0: Sal bir sorundan ziyade ana fikir şu. İki tane değerli hocamın söylediği söz şu. Oyuncu sayısı çok fazla. Onlar öyle kolay kolay değil. Güçlü bonservisleri olan onun insanlar. Sözleşmeleri var uzun. Bunlar öyle hadi git dediği zaman gidecek oyuncular değil. Evet, evet. Düşün Galatasaray Oliveira'ya göndermek için cebine para koydu zamanında. Çok yüksek para koydu. Yani ben hala da başkanın bize söylediği Tete'nin onun bunun paralarını ödüyorum dedi. Bunlar kolay bir şey değil gönderiyorsun. Bunun kulübe sağlamış oldu getirdiği külfetler var, maliyetler de var sevgili Ömerciğim. Yani bunun hesabını iki başkanın iyi yapması lazım. Popüler yaklaşımdan ziyade mevcut kadroda örnek veriyorum ihtiyaç olan neresi oraya yapacaksın bu transferi. 5 tane orta sahası olan takımın orta sahası orta saha yapılır mı ya? Soruyorum Allah aşkına 5 tane orta saha var Fenerbahçe'de. Yani bununla 5'ini birden oynatamayacağına göre bu yanlış. Bir santrfor yok Fenerbahçe'nin. Mutlaka bir golcü alacaklardı. Kanata oyuncu alacaklardı. Defansı alacaklardı öyle değil mi? Belki bir sağ bek alacaklardı. Semedo'dan faydalanamadıkları söylüyorum. Yani ama dediğin gibi iki hocamın da söylediği gibi 5 tane oyuncu Fenerbahçe'ye şu anda ilk etapta lazım. Bunun hesabını İki başkan yapabilir ama en tecrübelisi Aziz Bey. Çünkü defalarca bu krizlerin içinden geçtiği için bunları yönetme becerisi olan bir başkan olarak görüyorum kendisini.
1: Ben Ömer bir şey söyleyeceğim.
2: Tabii ki hocam.
1: Bence iki başkanın benim düşünceme göre belki katılmazsınız. Tek hedefi var bence. Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemek. Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon olması. Bence tek hedef bu. Ya Avrupa falan bunun yanında bence çok önemli değil Fenerbahçe için bu sene. 2000-2001 senesi benim de içinde bulunduğum takım Galatasaray 96-2000 senesinde 4 sene şampiyon oldu. Aziz Bey geldi bir takım kurdu. Fenerbahçe şampiyon oldu. Ben düşüncenin yine aynı doğrultuda devam edeceğini Hakan Bey'in de bence bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Yani hem şampiyon olmak hem de Galatasaray'ın 5. kere şampiyonluğunu engellemek. Bence bu çok kıymetli. Neden kıymetli? Tarihte hiçbir takım 5 kere üst üste şampiyon olmamış Türkiye Ligi'nde. 2 kere egale edilmiş, 4'er kere var ama 5. yok.
3: Tabii Okan Hoca'nın en büyük motivasyonu bu olacak.
0: Mesela. Tabii ama bak bunu geçmişte Galatasaray hata yaptı. Fatih Terim gitmeseydi, kalsaydı Galatasaray 5'te 5 olurdu. Evet. Mustafa Deniz'in bana açıkladığı bir söz vardır her zaman. Der ki Galatasaray'ın en kolay şampiyon olacak yılda biz şampiyon olduk. Ama Galatasaray içeriden de büyük kavgalar oldu. Oyuncular Lucescu ile anlaşamadılar. Fatih Terim dönemi öyle değildi. Jardel gibi apı gol kralı gelmiş. Serkan Aykut var. Transferler süper. Süper kupayı kazanarak geliyorsun. Havan 1500. Monaco'dan alıp geliyorsun. Lucescu 4 üste şampiyon olan kadroyu Jardel'le desteklenmesine rağmen şampiyon yapamadı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını sağladı. Bir sene sonra kiralıklarla dolu şampiyon. Galatasaray daha takımını şampiyon yaptı. Kendi oyun sistemiyle şampiyon yaptı.
3: Perezler,
1: Florkinlerle.
0: Şey Mondragon da kiralıktı. Evet, evet, evet. Sergen Yalçın doğru, kiralıktı. Doğru. Murat Sözkesen kiralıktı. Bunlar. Tabii. Victoria kiralıktı. Tabii canım aynen. Yani. Bunlara baktığımız zaman. Bazen teknik direktörün oyun planı da çok değerli. Bugün hocam bütün sene eleştirdi mesela Tedesco'nun bir taktisyenlikten söz ediyoruz ama Fenerbahçe'nin belli bir oyun şablonuna sadık kalarak oynadığını görmedik.
4: Hocam taktisyen falan ona diyenler futbolu bilmiyordur. Bu kadar net söylüyorum. O taktisyen falan değil. O asistan antrenör.
0: Akademik yani.
4: Ya akademik o çalıştırır eder. Şimdi zaten sorun burada. Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki başarısızlığının kaynağı burada. Başkanlar her sene sen biraz önce söylediğin gibi haydi sil baştan yeni bir takım. Sil baştan yeni bir takım. Bir hoca geliyor. Mourinho'yu getiriyorsun arkadaş. Dünyanın en büyüğünü diyorsun işte. Aziz Yıldırım söyledi diye Ali Koç aldı. Fark etmez. Onun söylemesi bunu söylemesi önemli değil. Mourinho Fenerbahçe'ye eğer inansaydı, etseydi Mourinho buraya Fener'i şampiyon yapmak için gelseydi belki başarabilirdi. Mourinho geldiği günden beri adam öyle bir yanlış yönlendirdiler ki. Ya bizi şampiyon yapmayacaksalar öyle niye yani. Geldin buraya? Niye geldin? Para almaya geldin gidiyorsun o zaman. Adam rahatladı. Çekti gitti. Şimdi arkasından kimi getirdin? Tedesco'yu getirdin. Ya Tedesco geldi 3-4 maçta zaten kendini gösterdi. Bir ara böyle çıkış yapıyor. Tak tökezliyor. Ya böyle yüksek düzeyde oynayacak şampiyonluğa yaklaştığı zaman adamın elleri titredi ya. Hiçbir şey yapamadı, hiç başarılı olamadı ve birileri bunu...
1: Ki Galatasaray çok ikram etti abi.
4: Evet, birileri bunu el üstünde tutmaya çalışıyor. Kardeşim, Yanlış yapıyorsunuz.

0: Bu Fenerli falan değil bunu söyleyenler. Bunu Fenerbahçeliler söyleyemez. Ya bu adamın başarısı olduğunu görüyorsunuz. Bu sene bu Fenerbahçe'nin şampiyon olması olmamasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi Tedesco'dur. Sen eğer devre arası velev ki yönetim kurulu sana adam almadı santrofor. Stoper istediğini almadı. E çık bağırsana bana bu yönetim kurulundan ben bunu istedim almadı. Mourinho isteseydi de almasaydılardı.
1: Basın toplantılarını sinemiyor.
0: Şimdi böyle şey olmaz. Fenerbahçe'nin gelecek sene şampiyon olması için ben sana söyleyeyim öyle abartılı bir şeye ihtiyaç yok. İki tane başkan adayının da düşündüğü şey yok şu kadar ödeme var bu kadar ödeme var. İkisinin de bu paraları ödeyecek gücü var. Öyle geliyorlar Fenerbahçe'ye. Borca harca falan hiç bakmalarına gerek yok. Bakmayacaklar zaten. Birinci hedefleri çok güçlü bir kadro kurmak. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu iyi. Bu kadro bu kadar kötü oynayan bir kadro değildi ki en büyük örneğini işte Zeki Murat görev verdi. İki maçta herkesi serbest bıraktı. Ömer rahat bıraktı. Fenerbahçe iki maçtır şahane içeride dışarıda rahat rahat kazanıyor. Oyuncuları mevkilerinde oynatmaya başladı. Diyorum 4 veya 5 tane nokta transferi Fenerbahçe'ye yapıldı mı? Zaten diğer yerlerde bir sıkıntı yok. Diğer yerlerde bir sıkıntı yok. Yani ha bunun için ne yapacak? Ya ben çok net biliyorum ki başkan adayları paraya falan bakmayacaklar. Santrofor'a gözü kapalı istediği kadar parayı verecekler. Amaç bu sene şampiyon olmak. Yani bunu özellikle Aziz Yıldırım zaten bara bara söylüyor. Ben diyor bu sene diyor para ya bakmayacağım diyor borcu harca ben onu diyor şampiyon olursam bir sene sonra biz onu hallederiz. Çünkü Fenerbahçe'nin gelirleri gerçekten çok yüksek. Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe'nin gelirleri inanılmaz fazla. Galatasaray'ın zaten artı Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş olan büyük parası var. Bunların gelirlerini, giderlerini iyi dengelersen fazlalıkları yani fazla oyuncu kadrosunu boşaltıp akıllı bir şekilde orayı tasfiye edersen Fenerbahçe bence başarılı olmaz diye bir şey söz konusu değil. Hep söylüyorum. Dursun Özbek başkan seçilmeden önce, Okan Hoca hoca olmadan önce Galatasaray 13. ligde. Senin sonra şampiyon oldu. Doğru işler yaparsan oluyorsun. İşte Galatasaray oldu. Tebrik etmek lazım. Bu bir başarı. E sen de bunları daha önce Fenerbahçe yaptı. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı şeyleri mesela geçmişten bugüne bak. Ömer bir 70'li yıllarda üst üste şampiyonlukları vardı uzun derecede. Bir sene şampiyon oluyor, bir sene olmuyor. Bir sene oluyor, birkaç sene olmuyor. Ama bu sefer mesafe çok açıldı. Bu mesafeyi kapatmak için ben çok iyi biliyorum ki bu başkanlar paraya falan hiç bakmayacaklar. İkisinin de onun şeyi var, gücü var. Özellikle ben Aziz Bey'den bildiğimi söylüyorum. Yani hiç öyle şimdi paraymış, maraş söz konusu değil, para. Hangi futbolcu ediyor mu kardeşim? Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro veriyorsa atıyorum mesela Sherlock 50 mi 60 mı verecek alacak eğer onu istiyorsa.
2: Şu anda borcu harca bakıyorum diyen başkanın bana göre kazanma şansı yok.
0: Yok öyle bana göre. Zaten öyle bir lüksü yok. Fenerbahçe kendini kurtarır amorti bir sene sonra düzeltir. Bütçesi o kadar kötü değil. Öyle, borcu harcı var onu biliyorum.
3: Tamam da Aziz Bey'in divan toplantısında yaptığı harcamalarla ilgili eleştiri ne olacak?
0: Ya var çok var.
3: Yani rakamlardan ama bahsederken burada gerçekleri konuşmuyorsunuz. Bahsetmiyorsunuz demesi. Ali Bey geldiği zaman bize 400 milyon borç verdiler. Biz 600 milyon euro borçla aldık diye manşetlerde duruyor hala geldiğinde. Bütün her şeyi Aziz Bey'den aldıkları yönetimde birçok taşınmazın ipotek altında olduğunu söyleyen kendisiydi. Manşetler var benim arşivimde. İnanılmazdı. Kalkıp 50 milyon euro, 50 milyon dolar şey yaptım, kasa kolaylığı sağlamıştı Aziz Bey. Şimdi sonra Ali Bey. Şimdi Aziz Bey'in en son toplantıda yaptığı konuşmalarda gelin burada bunları anlatın kardeşim. Burak şimdi şu laf ilginç değil mi? Ben onu da şaşırıyorum. Biz 45 milyon eurodan bahsediyoruz. Kante için 70 diyenler var dedi.
0: 70 zaten.
3: 70 diyenler var dedi. Ben şaşırdım. 45 ile 70 arasında 5 lira fark yok abi. Artı 25 lira fark var. 25 artı milyon euro fark var.
0: Ona bir de El Nesri'yi koy. El Nesri yani bedava bakarsan, gitti oraya.
3: Şimdi bunlar,
0: onun takası da var.
3: Bir de bir, bak 100 milyon euro ödeme var. Bu rakamlar kolay mı ya? Hiçbir şeye bakıp gitmedim demek farklı bir şey. Bence akıllı davranmak çok farklı bir şey. Bak ben bir örnek verdim. Abdullah hocalar şampiyon oldular. Oyununu biliyorsun, Gaziantep maçı var. 3-0'dan 4-3'e geldi.

0: maç. Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Orada Mustafa Dede şampiyonlar, Galatasaray'ı yendiler.
1: 2000
0: Galatasaray yani. Ankara Gücü'ne yenildi, şampiyonluğu kaybetti. Şunu söylemeye çalışıyorum. O zaman Galatasaray takımı çok pahalı bir takımdı. En pahalısı Osimhen gibiydi aynı şey, Jardel.
1: Jardel de.
0: Jardel'in evet, Türkiye'ye gelişi Osimhen değerindeydi. Öyle değil mi? Tabii, 20 tabii. milyon eurodan bahsediyorum.
1: Evet, evet. Dolar hatta. O zaman, 20-22 milyon.
0: Ya ben söylüyorum dolar. Aynı şeydi. Dolar yani. Kimse evet. göz ardı etmiyor.
2: Sporting Lisbon.
0: O demek ki evet. bu pahalı transferlerle bu iş olamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne bir yere geldin ama ligi şampiyon bitiremedin. Bitiremediniz. Fenerbahçe yeni kurulmuş takım olarak, tıpkı Galatasaray'ın 13. bitirmiş liginin ertesinde kurulan yeni takım gibi Fenerbahçe. Biliyorsun bir sürü oyuncu aldılar. O İsveçli'yi aldılar. Kenneth Anderson aldılar.
1: Rapaiç
0: vardı.
1: Revivo
0: Mitro. Birçok oyuncular vardı.
1: Mirkovic vardı.
0: Bunlarla beraber vardı. Çünkü bunu baktığım zaman o takımı şampiyon yaptın. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sene sonraya geleceğim Galatasaray'da. Ekonomik olarak daralan, mecburen kiralıklara giden ama teknik direktör Lüçesko'nun taktiksel becerileriyle takım uyumunu yakalayıp şampiyonluğun bir Galatasaray'dan söylüyor. Pahalı takımla daha az, çok az aşağılardaki pahalı, dörtte birine fiyata kadro şampiyon oldu. Bence burada pahalı oyuncudan ziyade kendi takımın analizine bakıp bunu doğru yönetebilecek doğru. teknik direktör de
1: şey. Doğru, doğru kadro, doğru kadro.
3: Doğru oyuncu. Tamam, pahalı bak. Değil, doğru oyuncu.
1: Tamam, yani
3: doğru
1: oynanacak oyuncu. Oyuna göre Şenol abinin dediği çok doğru. Doğru oyuncuyu bulmak lazım.
0: Ha, bravo.
1: Bir de büyük takım oyuncusu almak lazım. Ya mesela şimdi sezon bitti de işte Sidiki Şerifler, işte Neneler falan, ara oyuncularla Fenerbahçe şampiyonla oynayamaz. Oynayamadığını da gördük. Öyle değil mi?
4: Kolay
1: değil. Gol vardı abi. Sidiki Şerif geliyor, işte bağlantıya geliyor. Ya bırak bağlantıyı kardeşim, gol atsan ya.
2: Hocam Gendouzi karakterinde oyuncular olması lazım. Çünkü Konyaspor maçından sonra Gendouzi'nin yaptığı açıklama benim için çok önemli bir açıklama. Fenerbahçe taraftarının da bence bir numaraya koyması gereken açıklama.
1: Şimdi oraya dedi doğru Gendouzi? Gidiyor zaten.
2: Tabii şu, yani şunu söyledi. İkinci olduk, hayal kırıklığımız var. Belki kulüpte çok değişiklik olacak. Ancak şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız. Öncelikle Şampiyonlar Ligi ön elemelerini düşünmemiz lazım. Bu kulüp için çok önemli. Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olmadığını biliyorum. Eleme maçları çok önemli olacak. O maçlarda da elimizden gelen en iyisini yapacağız. Önümüzdeki yıl onlara hak ettiklerini vereceğiz.
3: Sen adam mı diyor bunu?
2: Gendouzi hocam.
0: Gendouzi'nin yani özel bir açıklaması şimdiden daha var. Karagümrük ilgilisinden sonra. Herkese bakıyorum da içeride. Bebek gibi oynadık dedi sahada ya. Böyle sorumsuzluk olur mu dedi.
1: Ya ama Levent abi, o Gendouzi de bazen abartıyor. Osimhen'in abarttığı gibi. Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Gendouzi'nin yok. Çok
0: tamam,
1: iyi oynuyor.
0: Ama hırslı oyuncular işte
1: abi,
0: hocam.
1: Hırslı evet.
0: Kabullenemiyorlar.
1: Levent abi, hırslı olmak başka şey. Gendouzi ciddi şekilde işi abartmaya başladı. Yani
3: şöyle
1: kendi hocam. Arkadaşlarından tepki görmeye başladı.
2: Şundan önemsedim ben bu açıklamayı. Yani şampiyonluğu kaybettiği gün bir Fenerbahçe oyuncusu çıktı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinin ne kadar değerli ve önemli olduğundan bahsetti.
3: Yani aslında sen burada diyorsun ki Gendouzi bu açıklamayı yapıyor. Fenerbahçe kulübünün ne kadar kötü yönetildiğini Gendouzi söylüyor. Senin bunu söylemeye hakkın var mı Gendouzi?
2: Niye olmasın hocam? Ben o zaman da söylerim oyuncuları.
3: Ne Ömer? Orada neyi söylüyorsun ya? Ömer böyle şeyler hayır, söylemez.
2: Konya maçından
3: bak şimdi
2: mi?
3: Bu dediğin açıklama neresiyse bilmiyorum. Bu dediğin açıklamayı
1: bu Karagümrük.
3: Öyle bak, bu dediğin hayır, açıklamayı hayır. Bir futbolcu yapamaz. Niye yapamaz?
2: Konya maçından sonra.
3: Niye yapamaz? Arkadaşlarına sen suçluyorsun. Bak şimdi burada o kadar büyük otorite boşluğu var ki.
2: Burada arkadaşların suçladığı bir yer yok ki hocam.
3: Hocam bebek gibi oynuyor kim diyor? Bebek
0: hayır,
3: gibi.
0: Karagümrük maçı ya. Karagümrük maçı.
3: Tamam, anladım şey da bebek olsun, gibi kim oynuyor dedi. Arkadaşların için dedi de. Evet. Bu suçlama değil midir?
0: Tespittir bu ya.
2: O suçlama.
3: Ya kardeşim bu tespittir de şimdi.
2: Ama bence bir reaksiyondur mesela
3: bak,
2: benim için.
3: Bunu çıkar bir yönetici söyle. Futbolcu kolay. Bak hoca bile söylememez. Oyuncusunu ateşe atmaz. Bu işin raconu sen Fatih Terim'den hiç olacağız futbolcusunu eleştirdiğini, Şenol Güneş'in hiç futbolcusunu eleştirdiğini gördün mü?
1: Veya şöyle bir şey var abi.
3: Eleştirdi, futbolcusunu eleştirdiğini bak. Basının önüne çıkarsın eleştirmesin. Evet hata yaptık, hepimiz hata yaptık. Burada hocalar da işin içinde koyar kendini. Ama içeri girersin soyunma odasına. Orada herkesin kafasına vura vura söylersin. Anlatırsın. Sahaya çıkarsın, hatalarını gösterirsin. Bunların tekrarı var.
0: Hocam tekrar teknik adamdan bahsetmiyoruz ki. Niye örnek verdin?
3: İşte burada niye geliyorum buraya? Gendouzi'nin bu açıklaması Fenerbahçe'deki otorite boşluğundan kaynaklanıyor. Fenerbahçe'ye iyi yönetilmediği belli. Teknik adam açısından zaten hiç yönetilmedi. bomboştu. Teknik adam varlığıyla yokluğu belli değil. Oyuncuların

0: Şimdi oyuncak olmuş bir teknik adam vardı. Başkan da bunlara hiç karışmıyordu. Geldiğinden nokta burası. Levent Üzemen burası. Galatasaray'da Okan Buruk öyle büyük isimleri oturtuyor kulübeye ki geçmişte. Oturttu, oynatmadı ve kulüpten yolladı. Başarı öyle geliyor. Okan Buruk bir saygı edinmiş orada oyuncuların gözünde. Bunun bir saygınlığı yok oyuncuların gözünde giden teknik adamın.
1: Levent abi bir şey sorayım. Levent abi sana bir şey sorabilir miyim?
2: Galatasaray'ın
0: bizim camianın
1: bir şey soracağım Levent abi.
2: İyi bilmesi.
1: Sana bir şey soracağım Levent abi.
0: Güzel.
1: Bir şey soracağım Levent abi. Sen Fatih Hoca'yı çok iyi tanıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Fatih Hoca'nın olduğu bir takımda Gendüzi'nin oynadığını farz edelim. Kaybedilen bir maçtan sonra Gendüzi bu açıklamayı yapabilir mi?
2: Yapamaz.
1: Bebek gibi oynadık diyebilir mi?
2: Tamam. Ama bir şey söyleyeyim. Fatih Terim'in olduğu yerde de otorite boşluğu olmaz.
1: Ya hayır.
2: Hoca onu söyledi.
0: Evet, ama
2: çünkü
0: işte
2: ona bir defa şunu söylüyorum. Bir dakika 30 milyon para verdin diye teslim olamazsın oyuncu.
1: Ha?
2: Çağırırsın. Konuşursun. İkinci açıklamayı yapmazsan o bebek gibi oynadı. İkinci açıklamayı Konya'da yapar. Kendi hak görüyor bunu. Tamam mı? Normalde Fatih Terim'in olduğu yerde otorite boşluğu olmaz ki.
1: Yarın bu nereye gider biliyor musun Levent abi? Takım içinde arkadaşınla kavgaya gider. Ben sana söyleyeyim. Bu gider Gendüzi ben iyi oynuyorum. Siz bebek gibi oynuyorsunuz der. Yarın örnek Şikrinyer'le kavga ederler. Ben söyleyeyim sana bak.
0: Yani hocam, bunun daha önce de örnekleri oldu mesela ben sana söyleyeyim. Aynı açıklamayı Ederson yaptı. İyi oynadığı maçlardan sonra bak. İyi oynadı. Semedo bir iki defa buna benzer açıklama yaptı. Kötü oynuyoruz kardeşim. Siz çıkarsınız nizam bir şey. Evet kötü oynadık. Hepimiz oynadık. Bitti. Ama çıkar teknik adam der ki bunlardır. Fenerbahçe dedi ki işte bu demeçlerin arkasında yatan şey otorite boşluğu. Yönetilememek. Ya bu teknik adam bazında da böyle, yönetim bazında da böyle. Yönetemediler Fenerbahçe'yi.
2: Hocam kötü maçlardan sonra yayıncı kuruluşlara çıkan her büyük takımdan oyuncular da var.
1: Tamam.
2: Galatasaray'daki bazı oyuncular da bunu söylüyor. Bugün kötü oynadı takım halinde.
0: Takım başarısız olduk demişti. Oynadık ama.
2: Kaybettiğimiz yenilgi bize yakışmadı demişti.
0: Bak, bak ne
2: tamam,
0: güzel.
2: Bunlar doğru.
0: Biz diye hitap ediyorsun
2: tamam,
0: değil
2: doğrudur
0: mi?
2: Hocam.
0: O biz demiyor ama.
2: Ben bir şey demiyorum tamam.
0: Öyle
2: ben
0: olmaz.
2: De, ya Gendüzi zaten orada da aykırı bir oyuncuydu. Biliyorsun Marsilya'da oynarken de aykırı bir oyuncuydu.
1: Lazio'da
2: şimdi
1: da öyleydi.
2: Lazio'da da öyleydi.
1: Lazio'da evet, da
2: ya, takım oyuncu, takım içerisinde tek başına hareket etmeyi seven bir oyuncu. O zaman sen oyuncuyu karakteriyle alıyorsan sen ona da bu şekilde konuşmaması gerektiğini önceden menajeri aracılığıyla ileteceksin. Veya teknik adam gücüyse sen çekip konuşacaksın. Konuşamıyorsan o zaman teknik adam olarak takım üzerinde bir üstünlük kuramazsın. Biz geçmişte ne dedik Okan Hoca'ya? Sezon başı Galatasaray'ın yaşadığı olay az mıydı? Adam telefonunu kararttı ya.
1: Evet.
2: Barış Alper. Neredeyse de arkayı açtılar Galatasaray başkanı ve Okan Hoca bu işi çok iyi götürdü. Kolu kırdığı yeni içeride bıraktı. Kimseye malzeme vermedi. Döndü Kayseri maçına gitmedi oyuncu. Hatırlarsanız o zaman. Ne yaptı? Her şeyi kendi içinde halletti. Halletti geldi.
0: Yani Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi bu işi çok iyi yönetti.
2: Krizleri doğru yönetti.
0: Ha, bu iş bak o tamam. İşi çok yönetti.
2: Tamam ama
0: işte zaten
2: oyunsal anlamda krizleri yönetemediler için, bazen.
0: Yönettiği için Galatasaray zaten şampiyon oluyor.
2: Tamam.
0: Fenerbahçe'de diyorum ki yönetemedikleri için şampiyon olamıyorlar. Hem teknik adam bazında yönetemiyorlar hem idari bazda çok büyük eksikler yaşıyorlar. Gerek basına verdikleri demeçlerde çok pasif demeçler hep çıkıyor ortaya. Karşı tarafa iyi mesaj veremiyorsun.
2: Hocam onun yabancı için... öyle şu handikap var. Bak bir şey söyleyeceğim size bir daha söylüyorum.
1: Güç kontratı güçlü. Böyle.
2: Bu ülkede ilk defa Galatasaray takımı 11 yabancı Tudor dönemiyle Konya'da çıktı.
0: O zaman 11 yabancı var mı?
2: 11 yabancıydı. 25'ini 35'ini dakikada yanılmıyorsam dakikaları hatırlamıyorum. Oyuncu yabancılardan biri sakatlandı. Oyuna Selçuk İnan girdi. Türkiye'de yorumcu yapan insanlar ayıp olmuyor mu dediler ya. Kim okuyacak dediler İstiklal Marşı'nı falan filan.
3: Doğru.
2: Fenerbahçe Tedesco döneminde kaç maça?
0: İki defa kalede
2: yerli bir defa 10 yabancıyla çıktı.
0: 11 yabancıyla çıktı da var.
2: Var 11 yabancı da var. Kimse Türkiye'de bunu bahsetmedi.
0: Biz burada söyledik.
2: Bir de şunu söyledik. Biz söyledik hocam. Ben bizden bahsetmiyorum. Dışarıdan bahsediyorum. Şuraya geleceğim ben sana.
0: He tamam.
2: Bu kadar çok yabancının olduğu yer içerisinde. Siz tamamen yabancı teknik olarak sırtınız yabancı oyuna dayalısınız. Yerli oyuncuyu kaybedersiniz. Yerli oyuncunun aidiyet duygusu

0: faydalanmayı unutuyorsunuz. Okan Hoca'nın mesela, ben çok eleştirdim Okan Hoca'yı. Taktiksel anlamda Kocaeli maçından dolayı. Ama Okan Hoca asla yerli oyunculardan vazgeçmedi. Kaleci Uğurcan, Abdülkerim, Yunus, Eren, bakarsak Barış Alper, Kaan Ayan, bunların hiçbirinden vazgeçmedi Okan Hoca. Çünkü bunları yabancı izlenen asla nedir onun adı şey yapmadı, örtmedi. Bir Uğurcan'ı koyup bütün takımı yabancı çıkartabilirdi. Yanlış mı? Osimhen arkaya koyarsın, Sarri, Lemina, Torreira, Sane, Solter, Lang, Jakob, sağ taraf nedir onun
1: Singo Boy.
0: Sasha Boy, Singo şey yapardın bir de Sanchez, arkada da şey oynardı. Uğurcan oynardı, 10 yabancıyla oynardın. Asla vazgeçmedi bundan. Bu onun doğruları. Bu onun doğruları. Fatih Terim döneminde de Galatasaray buydu. Galatasaray'ın 5 yabancısı vardı ama takımı motive eden, aidiyet duygusunu yaşatan ve onları kabullenen, Galatasaraylı muamelesi gösteren yerli oyuncular da onlara doğru saygı gösteriyorlardı.
2: Çok
0: bugün
2: doğru.
0: Osimhen kalkıp Barış'a sarılıyorsa, hani Fenerbahçe attığı golden sonra Barış'ın yere bıraktığı formayı alıp Nedon'un adı tribünlere gösterip Barış'a götürüyorsa, o Barış'la yerliyle yabancı oyuncu arasındaki yaşanan güzel Nedon'un dostluğun görüntüsü o.
1: Şimdi saygı dedin abi, oradan şu Gendouzi konusuna ben bir kez daha bağlayayım. Şimdi tam olarak şöyle katılamıyorum Gendouzi konusuna, hem Şenol Hoca'ya hem Abdullah Hoca'ya. Şimdi Fenerbahçe'nin
2: katılmak zorunda değil.
1: Tabii hocam zaten.
2: Yani. Herkes fikrini özgürce söyle.
1: Tabii. Hayır, farklı olduğumu söylemek için katılmıyorum ifadesini kullanmak durumundayım ya. Şimdi Mert kalede, yani Karagümrük 11'ini söylüyorum, oradan Gendouzi'ye geleceğim. Deven, Tosterwolde, Yiğit Efe, Mert, Mert Müldür, İsmail, Gendouzi, Kante, Fred, Kerem, Sidiki, Şerif. Şimdi Gendouzi'ye baktığımda Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi zaten gördü de Dünya Kupası finali görmüş Fransa ile. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final, yarı final, yani çok önemli maçları görmüş, yaşamış, oynamış birisi. Şöyle düşünüyorum ben, birisi isyan edecekse o kadroda ya da Gendouzi'nin dediklerine hani sen bunu söyleyemezsin derse, o kadrodan bir tek Fred ya da Kante bunu söyleyebilir. Bana göre baktığımda o günkü ilk 11'e başka oyuncuların hocam bir şey söyleme hakkı bence yok. Bence.
3: Ya niye Gendouzi'nin var Ömer, onu anlamıyorum.
1: Hocam o kariyerde yani, birisinin isyan hakkı
3: Gendouzi
1: olabilir diye düşünüyorum.
3: Şunu mu söylüyor
1: yani
3: taraftarlar? Ben iyi oynuyorum.
0: Ben kariyerli bir oyuncuyum.
3: Yani ben bunları söyleyebilirim.
1: Ben kariyerli bir oyuncuyum. Hırs
3: yapıyorum, ya siz aynı oynarsa değilsin. Senin için söylerlerse ne olacak?
1: O zaman da kaldıracak hocam eleştiriyi. Bak eleştiri o zaman kaldırmak sanırım.
3: Senin anlamadığın bir şey
1: yani
3: var. Bu böyle demeçler bir futbol takımı için çok tehlikeli. Biz onu anlatmaya çalıştık. Gendouzi çok iyi oynadı. Biz ona bir şey demiyoruz. İyi de oynamaya devam etsin ama maç sonu verilen demeçlerin çok dikkatli verilmesi lazım. İşte şunu dememeli. Ya bebek gibi oynadık.
2: Ha oy, bak bebek bak, bir oynadık diyor mu? Kendisini katıyor mu şimdi? Katıyorsa sorun
1: oynadık
2: yok
1: diyor.
3: Yani
0: katıyorsa bebek gibi oynadık.
3: Ama bu oynadık yani diyorsa şimdi o da diyor, işte bu Avrupalı demiyor. Her şeyi doğru söyler. Ya bırakalım bura Türkiye Ligi ya.
1: Öyle demiyorum.
3: O zaman İsmail'i niye oynatmadın diye ben
1: ama,
3: de sorarım
1: ama ben
3: yani.
1: Ama şöyle diyorum. Bunu Gendouzi demesin o zaman. Kante demesin, Fred demesin. Kim diyecek hocam?
3: Ya
1: takımdan
3: hayır,
1: birinden isyan
3: hayır,
1: etmesi
3: bir futbol
1: gerekmiyor
3: takımı,
1: böyle bir durumda.
3: Ya yani niye isyan etmesine gerek var mı ki bir futbol takımının şeyini göstermesi için? Yani buradayız, devam ediyoruz'u göstermesi için. Ya birinin açıklamasına
0: hocam,
3: gerek yok ki.
0: Hocam bir gerçek de şu var. Bakın, Fenerbahçe'nin de takım kaptanı yok. Skriniar'la bu iş olmaz hocam. Skriniar çok yeni Fenerbahçe'de. Takım kaptanlarını birden vermek, geldiği gün ona vermek çok mantıklı bir şey değil. Skriniar bu işlerin içinde olan bir oyuncu değil. Burayı yönetebilecek insan lazım. Gerçek bu ya.
3: Esasında bunu nereye soracağım biliyor musun? Oyunculara sormak lazım.
1: Tabii hocam,
3: çok
1: kaynak,
3: mutlular mı
1: kaynak
3: diye bu demeçlerden. Ben ya işte, tabii
0: i̇şte
3: biz
0: ama Mbappe'nin geldiği durum ortada.
1: 30 milyon imza
0: yaptı. Değil mi? 30 milyon tabii imza tabii. Güle güle desin gitsinler diyor. Tabii. İçeride takım işte yatığı huzursuzluktan, Gendouzi gibi yaşadığından dolayı, o da Fransa hatırlarsa.
1: Yönetmenimiz Ali güzel bir şey hatırlattı. Diyor ki Galatasaray'da Konya'ya mağlup olduğunda Abdülkerim maç sonunda bazılarımız şapkasını önüne koyup düşünmeli diye açıklama yaptı.
0: Ama takım kaptanı olarak yaptı bunu Abdülkerim.
1: Evet.
0: Takım kaptanı olarak yapabilir. Çünkü dördüncü şampiyonluğu yaşıyor geldiğinden beri. Haklı bak. Bak şimdi Abdülkerim koyması lazım. Abdülkerim'in de hataları. O da bilmiyor mu? Sanchez'in hatalı. Sezon başından beri Sanchez sallanıyor. Ama bazı taşın alt elini koyma oyuncular var. Orada haklı olduğu taraflar
1: yani
0: var.
1: Gendouzi'yi biraz Fahri kaptan olarak görüyorum yani.
3: Gereksiz bir tartışma oldu bence.
2: Yani şöyle bak, Gendouzi değil de bu açıktan mesela Fred yapsaydı kabul edebilirim. Niye? Fred yaklaşık 3-4 senedir bu takımda. daha eski birisi yani ya.

0: Yani hepimizin fikri bu Fenerbahçe'nin Sıdık'ı bunlarla şampiyon olamaz.
1: Musabba'yı aldı.
0: Musabba hadi Samsun'da iyi oynuyor, bu ligde oynar, alternatif olur. Çok büyük oyuncu alırsan alternatif olur. Musabba fırsat bulursan da oynatırsın. İki haftadır Zeki oynatıyor onu. Bak başarılı da oluyor. O hoca bu oyuncuların zaten performansını dibe vurdurdu. Bu ne yaptı biliyor musun? Yerli oyuncuların hepsini, sen dedin ya hani oynatmıyor demiyorsun. Biz onu mahvettik. Ben
1: çok, sana demedim
0: çok programda ya. Oldu da. Ben zaten bunları oynatmadığı için bu takımın bu çöküşü başladı dedim. Bak hiç yüzüne bakmadı. Kante'yi aldı, Gendouzi'yi aldı, İsmail kulübeye geldi. İsmail'in kulübeye gelecek bir performansı mı vardı da bunların ikisi birden alındı?
1: Milli maçlarda da süper oynadı.
0: Milli maçta da, evet. Lig maçlarında iyi oynuyor. E şimdi diğer taraftan baktığın zaman Oğuz Aydın, ya Tedesco hiç şans tanımadı. Bak Zeki Murat Göl'e geldi, iki maçtır hemen oyun atıyor, başarılı oluyor. Çok başarılı oynamaya başladı. Buradaki Türk oyuncuları bir tarafa attı. Kerem'i bile zaman zaman oynatmadı, evet. Aktürkoğlu'nu. Ha onun haklı sebepleri olabilir, o formsuzdu. Yani burada sahaya yabancıları sürüyorsun. Türkler yok. Geliyor yeni gelen yabancı bu demeçleri veriyor. Ya kardeşim sen ne kadar Fenerbahçe'yi biliyorsun da veriyorsun. Burada toparlayıcı olmak lazım. Bak maçlar kötü giderken kim çıkarsa çıksın, eğer bir deneyimli, tecrübeli birisiyse, ya biz bir an önce toparlamamız lazım, ayağa kalkmamız lazım. Arkadaşlarını onur etmen lazım. Arkadaşlarını toplumun önüne atmamak gerekir. Veya yapmamak gerekir. Bu teknik adam bazında da böyledir, oyuncu bazında da böyledir. Zaten düşmüşsün sen. Ha burada otorite boşluğu açık açık görünüyordu. Hoca ile beraber devin özek Türkleri bir tarafa çekti. Yok o... Ya İrfan Can Kahveci niye gitti bu takımdan? Nene oynasın diye ya. Ya daha ben bunları zamanında söylemedim. Sezon sonu geldi diye söylüyorum şimdi.
2: Levent
0: sırf,
2: abi.
0: Sırf Nene'yi oynatmak için İrfan Can Kahveci'yi yolladılar ya. İrfan Can Kahveci ile Semedo önlü arkalı oynasa var ya. Bu Semedo'nun performansı iki kat artar. Nene top tutmuyor. Aldığını çalım atıyor. İrfan tutar. Pas atar, arkadan gelen oyuncuyu bekler, bindirir.
2: Oyun tarzı daha değişik tabii.
0: Ya şimdi bazı Archie Brown şimdi. Archie Brown, Kerem bu kadar formsuz olmasaydı o kadar formsuz olur muydu? İşte hani ikimiz de sol bek önünde oynayan oyuncu eğer iyi oynamazsa senin için sıkıntı. Aynısı Semedo için.
3: Yalnız şöyle düşünüyorum.
2: Uyumlu ikililer yoktu bence. Bir şey daha söyleyeceğim. Levent abi Skriniar şey yapamıyor dedi ya, kaptanlık. Bence benim başka bir kaptan adayım var. Bence Asensio.
1: Bak.
2: Ne diyorsunuz?
1: Doğru.
2: Gendouzi'nin yerine.
1: Tabii.
2: Yok Ömer diyecek yine isyan eden adam lazım. O yani öyle filan diyecek yani.
1: Bir şey söyleyeyim.
2: Galatasaray'ın. Söyledim mutlu olmadı, böyle bir düşündüm.
1: Galatasaray'ın kaptanı kimdi?
3: Ama mutsuz da olmadı, bir düşündüm yani.
1: 3 sene kimdi Galatasaray'ın kaptanı?
3: Mustara'ydı.
1: Ama saha içi kaptanı mı? Mertens'ti ya. Mertens hareket ediyordu. Liderlik yapıyordu takıma. Öyle bakmak lazım. Herkese her kaptanlığı veremezsin. Gidip hakemle konuşmak değil marifet. Takım arkadaşları tarafından sevin. Bugün Mertens'in bu sene Galatasaray boşluğunu doldu ama çok aradı Mertens'i. Adama yapılan sevgi gösterisini görüyorsun. Eski futbolcular dahil. Ya böyle bir Mertens bile buncası Napoli efsane olmasına rağmen adam bende Galatasaray efsanesi Galatasaray aşığı oldu ya.
3: Skriniar konusuna katılıyorum abi sana. Mesela
2: Ederson bence... katılmıyorsun diyorsun.
3: Yok hocam katılmıyorum da değil. Bir düşünüyorum yani. Hani ya tabii ki Asansiyo olabilir. Olur. Neden olmaz?
2: Bravo, yani. Olur ya. Yani. Çok büyük takımlarda oynadı. Işte çok saygı görüyor.
4: Nasıl olur onu bilemiyorum.
2: Şöyle, ikisi, hayır ikisini, bence onu da motive eder.
0: İkisinin
2: edersin.
0: De olmasına hiçbir şey denmez. İkisi de kariyerli oyuncular. Muhakkak Skriniar tercih edilmişse demek ki içeride toparlayıcı bir özelliği vardır. Belki Asensio kendine has bir özelliği vardır. Sakin bir tiptir. Öyle tipler vardır. Onu içeride görmüşlerdi. Kimse de zaten itiraz etmiyor. Olur yani böyle yabancılar çok şöhretli olunca oluyor. Mesela bizim dönemimizde kaleci Schumacher geldi. Pat diye kaptanlığı verdiler yani. Ama sahanın içinde bizde 11 tane kaptan vardı.
3: Abdullah Hoca ile bir şimdi teknik toplantıda olsaydık diyelim, ben şöyle kabul ederdim. Hocam derdim olsun Asensio. Yalnız bir Skriniar da var geçen yıldan. Gendouzi'yi de yazalım anlaşırız derdim yani.
0: Ya şimdi Kante geldi. En yaşlı isterim de Kante'yi de yapabilirsin.
1: Yaşlı ilgisi olabilir yok bu işin. Takım liderliği başka
3: yalnız
1: şey.
3: Şöyle bir nokta
2: oyuncuların
3: var.
2: Oyuncuların benimsediği yani genel anlamda birisinin olması ben... Ya tabii.
0: Ya neyse, Kante nereden nereye geldik de bu oyuncular aslında hepsi kötü oyuncular değil. Bak bunu şuradan tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu
1: çok transfer
0: etmenin
1: ötesinde
0: çok fazla transfere gerek yok.
1: İyi teknik direktör etmek lazım.
0: Bu işler düzelir.

0: %100 hocam. Tam oraya getirecektim zaten konuyu. Galatasaray ilk şampiyon olduğu yıl 88 puan aldı. Okan Hoca ile ilk şampiyonluğunda. İkinci şampiyonlukta 102 puan aldı. Üçüncü şampiyonluk 95 ki Galatasaray 102 aldığında Fenerbahçe 99 aldı. Bu şampiyonluk 77. Maç sayıları farklı olabilir ama diğer sezondaki maç sayılarına ulaşsa bile Galatasaray o puanı yakalayamıyor. Yani baktığımızda performans olarak aslında evet. Ve hataya en müsait sezonunu yaşadı. Ama Fenerbahçe şu an 73 puan. Hani 4 biter, 7 biter. Artık son hafta çok önemli değil. Bence bu haftadan almak lazım. Fenerbahçe 102'ye 99'luk sezondan sonra hocam 12 transfer yaptı. Bence Fenerbahçe'nin
1: gerek
0: sana
1: yüzde... var mıydı?
0: Yoktu. %100 katılıyorum.
1: Hoca değişimine gerek var mıydı?
0: Bence de yoktu.
1: İşte
0: bu yılki duruma göre hocam
2: tablo
0: işte...
2: Tablo verdiniz abi en başarılı İsmail Kartal.
1: Ya.
2: Fenerbahçe'nin bu 4 yıllık Okan Buruk şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı kaç üstünlüğü var? Bir süper kupa var. Bir de İsmail Kartal'la evinde 10 kişinin yanında
3: evet,
2: bir sıfır
3: var. Bir sıfırlık
2: var. Ondan başka yok ki.
3: Yok.
2: Yok. Ama o başarıyı 99-102 puanla İsmail Kartal yapmış. Ama maalesef
3: o da tarihinin rekoru
2: Levent abi. Hep Alpras teknik direktörler sınıfına İsmail Kartal'ı koymadığı için yola devam etmedi. Etseydi bir iki takviyeli çok daha farklı. Ya
1: kesinlikle olur. Kesinlikle diyorum işte.
2: Ama Mourinho ismine bir şey söyleyeyim Fenerbahçe. Bak şimdi Mourinho ismine
1: değil de İsmail
2: karşı çıkmadı
1: ya. Yani. Olurdu. Bak
2: öyle değil
1: İsmail
2: mi?
1: Değil, İsmail Begoviç olsaydı belki bir sene daha giderdi.
2: Ama bir Ömer'le yine aynı programdaydık bir şey söyledik.
1: Dedim.
2: O mesela orada da ucuz düşündü İsmail Hoca Olympiakos maçları.
3: Evet, evet,
2: rotasyonu
3: evet,
2: yapmasaydı Mourinho olsaydı
3: evet.
2: Farklı olurdu.
3: Evet.
2: Ben söyleyeyim o finale kadar giderdi.
3: Bak Levent abi için. O günkü kadroları haklısın. Çıkarın. Çok oynayan Türk oyuncu vardı ilk 11'de.
2: Ferdi var vardı ya. Solda oynuyor.
3: Tabii İrfan Can oynuyordu.
2: İrfan Can tabii.
1: Ferdi, İsmail, İrfan
3: Değil
1: Can.
3: Mi?
1: Tabii.
0: Galatasaraylı taraftarlar şu anda tabii ki şampiyonluk kutlamaları hangi gün olacak onu merak ediyor. Sonrasında da artık bütün taraftarların gözü kulağı transferde olacak. Öncelikle Levent abiye bir şampiyonluk kutlaması
1: Ömer,
0: ile ilgili.
1: Bir haber vereyim.
0: Haber mi geldi hocam?
1: Bodrum Spor, Çorum Spor'u playoff'ta
0: 1-0 mağlup etti. Rövanşı avantajlı bir şekilde gidiyor.
1: Elemedi.
0: Evet, yani evet. Rövanşı var maçın. Bodrum Spor, Bodrum Futbol Kulübü Çorum'u 1-0'la geçti. Maçın rövanşı Çorum'da ve sonrasında Esenler Erok Spor'un playoff finalindeki rakibi belli olmuş olacak ama orada da kıyasıya bir mücadele
1: evet.
0: Var. Bakalım Çorum'da neler yaşanacak göreceğiz. Yüksek bütçeli takımlardan bir tanesi Çorum Spor ama
1: evet.
0: Bakalım devam çok, edebilecekler
2: çok,
0: mi göreceğiz.
2: Bunun çok oynamış, çok yaşı ilerlemiş oyuncuları var abi çok fazla. Bakarsan. Hepsi yani 30-35 yaşındaki yani çok büyük son transferini jübile yapmış gibi para kazanan oyuncular
0: biraz
2: bunlar
0: öyle.
2: Ya.
0: Biraz öyle bakalım son görevlerini yapabilecek mi oyuncular hep birlikte
2: evet.
0: Göreceğiz. Şimdi dediğim gibi Galatasaray'ı konuşacağız. Levent abi şampiyonu kutlamalarını sana soracaktım. Biraz daha sanki sadeleştirilmiş hani geçen yıl tepki de vardı. Hem çok uzun sürdü hem taraftarlar işte dışarıda biraz şanssızlık yağışlı da bir günde ıslandı taraftarlar. Zor bir şampiyonu kutlaması oldu. Tabii ki yani yine seyirci doyasıya kutladı ama hani gidiş dönüş eve dönüş falan derken sanki bu yıl böyle biraz daha sakin biraz daha arındırılmış. 15'te başlıyor 22'de bitiyor. Günü belli değil ama ne dersin şampiyonu kutlamalarına şöyle gördüğünde ne düşünüyorsun?
2: Abi yani şampiyonu kutlaması mutlaka yapılacak yani. Ya çarşamba ya perşembe günü yapılacak. Bu tamam kabul de oyuncular da bir an eve gitmek istiyorlar. Tempo çünkü yerli oyuncular için Galatasaray'daki bazı oyuncular için de Dünya Kupası var ya lig bitmiyor. Bir tatil yapıp sonra milli takıma gidip Dünya Kupası oynamak istiyorlar. Yani genel anlamda şimdi bir yere geliyordum bir yer çıkmış galiba. Galatasaray 3 yerli oyuncu şeye gitmişler galiba ya Yunan Adaları'na gitmişler. Şey eğlenmişler falan diye bir şey var. Bu izinli günlerinde. Doğru ligi bitti artık yani. Bundan sonra Kasımpaşa maçı Galatasaray için formülite maçı ya.
0: Evet çok ama oyuncu... şey, küme düşme hattını da ilgilendirdiği için o yönden bir tepki de çekebilir
2: ya,
0: açıkçası.
2: Tepki, yani. Ya vallahi tepki çekerler dersen bu çok yanlış olur. Geçmişte şampiyonluk yaşamış hocanın da takımı bütün yabancılarını gönderdiğini biliyoruz. Biliyorsun Bursa'da.
0: Yok kendi adıma demiyorum ama mutlaka konuşulur
2: tamam yani. Tamam da yani Galatasaray tabii ki sonuna kadar oynayacaktır bu iş. Her takım için geçerli. Ama artık ligin bittiğinin netleşti, tepenin netleştiği bir dönemde işte iki tane oyuncuya soralım. Konsantrasyon olabilir mi ya size bu maçtan sonra netleşti? Yani. Soruyorum size ikinize. Olur derseniz tamam. Ve işin sahaya çıkarsınız ama 90 dakikanın bir an evvel gitmesini istersiniz değil mi gitmek için?

0: Gerçek bu.
1: Oynarsın da işte öyle oynarsın.
0: Ha buyurun işte yani.
1: Keyif olsun diye.
0: Kasmayın kendinizi, rahat olun ya.
1: Yok yani bu onu tür şeyler fazla konuşunca yani gündem olur, onun için fazla da içine girmemek lazım.
0: Tamam girmiyorsun yani, o yüzden de oluyor. Galatasaray oyuncular çıkıp oynayacaklardır. Ama bazı oyuncular oynatmaması, göndermemesi kadar doğal bir şey yok. Belki milli takım oyuncularına o konuca bir jest yapabilir ya. Milli takıma gitsin, doğru, tatil
2: çok
0: yapsın.
2: Çok az tatilleri olacak.
0: E tabi hiç olmayacak gibi bir şey.
1: Ya zaten büyük bir olasılıkta yani oynamayan oyuncular, hele milli oyunculara evet, hiç şans vereceğini de düşünmüyorum.
0: Trabzon'un, örnek veriyorum, Trabzon'da Gençlerbirliği maçı var. Kim filane kalacaksa onların lig bittikten sonra maçları. Oradan milli takımlara gidecek tabii, oyuncular da süre az.
3: Bir de şöyle Levent abi, Trabzon deyince mesela Trabzon çarşamba günü kazansın Gençlerbirliği maçını. Finale kalsın, final 22'sinde. Dönüyorsun, lig oynuyorsun ya Gençlerbirliği evet, maçını. O maçta çok genç oyuncu oynatır Fatih Hoca.
1: Hocam tabii, o da söyledi. Mantı maçında bile oynattı.
3: Onu biraz mecburiyetten biliyorsun oynattı.
0: Oynatır hocam ya.
3: Yani oynatmalı da bence.
4: Bu arada Fenerbahçe'de Eyüp Spor'la oynuyor. Yani böyle hani enteresan evet, bir durum var ortada.
3: Girip bir
4: yani,
3: durum var evet. Yani. Yani tabii insanlar ne algılar ama sonuç itibariyle dediği kesinlikle gibi Levent abinin üst taraf belirli olmuş.
0: Allah aşkına.
3: Ama yani
0: stres yaşamışlar, ya baskı yaşamışlar.
3: Oynayan oyuncular da az oyuncular mı şimdi? Oynayacak oyuncular.
0: Mesela Barış'ın diyorsun 70 maç oynadı diyorsun sen kendi.
1: Tabii.
0: Araştırmacı tamam, gazeteci olarak bunu bize soruyorsun. E bir söz sorun, ben de artık bir dinleneyim derim ya. Bir dinleneyim derim yani. Öyle değil mi? Tam son maçı çıkar oynarım ama ben sonuna kadar işi zorlayamam, kusura bakma.
4: Tamam, zihinsel tatil diye bir şey var. Tamam, bence çoğu oyuncu
0: bak, en güzelini sen söyledin. Yani. En güzel lafı sen söyledin. Zihinsel tatil. Yani itersin kakarsın adam. Oynamayan da oynasın abi bu işi. O takımın oyuncuları değil mi bunlar?
1: Kesinlikle.
0: Onlarla oynayabilirsin yani, onu söylemeye evet, çalışıyorum. Yani Galatasaray işi. Ama peki, yani bakarsan şimdi mesela şampiyonlukla ilgili bir şey söyleyecektim.
2: Lütfen abi.
0: Şimdi şampiyonlukta Okan Hoca Galatasaray tarihine hem oyuncu olarak hem de hoca olarak tarihe geçti. İşin gerçeği bu. Yeni sezonda da Galatasaray'ın başında olacak. Çok net. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada öncelikle Dursun Özbek yönetimini kutlamak gerekiyor. Neden? Şimdi senden bir şey rica ettim, verdin. Birinci sene 202, ikinci sene 255, üçüncü sene 317, bu senede 344-345 milyon euroluk kadro verdi.
4: Hatta şöyle bir ekleme yapayım abi sana. Bak, İlk sene 202 ya.
0: Evet.
4: O şimdi bugünkü oyuncuların güncel değeri üzerinden olduğu için mesela orada Kerem'in hani güncel değeri yükseldi.
0: Daha az ben biliyordum.
4: Tabii 150-160 civarı.
0: Bu kadro 350 en sondaki.
4: Tabii.
0: Ha, şimdi bak aynen, bir şey anlatayım. Ben çalıştığım için söylüyorum bunu. Söylüyorum. Şimdi hani diyor ki oyuncular çok yorulduk diyorlar mesela. Kabul ediyoruz, yoruldular, saygı duyuyoruz. 1999-2000 sezonu Galatasaray 4. şampiyonluğunu yaşadı. O takımda Okan Hoca da var. Galatasaray o sene ne yapmış abi Galatasaray takımı? Türkiye Spor Yazarları Kupası'nı oynamış. Fener, Beşiktaş dahil kupayı almış. Lig şampiyonluğunu almış. Türkiye Kupası'nı almış. 17 Mayıs'ta da UEFA Kupası'nı almış. Yani ligi şampiyon bitirmemiş. O sezon 4 kupayla kapatmış. Devamında Süper Kupayı aldı Uçesko. Şimdi ben bakıyorum bugünkü lig sezon bitti zaka 0 34 maç oynayacak. Galatasaray 34 maç oynamış ligde. O dönem Okan Hoca da var bu işinde. Devler Ligi'nde 2 ön eleme var. 11-25 Ağustos Sarabit Viyen'le 1-0 3-0 maçlar. O 1-0'lık maçın golünü Okan Hoca yapıyor. Atıyor. Ortayı da Emre Belözoğlu yapıyor asisti. Tamam mı? Gruba düşüyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçı oynuyorsun UEFA Kupası'nda. Sonra toplam Avrupa 17 maç oynuyorsun. Neden? Çünkü şampiyonlar kaldığın UEFA Ligi'nde Bologna 2, Dortmund 2, Mallorca 2, 6, 2 ile 8, bir de final 9. 9 toplam 17 Avrupa maçı oynuyorsun. Türkiye Kupası final yine Antalya oynuyorsun. Diyarbakır'da ben oradayım. 5-3 yeniyorsun. 5 maç oynuyorsun. Milli maçlarda da Mustafa Denizli milli takım başında, o zaman sen de varsın milli takımda, İrlanda maçları var evet, biliyorsun.
4: Euro 2000 eleme.
0: Evet. 5 maç artı 2 playoff maçı. Biri Dublin'de, biri şeyde Bursa'da. Toplam Galatasaray takımı 63 maç oynamış ya.
1: Evet.
0: Bir şey soruyorum.
1: O zaman da
0: 63 maç yapıyorsun. O zaman bu sponsorluk yok. Bu kadar çok neydi onun adı, para yok.
4: 3 oyuncu değişikliği
0: evet,
4: var.
0: 3 oyuncu değişikliği var. Affedersiniz yani Okan Hocam. Sen bunu yaşamış ve başarmış bir oyuncusun o dönemde.

0: 5. yılında da varsın Galatasaray. Yani yaşamışsın. Yani bu oyunculara saygı duyuyoruz, yoruluyorlar ama bak senin oynadığın Galatasaray takımı 4. yılında şampiyon olurken 63 maç oynamış. Hatta ben bunu saymıyorum. Tatil yapmadılar. Avrupa Şampiyonası'na gittiler. Abdullah Ercan da vardı. Evet. İtalya 2-1 yenildikleri maçta golü Okan Hoca attı. Arnhem'de oynandığı maç hatırlarsan. Sonra berabere kaldılar İsveç'te. PSV'nin sahasında. Brüksel'de de Belçika 2-0 yenip çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenildiler. Atılmasaydı oradan milli takım 10 kişi kalmasa Mustafa Denizli Antonio geçerdi. Yani bu oyunculara da haksızlık yapmıyor.
1: İtalya maçına Conte atmıştı İtalya'nın golünü. Conte ile Filippo Inzaghi.
0: Tamam. Bir oradaydık gördük o konu. Evet. Ama şu bir gerçek var. 63 maç oynamış. Gelelim 2008'li o döneme Fenerbahçe'nin yarı final oynadığı UEFA Ligi'nde yarı final oynadığı döneme Aykut Kocaman'da 63 maç oynamış futbolcular. Ya beyler tamam da lig uzadı tamam ama sen Okan Hocam bak sen bu tedrisattan geçmişsin. Başarılı olmuşsun. 4 sene şampiyon olan o şahane kadronun en önemli oyuncususun. Senin ciddi katkın var. Bu 4 kupayı kazanan kadronun takımın da en önemli parçalarından bir tanesisin. Onun için bu oyuncular 350 milyon euroluk kadronun şampiyon olması bu sene daha erken olmalıydı. Türkiye Kupası'nda da final oynamalıydı. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Avrupa Ligi'nde yaptığın, Şampiyonlar Ligi'nde yaptığın 16'ya kadar geldin. Bu çok başarı, alkışlıyorum. Ama 350 milyonluk kadro yani böyle son maçta ecel telleri dökterek şampiyon olmamalıydı. Çok önceden bitirmeliydi bu. Yenilgilere bakarsan bakalım bir başlangıç döneminde 2023'te 4 mağlubiyet 4 beraberliğim var. Bu sene 4 mağlubiyet 5 beraberliğim var. Geçen sene 1 mağlubiyetim var 5 beraberliğin. Ondan evvel 2 mağlubiyeti 3 beraberliğim var. Yani kadronun bazı oyuncularına faydalanamadığı buna saygı duyuyorum. Ama bu planlamayı yaparken bence belirli yerlerin transferlerini Okan Hoca'nın çok iyi yapmasına fayda var. Çünkü bu sene Lemina'nın yeri dolmadı. Torreira'nın yeri dolmadı. Mertens yeri hiç dolmadı. Sara sakatlandı, uzun süre oynamadı. Osimhen sakatlandı. Yok milli maçtan sakat döndü. Afrika Kupası gitti. İlk iki senede değil, ilk birinci senede yoktun ama ikinci, üçüncü senede gol kralları senden çıktı.
2: Tabii.
0: Icardi ile Osimhen. Bu sene ikisi de gol krallığı seviyesinde değil. Çünkü bu sene bunların katkıları az oldu. Ona rağmen bu şampiyonluk neden çok değerli Galatasaray'a biliyor musun? 350 milyonluk kadro belki erken olmalıydı ama Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceksin. Sezonu açmıyorsun erken. Herkes tatilini rahatlıkla yapabilecek bir durum söz konusu Galatasaray'da. Ama Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneki başarının üstüne çıkman gerekiyor.
1: O önündeki o zaman çeyrek önündeki, finalinde yarı final.
0: Tabii. Ben çeyrek finali en azından görmen gerekiyor. Bu işi tekrar etmende fayda var. Onu söylüyorum. Bir daha başta Dursun Özbek yönetimini böyle bir kadroları yarattığı için Galatasaray camiası kendisi şükran borçludur. Hem tesisleşme konusunda hem ekonomik konusunda Galatasaray'ı başarılı yönetmesi ve 4 üste şampiyon olan başkan konumuna gelmesi Faruk Süren'den sonra. Faruk Süren bile 5 yıl yönetimde görev yaptı. 2 başkan var 3 dönem yaptı. Özhan Canaydın bir de Sayın Başkan Dursun Özbek Allah sağlık ve ömür verirse 3 dönem yapacak. Bence Galatasaray'ın iyi kadrolar kurdu. Bu sene Galatasaray'ın da iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Bak Uğurcan'ın arkasına bu bir uyarıyorum. En az 5-6 oyuncuyla takviye edilmesine fayda var. Bazı yüceler fazlasıyla yaşlandı. Artık ayaklar geri geri gidiyor.
3: Sen devre arası da 5-6 tane aldırdın. Şimdi yeni sezonda da 5-6
0: tane. Hocam gidecekler var. Gitmesi gerekenler var.
3: Sen oynayacak 5-6 tane
0: söylüyorsun. Tabii 5 tane oynayacak adam lazım. Yani bak, Lemina 33 yaşında. Sakatlık problemi olan bir oyuncu. İstikrar konusu sıkıntı oluyor. İyi futbolcu. Bir Lemina alman lazım. Mertens'in yeri dolmadı. Değil mi?
3: Başka?
0: Bruno Fernandes'den söz ediliyor.
2: Doğru.
0: Evet. Evet. Defans bu sene çok iyi miydi Galatasaray'da? Kaç gol yemişler ben bakmadım.
2: Vallahi
0: yine de fazla bakalım. Yememişler galiba.
3: Geçen hafta 28'di şimdi kaç?
0: 29 gol yemişler. Bak. Tamam mı 77 gol atmışlar.
3: Bir gol yediler.
0: Tamam ama şöyle bir şey söylüyorum. Avrupa maçlarında da falan çok SOS verdiler. O yüzden dolayı bu oyuncuları da yedeklemek lazım. Yani sen 60-50 maç üstüne bu iki stoperi yan yana devamlı oynatamazsın. İşin doğrusu bu.
3: Doğru.
0: Buralara birileri koyman lazım.

0: alacaksın. Biz şeyden, Abdülkerim'den, Sanchez'den vazgeç demiyorum ama Sanchez'in eğer taliplisi varsa, ki İngiltere'den söz ediliyor.
1: Vardı.
0: O zaman ben bir şey sana söyleyeyim mi? Daha iyisini alıyorsan elden çıkarırsın. Bu işin gerçeği bu.
1: Kupasına göre durumlar değişebilir ya. Oradaki performanslar, gelen teklifler, hani o gelen giden dengesi değişebilir. Geçen yıl 31 gol yemiş Galatasaray ama 36 maçta, bu sezon 33 maç 29 gol. Abdullah Hocam şunu soracağım sana.
2: Bir de Uğurcan çok başarılı.
1: Kesin kesin.
2: Değil mi?
1: Müthiş evet. Bir sezon yani.
0: Müthiş
1: özellikle
0: oynadı.
1: Özellikle Avrupa'da.
0: Müthiş oynadı. Sezon. İyi ki Galatasaray Uğurcan'ı almış. Uğurcan da, bak şimdi Galatasaray Uğurcan mıydı kaleci? Şimdi konuşmayalım bunu da. Uğurcan'ı bu Galatasaray'a kazandıran Dursun Özben kendisidir. O geldi konuştum. Uğurcan da teşekkür etti başkana. Futbolu bilir başkan.
1: Ya öyle değil.
0: Bu sene de söylediği bir gerçek var. Transferlerde ben olacağım başında. Başında ben olacağım dedi. Bu çok değerli. Herkes kafasına göre at koşturamaz.
3: Başkanın geçmişinde futbolculuk var mı?
0: Var var.
3: Var. Öyle bir tipi var çünkü. Futbolcu tipi var. Benziyor.
0: Var canım var. Yani oynamışlığı var ya, işin gerçeği bu hocam. Ne diyorsun sen? Futbol aklı olsun diye. Devin Özek'le falan olmaz mı? Futbol akılları burada işte bak. Fenerbahçe'de oynamış. Futbol akılları onlar anlar sol bekten. Sağ bekten oyuncular. Futbol tabii akılları bunlar. Birçok Fenerbahçe'de bu aklı verecek var. Yine başkan kararını versin. Ama hiç duymadığın oyuncuları da duyabilirsin. Yanlış mı hocam?
2: Olmalı da.
0: Buradaki bence de işte iki bence. Tane adam burada oturuyor. İki teknik direktörlük yapmış. Milli takımda çalışmış. Milli oyuncu olmuşlar. Affedersin de bu kadar şampiyonluklar yaşamış insan olarak soruyorum ben size. O akıl almayacaksan Şanlıurfa Spor'dan, Abdullah Avcı kimden alacaksın abi? En güzel akıllar burada.
1: Alın
0: gerçek
1: demek
0: bu.
1: Demek ki alın.
0: Biz sadece biz alıyoruz, transfer hayırlı yapılsın diyoruz.
3: Bizden, söylediğimiz zaman akıl almıyorlar, aklımızı alıyorlar.
0: Ha, o da güzel bak.
1: Peki güzel. Şimdi Galatasaray, Abdullah Hocam, evet, en eleştirildiği şampiyonluğu elde etti. Öyle söyleyebiliriz herhalde.
2: Doğru.
1: Bilmiyorum.
2: Oyun olarak tabii.
1: Evet evet,
2: tabii,
1: oyun tabii olarak oyun da olarak. Ama puan olarak da dediğim gibi yani en düşük ama hani ortalamaya baktığında değişebilir tabii ki ama Galatasaray bu sezondan önümüzdeki yıla değişim anlamında ne taşımalı sizce bu şampiyonluktan sonra?
2: Vallahi bence bu sezonu çok iyi analiz etmeli. Hem Okan Hoca hem yönetim kurulu, ki zaten büyük destek veriyorlar Okan Hoca'ya. Hani derler ya, Allah herkese böyle bir yönetim kurulu nasip etsin. Her dediğini yapıyorlar. Ama Ömer, çok net bir şey var. Taraftar mutsuz. He. Şampiyon olunmasına rağmen.
1: Onu da söyleyecektim hocam. Çok pardon, ufak bir parantez. Sergen Yalçın Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında, ki az sonra konuşuruz, demişti ki ya bakın Okan Hoca'ya her türlü desteği alıyor. Taraftar hep Okan Hoca'ya destek veriyor diye. Ben Sergen Hoca'ya katılmıyorum. Aynen tabii. Abdullah Hoca'nın dediği gibi yıl içinde Okan Buruk'u taraftar defalarca istifaya davet etti.
2: Çıkış noktası da şu. Aslında taraftarın aklı olduğu çok büyük bölümünde aklı. Diyor ki adamlar, ya biz en maliyetli kadroyuz. En iyi oyuncular bizde. Hadi en iyi 11 bizde. Ona %100 katılıyorum. Diyor ki ya biz 3 sene şampiyon olmuşuz. İstikrar sorunumuz yok. Hoca aynı, yönetim kurulu aynı.
1: Niye zorlanıyoruz?
2: Bu sene niye zorlanıyoruz? Demek ki oyunda bazı şeyler ters gidiyor. Ya rakipler seni çözdü, ya senin bir BC planın yok, ya da oyuncularla ilgili, oyuncular tırnak içerisinde artık oyunu takmıyorlar veya seni takmıyorlar. Bu konulardan dolayı Galatasaray takımı taraftarı mutsuz. Okan Hoca'nın mutlaka bunları çok iyi analiz etmesi lazım. Bir de Ömer, bazı şeylerde yenilik lazım. Eğer gelişemiyorsan biraz yenilenmek lazım. Kesin. Yani Galatasaray takımında artık bazı oyunculara teşekkür etmek lazım.
0: Mesela başta İlkay'a.
2: Yani
0: teşekkür edeceksin.
2: Mesela ya artık oyun çok daha dinamik oynanıyor. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde hedef daha üst sıralarsa, evet, ne olur 8'se 4'se daha farklı oyuncular bulmak lazım. Ya bunu ekonomik anlamda söylemiyorum. Doğru oyuncuyu. Aynı şeyi Şenol abiyle konuşuyoruz. Fener için de aynı şey geçer. Ama Galatasaray bunu yapması için önünde çok büyük bir süre var. Yani çok rahat hazırlanacak. Eylül 8-9'da oynayacak ya.
1: Tabii tabii.
2: Eylül 8-9'da ligi açmış olacak. Şöyle de bir şey var. Orada şöyle bir tehlike var. İnsanlar belki görüyor görmüyor. Erken açanlar var ya, ligin devamında hep patlıyorlar. Çok yaşadık bunu. Değil mi? Erken bir sezon açıyor. Bir form tutuyor.

0: Bir başlıyor 6. 7. hafta, sonra öyle bir hızlı düşüş ki doğal olarak toparlayamıyorsun. Galatasaray'ın böyle de bir problemi yok.
1: Yok.
0: Ama bence Galatasaray yine gideceği yol şu, öyle tahmin ediyorum. Net oyuncular alacak.
2: Tabii tabii. Net alacak.
0: Net oyuncular. Net. Mesela örnek sağ bek mi? En iyisini alacak. Mesela ne gerekiyor? Görünen o. Bir Mertens yok Galatasaray. Eğer aynı oyunu devam ettirmek istiyorsan, özellikle o oyun tuttuysa.
1: Olmalı mı yani hocam sizce peki?
0: Ya o olmaz, daha farklı.
1: Yani Mertens.
0: Hayır Mertens olsun diye demiyorum.
1: Kalıbında da oyuncu çok yok yani.
0: Ya oraya kalıp olmuyor mesela.
1: Oyun stili açısından.
0: Ya söyleyeyim. Olmuyor. Mesela Mertens tabii çok farklı bir oyuncuydu. Çok akıllı bir oyuncuydu. Sadece bir oyuncudan çok oyunu da çok iyi tabii analiz tabii edebiliyordu saha içinde. Çok kıymetli bir oyuncu. Ya mesela mutlaka bir stoper, belki iki stoper.
2: Mesela bence Singo bir, olmadı bu
0: bence,
2: işe.
0: Benim Singo şahsi olmadı. Düşündüm. Levent abi katılır katılmaz. Bence iyi bir sol bek almalı Galatasaray. Çünkü Galatasaray bekleri oyuna katan ve etkili katmayı düşünen bir takım.
2: Doğru.
0: Okan Hoca'nın oyununda bu çok etkili. Mesela Galatasaray aslında getirdiği beklerden çok Salahi'den aldı. Niye? Adam fiziksel anlamda üst seviyede. Doğru. Ama yetenek tartışılır.
2: Tabii düz oyuncu.
0: Yani ama Galatasaray bence bir değişim yaşayacak. Bunun sayısı bilmiyorum tabii ama kalitesi çok önemli. Ama ben Galatasaray'ın yine çok doğru oyunculara gideceğini, çünkü Galatasaray Ömer artık geri dönemez. O taraftarı alıştırdı. Yani Galatasaray'ın stadı 75 bin kişi olsa her maç 75 bin kişi gelir. Gelir yani. Ve Galatasaray'ın şöyle bir şeyi de oluştu. Levent abi onu çok daha iyi analiz eder. Galatasaray'da küçük bir başarısızlık bile büyük sorgulanıyor. Niye böyle oynuyoruz?
2: Şampiyon olmuş bir takım böyle sorgulanıyorsa
0: tabii,
2: bu Galatasaray dinamiklerinin ne kadar ama ayakta bence olduğunu gösterir.
0: Ben, bak Levent abi, bak bunun net bir söylüyorum, artı yönü var. Hep seni diri tutuyor.
2: Tabii.
0: Bak böyle yani de bir şey var. Okan Hoca'nın da tabii hedefi bence 5. yıldızı takmak. Türkiye'de
2: 5. şampiyonluğu oldu.
0: Yani şey pardon 5. şampiyonluğu.
3: Biz de bastırıyoruz. Fenerbahçe'yi bir diriltemiyoruz ya. Onu bir diri tutamıyoruz ya. Galatasaray şampiyon oluyor. Oluyor, diri kalıyor. Biz Fenerbahçe'yi bir türlü diriltemedik ya.
0: Şenol abi nasıl ama olacak? Galatasaray çok doğru işler yapıyor. Yani
2: doğru. Bu sene Galatasaray yani Asansifor'a katkı sağladı. Ben ona göre de oyun planı olmadı. Icardi'nin gol kralı olduğu dönemde kenardan o pozisyonları getiren Kerem vardı ya.
0: Tabii.
2: Böyle bir Galatasaray'ın senin hızlı taşıyan bek kanatları yok ya. Leroy Sané dediğin adam içeri oynuyor devamlı. Olise öyle mi oynuyor Allah'ını seversen ya? Olise gibi oynuyor. Bir oyuncu bekledik. Leroy Sané öyleydi eskiden. Galatasaray'da şöyle bir şey görmedik ya. Değil mi hocam? Pardon.
0: Ya şöyle bağlayayım. Ömer bir de ekonomik olarak ara açılıyor.
1: Tabii.
0: Futbolu bir kenara bırakalım. Galatasaray Sayın Başkan döneminde bu marketing işini de çok iyi yaptı. Hiçbir takım bu Dursun Bey'in yaptığı kadar bu işi iyi yapmadı. Bir rakam söylediler. Bilmiyorum burada telaffuz edilir mi? 1 milyon küsür Galatasaray forma satmış.
2: Doğru. 100. Doğru.
0: Ya bu çok ciddi bir rakam. Gelirini düşündüğün zaman bir rakamlar konuşuluyor, transferde ayrılan bütçeler. Yani eğer Galatasaray böyle devam ederse ayrı bir yere doğru gidebilir Türkiye Ligi'nde. Dediğim gibi yani Galatasaray çok zorlandığı bir ligi ikram ettiği haftalarda diğer takımların eline geçirdiği fırsat kullanamadı. Sonuçta yine de şampiyon oldu. Çok da iyi oynamadığı maçlar çok yani, onu söyleyeyim.
2: Hocam, hiç gördün mü sen hocam? Galatasaray hiç böyle bir şey var mı? Ben onlara bakmadım ama 22 puan kaybetmiş ya.
0: Evet.
1: Tabii. 5 beraberlik 4 mağlubiyet.
2: 5 beraberlik 4 mağlubiyet. 22 puan ya. Şaka mı bu yani? Galatasaray'ın şampiyon oldukları dönemlerde bu kadar puan kaybı yok. 36 maçlarda yok.
1: Tabii.
2: Yani.
1: Geçen yıl hatta 3'e 1 miydi abi? Böyle bir şeydi galiba.
2: Ben söylüyorum ya. Ben bu işte güzel hocamın dediği gibi, Abdullah hocamın da dediği gibi ders alınması gereken. Zor bir şampiyonluk oldu bu sene, evet. Galatasaray. Daha kolay olması gerekirken tıpkı 2000 yılında, 2001 yılındaki gibi. Şimdi 2001 yılına şey böyle düşün. 5'in şampiyonu istiyorsan hata yapmayacak. Direkt oyunu

0: Jack 5 tane oyuncu nokta transferi yapacaksın. Ben söylüyorum, kanada bir tane böyle slalom yapan kanat oyuncusu alacaksın. Oraya Bernardo Silva türünde bir oyuncu, frik atan, araya bırakan, şut atan, gol atan oyuncu alacaksın. Bak söylüyorum. İyi bir sol bek, sağ bek alacaksın. Stoper alacaksın. Yani Galatasaray elindekiler belki erteleyebilirsin, kiralayarak bazı şeyleri alabilirsin ama bugün 30 milyon euro verip Lang'ı alacak durumu yok ama Lang'ın oyuna girdikten sonra oyunun nasıl değiştirdiğini görüyoruz yani bir ölçüde. Kiralayabilirsen kiralayacaksın. Adam iki orta yaptı. Bir orta, bir pas yaptı, iki gol ya. Tabii. Öyle değil mi? Lemina'nın attığı gol, Osimhen'in topukla attığı gol. Orada sakin kalıp o pası vermek Lang gibi bir oyuncu için bir akıl olayı ya.
1: Bir de yedek kaleci de almak.
0: Alacak tabii canım ya. Net. Olmazsa olmaz, o genç kalecilere saygı duyuyorum ama bir tane oyuncu alacaksın yedek kaleci. İyi olacak ikinci
1: orada
0: kaleci.
1: Orada 3 de Cankat olur. O da evet. Çok iyi oynuyor.
0: Evet. Cankat olur, doğru.
2: Yani fena bir sezon geçirmedi Eyüp Spor'da.
1: İyi oynuyor yani.
3: Fena bir sezon değil, iyi sezon geçirdi.
1: Ben izliyorum Eyüp maçlarını.
2: Biraz bana sakar bir kaleci gibi geliyor ama...
1: Çok, biraz şey yapıyor değil mi oyunun içerisinde, çok
2: böyle
1: aktif,
2: izlerken hani aktif ama şey olur ya, hani ya şimdi hata yapacak, hani
0: gereksiz işlere kalkışıyor bazen.
2: Evet, biraz
1: ama orada şöyle yani. Bir şey var, altyapıdan oyuncu ekleme var ya,
2: tabii
1: onu da düşünmek lazım. Doğru. Geniş düşünmek lazım.
4: Peki Şener Hocam, Galatasaray sizce de hani birkaç transferle önümüzdeki yıl için yine en favori takım konumunda olur mu, onu soracağım. Bir de Icardi konusu var. Onu Levent abiye de soracağım ama sana da yöneltmek isterim tabii ki. Başkan diyor ki Icardi ile sözleşme hani yenilemek için ya da uzatmak için. Gerçi uzatma ama yenileme olur. Görüşeceğim diyor. Galatasaray'da Icardi yine devam edebilir gibi bir konu da var hala gündemde ama devam etmeli mi etmemeli mi, tabii bizim konuşacağımız nokta o.
3: Ben şunu söyleyebilirim Icardi için. Eğer burada yedek kalacaksa, ki Osimhen olduğu süreç içerisinde şey kalacak, yedek kalacak bir Icardi, orada artık daha imza falan atacağını düşünmüyorum. Yani orada başkan nezaketen görüşeceğim diyordur. Büyük bir ihtimalle ayrılış çıkar oradan. Yani Icardi gibi bir oyuncu artık Osimhen'in arkasında beklemez. Yani o konuda hem Icardi'de hem de Galatasaray kulübü de bence anlaşacaklar, o işi ayıracaklar diye düşünüyorum. Yani olmaz yani, bir sene daha Icardi yedek beklemez. Çift forvetle oynamayacağına göre Okan Hoca. Avrupa maçlarında zaten oynayamıyorsun. Onun için ben Icardi'nin kalacağını zannetmiyorum. Ya Galatasaray takımına gelince geçmiş sezonla ilgili bir şey söyleyeyim mesela. Levent Düzemen de, Abdullah Arcan da söyledi. Şu, geçen sezon içerisinde Galatasaray'ın işini Fenerbahçe kolaylaştırdı. Yani en kolaylığı o sağladı. Ya Galatasaray'ın geçen sene mesela, burada Levent Düzemen de çok zaman söyledi, İşte Okan Hoca da söyledi. Ya Osimhen ve Osimhensiz Galatasaray'ı düşün. Bütün oyun planları hep Osimhen üzerineydi. Ya kötü oynadıkları dönemde bile hep Osimhen sahneye çıkmıştır. İlk yarıda da bu tür maçlar oldu. Bak sezonun ilk yarısında da bu tür maçlarda savunma arkasına top atıyordu oyuncular Osimhen'in koşu yoluna. Alıyor gidiyor, bir türlü gol yapıyordu. Galatasaray'ın bu sene tutanından atanı muhteşemdi. Atan olmadığı maçlarda sıkıntı çekti Osimhen olmadığı maçlarda. Ama Uğurcan biraz önce söyledi, 29 gol. Belki bilmiyorum, başka kaleci olsaydı 30-35 gole çıkardı. Bu da neticede puan sıralamasında etki yapardı. %100. Onun için Galatasaray'ın bu puanlarda, bu şampiyonlukta en büyük katkı, bir ben Uğurcan'a yazarım, iki Osimhen'e yazarım. Ha bundan sonra demin Levent Düzemen'in söylediği gibi Barış Alper. Olmazsa olmaz. Ha Barış Alper oyunun yükünü taşıyan oyuncudur. Ama skor anlamında dediğimiz zaman atanla tutanı skora yazdığım için ben Barış Alper'i demiyorum. Yoksa Barış Alper her zaman orada ön planda.
2: Uğurcan Hoca orta sahada önüne mi yazıyorsun? Uğurcan Osimhen'in önüne mi yazıyorsun?
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle. O zaman burada diyorsun ki yani Uğurcan olmasa ya Galatasaray şampiyon olmazdı.
3: Alanya Spor maçını bir hatırlasana ya. 7-8 tane şey top çıkardı ya. Alanya Spor maçını kazandılar. Uğurcan gol pozisyonuna karşılık verdi, çıkardı. Kaç maçta böyle oldu? Ha şu Osimhen, Osimhen'in önüne veya arkasına öyle bir soru sordun ki bana. Ben diyorum ki ikisini bir yazarım. Atanı da çok iyi, tutanı da çok iyi. E şimdi bak, Fenerbahçe'nin atanı da yok, tutanı da yok. Nasıl olacak bu iş? Fenerbahçe'nin atanı da yok, tutanı da yok. Fenerbahçe'nin zaten atanıyla tutanı olmuş

0: olsa, savunmacısı bir tane olmuş olsa, zaten Galatasaray bu kadar ikram ettiği sezonda Fenerbahçe şu anda açık ara şampiyon olurdu.
1: Tabii ki.
0: Ya bir akıl ortaya koysaydı Fenerbahçe, futbol aklını ortaya koyacak iradeyi gösterselerdi, Fenerbahçe açık ara şampiyon
2: açık
0: olurdu.
2: Açık ara olmasa da hocam önemli. Çok,
0: ya
2: çok,
0: açık ara dediğin yani. 3-4 puan tabii. Önde olurdu şu anda mesela ya Fenerbahçe.
3: Bence bugün bile belirlenmemiş olabilirdi şampiyonluk.
0: Ya Ömer çok evet. Kısa söyleyeyim sana. Ya. En son Rize maçını kaybettin. Karagümrük maçı, Antalya maçı. Ya ben sana say, bak ligin dibinde
3: Fenerbahçe'nin çok pişman olacak.
0: Onu anlatıyorum bence. Sana ya. Karagümrük, Rize maçı, Alanya maçı. Doğru. Bunları koy. Antalya maçı.
1: Hocam mesela Galatasaray'ın...
0: Şu anda 4 puan 5 puan önde olsun.
1: Galatasaray'ın kırılma maçları var. Ben buraya yazmışım. Onu unuttum söyleyeyim. 7. hafta Alanya maçı deplasmanı.
4: 1-0.
1: Nefis bir gol. Singo'dan hareket topukla attı. Şey.
0: İşte Uğurcan'ı dedim ya. İkari Uğurcan'ın attı. Kurtardığı maç.
1: Ya maçın pozisyonları durdursan hepsine gol dersin. Son dakikada kalenin orada bir oyuncu vardı onları. Kaçırdı boşa atamadı. Atsa 1-1 olur maç. Evindeki Beşiktaş maçı 10 kişi kaldı.
0: O sol tarafta oynayan Juan mıydı?
3: Juan.
1: Juan değil, Juan atmadı.
0: Kaçıran.
1: Kaçıran adı başka. Mönye. Aklıma geldi. 8. hafta Beşiktaş maçı var. 10 kişi kalıyorsun. Hata yapayanlarını Torreira çalıyor topu. İlkay gol atıyor. Maç 1-1'e geliyor. Son dakikada Rafa Silva yine kalenin önünden kaçırdı. Evet, 1-1. O maçta Samsun maçı 2-0'dan 2-2. Röveşat Osimhen. Sahanın yıldızlardan biri Leroy Sané yazmışım buraya. 25. hafta Beşiktaş maçı. Golü atıyorsun. 10 kişi kalıyorsun. Neler çıkardı Uğurcan ya? Neler çıkardı Beşiktaş'ın pozisyonlarında? 1-0 geliyorsun. Bak kırılma maçları. 27. hafta Göztepe maçı 2-0 2-1. Kalenin'de Jederson topa dokunamadı. Dışarı vurdu. Sonra Galatasaray kendisi bir kez rakip ceza alanına girdi. Doğru. Bir kez ikinci yarı Galatasaray ceza alanına girdi. Kornerden kafayı vurdu Lemine. Gol 3-1. O var. Gençler maçı sıkıntılı. Bir de Fener'i yeniyorsun burada. Fener maçında Talisca penaltıyı kaçırıyor. Sen 3 daha da farklı yapardın maçı. İşin gerçeği bu. Yani Abdullah Hocam çok güzel söyledi. Okan Hocam bunları hepsini biliyorsun. Ama bir gerçek şeyi söylemiyorum bak Kocaeli maçını. Kocaeli maçını söylemiyorum. Bunları biliyorsun, şampiyon oldun, tarihe geçtin. Ama bu sene zor şampiyon oldu Galatasaray. Çok hata yaptınız, 22 puan kaybettiniz. Bence bu sezonun bütün maçlarını bir daha gözden geçirmekte fayda var. Bir daha aynı hataları yapmamak adına söylüyorum. Bak, Uğurcan kurtardı. Bir yerde kurtaramazsa o zaman cezalandırılırsın. Mesela Fenerbahçe'nin o pozisyonunda kaleci çıktı, Rize kafasına şey yaptı oyuncunun, gol oldu. O bir mucize bir gol. Yani Galatasaray'ı yarayan bir pozisyon oldu. Dediği gibi hocanın, Fenerbahçe'nin de çok önde olup kaybettiği maçlar var. Yani bunlara bu puanları vermesi. Sen kötü oynadın şimdi bu maçları kazanamadın.
3: Tabii.
1: Beşiktaş maçı 10 kişi kaldın ya. İyi savunma yaptın kabul. Ama Uğurcan neler çıkardı şeyde, İnönü'de. Yanlış mı? Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Liverpool maçı 4-0 bitti. Fark olacaktı. Uğurcan dünyayı çıkardı ya. Belki Liverpool keşke bunu alsak mı diyordu. Ya
3: muhtemelen taraftarın en tedirgin olduğu şampiyonluk.
1: Tabii yani o yüzden
3: tedirgin
1: dolayı
3: hissetti yani.
1: Bak Galatasaray taraftarı şampiyon oldu sevindi ama 25. şampiyonluk ve ondan evvel 1-2 şampiyonluk havası yok şu anda. Ben onu hissediyorum. Evet. Şampiyonluk kutlaması olacaktır. Kabul yapacaklardır. Ama çok yoruldu. Çok arkadaşım her gün telefon etti dedi ki dayak yemiş gibi izledi. Öyle bir maç oynadılar tabii, ya Antalya tabii, maçını. Tabii.
3: Kolay
1: millet
3: değil.
1: Türbünde olanların hepsi inan ki şampiyonluk coşkusunu yaşamalarına rağmen yani çok strese girdiklerini söylüyorlar. Şaka söylemiyorum ben.
3: Sen bu stresten dolayı umutluluğu
1: da yaşayamazsın.
3: Malkan Buruk da
1: şunu dedi. Bu sene biz taraftarlarımızı üzdüğümüz dönemler oldu dedi. Onu da kutlamak lazım o konuyu. Kendi öz eleştirisi yapıyor. Ama 3 yıl şampiyon, 4. şampiyon olan bir teknik direktörün 4. senesinde hata yapmaz. O konuyu oyuncuyken 4 yıl şampiyon olurken son senesinde hiç hata yapmadınız. Yapmadınız gibi. Hem şampiyon oldunuz hem 3 kupada UEFA kupasını da aldınız. Kolay bir şey değil bunlar.
3: Peki. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ta günlerdir konuşulan, hatta yani Konya Spor'u elendikten sonra konuşulan tek konu var. O da Sergen Yalçın. Sergen Yalçın gidecek mi? Kalacak mı? Bugün yönetim kurulundan Sergen Yalçın'la yola devam kararının çıktığı konuşuluyor. Abdullah Hocam, Sergen Hoca yani şöyle söyleyeyim.

0: Sergen Yalçın'la ilgili tartışmalar taraftar kısmından sonra daha hararetlendi. Çünkü Konyaspor maçının sondaki açıklama, Trabzonspor maçının sondaki açıklama ki bence çok tartışılacak, çok ciddi taraftarın aklında soru işareti ve hayal kırıklığı yaratan açıklamalar var. Beşiktaş Sergen Yalçın'la devam mı etmeli sizce de? Sergen Hoca hani taraftar isterse bırakırım diyor. Taraftar istiyor aslında ama görevinin başında, yönetim de istiyor.
1: Sonra dedi galiba. Değiştirdi fikrini. Görevimin
0: ya bir devam değildi. Kararı var şu anda ama yani şu taraftarın tepkisine bakıyorum. Ne kadar bu karar hani devam edecek o da biraz Beşiktaş'ta açıkçası soru işareti görünüyor.
1: Ya tabii bunun bir adını koymak lazım. Neden koymak lazım? Eğer koymazsan sezon başına taşınacak. Değil mi?
0: Tabii.
1: Aynı Ola Gerer, Solskjaer'e gibi şeye geliyor.
0: Yaz dönemi, sezon başı.
1: Aynı. Adam birinci hafta gitti. Sezon başını tabii, yaptırmıştı. Tabii. Bir Avrupa Kupası oynadı.
0: Lozan'a elendikten sonra.
1: Lozan işte. Yani oraya getirmemek için yönetim kurulunun ve Sergen Hoca'nın bunu eğer ayrılacaklarsa da söylemek lazım. Ama büyük resimde de şöyle bir şey gözüküyor. Hep ayrılık oluyor yani. Ya yönetim gidiyor ya hoca gidiyor. Ya bu nereye kadar? Yani bu her gelen hoca bir sürü oyuncu alınıyor. Sonra onları satmak için uğraşıyorlar. Ya bunun bir kararını versinler. Eğer Sergen Hoca'yla bu işi düzelteceğine inanıyorlarsa hoca da diyor ki bana 3 dönem transfer dönemi verin diyor. Demedim öyle. 3 dönem verin dedi. 5 tane oyuncu aldı. Oyuncular diğer alınanlara göre çok da kötü değil. Ama Beşiktaş zaten ya ligi öyle bir havlu attı ki en son şeyden elendi. Tek hedef vardı. Kupadan da elendi.
0: Bu arada hocam şöyle söyleyeyim. Bence Beşiktaş taraftarı tabii ki hani üzüldü ama kupadan elenmekten bile çok. Kupadan elenmekten bile çok. Şimdi Trabzonspor maçının sonundaki açıklamaya bakıyorum. Bir cümle var. Bence o çok tartışılır bir cümle. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum diyor Sergen Hoca. İşte taraftar da haliyle diyor ki nasıl sorumlusu değilsin? Yani 40 maç takımın başında çıkıyorsun, devre arası transferini yapıyorsun. Ligin de ikinci haftası geliyorsun. Hani 10. 15. haftasında tamam. Gelmiyorsun. Son haftalardaki puan kayıpları olmasa belki ya da çok kolay puan kayıpları olmasa belki ikinciliğe oynayacaksın. Ve bir açıklama daha var, o da diyor ki hoca bu transferleri dördüncü olmak için mi yapıyorlar diyorlar.
1: Ya orada,
0: evet dördüncü olmak için yapıyoruz diyor hoca. Bence çok kalp kırdı Sergen Hoca. Evet. O ilişki bir daha
2: tamir olmaz.
0: Evet tamir yani olmayabilir bence. Yani.
1: Evet özellikle o ikinci dediğim bence dediği yani taraftar nezdinde çok tepki aldı.
0: Kesin.
1: Sergen Hoca da ciddi rakam değil mi bu? 5 tane transfer yaptırdı.
3: Evet.
1: İşte Murillo'sunu aldı. Akbod öbür tarafta sağ stoper var. Şey var. Oh var. Arkasına oyuncu aldı
0: hocam,
1: bir sürü.
0: Şunu da ekleyelim. Hoca geldiğinde ikinci hafta da transfer dönemi devam ediyordu. Tamam. Yani o zaman da yapılan transferler var yani.
3: Gökhan var.
0: Çerni var. Gökhan var.
1: Ya Beşiktaş taraftarı da bizde bir oyun yok diyor. Bir oyunumuz yok diyor. Beşiktaş oyunu bu değil diyor. Yani Sergen Hoca'nın en büyük vaadi neydi? Ya ben belki şampiyon olamam diyordu ama bu oyunu oynatırım.
0: Tabii.
1: Oyun da
3: en doğrusu bu işte.
1: Oyun da yok.
0: Cengiz'i oynatırım yok. Çerni 8 numara oynatırım
1: Cengiz
0: yok.
1: Cengiz konusunda da ayrı bir eleştiri
0: Agba
1: aldı.
0: Agba dolalım yok.
1: Ya şimdi Sergen Hoca Ozan'ı bir türlü Alanya'da belli bir ritme soktu. Döndürdü aynısını Cengiz için. Ama Cengiz eski Cengiz değil ki. Olsaydı Fener'de olurdu. Fener niye bıraktı? Olmayacağı için bıraktı. Kolay değil. Yani çok bağlayıcı cümleler kullandı. Kendisini bağladı. En büyük bağlantısı da ya Sergen Hoca bir de şunu anlayamadı. Yani ilk geldiğinde hakikaten elinde Fener ve Galatasaray'a göre çok iyi bir kadro yoktu. Ve buraya da bir oyun bulmalıydı bence. Ama ben Ömer ne olacağını çok merak ediyorum. Mesela diyorlar ki Konya maçından sonra Sergen Hoca istifa etti. Soyunma odasında geri döndürdüler. Bu bir soru işareti. Şimdi açıklama yapıyorlar. Yönetim kurulu diyor ki Sergen Hoca ile devam ediyoruz. Eğer inanıyorsanız hocaya, bu işi Sergen Hoca ile biz başarırız diyorsanız iki tarafta açıklamayı yapsın, devam etsin onlara göre de. Ama Beşiktaş'ın kadrosu hoca kalırsa çok yetersiz. Çok yetersiz. Bak,
2: önemli.
1: Yani Fenerbahçe önemli. Ve Galatasaray'la yarışacak. Ya hadi Galatasaray'la diyelim. Bir kaliteli değil yani.
0: Şu an, bu şu anlamda çok üzücü. Levent abi.

0: Beşiktaş bu yaz ve kış transfer döneminde toplam yaz 12, kış 7, 19 transfer ve 129.9 milyon euroluk da bonservis
1: harcaması. Ya Ömer, o önemli değil. Önemli o değil.
2: Hocam 130 milyon euro veriyorsun, rekabetçi olamıyorsun.
1: Ya yine alırlar, fark etmez. Yine alacaklar. Mühim olan doğru takımı kurmak.
2: Ya Beşiktaş burada, hocam 6 ayda bir doğru takım kurmaya çalışıyor. Olmuyor zaten.
1: Olmuyor. Demek ki yanlış takım kuruyorlar.
3: Hocam bir şey söyleyeyim. Bazen bazı hocalarda teknik direktörlük yaptınız ya. Hiç teknik direktörlük yaparak kafayı taktığınız hocalara oyuncular oldu mu sizin ikinizin?
1: Ya oldu da olmamalı ama.
3: Oldu mu?
1: Ya hayır, Levent hocam, abi oluyor.
3: Elinde ama bak Rafa abi, Silva gibi bir oyuncu varken ben kaybeder miyim hocam?
1: Ben anlıyorum nereye bağlayacağını da, olmamalı. Olmamalı yani. Yani şeye demiş ya, neydi, Xabi Alonso bir antrenmanda tartışmış, başkan eve çağırmış. Demiş ki senin görevin oyuncularla tartışmak değil, kazanmak demiş. İki hafta sonra gönderdi zaten.
3: Gördün mü bak, işte ben bunu söylüyorum. Bak,
1: Xabi Alonso'ya dedi.
3: Bir de dinliyor insanlar, seni dinliyorlar yorumculuk yaparken. Gerçek şu var, Sergen Hoca ya şu soruyu soracaksın. Hocam sen futbolu seviyor musun diyeceksin ya. Yoksa tatlı hayatı mı seviyorsun diye soracaksın. Kusura bakma. Çünkü hoca sıkılıyor bu işlerde. Sıkıldığı için Sergen Hoca'ya hazır bir takım verirsen belki o takım üzerine oynayabilir. Bir şeyler yapabilir. Buna zaman ayıracak bir adam değil. Sıkılıyor o hoca. Ben futbolcu döneminden de bakıyorum. İnsan olarak çok mükemmel bir insan. Ben çok severim. Çok dobro bir insandır. Ama yani bir insan Dünya Kupası'na gitmeyi hedef koymayıp da ben Bodrum'a gideceğim derse, o zaman futbolu sevmiyor demektir o ya. Futbolculuğu döneminde. Ben çok sevdiğini düşünmüyorum. Bu söylemler kolay bir söylemler değil. Evet. Bunlar bir kenara yazıldı kaldı. Evet, dördüncü olmak için transferleri yaptık. Ben yetkiliyim de ne dedi orada? Şey değilim diyor.
0: Sorumlusu olduğum ama yetkilisi.
3: Yetkisi o ne demek, ben anlamadım. Yani başkası mı yönetiyor burayı? Ben anlamadım.
0: Pardon, yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım
3: tamam,
0: bir durum.
3: Tamam, o zaman bir şey söyleyeyim. Hocanın, ben bir şey söyleyeyim. Hoca istifa ettiyse bence Beşiktaş yönetimi yeni bir hoca baksın. Yani tekrardan geri döndürmek, bu söylemler sonrasında tribünlerle Sergen Hoca arasındaki sevgi bağını bir daha yakalamasını sağlamaz yani. Sözler çok yanlış.
0: Rafa'sıyla sonrası basın toplantısı vardı.
3: Milyon
0: madem
3: çok
0: Beşiktaş,
3: uzun.
0: Evet. Şunu diyorum abi, madem şimdi Sergen Hoca ile yola devam edilecek, ben de diyorum ki bu karar bu şekilde taraftarın içine sinmez. Bir basın toplantısı daha yapılsın. Bakalım orada da bir açıklamaları görelim. Bir sorular sorulsun, bir açıklama gelsin.
3: Ve yani hocanın seveceğini, devam edeceğini düşünmüyorum.
1: Ben de hocam, Ömer ararsak çok şey buluruz. Serne'nin performansı. Sergen Hoca dedi ya bir daha önce şeyde, YouTube'da, çok iyi oyuncu dedi biliyorsun. Performans. Murillo gelirken nasıl oynuyordu, şimdi nasıl oynuyor? Akbo'da 18 milyon euro performans.
0: Bütün büyük maçlarda
1: tartışılır. Yani çok ararsan çok şey bulursun yani.
0: Ben tartıştım abi burada Beşiktaş taraftarıyla. Bayağı bir tartıştım. Ondan sonra ben haklı çıktım diye söylemiyorum. Bu arada haksız da çıkabilirim. Önümüzdeki yıl çıkar. Bambaşka bir top oynar ama ben şu dönemde
3: başkan çıktı ne dedi geçen gün? Dedi ya, bir sosyal medya anlaşması imzaladı. Buradan kazanacağımız parayla bir Akbo'yu daha alırız dedi. Allah aşkına, eldeki budu tartışılır bir haldeyken abi, aynısını bak, almak doğru mu ya?
0: İyi oyuncu kötü oyuncudan ziyade takıma uygun oyuncu profili önemli bir şey bence. Akbadun'un da oyun tarzı, Beşiktaş'ın oyun tarzına da Sergen Hoca'nın oynatmak istediği oyun tarzına uygun değil. Ben onu söyledim zaten.
1: Ya Beşiktaş'ın çok oyuncuya ihtiyacı var. Santrafor dahil.
0: Bir de o var.
3: Tabii. Bravo.
1: Kaleci dahil.
0: Acı bir tablo ya. Şimdi bak, santrafor aldın devre arasında. Stoper aldın. İşte sağ bek aldın, orta saha aldın. Bugün bunların tamamının yerine oyuncu alınsa yine kimse hayır demeyecek.
4: Şimdi bak, her zaman yanlış yaparak doğruyu bulamaz. Demek ki bir yerde bir yanlış oluyor Ömer. Bunları düzeltmek lazım. Bak şimdi, Beşiktaş bütçesi belli. Değil mi Ömer?
2: Tabii.
4: Nereye kadar bütçesi var? 100 küsur milyon euro. Galatasaray'ın 350, Fener'in 300'e yakın falan filan. Şimdi Beşiktaş yapacağı transferlerle veya bugüne kadar yaptığı transferlerle nereye oynayacağını biliyor mu? Yani şimdi dördüncülük veya üçüncülük. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bütçeleri belli, takımları belli. Bunlarla mücadele edecek doğru oyuncular bulması lazım. Bu takımlara yaklaşabilecek, bunları geçebilecek oyuncular bulması lazım. Ama bu bir süreç. Şimdi biz neden diyoruz? Fenerbahçe'nin kimi geçmesi lazım? 4 senedir, 5 senedir Galatasaray'a geçmiş. Beşiktaş'ın kimi geçmesi lazım?
3: Fenerbahçe'ye geçmesi lazım.
4: Bravo. Önündekini geçmesi lazım. Onun için bütçeler

0: bu işe el vermiyor. Burada da her sene aynı şeyleri yaparak, bak Fenerbahçe'de para var, iyi oyuncular geliyor, bütçesi yüksek ama her sene ikinci oluyor. Beşiktaş öyle değil işte. Beşiktaş burada bir yapılanmaya gitse mesela, Trabzonspor'un yaptığı gibi bir yapılanmaya gitse, dese ki bir sene iki sene biz yavaş yavaş bunu kuruyoruz, üstüne koyu koyu geleceğiz. Şimdi eğer Sergen Yalçın devre arası, sezon başı da oyuncu aldı, devre arası evet. da oyuncu aldı. Yaklaşık 7-8 tane oyuncu aldı.
1: Evet.
0: Şimdi yönetim kurulu, Abdullah Ercan doğru söyledi, yönetim kurulu biz Sergen'le devam etsek başarılı oluruz diyorsalar zaten bu işi hiç tartışmaya açmamaları gerekir. Biz zaten kupadan elendik, moral bozukluğuyla beraber Trabzonspor'a yenildik ama farklı bir gelecek seneyi planlıyoruz. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bir başka gelen hoca bu yeni takımla beraber direkt şampiyonla oynayabilir mi Beşiktaş?
2: Zor.
0: Ha, doğru transferler yaparsa şampiyonluğu zorlar mı? Zorlar.
1: Niye olmasın tabii.
0: Ama şimdi Galatasaray her sene şampiyon oluyor. Niye oluyor? Doğru transferler yapıyor. Doğru oyuncular alıyorlar.
3: Ay, yanlış çok oyuncular büyük... da alıyor ama, ya, alıyor ama onunla devam onu... etmiyor.
0: Şöyle,
3: hemen çıkıyor onlar. Hemen çıkıyor.
0: Şey, doğru söylüyorsun.
4: Tabii, transferde
0: %100 diye bir şey yok.
3: Doğru. Bir anda bak. Tete, Ziyech, Endombele geldi. Dördü de çıktı Galatasaray.
0: Onları almasına rağmen takımın içerisinde yine karakterli büyük oyuncular, şampiyonluk yaşatacak oyuncular vardı. Şimdi Fenerbahçe'de öyle değil. Fenerbahçe'nin aslında şampiyonluk potansiyeli var. Galatasaray'ı geçme potansiyeli var. Ama hiç doğru işler yapılmıyor son yıllarda.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Son 7-8 senede. Ya işte en büyük örnek. Ben Jesus ve İsmail Kartal'la orada ben eğer bir futbol aklı olsaydım bir sene daha devam ederdim. Ya neyin telaşındasınız? Ya güzel olan şeyi ya olmayabilir. Buraya takviye yaparsın düzeltirsin. Ya her sene bu kadar oyuncu alıyorsun, bu kadar oyuncu satıyorsun. Şimdi son 7 senede Fenerbahçe'ye 110 tane mi, 120 tane mi ne oyuncu gelmiş ya. Şampiyonla oynayan bir takım bu kadar oyuncu değiştirmez Ömer.
4: Değiştirmem.
0: Galatasaray'ın bakın 40'ı 45'i geçmez. Tahminen söylüyorum. 4 sene, son 4 senesi.
1: Hocam
0: o kadarı geçmez.
1: Şimdi yavaş yavaş tamamlayacağız ama.
4: Sergen Hoca şunu söyleseydi. Evet, hani birçok hani transferi yaptık, para da harcadık, gayret de gösterdik ama bu sezon için kusura bakmasın taraftarlar, diğer sezon işler farklı olacak deseydi.
0: Ama
4: Beşiktaş taraftarı ikna olabilirdi.
0: Olabilirdi. Trabzonspor'un yaptığını yapsaydı. Bak,
4: aynen
0: Trabzonspor doğru
4: hocam,
0: adımlar yapıyor, doğru işler yapıyor, doğru yapılanma yapıyor.
1: Hocam,
0: eğer öyle bir şey yapsaydı, bunu Fikret Orman döneminde Beşiktaş yaptı feda sezonu diye. Fikret Orman dönemi miydi?
4: Hiçbir taraftar da sesini çıkarmadı.
3: 44 oyuncu.
0: Ha işte buyur. Gördün mü? Tahminen 40-45 dedim. Fenerbahçe'nin 110 tane.
4: Devre arasında.
0: Nasıl Beşiktaş olacak?
4: Beşinciymiş.
0: O şampiyon olacak işte.
3: Kuestolar falan geldi
4: var,
3: gitti.
4: Çok var.
0: İşte orası şampiyon
2: şimdi
0: olacak.
2: Şimdi de dördüncü.
4: Beşiktaş beşinciymiş. 29 puanı var. 17 hafta tamamlandığında. Trabzonspor'un 35 puanı var. Üçüncüyle 6 puan fark var. Beşiktaş'ın önünde sadece Göztepe varmış. Beşiktaş 50 milyon euro bonservis parası harcayıp bir tek Göztepe'yi geçiyor ve Trabzonspor'la 3. ile de arasında 10 puan fark var. Sergen Hoca bunun muhasebesini yapsaydı ve hatasını kabul etseydi ben eminim Beşiktaş taraftarı yine de hocanın arkasında dururdu.
3: %100.
4: Ama bu konuşmalardan sonra hocayla taraftarın arası açılmış durumda.
3: Bir de sana bir örnek vereyim. Baktım 96-2000 Galatasaray'la şampiyon oldu 4 yılda. 4 yılın 3'ünde Galatasaray'da şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş var. İkinci oluyor. Bir tek Fenerbahçe
4: var. Beşiktaş abi bu şampiyonluktan sonra 5 yılda toplam 28 puan fark yemiş liderlerden, onu söyleyelim. Bu eklemeyi de yapalım. Bakalım ne olacak Beşiktaş'ta, hep birlikte göreceğiz. Tamamlıyoruz programı. Levent Tüzemen, Şenol Usta Ömer, Abdullah Ercan, ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ediyorum. Artık futbolun sonuna geldik. Mutlu akşamlar.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Emre Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
1: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve öyle oldu, pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşümü ve yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
0: Pinto bıraktı, Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti, sektirdi ama o bölgede Emre Belözoğlu.
2: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
0: Christian Baroni'nin ortası şimdi, bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır, bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. Sıfır önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde.

0: Bahçeli. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
1: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı, ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
2: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca...
1: Aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
2: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydın'ın seni cebine götürdü. Kartını çıkardı.
1: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
2: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
1: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
2: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
1: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
2: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
1: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alana gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topalo bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan'ı aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
2: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
1: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona.

0: Güven Erkan, karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptığı ceza sahası, tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara, ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
1: Çok güzel çıkardınız.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
1: görüşme
0: çaldı, oyunu durdurdu çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Okera sağ tarafta, Diomansi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara, Diomansi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve şans.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızılıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Aldirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder, yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı Yasin. Ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru, orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş, top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da.

0: kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi finalde. Bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler ve zamanlaması çok güzel bana topa attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı olur.
0: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak. Bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray final.

2-0 önde. Podolski denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeco o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basçanak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer iki güzel hareket. Bu arada Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out.

0: İçeride bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan, sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut, yandan dışarıya. Alparslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa, Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano, Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Sukubiç topun gerisinde. Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado, Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası, Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada.
1: Şimdi Fenerbahçe şu ana kadar.
0: Şansiperane bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş, Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve topağalarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez.

0: Akisar'ın golüyle. Büyük sevinç Akisar tribünlerinde. İkinci yarıya Telesat Mobil Akisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez Arta direğe doğru, kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Telesat Mobil Akisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! Sissoko! Telesat Mobil Akisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. Hani dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Telesat Mobil Akisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akisar sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Telesat Mobil Akisar sporlu oyuncular.
2: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topu ağlarda. Topu ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart. Jansen'e aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akisar sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Telesat Mobil Akisar Spor'un. Zira Türkiye Kupası Telesat Mobil Akisar Spor'un. Tebrikler Akisar Spor. Akisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı, iki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası, karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhanda ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle, oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve

0: Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede. Ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakasetasyon'a sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleydi şunu Barafon'a, ikinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asisti yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
1: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Abdülkadir Ömür'ün golü. Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor karşısında Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor.
0: 2:45 dakika başlıyor. Diğer başıcı kolu sol taraftan atar sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'i kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı.

0: ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira, Pereira ceza sahasında bir orta, bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensekala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata, ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisse ama offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraportal Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen. Seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'da hocam.
0: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa, kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
2: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
2: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık. Atiba.

0: Hugo ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sidney Sam bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Kezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Joseph de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş, direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol! Ramazan Civelek. Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu. Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Thiam ve direkt. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünler

0: yerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Grader bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Grader gidiyor. Max Grader! Max Grader! 95. dakika. Max Grader! Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Grader! Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf, ikisi de offside değil.
1: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen. Evet hocam. Yani hallederiz bu işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi! Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
1: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in evet. O sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. O Zayt'sa Miha Zayt. Müthiş bir

0: pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba, Lima, Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima, Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
1: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası, finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Taraftarların coşkusu, bir yanda bordo mavililer, diğer yanda siyah beyazlılar. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Beşiktaş geliyor. Muleka bıraktı sağ tarafına doğru. Orada Gezal. Raşit Gezal çekti. Karşıladı Trabzonsporlar. Bir kez daha Gezal. Bıraktı sol tarafına Muçi. Muçi vurdu yandan dışarıya. Muçi görüntüde. Muleka, Svensson, tekrar Muleka. Bir kez daha Svensson. Sağda Raşit Gezal. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu. Onoaçu müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İşte Onoaçu. Omar Colli'den sıyrıldı. Mert'in yanından fileleri havalandırdı. Gedson aldı. Nusrati tekrar savunmanın arkasına doğru. Muleka koşuyor. Karşılayan Dansville. Muleka gidiyor. Muleka. Muleka vurdu. Kaleci Uğurcan. İkinci hamle yine Uğurcan. Beşiktaş çok etkili geldi görüntüdeki Muleka'yla. Masuaku yerden pasını da verdi. Gedson ceza sahasında. Gedson son anda Uğurcan. Beraberlik golü.

çok yaklaştı Beşiktaş. Jetson Fernandes görüntüde. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Bir elle oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Ali Şansalan son kontrollerini yapıyor. Rizça topun gerisinde. İkinci yarının ilk vuruşu. 1-1 skor. Ve ikinci yarıdayız efendim. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandes. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandes gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında Sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol hazırlanış açısından Beşiktaş için. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onuaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege. Soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye. Eren'in topu. Trezege aldı. Bıraktı. Vizca. Direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. 2-2'lik beraberlik var finalde. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bordo mavili futbolcular, tribünler yıkıldı. El Musrati bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. 90 artı 10. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş 3-2 önde. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte savunma karşıladı ve bitti. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupa Beşiktaş'ın, değerli izleyenler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2.

0: şu görüntüyü özlemişiz
1: bir
0: i̇şte, hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
2: Yani
1: fazla bir şey dedik. Bu fair play değil
0: çok
1: mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Sevinen Beşiktaşlılar, kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Torreira bir kez daha Barış. Eren Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şut üstten dışarı. Yunus Akgün. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6, gol Barış Alper.
3: Vakeme. Antony Vakeme'nin iki oyuncu var karşısında. Vakeme ceza alanında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya. Zubkov. Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
3: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence. Bakalım. Ayağından açtı topun sonrasında bu hamle geldi Savic'den. Savic bakın şu hareket bayağı hoşgörülü davrandı Cihan Aydın.
3: Batista Mendy. Pedro Maleiro bomboş bir alan önünde. Maleiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maleiro ceza alanında sol çizgi çevirdi içeri. Arka direğe, kafa dışarıya. Ozan. Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın.

0: İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle Günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Kaleci Günay mutlak bir golü engelledi. Şimdi Zubkov. Ortaya doğru Ozan'dan önce müdahale. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bıraktı şimdi Yunus Akgün. Yunus vuruyor, dışarı gitti top. Yunus Akgün.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen. Dışarıya gitti top.
0: Sarada o bölgeye gelmişti ama Osimhen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sarada bir pozisyon almıştı topa vurmak için.
1: Barış Alper kalktı şimdi, Sara sekiyor biraz. Yunus Akgün. Yunus topla buluştu Galatasaray'da. Yunus pozisyon arıyor. Geriye Sara'ya. Sara uzaktan vurdu. Orada Batagol'un müdahalesi var. Şimdi Osimhen. Osimhen Batagol'dan sıyrılamadı. Elle oynama itirazı var. Cihan Aydın devam dedi. Mendy.
0: Osimhen de el beklentisinde.
1: Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasını Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topu aradı bu. Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Victor Osimhen dediğin gibi gollerine devam ediyor. 33 golü vardı. 34. gol oluyor bütün kategorilerde Osimhen'in. 34 gol 7 asist. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen. Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı Kırmızılar Zira Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. Osimhen ikinci golünü atıyor. Yunus da 3. asistini yapıyor Ender Bilgin. Malero Lemina pozisyonunu bozdu. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi. Galatasaraylı futbolcular bir an için hakem Cihan Aydın'a bakmışlardı. Bu pozisyonda köşe vuruşu kullanılsın diyor Cihan Aydın.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıydı. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Morata bu kez itirazı yapıyor. Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş Davinson var karşısında ceza alanına. Vişça. Vişça çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı

0: Ayaktaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. En direk vuruş kullanılacak mı? Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın evet, evet kullanın dedi.
1: Mecham cezalarına gönderdi. Torreira karşıladı. Şimdi Yunus. Jakobs'a doğru. Vişa ve Jakobs birlikte hareketlendiler. Jakobs kazan topu. Jakobs cezalarına girdi. Jakobs gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Out'a çıktı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans sayfakası. Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı. Kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol. Morata. Bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını. Kıdemli yardımcı Hakan Yemişken. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız bu
1: hiç Osimhen. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
3: Öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
4: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
5: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
6: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
0: Kupalarda gol!
1: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

35. haftadayız. La Liga'da Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Çustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Çust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 alabesli. Denis Suarez. Guridi son çizgi. Guridi çıkardı. Şut şansı. Yerde kaldı. Angel

0: Perez penaltı bekliyor ve penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Birkaç saniye düşündü, devamında penaltı noktasını gösterdi. Maçın hakemi Mateo Busquets. Tony Martinez işaretini aldı. Tony Martinez geliyor. Tony Martinez 1-0. Alaves 1-0 önde Elche deplasmanında. Tony Martinez. Bu sezonki 12. golünü atıyor Tony Martinez. Son 7 maçta 7 gol. Tony Martinez'den son derece formda dedik. Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafaya vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elche'nin şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı. Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta. Kafa vuruşu ve gol. Bu kez oldu. Bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası. Alvaro'nun golü. Elche beraberliği buluyor. 73. dakika. Hosan ortaladı. Alvaro bu kez attı. Elche golü buluyor. Alaves taraftarı bu kez üzgün. Hosan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hosan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner. Korner. Hosan'dan bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Yusef. Yusef'ten pas ceza sahasında bir dokunuş, direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90+9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elche Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Espanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı Espanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente ceza alanı çevirdi ortaya. Bir vuruş, top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman. Top direkten dışarı gitti.
2: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: Ospor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Türkiye'nin spor radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Neredeyse şampiyon bir başka Avusturyalı kayakçı Renati Göçlü'yle oldu.
2: Renati Göçlü'yle oldu.

Şubat ayının futboldaki en önemli olayı kuşkusuz Wembley Stadyumunda oynanan Lig Kupası finaliydi. Premier Lig ekibi Leicester City finalde Lig 1 temsilcisi Tranmere Rovers'ı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Leicester City ayrıca yıkımından önce orijinal Wembley Stadyumunda maç kazanan son takım olarak da tarihe geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nı finalde Slovakya'yı 5-3 yenen Çek Cumhuriyeti kazandı. Profesyonel boksta iki dev adam Lennox Lewis ile Michael Grant kozlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Madison Square Garden salonunda paylaştı. Ortada WBC, IBF, IBO ve Lionel kemerlerinin bulunduğu maçı ikinci rounddaki knockout'uyla Lennox Lewis kazandı. And for the moment,

Son şampiyon Andrea Agassi'nin sürpriz bir şekilde ikinci turda elendiği Fransa Açık Tenis Turnuvası, Brezilyalı Gustavo Kuerten'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Toprak Kort'un başarılı ismi Kuerten, finalde İsveçli Magnus Norman'ı 6-2, 6-3, 2-6 ve 7-6 biten setlerin ardından 3-1 yendi ve kariyerinin ikinci Fransa Açık zaferine imza attı.

0: tek kadınlarda ise Frances Mary Pierce, İspanyol Conchita Martinez'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek evine kupayla döndü.
1: C'est terminé, bravo Mary Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1-52, 6-2. En levant les bras au ciel, et bien la voilà, cette belle victoire, son deuxième.
0: ...2000 senesi Türk futbolu açısından tarihi bir zaferin adıydı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta, İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Süper Ligi'nde de 14. kez

Kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Galatasaray için adeta zafer senesi olan yılda müzeye dev bir kupa daha geldi. UEFA Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray, tarihi bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı. First UEFA Champions League final of the 21st century. In by Roberto Carlos, headed away as far as McManaman. A moment of brilliance from Steve McManaman. Aynı senede Şampiyonlar Ligi'nde zafer Valencia'yı 3-0 yenen Real Madrid'in oldu. He has so much time and space around Madrid player. It's still Raul for 3-0. Miroslav Djukic on the line could not keep it out. Second UEFA Champions League title in 3 seasons and Manuel Sanchez lifts it again. Son derece çekişmeli geçen sezonun ardından FIBA EuroLeague'in finalinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sahadan 73-67'lik skorla galip ayrılan Panathinaikos, tarihinin ikinci FIBA EuroLeague kupasının sahibi oldu. Temsilcimiz Efes Pilsen, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Barcelona'yı 75-69 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. NBA'de Los Angeles Lakers 12 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Phil Jackson'ın öğrencileri final serisinde koştuğunu Larry Bird'ün yaptığı Indiana Pacers'ı 4-2 ile geçti. NHL'de Stanley Cup sevincini yaşayan ekipse final serisinde Dallas Stars'ı 4-2 mağlup eden New Jersey Devils'ı oldu. Birinci Avrupa Futbol Şampiyonası Hollanda ve Belçika'nın ortaklığında 10 Haziran 2000-2 Temmuz 2000 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyona ilk kez iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir turnuva olma özelliğine sahipti. 16 takımın mücadele ettiği finallerde B grubunda yer alan Türkiye, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle İtalya'nın ardından grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'de karşılaşan Ay Yıldızlılar, Nuno Gomes'in 44 ve 56. dakikalarda attığı gollere engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İtalya ile Fransa arasında oynanan şampiyonanın finali ise çok dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu. Del Vecchio ile 56. dakikada öne geçen gök mavililer zafer turu için saniyeleri sayarken 90+4'te sahneye Fransa adına Vitor çıktı ve skoru 1-1 yaparak maçı uzatma dakikalarına taşıdı.

Uzatmada Trezeguet 103. dakikada kaydettiği altın golle ülkesine ikinci defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Tenis sezonunun en prestijli turnuvası Wimbledon'ı Birleşik Amerikalı Pete Sampras kazandı. Finalde Avustralyalı Patrick Rafter'ı 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda 3-1 yenen Sampras, kariyerinin 12. Grand Slam zaferini yaşadı.

0: seventh Wimbledon singles crown. It was Sampras's last great moment.
1: Tek kadınlarda iki Birleşik Amerikalı raketi karşı karşıya getiren maçta ise Venus Williams, Lindsay Davenport'u 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Senesinin yaz ayları 4 senede bir yaşanan bir spor şölenine Sydney Yaz Olimpiyat Oyunlarına sahne oldu. Olimpiyata 199 ülkeden katılan 4069'u kadın, 6582 erkek, toplam 10651 sporcu 28 spor branşında 300 kategoride yarıştı. Oyunların en başarılı sporcusu olan Rus jimnastikçi Alexey Nemov, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 6 madalya kazandı. Nemov, Atlanta Olimpiyatı'nda da en çok madalya kazanan sporcuydu. Onu 4 madalyalı Hollandalı yüzücü Inge Bruin, Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, Hollandalı bisikletçi Leontien Zeelaert van Morsel ve Amerikalı yüzücü Jenny Thompson takip ettiler. Four. 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, 400 metre serbestte kendi rekorunu geliştirdi. 4x200 metre ve 4x100 metre rekorlarını kırdı. İngiliz kürekçi Stephen Redgrave, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her olimpiyatta olduğu gibi burada da altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nda birçok doping skandalı yaşandı. Alman serbest stil güreşçisi Alexander Leipold doping yaptığı ortaya çıkınca kazandığı altın madalyayı geri vermek zorunda kaldı. Amerikalı atlet Marion Jones, Sydney'de 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmıştı. Ancak başarılı atletin 2007'de dopingde olduğu ortaya çıkınca kazandığı tüm madalyaları elinden alındı.

Kübalı boksör Felix Seven, Sydney'de 3. olimpiyat altın madalyasını kazandı. Böylece Laszlo Papp ve Teofilo Stevenson'dan sonra 3 olimpiyatta ard arda altın alan 3. boksör olarak tarihe geçti. Türkiye, Sydney Olimpiyatı'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Judo 66 kiloda Hüseyin Özkan, halter 56 kiloda Halil Mutlu ve Grokoremen güreş 85 kiloda Hamza Yerlikaya podyumun ilk basamağına çıkan sporcularımız oldu. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hamide Bıçkın Tosun ve serbest güreş 76 kiloda Adem Bereket ülkemize bronz madalya ile döndü. Oyunların heyecanla beklenen müsabakası şüphesiz atletizm erkekler 100 metre finaliydi. Birleşik Amerikalı Maurus

0: Green 987'lik derecesiyle. Trinidad Tobago'lu Ata Walton ve Barbados'lu Obadele Thompson'ı geride bırakarak olimpiyat şampiyonu oldu. Oyunlarda Amerika 37 altın, 24 gümüş, 31 bronz, toplam 94 madalyayla ilk sırada yer alırken, Rusya 32 altın, 28 gümüş, 29 bronz, toplam 89 madalyayla ikinci, Çin 28 altın, 16 gümüş, 14 bronz, toplam 58 madalyayla üçüncü oldu. 2000 senesi motor sporları açısından da oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Alman Michael Schumacher, Finlandiyalı Mika Hakkinen'in 10 puan önünde şampiyon oldu. Takımlarda ise Ferrari podyumun ilk basamağında yer aldı. Birleşik Amerikalı golfçü Tiger Woods, USA Open, British Open ve PGA şampiyonasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Woods, efsanevi golfçü Ben Hogan'ın ardından 1953'ten bu yana ilk kez bir takvim yılındaki 3 büyük turnuvayı kazanan ilk golfçü unvanını elde etti. Dünya Snooker Şampiyonası epik bir final maçına sahne oldu. Mark Williams, Matthew Stevens'ı 18-16 yenerek kariyerinde İlk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. New York Yankees, MLB'de Millennium'un ilk şampiyonu unvanını aldı. Yankees, dünya serisindeki dev derbide ezeli rakibi New York Mets'i 4-1 ile geçti.
1: The previously damaged left rib cage of Holyfield.
0: Ağır siklet boksun efsane ismi Evander Holyfield, WBA unvan maçında John Ruiz'i 12 round sonunda hakemlerin ortak kararıyla mağlup etti. Holyfield bu sonuçta kemerini 4. kez korumayı başardı. Ridiculous. 2000 senesi bisiklette de izlemeye doyumu olmayan yarışlara sahne oldu. İtalya bisiklet turunu ev sahibi ülkenin sporcusu Stefano Garzelli kazanırken, Fransa bisiklet turunda zafer testis kanserini yenip kazandığı kupalarla dünyanın en ünlü bisiklet yarışçısı haline gelen, ancak doping yaptığını itiraf ettikten sonra tüm kupaları elinden alınan Lance Armstrong'un oldu. İngiltere Premier Ligi'nde ipi Manchester United göğüsledi. Sunderland'in başarılı futbolcusu Kevin Phillips 30 golle gol kralı oldu. Serie A'da Lazio ligi Juventus'un önünde bitirerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fileleri 24 kez havalandıran Milan'ın Ukraynalı golcüsü Andriy Shevchenko gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. La Liga yepyeni bir şampiyona merhaba dedi. Deportivo La Coruña ligi Barcelona'nın 5 puan önünde zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Racing Santander'li Salva Ballesta 27 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.
2: İstanbul'da Liverpool'la Milan'ın kozlarını paylaştığı tarihi yıla gidiyoruz. 2005'te bu futbol organizasyonuyla ülkemiz yıllarca konuşulacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
0: 2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen

Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu. ...2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray, Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu.

Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi.

0: 2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını, erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.
1: ...2008 yılı da yine futbolda unutamadığımız bir dönem oldu. A milli futbol takımımız Euro 2008'deki başarısıyla turnuvada dikkatleri üzerine çekti. Dünya sporundaysa atletizmin efsane ismi Usain Bolt Çin'de 3 kez altın madalya kazandı.
2: Hamit, şimdi pas, Nihat, o sefer, Nihat, Nihat!
3: Düştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih. Gol! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1. İnanılmaz bir maç.
0: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
3: Evet, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gol sevinci, sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
0: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik ayrılarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilkine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90+2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
2: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor.
0: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te goller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62

0: gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Peter Cech'i avladı.
1: Bir gol daha gelebilir. Hamit şimdi pas. Nihat o sert. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz Viyana'ya.
0: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasnić'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
2: Rüştü, Emre karambol anı, cezaları Semih! Gol!
0: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
2: Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
0: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu oldu.
1: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlu Süperler.
0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. olurken finalde bize eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Fernando Torres ve gol!
3: Şahane bir gol attı.
0: ...2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Inter, CSKA Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan alarak Sarı Lacivertlerin ikinci turdaki rakibi dönemin en güçlü takımlarından Sevilla oldu. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmanda Yıldızlar topluluğu İspanyol ekibi karşısında penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu defa da rakip Yıldızlar topluluğu Chelsea'ydi. İlk maçı evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.
4: More chronicling of the Chinese dynasties over the years, the Silk Road and the Maritime Silk Road depicted

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla ilk kez birinci olurken 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Mark Spitz'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı.

0: Türkiye, Pekin 2018'de 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti.
1: Dibaba, not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead.
0: Yaşta 2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbola ara verdi.
2: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit, dayan. Şu anda götürülüyor değerli seyirciler. Dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor. Bu acı haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Daum da ağlıyor.
3: IBF, IBO and two-time heavyweight champion of the world. Steelhammer, Vladimir Klitschko.
0: Profesyonel boksta 2008'de Vladimir Klitschko rüzgarı esti. Ukraynalı boksör WBO Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanını Rus Sultan İbrahim

0: IMOV'u sayıyla inerek IBO ve IBF'den sonra WBO unvanını da sahip oldu.
1: And if it didn't look great this time, they'll forget about it because let's have another fight real soon and they'll forget about it.
2: Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
0: 2008, Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hasan Doğan'a da veda ettiğimiz yıldı. Yıl içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sevincini eşine sarılarak yaşayan, o görüntülerle kadına verdiği değerle de hafızalara kazınan Doğan, 5 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk futboluna kısa sürede büyük katkı veren Hasan Doğan, Türkiye'yi göz aşağı verdi. Süper Lig'in 50. sezonunda ise 79 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı Kayserispor kazandı. Gol krallığı yarışında ise yedek golcü olarak ünlenen Semih Şentürk 17 golle tacı takan isimdi. 2008'de ne yazık ki yüzümüz de kızardı. Başarılarıyla Türkiye'ye atletizmi yeniden sevdiren Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli atlet Süreyya Ayhan Kop, doping yapmanın cezasını kariyeriyle ödedi. Süreyya Ayhan Kop ömür boyu, eşi ve antrenörü Yücel Kop ise 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Voleybolda ise 2008'de de kupa sevinci yaşadık. Bayanlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Güneş Sigorta, Bursa'daki finalde İtalya'dan Infoplus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupada ilk, tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
3: Final sayısı için kullandık servisi. İşte kupa bizim. Vakıfbank Güneş Sigorta Avrupa Challenge Kupası'nı kazanıyor. Set skoru 15-5.
0: Bir sevindirici haber de pek başarılı olamadığımız bir spor dalından, buz pateninden geldi. Hollanda'nın Lahey kentindeki artistik buz pateni Uluslararası 2008 Agion Kupası'nda bayanlarda Tuğba Karademir ikinci oldu ve Türkiye'yi bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.

0: Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge'yi kaybetmenin hüznüyle noktaladık 2008.
1: Arşiv odasında bir bölümü daha geride bıraktık. Hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeniz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvediyor.
0: Konuşulacak konular var. Hangi

0: detaylar netleşecek.
1: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
2: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
1: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
2: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
1: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
3: Aman aman.
1: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
4: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Ulay'ın. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase.

0: Yine offside kaldırdı. Evet. Çok ince bir offside.
1: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
0: Evet. Öbürü daha...
1: Eren'inki gol olsaydı.
0: Evet.
1: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu, Kenan'la gole yaklaştık. 4'e 3 geldiler. Lamin Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3'e 1 var. Lamin Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamin Yamal. Lamin Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
0: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
1: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1. 3'e 2 oldu. Lamin Yamal boş. Lamin Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Merih Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık. Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
0: Gol.
2: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
0: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
0: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti.

0: Kenan! Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi altı golsin geldi. Altıncı gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek... %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan!
1: Offside,
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih Demiral. 2-0. Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan açıdan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçer.

0: Haşvili Kakabatse ile oynadı. David Haşvili çizgide o derinlemesine. Koçar Haşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçar Haşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçar Haşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
2: Net, sol el açık.
0: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov çok iyi aldı.
2: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar! Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan çekti. Haydi Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Top. Dışarıda neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
2: Kendi kalesi.
0: Gol. 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. G Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı, Kenan yanında. Mert bıraktı.

0: Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.

0: Arası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon

0: 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
5: Reklam.
8: Vakıf Katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
5: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
12: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
13: Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
12: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına, Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese öncelikle günaydın diyelim. Sabah Spor programında bugün 3 saat boyunca burada olacağız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Galatasaray'la başlayalım. Biliyorsunuz bu sezonu, 2025-26 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Şöyle yakın geçmişten biraz bahsedelim. 2021-22 sezonunu hatırlarsınız. Galatasaray bu sezonu 13. sırada bitirmişti. Ama sonrasında Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la birlikte son 4 sezona damga vurdu.
2: Dursun Özbek ve Okan Buruk dipte aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı. Galatasaray 2021-22 sezonunda ligi 13. sırada bitirerek tarihinin en kötü performansını sergiledi. Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirdi. Sadece Galatasaray'daki futbolculuk kariyeriyle değil, teknik adamlıktaki başarısıyla da dikkat çeken Okan Buruk, sarı kırmızılı takımı ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Buruk, Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'ı ilk sezonunda şampiyonluğa taşıyarak travmayı çabuk atlattı. Buruk yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Sarı Kırmızılılar, tek kulvarda mücadele ederek ligi 88 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-24 sezonunda 102 puanla şampiyonluk ipini önde göğüsledi. Sarı Kırmızılılar 20 takımla oynanan sezonu 102 puanla tamamlayarak Süper Lig rekoru kırdı ve mutlu sona ulaştı. Galatasaray bu başarıyla Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.

Türkiye Kupası'na yine çeyrek finalde veda eden Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı ise müzesine götürdü. Okan Buruk yönetiminde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, ön elemeden katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu grupta iyi performans sergilemesine rağmen istediği sonuçları alamadı. Grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam eden sarı kırmızılı takım, playoff'ta Çekya temsilcisi Sparta Praga elenerek şok bir sonuç yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2024-25 sezonunda üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek toplamda 25 şampiyonluğa ulaştı.

0: Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Young Boys'a elenmeyle başlayan Sarı Kırmızılı ekip sezonun devamında ayağa kalkmasını bildi. Sezonu 95 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray üst üste 3, toplamdaysa 25. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılı ekip bu sonuçla formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Galatasaray Süper Lig'deki başarısını Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandırdı.
1: 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor.

0: mümkün oluyor.
1: Sarı kırmızılı ekip Türkiye'deki iyi grafiğini ise Avrupa'ya taşıyamadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, turnuvaya iyi başlasa da son maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ilk 8 dışında kaldı. Galatasaray playoff'ta kadro değeri olarak kendisinden düşük olan Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray şampiyonluk rekorunu tekrarladı. Sarı kırmızılılar sezon içinde zaman zaman yaşanan uzun süreli sakatlıklar, ağır ceza alan oyuncular ve Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Ocak ayında Turkcell Süper Kupayı Fenerbahçe'ye kaptırarak sarsıcı bir sonuç yaşayan Galatasaray, ligde ve Avrupa'da ise istediğini aldı. Zor zamanlara rağmen Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sonun 6 turunda oynama başarısı gösterdi. Okan Buruk yönetiminde eksik görülen Avrupa'daki başarı hasretini dindiren Galatasaray, ligde üst üste 4. kez şampiyon olarak 1996-2000 arasındaki şampiyonluk serisi rekorunu da yineledi.

0: Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray Rams Park'ta da rakiplerine büyük bir üstünlük kurdu. Taraftar önünde oynadığı 72 maçta Galatasaray sadece 2 kez yenildi.
1: Son 4 sezonda Süper Lig'e damga vuran Galatasaray, özellikle Rams Park'ta oynadığı maçlarda kurduğu baskı ve taraftar desteğiyle rakiplerine karşı önemli üstünlük sağladı.

Sarı kırmızılı takımın taraftarı önünde ortaya koyduğu performans şampiyonluk yarışlarında belirleyici oldu. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde toplam 72 iç saha maçında sadece 2 yenilgi yaşadı. 53 yaşındaki teknik adamın göreve gelmesinin ardından ilk iç saha maçını Giresunspor'a karşı oynayan Galatasaray 1-0'lık mağlubiyetle 2022-23 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Ancak sarı kırmızılılar sonrasında Rams Park'ta oynadığı 17 maçta 15 galibiyet 2 beraberlik aldı ve sezonu zirvede bitirdi. 2023-24 sezonunda taraftarı önünde 19 maça çıkan Galatasaray, tek puan kaybını son iç saha maçında Fenerbahçe'ye karşı yaşadı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibine 1-0 mağlup oldu. 2024-25 sezonunda Galatasaray evinde yenilgi yüzü görmedi. 18 maçta 15 galibiyet alan Okan Buruk'un ekibi 3 maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği 2025-26 sezonunda da iç saha maçlarını yenilgisiz tamamladı. Sarı kırmızılılar 17 karşılaşmada 13 galibiyet alıp 4 kez rakipleriyle berabere kaldı.

0: Üçüncü şampiyonluk olacağını söyledi.
1: Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu, üstüne de 4. şampiyonluğu kazandık. Güzel bir zorlu bir seneyi geçirdik. Ben buradan taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimizle beraber, scout ekibiyle beraber eksiklerimiz ne varsa onların tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza dediğim gibi bugünden itibaren başladı. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaray'la yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki bir iki gün içinde görüşeceğim zaten. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Dolayısıyla Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını. Vallahi Galatasaray bildiğiniz gibi enlerin ve ilklerin takımı. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz 27. şampiyonluğu ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız. Başarılı bir hoca, Galatasaray çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Ben buradan ayrıca milli takıma da bu Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler ve başarı çizgimizi daha da yukarılara çekmek için Türk futbolunun onların orada elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Şampiyonluk özlemi 12 yıla çıkan Fenerbahçe son 30 sezonun 15'inde ligi 2. sırada tamamladı.
2: Fenerbahçe bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı. Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Sarı Lacivertlilerin ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.
3: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor. Pasını da verdi. Anderson. Talişka!
2: Fenerbahçe son 30 yılda 15 kez şampiyonun bir adım arkasında kaldı. Sarı lacivertlilerin ikinci olduğu 15 sezonun 12'sinde şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray kazandı. Diğer 3 kupayı ise Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor müzelerine götürdü. Fenerbahçe 30 yıllık süreçte 6 kez kupayı kazanırken Galatasaray 16 şampiyonluk elde etti. Son 10 yıla bakıldığında da benzer bir durum söz konusu. Fenerbahçe 10 sezonun 6'sını 2. sırada tamamladı. Sarı lacivertliler bu süreçte 5 kez Galatasaray'a, 1 kez de Trabzonspor'a geçildi.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha az oynamak ve sezonu geç açmak için Aston Villa'nın durumunu yakından takip ediyor.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu Aston Villa'ya bağlı.

Süper Lig'i ikinci sırada bitirecek Sarı Lacivertliler. Avrupa'nın bir numaralı kupasına ikinci eleme turundan başlayacak. Galatasaray'a göre sezonu çok daha erken açacak Fenerbahçe. İlk resmi maçına 21-22 Temmuz'da çıkacak. Ancak Aston Villa'nın Avrupa Ligi ve Premier Lig'de başarılı olması Sarı Lacivertlilerin durumunu değiştirebilir. İngiliz ekibi hem Avrupa Ligi'ni kazanır hem de Premier Lig'de ilk dörde girerse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci değil, üçüncü eleme turundan itibaren dahil olacak.

0: Bu ihtimal gerçekleşirse Sarı Lacivertliler ilk maçına 4-5 Ağustos'ta çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. turda elense bile direkt Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Bunun için Sarı Lacivertlilerin gözü Aston Villa'nın oynayacağı son 3 maçta olacak. Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la karşılaşacak Birmingham ekibi, Premier Lig'de ise 4. Liverpool'un averajla gerisinde 5. sırada bulunuyor. Aston Villa bu hafta ligde 4.lük için rakibi olan Liverpool'u ağırlayacak. Unai Emery'nin takımı son hafta ise şampiyonluk yarışı veren Manchester City'ye konuk olacak. Aston Villa bu iki maçın arasında İstanbul'da Avrupa Ligi finaline çıkacak. İngilizler 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ın stadyumunda Alman ekibi Freiburg'la mücadele edecek. Sarı lacivertliler Aston Villa'dan istediği haberleri alabilirse sezonu geç açıp Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha az oynayacak ve transferler için daha geniş bir süreye sahip olabilecek.
1: Galatasaray Kulübü şampiyonluğun ardından Fenerbahçe ile ilgili bazı paylaşımlar yapmıştı, hatırlarsınız. Başkan adayı Aziz Yıldırım da bu paylaşımlara sert tepki gösterdi.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Galatasaray'la ilgili sert bir açıklama yayınladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Fenerbahçe'yi konu alan paylaşımına tepki gösteren Yıldırım şu ifadeleri kullandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef almaları ve kulübümüze yönelik şike imasında bulunmaları bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır. Tarihi boyunca elde ettiği başarıların ardında alın terinden çok lobilerin, kapalı kapılar ardında kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bir zihniyetin bugün şike kelimesini ağzına alması arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir. Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz. 2026-2027 sezonu itibarıyla artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.
1: Ziraat Türkiye Kupası ile devam edelim. Trabzonspor Kupa finalinden sadece bir adım uzaklıkta. Bordo Maviller Natura Dünyası Gençler Birliği'ni elemesi halinde 18. kez finale çıkmış olacak.
3: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale odaklandı. Kupada son iki sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen Bordo Mavililer ardarda arda üçüncü kez adını finale yazdırarak bu sezon kupaya uzanmak istiyor.
4: İşaret geldi. Enes Muçi. Muçi Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor penaltılar sonucunda Samsunspor'u 3-1 ile geçiyor. Adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
3: Karadeniz ekibi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Korendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.
4: Zelke, Berat, Onuachu, Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti, Onuachu, Onuachu gol!
3: Trabzonspor Gençler Birliği'ni elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke de ikinci sezonunda ikinci kez final oynama başarısı gösterecek ve Karadeniz ekibinin başındaki 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak. Çarşamba günü 20'de başlayacak Gençler Birliği Trabzonspor yarı finalini kazanan takım finalde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
1: Ernest Muçi'nin bonservisini almak isteyen Trabzonspor Beşiktaş'a yaptığı teklifi yükseltecek.
5: Trabzonspor sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin bonservisini almak için mesai halinde.
4: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü Ernest Muçi. Nefis gollerine devam ediyor Ernest Muçi.
5: 25 yaşındaki Arnavut oyuncunun kontratında bulunan 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun 10 Mayıs'ta değil 20 Mayıs'ta dolacağı belirtildi. Bordo Mavili idareciler daha önce Ernest Muçi için Beşiktaş'a yaptığı 5 milyon euroluk teklifi güncellemeyi düşünüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin takımda kalmasını istediği Muçi için siyah beyazlıların indirime gidebileceği fakat bonservisin önemli bir bölümünü nakit istediği öğrenildi. Ernest Muçi'nin gönlünün Trabzonspor'da olduğu ve bu faktörün yönetimin elini rahatlattığı belirtildi. Bordo Mavili teknik heyet problemin çözümleneceğine inanıyor. Bu sezon Trabzonspor'un skor yükünü çeken Ernest Muçi 14 gol 7 asistle 21 gole doğrudan katkı sağlayarak kariyer rekoru kırdı. Arnavut oyuncu 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş filelerini sarsarak bozarken Fatih Tekke oyuncusunu gerçek Muçi'yi gördük sözleriyle övmüştü.
1: Futbolda 2025-26 sezonunu kupasız tamamlayan Beşiktaş son şampiyonluğun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda istikrarı bir türlü sağlayamadı.
3: Beşiktaş son şampiyonluğun ardından istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar 2020-21 sezonunda elde edilen şampiyonluğun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda bir türlü istikrarı sağlayamadı. Söz konusu istikrarsızlık bu süreçte Süper Lig'de sahadaki sonuçlara da yansıdı. Beşiktaş ligde son şampiyonluğun ardından zirve yarışının uzağında kaldı ve son 5 sezonda ilk 2'ye giremedi. Ligde bir haftası kalan sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen siyah beyazlı ekip, söz konusu süreçte 2 kez TFF Süper Kupayı, bir kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
6: Giovanni Van Bronckhorst, Mert, Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın.
3: İstikrarsız yapı yönetimde de kendini gösterdi. Son şampiyonlukta başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Nur Çebi, Ekim 2019'da başladığı görevini 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'la bıraktı. Olağanüstü Genel Kurulu kazanarak başkan seçilen Hasan Arat'ın dönemi ise uzun sürmedi. Üst üste alınan olumsuz saha sonuçlarının ardından toplamda 363 gün yaptığı başkanlık görevinden ayrılan Arat'ın yerine ikinci başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel yaklaşık bir ay görev yaparken bir kez daha yapılan olağanüstü genel kurulla bu kez Serdal Adalı görevi devraldı. Bu kısa dönemde 4 başkanın görev yapması teknik heyet ve oyuncu kadrolarında da istikrarı önledi. Beşiktaş'ta son 5 sezonda 9 teknik adam görev yaptı. Siyah beyazlılarda 2020-21'de şampiyonluğun mimarı teknik direktör Sergen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Aralık 2021'de görevinden istifa etti. 2021-22 sezonundan bu yana teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ta sırasıyla Önder Karaveli, Valerian İsmail, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev yaptı. Siyah beyazlılar sezon başında Avrupa kupalarına playoff turunda veda edince Solskjaer'le yollar ayrıldı. Norveçli teknik adamın yerine Sergen Yalçın göreve geldi. Kupasız geçen sezonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği de tartışma konusu. Yönetim ve teknik adam konusundaki istikrarsızlık oyuncu transferlerine de yansıdı. Siyah beyazlı ekip son şampiyonluğun yaşandığı 2020-21 sezonu da dahil edildiğinde transfer dönemlerini hareketli geçirdi. İlk olarak 2020-21'de 13 oyuncuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, 27 oyuncuyu ise farklı ekiplere yolladı. Siyah beyazlılardaki oyuncu hareketliliği diğer sezonlarda da sürdü. 2021-22'de 12 oyuncu takıma katılırken 18 futbolcuysa bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderildi. Sonraki sezonsa siyah beyazlılar 18 isimle kadrosunu güçlendirirken 32 oyuncu takımdan ayrıldı. 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta 15 futbolcuyla sözleşme imzalanırken 26 oyuncuya veda edildi. Siyah beyazlıların en az takviye yaptığı transfer dönemi ise Serdal Adalı'nın göreve geldiği ilk günlerde yaşandı. Hasan Arat yönetimi sezon başında 8 transfer gerçekleştirirken Adalı devre arasında 2 takviye yaptı. Beşiktaş geçen sezon toplamda 10 futbolcu transfer ederken 32 oyuncuyla vedalaştı. Bu sezon 19 oyuncu

0: transfer eden Serdal Adalı yönetimi 34 futbolcuyla yol ayrımına gitti. Beşiktaş'ın sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncusundan 25'iyle yollar ayrıldı.
1: Beşiktaş Cuma günü Rize Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ardından Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da görüşme gerçekleştirecek.
2: Beşiktaş'ta kritik toplantı bu hafta gerçekleşecek. Süper Lig'i derbi galibiyeti alamadan 4. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden siyah beyazlılarda sıcak saatler yaşanıyor.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor.
2: Taraftarların tepki gösterdiği başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapacak. İkili sezonun son maçı olan Rizespor karşılaşmasının ardından bir araya gelecek. Görüşmede takımın performansı, saha içindeki düşüşün nedenleri ve teknik heyetin geleceğine dair konular ele alınacak. Son haftalarda istifa tezahüratlarıyla karşılaşan Sergen Yalçın'ın "bırak diyorlarsa bırakırız" sözleri ayrılık sinyali vermişti. Toplantının ardından futbol takımı ve teknik heyetle ilgili yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.
1: Trendyol Süper Lig'den Galatasaray'la Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor Avrupa Ligi'ne gidiyor biliyorsunuz ama hangi turdan başlayacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın sonucuna göre belli olacak. Kupanın sonucu aynı zamanda Beşiktaş'ın Avrupa serüvenine de etki edecek.
0: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Eleme turu oynamayacak sarı kırmızılılar lig aşamasındaki ilk maçına 8-9 Eylül'de çıkacak. Lig ikincisi Fenerbahçe ise Devler Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak. Sarı lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak. Fenerbahçe'nin 2 hafta sonra oynanacak 3. eleme turundan da başlama ihtimali bulunuyor. 3. Trabzonspor'la 4. Beşiktaş'ta gelecek sezon Avrupa Kupalarında mücadele edecek. 5. ve son takım Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından netleşecek. Kupada Konyaspor finale yükselirken diğer finalist çarşamba günü oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçının ardından belli olacak.
4: Traore verdi pasını, ceza sahası, gol pozisyonu, Günay ardından 2. 3. pozisyon ve gol. Gençler Birliği öne geçiyor.
0: Final heyecanı ise 22 Mayıs'ta Antalya'da yaşanacak. Kupayı Trabzonspor'un kazandığı ve kazanamadığı senaryolarda Avrupa Kupalarına katılım farklılık gösterecek. Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi için sadece playoff turu oynayacak. 4. sıradaki Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Ayrıca lig 5.'si de Avrupa'ya gidecek. 5. Konferans Ligi'nde 2. eleme turundan itibaren mücadele edecek. Kupayı Gençler Birliği ya da Konyaspor kazanırsa Trabzonspor yine Avrupa Ligi'ne gidecek ancak bu kez fazladan 2 eleme turu oynayacak. 4. Beşiktaş Konferans Ligi 2. eleme turuna giderken kupayı kazanan takım Avrupa Ligi'nde sadece playoff oynayıp lig aşamasına katılma şansı yakalayacak.
1: Günün gazete manşetleri bölümümüzle devam ediyoruz. Seçtiğimiz 5 gazeteye bakalım gündemdeki haberlere. Ligde şampiyon belli oldu ama henüz her şey belli değil. Şu anda gündemde de transfer var gibi duruyor manşetleri görünce. Foto maçla başlayalım. Şampiyon belli olmadan önce de çok sık andığımız bir isim Bernardo Silva. Şampiyon Galatasaray 100 yılın transfer bombasını patlatmak için harekete geçti buradaki habere göre. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl sonun alt turuna kadar yükselerek büyük sükse yapan Aslan Cimbom, önümüzdeki sezon çıtayı çeyrek final ve ötesi olarak belirledi. Bu hedef için ilk bomba patlamak üzere Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva şu anda listenin ilk sırasında. Dursun Özbey'in açıklamalarını az önce de

0: elit seviyede bir savaşçı eklenmek istiyor Ugarte gündemde. Sabah gazetesiyle devam edelim. Son aday Buendia Galatasaray 10 numaraya takviye için tüm adayları değerlendiriyor. Aston Villa Sarı'yı isterken Aslan da İngilizlerin 10 numarasını gözüne kestirdi. Buendia için nabız yoklayan Jimbom 2 kanatta da oynayabilen Arjantinli için fiyat yoklaması yaptı. Torreira'dan Zeytin Dalı, Uruguaylı oyuncu ayrılık sinyallerini ara verdi. Ücretine zam isteyen Atom Karınca, kötü günler bitti yorumunu yaptı. Takvimdeyiz. Safi'den çizme harekatı, sarı lacivertlerde transfer gündemi alev alev, hedefte dünya yıldızları var. Seçim öncesi Leo bombası, Milan'la temas kuran Hakan Safi'nin 15 milyon euro maaş ve 50 milyon euro bonservis detaylarına rağmen transferi zorladığı öğrenildi. Ayrıca Juventus'la kontratı bitecek Vlahovic için menajer görüşmelerine başlandığı da kaydedildi. Milliyet gazetesine geldik. Aslan'dan dev hamle Van Dijk. Dünya ünlü yıldızların transferleriyle kendini gösteren Galatasaray sansasyonel bir hamle hazırlığına girdi. Sarı Kırmızılıların Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk'a talip olduğu bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da Jimbom'a sıcak baktığı haberleri de şu anda gündemde. Gazete manşetlerini bitirelim bu saat için. Haberlerimize devam edelim. Trendyol 1.lik playoff 2. tur ilk maçında Sipey Bodrum Futbol Kulübü Arçaçorum Futbol Kulübü'nü tek golle mağlup etti. Sipey Bodrum Futbol Kulübü playoff 2. tur ilk maçında avantajı yakaladı. Muğla ekibi Arçaçorum Futbol Kulübü'nü Ali Aytemur'un 65. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Rövanş 15 Mayıs'ta Çorum'un ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen ekip playoff finalinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz ve bir şampiyon haberi getireceğiz ekranlarınıza. El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona, La Liga'daki 29. şampiyonluğunu elde etti.
1: La Liga'da şampiyon Barcelona. Katalan ekip 35. haftada ezeli rakibi Real Madrid'le sahasında karşı karşıya geldi. 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle 2-0 kazanan Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu. Barça La Liga tarihinde ilk defa bir El Clasico maçı ile birlikte şampiyonluğu garantileyerek 29. kez mutlu sana ulaştı.

0: Ligde üst üste ikinci şampiyonluğu yaşayan Barcelona taraftarları sokaklara döküldü. Taraftarlar uzun süre evlerine gitmeyerek Real Madrid zaferiyle gelen şampiyonluğu kutladı. Real Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın bir aile gibi olduğunu söylerken, "Bu harika kulüp için çalışmaktan ve Barcelona'da yaşamaktan dolayı çok minnettarım. Hepimiz devam etmek ve daha fazlasını verip bir üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Barcelona'da herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğinin farkındayım. Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz ve umarım başarabiliriz," diye konuştu. 2024-2025 sezonunda göreve getirilen Alman teknik direktör, Barcelona'da 114 maçta 87 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyetlik performansa imza attı. Hansi Flick bu süre zarfında 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra 2 Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası zaferleri de yaşadı.
1: Arda Turan önemli bir başarıya imza atarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıdı.
0: Arda Turan Shakhtar Donetsk'le tarih yazdı.

0: 39 yaşındaki teknik direktör yönetimindeki Ukrayna ekibi ligin 27. haftasında Poltava ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Shakhtar bitime 3 hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan etti. Zaferin ardından Donetsk ekibi büyük sevinç yaşadı. Shakhtar Donetsk bu zaferle son 4 senede 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Arda Turan ise kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon başında Shakhtar'ın başına geçen başarılı teknik adam, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Arda Turan, Donetsk temsilcisiyle Konferans Ligi'nde de yarı finalde boy göstererek savaşın hüküm sürdüğü ülkede büyük bir başarıya imza attı. Genç teknik direktör Ukrayna ekibiyle çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibiyle şampiyonluğa ulaşarak takımı Süper Lig'e çıkarmıştı.
1: Yunanistan Ligi'nde AEK bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
2: AEK Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu garantiledi. Normal sezonu ligin zirvesinde tamamlayan sarı siyahlılar, toplam 6 hafta oynanan playoff etabının 4. maçında Panathinaikos'la karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşen AEK, Beşiktaş'tan kiralanan João Mário'nun 90+3. Dakikada attığı golle yeşil beyazlıları 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

0: Ligde en yakın rakibine 8 puan fark atarak 14. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Siyahlılar 2 sene aradan sonra yeniden mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Olympiakos'a büyük hayal kırıklığı yaşadı. Atina ekibi 1995-1996'dan sonraki 26 sezonda rakiplerine sadece 3 şampiyonluk verirken son 4 sezonda 3 kez zirvenin uzağında kaldı.
1: İngiltere Championship Playoff yarı final rövanş mücadelesinde Millwall'u 2-0 yenen Hull City finale çıktı. Acun Ulucalı'nın sahibi olduğu Hull City 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadında Millwall'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 64. dakikasında Muhammed Bellumi ve 79. dakikasında Joe Gellert'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City playoff biletini aldı. Hull City Wembley Stadında 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek. Hull City tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında playoff'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı. Şimdi de İtalya Ligi ile devam edeceğiz. Ligde Milan'ın düşüşü sürüyor. Atalanta'ya mağlup olan Milan ekibi Şampiyonlar Ligi hedefini de riske atmış oldu.
2: Milano'nun diğer yakası şampiyonluğu kutlarken Milan Şampiyonlar Ligi. Orta şansı Estupiñan çevirdi. Nkunku dokundu. Fırkuk attı. Fırkuk atıyor. Fark 2'ye iniyor ama bayrak havada. Nihayet Canesecchi'yi mağlup edebildi Milan derken bu kez de offside'a takılıyorlar. Artık son bölümdeyiz. Ricci o kullanıyor. Ricci iyi orta. Bu kafa topalarda. Rahinha Pavlovic geldi, vurdu kafayı, farkı ikiye indiriyor. Bu kez Canesecchi de çaresiz. Süre çok kısıtlı ama Milan en azından golü buluyor. Kafa Pavlovic. Tekame iyi noktaya. Etkili geldiler. Gol pozisyonu. El kopuyordu. Penaltı.

0: penaltıyı alıyor. Nkunku geliyor. 90+4. Nkunku! Kanesek uzandı ama Nkunku'dan çok temiz bir penaltı. Son dakikalara ümidi taşıyor Milan. Islıklar, yuhalamalar vardı ama Nkunku ortası çok iyi nokta, dışarıya gitti. 3-3 geliyordu neredeyse. Gabbia. Bırak diyor Fülkruk. Gabbia vuruyor. Bitirdi Zuferli. Milan Şampiyonlar Ligi yolunda çok ağır bir mağlubiyet aldı. Milan 2, Atalanta 3. Milano'da maç sonucu.
1: Hollanda şampiyonu PSV deplasmanda Go Ahead Eagles'ı farklı mağlup etti.
2: Hollanda Ligi'nde şampiyon PSV Eindhoven 33. haftayı Go Ahead Eagles deplasmanında geçiriyor. PSV atakta Ivan Perisic'ten müthiş bir gol. Sildilya'nın ortasında Perisic uzak köşeye harika bir kafa vuruşu yaptı. Go Ahead Eagles atakta bu kez karar penaltı. Suray ve 1-1. Matis Suray maça denge getirdi. Faul bekledi konuk ekip, oyun devam ediyor. Ceza alanı içinde tehlike, vuruş geldi. Kaleci Owusu Oduro gole izin vermedi. Çok önemli şansı değerlendiremedi Enis Hac Musa. İkinci yarıdayız. Feyenoord savunmasından yine bir hata. Ceza alanı içinde tehlike, Minans top dışarıda. Çok kötü bir vuruş. Valen Reuter. Baskı sonrasında topu kazandı Feyenoord. Hac Musa hareketli. Hac Musa ceza alanında. Enis Hac Musa. 1-1 oldu dakika 57. Serbest vuruş kullanıyor konuk ekip. Kaleci Valen Reuter başarılı. Feyenoord ve AZ Alkmaar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılıyor.
1: İstanbul Open tenis turnuvasında Özbek tenisçi Maria Timofeeva şampiyon oldu.
3: 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği İstanbul Open tenis turnuvasının finalinde 1 numaralı seri başı Hırvat Donna Vekic ile 6 numaralı seri başı Özbek Maria Timofeeva karşı karşıya geldi. 1 saat 31 dakika süren karşılaşmada Timofeeva turnuva boyunca set vermeden finale yükselen Vekic'i 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Özbek tenisçi bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk zaferini elde etti. Final müsabakasının ardından düzenlenen törende sporculara kupaları takdim edildi. Turnuvaya katkı sağlayan isimlere de plaket verildi.
1: Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run Türkiye'de 6000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.
4: Türkiye'de binler Wings for Life World Run'la koşmayanlar için koştu. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan koşu etkinliğinin 13.sü gerçekleştirildi. Tüm dünyada toplam 346.527 kişinin katıldığı koşuya Türkiye'de 6.833 kişi kayıt oldu.

0: İstanbul'da Kuruçeşme Arnavutköy sahil şeridinde ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılan fiziksel koşularda kadınlar kategorisinde Nuray Bulut Göktepe 38.7 kilometre koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Can Polat Akbay 59.95 kilometrelik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu.
1: Nefes kesici bir performans işte. 59.95 muazzamdı. Can Polat Akbay, bir kez daha yürekten kutluyoruz.
2: A Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: İşini büyütenlerin mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda.

0: İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Saatler 9'u gösteriyor. Programımızın da ikinci saatine başlıyoruz. Galatasaray'da yapılan açıklamalara bir göz atacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Ama yeni hedefinde önümüzdeki yılda şampiyonluk olduğunu belirtti. Özbek ayrıca Mauro Icardi konusuna da değindi ve kendisiyle bir görüşme yapacaklarını söyledi.
2: Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu ve 4. şampiyonluğu kazandık. Güzel bir zorlu bir seneyi geçirdik. Ben buradan taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimizle beraber, scout ekibiyle beraber eksiklerimiz ne varsa onların tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza dediğim gibi bugünden itibaren başladı. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaray'la yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki bir iki gün içinde görüşeceğim zaten. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Dolayısıyla Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını. Valla Galatasaray bildiğiniz gibi enlerin ve ilklerin takımı. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz 27. şampiyonluğu ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız. Başarılı bir hoca, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Ben buradan ayrıca milli takıma da bu Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler ve başarı çizgimizi daha da yukarılara çekmek için Türk futbolunun onların orada elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray kendi evinde, kendi stadyumunda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Son 4 yıla baktığımızda oynanan 72 mücadelede sadece 2 mağlubiyet yaşandı.
3: Son 4 sezonda Süper Lig'e damga vuran Galatasaray, özellikle Rams Park'ta oynadığı maçlarda kurduğu baskı ve taraftar desteğiyle rakiplerine karşı önemli üstünlük sağladı.

Sarı kırmızılı takımın taraftarı önünde ortaya koyduğu performans şampiyonluk yarışlarında belirleyici oldu. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde toplam 72 iç saha maçında sadece 2 yenilgi yaşadı. 53 yaşındaki teknik adamın göreve gelmesinin ardından ilk iç saha maçını Giresunspor'a karşı oynayan Galatasaray 1-0'lık mağlubiyetle 2022-23 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Ancak sarı kırmızılılar sonrasında Rams Park'ta oynadığı 17 maçta 15 galibiyet 2 beraberlik aldı ve sezonu zirvede bitirdi. 2023-24 sezonunda taraftarı önünde 19 maça çıkan Galatasaray tek puan kaybını son iç saha maçında Fenerbahçe'ye karşı yaşadı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibine 1-0 mağlup oldu. 2024-25 sezonunda Galatasaray evinde yenilgi yüzü görmedi. 18 maçta 15 galibiyet alan Okan Buruk'un ekibi 3 maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği 2025-26 sezonunda da iç saha maçlarını yenilgisiz tamamladı. Sarı kırmızılılar 17 karşılaşmada 13 galibiyet alıp 4 kez rakipleriyle berabere kaldı.

0: Şampiyonluk özlemi 12 yıla çıkan Fenerbahçe son 30 sezonun 15'inde ligi ikinci sırada bitirdi.
1: Fenerbahçe bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı. Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan sarı lacivertlilerin ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşti.
2: Samettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!
1: Fenerbahçe son 30 yılda 15 kez şampiyonun bir adım arkasında kaldı. Sarı lacivertlilerin ikinci olduğu 15 sezonun 12'sinde şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray kazandı. Diğer 3 kupayı ise Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor müzelerine götürdü. Fenerbahçe 30 yıllık süreçte 6 kez kupayı kazanırken Galatasaray 16 şampiyonluk elde etti. Son 10 yıla bakıldığında da benzer bir durum söz konusu. Fenerbahçe 10 sezonun 6'sını 2. sırada tamamladı. Sarı lacivertliler bu süreçte 5 kez Galatasaray'a, 1 kez de Trabzonspor'a geçildi.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha az oynamak ve sezonu geç açmak için Aston Villa'nın durumunu yakından takip ediyor.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu Aston Villa'ya bağlı.

Süper Lig'i ikinci sırada bitirecek Sarı Lacivertliler. Avrupa'nın bir numaralı kupasına ikinci eleme turundan başlayacak. Galatasaray'a göre sezonu çok daha erken aşacak Fenerbahçe. İlk resmi maçına 21-22 Temmuz'da çıkacak. Ancak Aston Villa'nın Avrupa Ligi ve Premier Lig'de başarılı olması Sarı Lacivertlilerin durumunu değiştirebilir. İngiliz ekibi hem Avrupa Ligi'ni kazanır hem de Premier Lig'de ilk dörde girerse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci değil, üçüncü eleme turundan itibaren dahil olacak. Bu ihtimal gerçekleşirse Sarı Lacivertliler ilk maçına 4-5 Ağustos'ta çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. turda elense bile direkt Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Bunun için Sarı Lacivertlilerin gözü Aston Villa'nın oynayacağı son 3 maçta olacak. Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la karşılaşacak Birmingham ekibi, Premier Lig'de ise 4. Liverpool'un averajla gerisinde 5. sırada bulunuyor. Aston Villa bu hafta ligde 4.lük için rakibi olan Liverpool'u ağırlayacak. Unai Emery'nin takımı son hafta ise şampiyonluk yarışı veren Manchester City'ye konuk olacak. Aston Villa bu iki maçın arasında İstanbul'da Avrupa Ligi finaline çıkacak. İngilizler 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ın stadyumunda Alman ekibi Freiburg'la mücadele edecek. Sarı Lacivertliler Aston Villa'dan istediği haberleri alabilirse sezonu geç açıp Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha az oynayacak ve transferler için daha geniş bir süreye sahip olabilecek.

0: Gazete manşetlerine bakalım. Galatasaray ve Fenerbahçe için gündemde hangi haberler var detaylarıyla birlikte foto maçla başlayacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını az önce de bakmıştık. Icardi ile görüşeceğiz demişti. Bugün foto maçın 3. sayfasında da en başta bu haber var. Icardi'nin takıma katkısı çok büyük. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisiyle görüşeceğim, Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum şeklinde bir açıklaması var. Gelelim transfere. Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde ilk büyük yıldız adayını belirledi. Aslan'ın çileği Bernardo Silva. Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planının üzerine kurmak istediği Bernardo Silva için Galatasaray bir kez daha harekete geçti. İlk ayında baskı kurduğu Portekizli oyuncu en kısa sürede kararını da Galatasaray yöneticilere iletecek. Lemina tamam, şampiyonluk sonrasında %99 Galatasaray'da kalıyorum diyen Mario Lemina ile ilerleyen günlerde masaya oturulacak. Sözleşmesindeki bir senelik uzatma opsiyonunu devreye sokacak olan Galatasaray yönetimi Gabonlu oyuncuya zam yapacak. Icardi ile ilgili bir bölüm var, kendisine yeni bir talip olduğuna dair. Habere göre, yurt dışı haberinde bir iddia bu. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City talip oldu. Icardi'ye yeni bir talip var söylenene göre. Bir Bertu ısrarı söz konusu. Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği bir isim olan Başakşehir'in golcüsü Bertu Yıldırım Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Yeni bir yapılanma içerisine girecek olan Sarı Kırmızılar bir dönem Okan Buruk'un çalıştığı ve şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den Bertu için resmi bir teklifte bulunacak. Operasyon Shakhtar, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in iki yıldızı Galatasaray'ın listesine girdi. 20 yaşındaki ikili Brezilyalı Elias forvet pozisyonunda oynuyor ve Alisson da kanat pozisyonunda oynuyor. Galatasaray bu iki oyuncuyu yakından takip ediyor. Fanatik gazetesine geldik. Fenerbahçe'de başkan adayları dünya yıldızlarının peşinde. Aziz Yıldırım'ın gözdesi Girassi, Hakan Safi Milano'da. Ona gitti Leo. Hemen soldan Aziz Yıldırım bölümünden başlayalım. Efsane başkan 2014'ten beri süren şampiyonluk hasretine son vermek için kollarını sıvadı. Aziz Yıldırım çok güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı aynı zamanda. Çalışmaları da devam ediyor. Gündemdeki ilk isim Sergio Girassi listenin ilk sırasında yer alıyor. Başkan adayı Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi Girassi'yi bitirip seçilmesi halinde de oyuncunun transferini hemen açıklamak istiyor. Hemen gazetenin sağ tarafına gelelim. Leo demiştik. O da Hakan Safi'nin gündemindeki isimlerden biri. Hakan Safi anketlerde geride olduğu iddialarına 4 sözleşmeyi masaya koyarım, neler olacağını görürüz demişti. Safi önceki akşam Milan'la Atalanta arasında oynanan maç için San Siro'daydı. 53 yaşındaki başkan adayı Milanlı yetkililerle Rafael Leao için de bir pazarlık konuşması yaptı. Seçim tarihi de bu arada netleşti. Bir belirsizlik vardı biliyorsunuz. 6-7 Haziran'da genel kurula hazır hale getirilecek şu anki bilgilere göre. Sabah gazetesine geçelim. 17. sayfaya bakalım burada da. Detaylı bir sayfa aslında. Galatasaray ile ilgili çok fazla haber var. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğa taşlı yollardan geçerek ulaştı. Icardi kriz çıkardı. Abdülkerim dümene geçti. Okan Buruk'un Frankfurt'a karşı Osimhen'in yokluğunda tercihini Barış Alper'den yana kullanması Arjantinli yıldızı kızdırdı. Muslera sonrası pozubendi Icardi taktı ancak takım içi liderlik görevini Abdülkerim Bardakçı üstlendi. Milli stoper tüm arkadaşlarına da bu şekilde destek verdi. Bakalım şöyle sayfa içerisinde. Yine sezon içerisindeki başarılardan bahsediliyor ki Uğurcan transferi bunlardan biri. Uğurcan tam isabet. Okan Buruk'un jokerleri ilk sırada Barış Alper yer alıyor. İkinci sırada da Roland Şalay. Geçtik sayfanın ikinci bölümüne. Samet Yüksel'in burada bir haberi var. Bu haberin detaylarına bakacak olursak, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Milano seyahatinin perde arkaları yer alıyor burada. Perde arkasında neler olmuş? San Siro'da bir transfer pazarlığı gerçekleştirildi ki benzer bir habere az önce de bakmıştık. Buradaki detayı da okuyayım size. Milan-Atalanta maçını tribünden izleyen Safi, ev sahibi ekibin sportif direktörü İngiltere ile iki oyuncu için görüştü. İtalyanlar Leao'yu 50 milyon euro, Manyan'a ise 20 milyon euro istedi. Hürriyet gazetesindeyiz. Rekorlarla dipten zirveye Özbek. Öncesinde 104 milyon euro olan kadro değeri bu sezon tam 345 milyon euroya ulaştı. 2021-22 sezonunu 13. bitiren takımın başına öncelikle Okan Buruk'u getiren Özbek, ardından transferde cömert bir politika izledi. Icardi, Mertens, Torreira, Davinson ve Zaniolo ile başlayan yıldız futbolcu transferlerine Sara, Jakobs, Şalai, Lemina ve Osimhen eklendi. Galatasaray Dursun Özbek döneminde her sezon kadro değerini daha da artırarak 345 milyon euro gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Sonuçta bu cesur politika üst üste 4 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğunu getirirken sponsorluk gelirlerini de kat kat arttırdı. Birçok madde de var tabii ki bu sayfa içerisinde. Bakalım şöyle. 2023-24 sezonunda 102 puan toplanmıştı. Bu önemli bir rekor. 2024-25'e kötü başladı ama iyi bitirdi. 25-26 sezonunda da adeta transfer rekoru kırdı Galatasaray. İstanbul caddelerinde Aziz Yıldırım sürprizi. Fenerbahçe Başkan Adayı seçim için hazırlattığı afişleri billboardlara astırmaya başladı. Seçim sloganını "Bizim Fenerbahçemiz" olarak belirleyen Yıldırım, afişte kendi başkanlığı döneminde kazanılan kupalara vurgu yaptı. Ve "bugün birlikte attığımız her adım evlatlarımıza gururla aktaracağımız bir miras olacak" dedi. Son gazete Milliyet olsun. Bu iki takımla ilgili 16. sayfaya bakalım. Burada da Safi'nin kozu Rafael Leao. Bugün Hakan Safi ile ilgili hem seyahati hem de Leao ismi çok sıklıkla manşetlerde yer almış. Transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya giden başkan adayı Safi'nin Portekizli futbolcu için Milanlı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi. 50 milyon euronun altında bir teklif kabul etmeyeceklerini söylüyor oyuncu cephesi. Yine burada Fenerbahçe kısmı ile ilgili Aziz Yıldırım da var. Transferler seçim sonrası gerçekleşecek dedi. Transfer çalışmalarını yapıyoruz ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım ifadelerini kullandı. Ve 18 Mayıs pazartesi günü de bir basın toplantısı düzenleyecek Aziz Yıldırım. Galatasaray Fenerbahçe bölümünün ardından Trabzonspor'la ilgili haberlere geçelim. Tabii onlar için de kupa önemli bir konu. Kupa finaline artık bir adım uzaklıkta Trabzonspor. Bordo Maviler Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı kazanırsa 18. kez finale yükselme başarısı göstermiş olacak.
1: Trabzonspor zira Türkiye Kupası'nda finale odaklandı. Kupada son iki sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen Bordo Mavililer ardı arda üçüncü kez adını finale yazdırarak bu sezon kupaya uzanmak istiyor.
2: İşaret geldi. Enes Muçi. Muçi Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor penaltılar sonucunda Samsunspor'u 3-1 ile geçiyor. Adını Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
1: Karadeniz ekibi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.
2: Zelke, Berat, Onuachu, Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu, Onuachu gol! gol.
1: Trabzonspor Gençler Birliği'ni elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke de ikinci sezonunda ikinci kez final oynama başarısı gösterecek ve Karadeniz ekibinin başındaki 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak. Çarşamba günü 20'de başlayacak Gençler Birliği Trabzonspor yarı finalini kazanan takım finalde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
0: Futbolda 2025-26 sezonunu kupasız tamamlayan Beşiktaş son şampiyonluğun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda bir türlü istikrar sağlayamadı.
1: Beşiktaş son şampiyonluğun ardından istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar 2020-21 sezonunda elde edilen şampiyonluğun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda bir türlü istikrarı sağlayamadı. Söz konusu istikrarsızlık bu süreçte Süper Lig'de sahadaki sonuçlara da yansıdı. Beşiktaş ligde son şampiyonluğun ardından zirve yarışının uzağında kaldı ve son 5 sezonda ilk 2'ye giremedi. Ligde bir haftası kalan sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen siyah beyazlı ekip, söz konusu süreçte 2 kez TFF Süper Kupayı, bir kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
2: Giovanni Van Bronckhorst, Mert, Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın.
1: İstikrarsız yapı yönetimde de kendini gösterdi. Son şampiyonlukta başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Nur Çebi, Ekim 2019'da başladığı görevini 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulla bıraktı. Olağanüstü genel kurulu kazanarak başkan seçilen Hasan Arat'ın dönemi ise uzun sürmedi. Üst üste alınan olumsuz saha sonuçlarının ardından toplamda 363 gün yaptığı başkanlık görevinden ayrılan Arat'ın yerine ikinci başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel yaklaşık bir ay görev yaparken bir kez daha yapılan olağanüstü genel kurulla bu kez Serdal Adalı görevi devraldı. Bu kısa dönemde 4 başkanın görev yapması teknik heyet ve oyuncu kadrolarında da istikrarı önledi. Beşiktaş'ta son 5 sezonda 9 teknik adam görev yaptı. Siyah beyazlılarda 2020-21'de şampiyonluğun mimarı teknik direktör Sergen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Aralık 2021'de görevinden istifa etti. 2021-22 sezonundan bu yana teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ta sırasıyla Önder Karaveli, Valerian İsmail, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev yaptı. Siyah beyazlılar sezon başında Avrupa kupalarına playoff turunda veda edince Solskjaer'le yollar ayrıldı. Norveçli teknik adamın yerine Sergen Yalçın göreve geldi. Kupasız geçen sezonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği de tartışma konusu. Yönetim ve teknik adam konusundaki istikrarsızlık oyuncu transferlerine de yansıdı. Siyah beyazlı ekip son şampiyonluğun yaşandığı 2020-21 sezonu da dahil edildiğinde transfer dönemlerini hareketli geçirdi. İlk olarak 2020-21'de 13 oyuncuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, 27 oyuncuyu ise farklı ekiplere yolladı. Siyah beyazlılardaki oyuncu hareketliliği diğer sezonlarda da sürdü. 2021-22'de 12 oyuncu takıma katılırken 18 futbolcuysa bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderildi. Sonraki sezonsa siyah beyazlılar 18 isimle kadrosunu güçlendirirken 32 oyuncu takımdan ayrıldı. 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta 15 futbolcuyla sözleşme imzalanırken 26 oyuncuya veda edildi. Siyah beyazlıların en az takviye yaptığı transfer dönemi ise Serdal Adalı'nın göreve geldiği ilk günlerde yaşandı. Hasan Arat yönetimi sezon başında 8 transfer gerçekleştirirken Adalı devre arasında 2 takviye yaptı. Beşiktaş geçen sezon toplamda 10 futbolcu transfer ederken 32 oyuncuyla vedalaştı. Bu sezon 19 oyuncu transfer eden Serdal Adalı yönetimi 34 futbolcuyla yol ayrımına gitti. Beşiktaş'ın sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncusundan 25'iyle yollar ayrıldı.
0: Beşiktaş orta saha transferi için Burnley'de forma giyen Florentino Luiz'i gündemine aldı.
3: Beşiktaş yeni sezonda güçlü bir orta saha kurmak amacıyla önemli bir transfer hamlesinde bulunmaya hazırlanıyor. Ön libero'da Endidi'nin istikrarsız performansından memnun kalmayan siyah beyazlar, Portekiz devi Benfica'dan kiralık olarak İngiltere Premier Lig'e veda eden

0: Burnley'de oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı. Luiz'in Orkun Kökçü'nün Benfica'dan yakın arkadaşı olduğu belirtilirken, yönetim 26 yaşındaki Portekizli futbolcu için 15 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Sezonun tamamlanmasının ardından resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli ön libero, sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve İngiliz ekibi Burnley'e kiralandı. Market değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Angola asıllı Luiz, Burnley formasıyla 31 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist katkısı sağladı. Benfica'da ise 7 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
1: Bir kez daha dönelim gazete manşetleri bölümümüze. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da detaylıca bir bakalım. Foto maçla başlayacağız yine. 5. sayfaya geldik. Malinowski 3 yıllık imza attı. Trabzonspor Genoa'nın merkez orta saha futbolcusu Malinowski'nin transferini bitirdiği iddiaya göre 33 yaşındaki yıldız 1 milyon 200 bin euro yıllık ücret alacak. Böyle bir haber var. Trabzonspor 28 yaşındaki Cezayirli ön libero ile ilgileniyor. Zerouki hamlesi. Cezayir basını sezonu Twente'de kiralık geçiren 28 yaşındaki futbolcu için Bordo Mavililerin Feyenoord'la temas kurduğunu yazdı. Hollanda ekibi satışa şu anda sıcak bakıyor. Fatih Tekke iz bırakıyor. Bordo Mavilerin başında 54 resmi maça çıkan Fatih Tekke 2025-26 sezonunda yakaladığı 2-10 puan ortalamasıyla kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor. Bordo Mavilerin yeni sezondaki Avrupa mesaisi ve takvimi Türkiye Kupası finalinde alınacak sonuca göre şekillenecek. Fırtına kupayı alırsa fikstür avantajını cebine koyacak. Sezonun ne zaman açılacağı da kupanın kazanılmasına bağlı olarak bir ay fark ediyor. Kopenhag, Viktor Pilsen, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Anderlecht, Pafos, Ferencvaros ve Ajax kupa kazanılamazsa rakipler olacak. Kupa kazanılırsa eğer Braga, Olympiakos, Glasgow, Rangers, Kopenhag, Ferencvaros, Pilsen, Salzburg, Celtic, Kupio, Hapoel gibi takımlar rakip olabilir. Fanatik'teyiz. 5. sayfaya geldik şöyle sol tarafta. Fanatik'in 5. sayfası. Kartal'da hedef yine Jorgensen başlığı var bu sayfada. Siyah beyazlar ara transfer döneminde bir ay peşinde koştu. Chelsea'nin kalecisi Filip Jorgensen'den vazgeçmiyor. Yazın yabancı bir file bekçisi almak isteyen Beşiktaş bu kez Danimarkalı eldiven konusunda da çok daha ümitli gözüküyor. Sergen Yalçın'da karar değişti. Trabzonspor maçında tribünlerin istifaya çağırdığı teknik direktör Sergen Yalçın için mağlubiyetin ardından tepkiler vardı. Maç sonrası görevimin başındayım ama kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye de hazırım. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum diyen Sergen Hoca ile ilgili de bu hafta yönetimin karar vermesi bekleniyordu. Ama son alınan bilgilere göre Rizespor karşılaşması beklenecek. Bu mücadelenin ardından bir görüşme yapılacak. Sabah gazetesine geldik. Özel bir haber var Ogün Şahinoğlu'na ait. 71 futbolcu, 10 hoca, 4 futbol direktörü, 225 milyon euro bonservis ve 129 puan fark. İşte çöküşün hikayesi. Beşiktaş son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21 sezonundan bu yana başarıya hasret kaldı. Harcanan milyon eurolara rağmen Süper Lig'de ikinciliği göremedi. Avrupa'da grup aşamasını geçemedi. Birçok da detay var aslında. Sergen Yalçın'ın yine bu sezonki planlamasıyla ilgili bir bölüm. İstikrar ve başarı gelmedi. Zirveye bile yaklaşamadı siyah beyazlar. Yunus Emre Sel'in de haberine bakalım. Trabzonspor yeni sezonun kaderini belirlemek için sahaya çıkacak. Bir kupadan fazlası. Türkiye Kupası şampiyonluğu fırtına için sezonu bir ay geç açmak, Avrupa Ligi'nde fikstür avantajını cebe koymak ve daha zayıf rakiplerle karşılaşmak anlamına geliyor. Yarın Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek Bordo Mavililer. Bu maçı kazanırlarsa finalde de rakip Konya olacak. Milliyet gazetesinde Cengiz Malgır haberi var. Sil baştan korkusu. Beşiktaş'ta camianın büyük bölümü ve bazı yöneticiler Sergen Yalçın'la yolların ayrılması gerektiği fikrini savunuyor. Başkan adalı ise Yalçın'ın talepleriyle kadronun yapılandırılması ve takımda her şeyin sil baştan olmaması için mevcut ekiple yola devam.

devam edilmesinin doğru olacağına inanıyor. Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ın başında 32'si lig, 6'sı kupa ve 38 resmi maça çıkarken 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kartal son 5 yılda ilk 2'ye giremedi. Böyle bir istatistik söz konusu. Udokai ve Jalo yolcu, bu oyuncularla yollar ayrılabilir. Son gazetede takvim olsun. Fatih Tekke iz bıraktı. Tecrübeli hoca farkını ortaya koydu. 54 maçta istikrarlı bir grafik çizdi. 40 maçta 2-10 puan ortalaması yakaladı.

0: Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona La Liga'da 29. şampiyonluğunu ilan etti.
1: La Liga'da şampiyon Barcelona. Katalan ekip 35. haftada ezeli rakibi Real Madrid'le sahasında karşı karşıya geldi. 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle 2-0 kazanan Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu. Barça La Liga tarihinde ilk defa bir El Clasico maçı ile birlikte

0: Taraftarlar uzun süre evlerine gitmeyerek Real Madrid zaferiyle gelen şampiyonluğu kutladı. Real Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın bir aile gibi olduğunu söylerken, bu harika kulüp için çalışmaktan ve Barcelona'da yaşamaktan dolayı çok minnettarım. Hepimiz devam etmek ve daha fazlasını verip bir üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Barcelona'da herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğinin farkındayım. Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz ve umarım başarabiliriz diye konuştu. 2024-2025 sezonunda göreve getirilen Alman teknik direktör, Barcelona'da 114 maçta 87 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyetlik performansa imza attı. Hansi Flick bu süre zarfında 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra 2 Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası zaferleri de yaşadı.
1: Teams bağlantımızla dünyadan spor haberlerine devam ediyoruz. Gündemi ve Avrupa'yı konuşacağız Hüseyin Özkök'le birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Demet. Günaydınlar. İyiyim, çok teşekkür ederim. Artık bahar geldi, iyicene kendini hissettiriyor. Evet. Çok hızlı bir şekilde herhalde yaza da geçiş yapacağız. Çünkü havalar bayağı ısındı. Gördüğün gibi tişörtle artık balkondayım.
1: Haftaya burada yine yağış var diyorlar, bilmiyorum orayı. Ama burası gelmedi diyeyim.
2: Cuma günü İstanbul'a geliyorum. Ben de bir haftalığına, işte Avrupa Ligi finali var biliyorsun, gelecek hafta. Dolayısıyla orada olacağım İstanbul'da. Güzel. İnşallah güzel hava olur. Bakalım, artık göreceğiz.
1: Peki, şimdi Avrupa'dan önce bir birincilik ve ikincilikle konuşalım isterim. Birincilikle başlayacak olursak, yükselme playoff ikinci turunda Bodrum Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü karşılaşmıştı. Orada Bodrum'un tek gollük üstünlüğü var. İkincilikte de Muğla Spor'dan bahsedeceğiz. Sözü size bırakayım. Önce birincilik konuşalım.
2: Şimdi playofflarda iki Muğla takımı olduğu için tabii ben biraz daha fazla ilgi gösteriyorum playoff turlarına. Dün akşam Bodrum Spor kazandı karşılaşmayı Çorum karşısında ve 1-0'lık bir çok da önemli bir avantajı olmasa da yine avantaj diyebileceğimiz bir avantaj elde etti. İkinci karşılaşma Cuma günü Çorum'da oynanacak. Oradan da Süper Lig'e çıkacak. Üçüncü takım belli olacak. Bodrum Spor aslında dün çok gol kaçırdı. Özellikle ilk yarıda boş kaleye atamadıkları bir top var. Diğer yandan bir penaltı kaçtı yine ilk yarıda. İkinci yarıda attıkları tek golle de kazanmayı bildiler en azından gol yemeden. İkincilik playofflarına gelirsek ilk olarak kırmızı gruptaki playoff final karşılaşması oynandı. Orada da Mardin Spor'la Muş Spor karşılaştılar ve üstünlük sağlayan taraf Mardin Spor oldu ve birinci lige çıktı. Hemen ertesi günü de Muğla Spor'un Elazığ Spor'la playoff maçı vardı. Final karşılaşması Bursa'da. Buradan bayağı bir akın oldu Bursa'ya. Çok sayıda Muğla Spor taraftarı Bursa'ya otobüslerle gittiler. Ve Muğla Spor 0-0 biten 120 dakikası karşılaşma sonunda, penaltı atışları sonunda karşılaşmadan galip çıkan taraf oldu ve birinci lige yükseldi. Bunun şöyle bir özelliği daha var sevgili Demet. Muğla Spor 3 yıl önce Bal'da oynuyordu. Yani bölgesel amatör ligde. Hı. Bölgesel amatör ligden 3. lige çıktı. 3. ligden 2. lige çıktı. Ve hiç duraksamadan şimdi de 1. lige çıktı. Başkan Menaf Kıyançı bu bağlamda ben buradan ismen zikrederek tebrik etmek istiyorum. Gerçekten kulübü bölgesel amatör ligde aldıktan sonra hiç duraksamadan 1. lige çıkartacak hamleleri yaptı kendisi. Ve takım şu anda 1. ligde. Muğla Spor tarihinde bir ilk oluyor bu. Bütün Muğla çok sevinçli tabii ki. Takım dün Bursa'dan döndü, yani maçtan sonra dün döndüler. Muğla girişinde binlerce araba, binlerce insan karşıladı Muğla Spor'u. Tabii ki böyle küçük şehirler için önemli. Bu tür başarılar. Ben de hani hep söylüyorum, hatırlarsan seninle de konuşuyoruz. Böyle şehir takımlarının mutlaka liglerde olması gerekiyor. Tamam, büyük şehirlerin ilçe takımları falan, bunların çok fazla seyircisi olmuyor ama şehir takımların bir özelliği var. Şehri arkalarında bütünleştiriyorlar. Dolayısıyla şehir takımlarının şehir takımlarının çok önemli liglerde olması. Muğla Spor'da şimdi zaten yenilenen bir stadyumu var. Işıklandırması falan.

0: Her şey var. Şimdi birinci lige yükseldikten sonra tabii ki VAR sistemi de kurulacak stadyuma. Dolayısıyla sezon başında birinci lig için hazır hale gelecek. Muğlaspor'u buradan bu sezon çok sayıda maçını seyretti. Muğlaspor'u buradan bir
1: Tebrik
0: kez daha tebrik
1: ederiz.
0: ediyorum. İşte yönetimini, futbolcularını, emeği geçen kim varsa hepsini tebrik ediyorum.
1: Tebrik ediyoruz ve buradan Avrupa'ya geçelim. Orada da biraz şampiyonları konuşalım isterseniz. La
0: Tabii
1: Liga
0: ki.
1: ile başlamak isterim. Barcelona Real Madrid mücadelesi oynandı. Barcelona maçı 2-0 kazandı ve puan durumunda da 91 puanla şampiyon şu anda. Ama lig tabii ki daha bitmedi. 3 hafta var. 3 maç daha oynanacak. Real Madrid de 77 puanla şu anda ikinci. Sözü size bırakayım şampiyonlukla ilgili.
0: Şimdi Real Madrid için çok acılarla dolu bir sezon oldu Demet. Real Madrid gibi kupa almaya alışmış bir kulüp. Eli boş kaldığı gibi bir de ezeli rakibi Barcelona kendi ile oynadığı karşılaşmada şampiyon oldu. Bunlar daha acısı olamaz herhalde bu
1: Çok
0: sezonda. Ve şampiyon oldu Barcelona Real Madrid 2-0 yenerek. Bir taraftan da takımın içindeki kavgalar, iç çekişmeler, teknik direktör Xabi Alonso'nun gönderilmesi, RB Alonso'nun devralması ama onun da fazla bir etki sağlayamaması. Yani zaten seni beni koysan da Real Madrid'in başında ligde en az ikinci, üçüncü olur yani. Dolayısıyla Real Madrid büyük hocalarla çalışmaya alışmış, büyük başarılara alışmış bir kulüp. Dolayısıyla onlar için çok acı dolu bir sezon oldu. Ne Şampiyonlar Ligi'nde, ne La Liga'da, ne Kupa'da hiçbir yerde başarı sağlayamadılar. Diğer yandan baktığımızda Villarreal başarısını sürdürüyor ve ligde Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek gibi duruyor. Bu arada İspanya'da bu sezon Avrupa Kupalarında en başarılı ikinci ülke olmayı garantiledi Demet. Dolayısıyla ilk 5 İspanya'dan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Villarreal gördüğün gibi 3. sırada. Atletico Madrid'i de geçti sıralamada. Atletico Madrid 4. ve Betis de 5. sırada. Burada Celta Vigo'nun da biraz iddiası var gibi gözüküyor. Yani 6. sıradaki bir Celta Vigo acaba Betis'i zorlar mı? Onu ilerleyen veyahut da kalan haftalarda göreceğiz. Ama burada ilk 5 sanki şekillenmiş gibi. Küme düşme mücadeleleri de şu sıralar tabii ki alev alev yanıyor. Oralara da bakmak lazım.
1: Bakalım.
0: La Liga'da şu anda baktığımızda o video
1: Oviedo,
0: düştü. Evet,
1: Levante ve Alaves var riskli.
0: riskli. Yani Levante, Alaves, ondan sonra Girona geliyor,
1: Girona.
0: Espanyol, Mallorca. Bunların puanları hep birbirine çok yakın. Elche de hatta bunu katabiliriz. Dolayısıyla İspanya'da kalan 3 haftada gerçekten çok önemli bir ligden düşmeme mücadelesi olacak. Artık gözler daha çok oralara çevrildi gibi duruyor İspanya'da.
1: Peki Bundesliga'ya gelelim. Orada da tabii ilk 7'yi konuşabiliriz. Buyurun.
0: Bu arada çok kısa unuttum söylemeyi. Barcelona Real Madrid maçından önce Hansi Flick'in babası vefat etti. Çok kısa bir süre önce. O yine de takımın başında sahadaydı. Ertesi gün Almanya'ya babasının cenazesi için gitti. Hakikaten üzücü. Tam da böyle şampiyon olacağı gün böyle bir vefatın olması, babasının vefat etmesi hep onu daha fazla hatırlayacak. Şampiyon olduğu gün babasının ölmüş olmasını. Onu da söyleyelim. Real Madrid kulübü de bu bağlamda hemen bir açıklama yayınlayıp başsağlığı diledi Hansi Flick'e. O da güzel bir davranıştı.
1: Peki geldim Bundesliga'ya. Orada da ligin bitimine sadece bir hafta kaldı. 16 Mayıs tarihinde tüm maçlar aynı saatte aynı gün
0: Evet.
1: oynanacak ve lig tamamlanacak. İlk 7'ye baktığımızda burada Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart ilk 4 sıra bu şekilde. Şimdi 4 ile 5 arasında puan farkı yok. 4. sırada Stuttgart,
0: Evet.
1: Hoffenheim'da 5. sırada 61'er puandalar. 6'da Bayer Leverkusen, 7'de de Freiburg'u görüyoruz. Burada neler değişebilir son bir hafta?
0: Şimdi Stuttgart, Hoffenheim ve Leverkusen arasında bir son hafta Şampiyonlar Ligi yarışı olacak. Ama burada en avantajsız takım Leverkusen çünkü 3 puan geride diğer ikisinden. Stuttgart ve Hoffenheim'dan birisi bence bu ilk dördün içinde yer alacak. Alacakları sonuçlara bağlı olarak. Dolayısıyla bunu son haftada göreceğiz. Leverkusen'in şansı ötekilerin gerçekten puan kaybı yapmasına bağlı. Yani ikisini de kaybetmesine bağlı ve averajında geçmesine bağlı. Burada 7. Freiburg'da Avrupa'ya gidebilir. Çünkü Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart olduğu için 7. sıradaki takım kupa kontenjanından 6. takım Avrupa Ligi'ne gideceğinden 7. takım da Konferans Ligi'ne gidecek. Bunu da söyleyelim. Ancak Ligin dibi çok acayip.

0: Demet. 3 takım aynı puanda ligin dibinde Bundesliga'da ve bu 3 takımdan ikisi doğrudan düşecek ve bir tanesi de play-out oynayacak. İkinci ligin üçüncüsüyle. Burada evet. Artık her şey çok net. Ancak hangi takımların ikisi doğrudan düşecek, hangisi play-out oynayacak o belli değil.
1: Wolfsburg, Heidenheim ve St. Pauli rakiplere bir bakıyorum. Wolfsburg, St. Pauli ile zaten karşı karşıya gelecekmiş.
0: Evet, onlar karşı karşıya gelecekler.
1: Heidenheim'da Mainz'ı konuk edecek.
0: Heidenheim son haftalarda mükemmel işler yapıyor. Bayern Münih'le de hatta hatırlarsın berabere kalmışlardı. Ve Heidenheim ben düşmesine kesin gözüyle bakıyordum sezon içinde ama sezonun son bölümünde o kadar iyi bir performans gösterdiler ki ve bu duruma geldiler. Şimdi en azından play-out oynama şansları olabilir. Mesela Wolfsburg'la St. Pauli berabere kaldı diyelim. Heidenheim aradan sıyrılabilir maçını kazanarak. Gerçekten çok heyecanlı bir son hafta olacak düşme hattında. Bakalım hangisi ikisi düşecek, hangisi play-out oynayacak. Onu da hep beraber göreceğiz.
1: Peki Serie A'ya da bakalım. Orada da yine ilk 6 sıraya bakacağız. İlk 4'te Inter, Napoli, Juventus ve Roma var. 5. sırada Milan'ı görüyoruz. Roma ile Milan eşit puanda, aynı puanda. Milan da tabii Şampiyonlar Ligi için bir savaş verecek. Como'yu da 6. sırada görüyoruz. Biraz hızlanalım. İyi 5 dakikamız falan kalıyor.
0: Tamam. Evet, burada Inter'in şampiyonu zaten belliydi. Napoli dün akşam kaybetti ve Juventus'la arasında 2 puan fark kaldı. Milan'ın kötü gidişatı sürüyor. Şu anda 4. sıradalar. Roma ile aynı puandalar. Milan Şampiyonlar Ligi dışında kalabilir. Gerçekten hani şampiyonluk adayıyken bir anda böyle Şampiyonlar Ligi sıralarının dışında kalması da çok ilginç olabilir. Bunu da kalan maçlarda göreceğiz zaten. 2 hafta kaldı. Bu 2 haftada net olarak ortaya çıkacak İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ne hangi takımın gideceği 4. olarak.
1: Peki bir de Premier Lig gelsin. Arsenal 79 puanda, Manchester City 74, United, Liverpool, Aston Villa, Bournemouth ve Brighton şeklinde bir sıralama var. Orada da şöyle kaç hafta kalmış diye bakıyorum. 2 hafta var.
0: Evet, büyük ligler içinde şampiyonluk yarışı süren tek lig Premier Lig. Orada da işte Arsenal'la Manchester City çekişiyorlar. Manchester City'nin bir maçı eksik. O maçı tamamlandığında Liverpool Arsenal'ın 2 puan gerisine düşüyor. Arsenal'ın bu hafta sonu oynadığı karşılaşma West Ham'la deplasmanda çok tartışıldı. Özellikle West Ham'ın iptal edilen golü ama ben %100 doğru olduğunu düşünüyorum. Kaleciye resmen faul var. Kolunu boğazına dayamış, bir de sol eliyle kolunu tutuyor kalecinin. Yani VAR'ın müdahalesi doğruydu orada. Burada dediğim gibi iki takım arasında şampiyonluk mücadelesi var. İlk 5 burada Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 5. takım da Aston Villa olacak gibi duruyor. Alt tarafta Burnley ile Wolves düştü. 3. takım da hangisi olacağını son kalan 2 haftada göreceğiz. West Ham olacak,
1: West Ham
0: Tottenham
1: ya da
0: olacak. Tottenham'dan biri olacak.
1: Peki,
0: fırsatı kaçırdı. Leeds'i yenemeyerek istemedi.
1: Tabii ya, şu sıralarda olması bile şaşırtıcı gerçekten.
0: Evet.
1: Peki evet. UEFA finallerinin hakemleri açıklandı. Bu konuyla devam edelim. Kimler yönetecek maçları?
0: Evet, UEFA yaptığı bildirimle finallerin hakemlerini açıkladı. Budapeşte'deki Şampiyonlar finalini, ligi finalini Alman Daniel Siebert yönetecek ki Daniel Siebert Dünya Kupası hakem kadrosunda yok. Ama Daniel Siebert Katar'daki Dünya Kupası'nda da elit kategori değil birinci kategori hakemi olmasına rağmen Dünya Kupası'na gönderilmişti. Burada UEFA onu tutuyor herhalde. Herhalde FIFA Daniel Siebert'i onaylamadı. Dünya Kupası'na gidemiyor ama UEFA'da Şampiyonlar Ligi finali verdi. François Letexier İstanbul'daki Avrupa Ligi finalini yönetecek. Mauricio Mariani de Konferans Ligi finalinde Leipzig'te sahada maçı yöneten hakem olacak.
1: Peki Dünya Kupası'na katılacak takımların geniş kadrolarına bildirim süresi doldu.
0: Evet, o dün doldu Demet. 35 ila 55 kişi arasında oyuncuyu FIFA'ya dün bütün federasyonlar bildirmesi gerekiyordu. Bizim Futbol Federasyonumuz da hatta bir açıklama yayınladı. Bizimle ilgili bir kadro, böyle geniş kadro yayınlandı sosyal medyada ama doğru değil bu diye. 35 ile 55 arasında kadrolar dün bildirildi. 1 Haziran günü de 26 kişilik kadrolar FIFA'ya bildirilecek. Ondan sonra ancak sakatlık durumunda oynanacak maçtan bir gün önce herhangi bir ağır sakatlık olursa ondan önce bir oyuncu değiştirme hakkı olacak. Ama dün 35 ile 55 kişilik

0: Sonra bildirildi o aradaki sayıda. 1 Haziran'da da 26 kişilik nihai kadroya bildirilecek.
1: 1 Haziran'da net kadroyu göreceğiz. Peki,
0: Evet.
1: FIFA açılış maçına bir ay kala teknik çalışma grubu üyelerini açıkladı.
0: Evet, FIFA'nın bir teknik çalışma grubu oluyor bu Dünya Kupalarında. Arsene Wenger ve Pascal Süberbühler yönetiminde gerçekten isimleri şimdi vakit geçmesin saymayayım uzun uzun. Çok önemli. Geçmişte görev yapmış kadın ve erkek futbol insanları bu çalışma grubunda yer alıyorlar. Bunlar bütün teknik detaylarını maçların analiz edip insanlara sunuyorlar. Ayrıca maçın oyuncusunu seçen kişiler de bu teknik çalışma grubundan. Dolayısıyla FIFA dün bunların isimlerini açıkladı. Çok değerli bir kadro. Dünya Kupası boyunca bunlar bütün analizleri, teknik detayları, her şeyi tabii ki teknolojinin de çok büyük yardımıyla, yapay zekanın da yardımıyla bütün dünyayla paylaşacaklar.
1: Peki son bir dakikam, Almanya Futbol Federasyonu Almanya Kupası finalinde çipli top uygulamasının yapılacağını açıkladı.
0: Evet. Şimdi bu çipli top tartışmasını hatırlarsan daha önce de konuşmuştuk
1: Evet.
0: hep.
1: Hatta Beşiktaş'ın bir talebi vardı. Onu da biraz
0: Evet, talebi
1: detaylandıracaktık
0: vardı.
1: ama
0: Onu da
1: süre yetmeyebilir.
0: detaylandırmıştık. Onu biz Ezgi'yle
1: Ha,
0: detaylandırdık. Ne
1: güzel.
0: yapmadığımız bir yayında. Evet,
1: Tamam.
0: detaylandırdık. Şöyle, Almanya Futbol Federasyonu dün ani bir açıklama yaptı ve Almanya Kupası finalinde çipli top kullanacağını açıkladı. Şu anda Bundesliga'nın top üreticisi olan firma finale özel böyle bir çipli top hazırlamış. Dolayısıyla finalde de bu ilk kez Almanya'da uygulanacak, bir ligde uygulanacak. Daha doğrusu bir ülkenin liginde uygulanacak ve kupasında. Daha önce de ben söylemiştim, İngiltere Kadınlar Süper Lig'de de gelecek sezon Amerikan firmasının topları çipli olarak kullanacak.
1: Evet.
0: Bu toplar tabii ki yapay zeka yardımıyla birçok veriyi izleyenlere sunuyor. En büyük
1: Evet.
0: özelliği de yer otomatik offside teknolojisindeki yardımı.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Bağlantıyı bitirdik. Programımızın da bu saatine nokta koyalım. Onda buradayız, devam edeceğiz.
2: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu. Şampiyon Inter karşısında Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez!

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: serbest sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Parafın katkılarıyla.
1: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogancavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Hoş geldiniz sabah sporuna tekrar diyelim. Çünkü üçüncü ve son saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Kalan bir saatimizde de Suat Umurhan stüdyo konuğumuz olacak ve gündemi kendisiyle konuşacağız. Zaten şampiyon belli biliyorsunuz ama belli olmayan farklı detaylar da var. Takımların sonraki sezon ne yapacağı, yaz transfer dönemi hepsini konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın, nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor, senin nasıl?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aslında konuşacak çok fazla konu var ya, şampiyonluk belli ama
1: artçıları var.
0: Evet, yani
1: geçmişte yaşananlar var.
0: Tabii ki
1: şampiyonluk öyküleri.
0: Kupa mücadelesi diğer yandan, bu hafta Trabzonspor'la da Gençler Birliği karşılaşacak. Yani yarın daha doğrusu. Orada da bakalım finale kim uzanacak. Konyaspor ilk finalist şu anda. Onu da Trabzonspor bölümünde konuşuruz. İlk gündemimiz Galatasaray olacak. Şampiyonluğun ardından yapılan açıklamalar var tabii. Transfer gündemine dair kimler kalabilir, kimler gidebilir. Bu isimlere de değineceğiz. Önce bir Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını hatırlayalım. Sonrasında detaylarla burada olacağız.
2: Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu ve 4. şampiyonluğu kazandık. Güzel bir zorlu bir seneyi geçirdik. Ben buradan taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknemde olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarının önemli kısımlarını ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. 27. şampiyonluğu hedefliyoruz dedi. Daha kutlamalar
1: hemen
0: gerçekleşmedi.
1: Hemen başladı Galatasaray.
0: Hızlı bir önümüzdeki sezona giriş var, evet. Ne dersin?
1: Normal bir şey aslında bu Galatasaray için. Hani çok şaşırtıcı bir durum değil.
0: Geçen yıl da aslında benzer şeyler olmuştu.
1: Benzer. Ondan öncekinde de yani hemen hedefi Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başarılarını en az başarıp bir üstüne çıkmak. Yani çeyrek.

0: final olarak hemen hedefi de koydu Sayın Başkan. Mesela bir soru vardı, dinlenecek misiniz gibi, yok tatil yapmayacağım, hemen çalışmalara devam edeceğiz gibi bir evet. Açıklaması vardı dün yine. Transfer üstünden Galatasaray devam edecek. Şimdi açık konuşalım, Antalya ile oynanan maç sonrası tamam, şampiyonluk kutlamaları bu hafta sürecek, devam edecek artçıları vesaire. Hı hı. Ama sahanın içine girdiğimizde hem Samsun karşılaşması hem Antalya maçının galibiyet gelene kadar ki performansı hiç iç açıcı değil.
1: Evet.
0: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyon olmuş gibi davrandı. Tamam. Hı-hı. Ama şu var. Tamam, biz şampiyon olmadık. Kazanmamız lazım mutlaka dediği ve fark atarız diye çıktı Antalya maçında. Puan bırakıyordu, kaybediyordu. Biraz direkten döndü. Biraz iç saha olması, biraz büyük oyuncu refleksleriyle maçı çevirdi.
1: Evet.
0: Şimdi gelecek sezon için de bu takımın yenilenmesi, revizyona alınması, bazı isimlerin yerlerine bir kademe yukarıda oyuncu bulunması şart gibi gözüküyor.
1: Yani son 4 yıla da baktığımızda bu sezon böyle inişler çıkışlar biraz daha net belliydi sanırım. Yani bazı maçlar çünkü çok kötü bir performans.
0: Doğru.
1: Bakıyorsun Avrupa'ya, Şampiyonlar Ligi'ne muazzam bir takım
0: Doğru.
1: görüyoruz.
0: Çok etkisi var. Yani Şampiyonlar Ligi, bak Şampiyonlar Ligi oynayan takımların liglerine dönüşünde ciddi problemler yaşadığı bir gerçek. Yani biz hep içeriden okuduğumuz için oyun. Hayır. Avrupa liglerini falan da biraz takip edince dönüşlerde ciddi sıkıntı yaşanıyor.
1: Evet.
0: Ama eğer siz Süper Lig'in standart bir şampiyon takımı değil de şimdi tişört bastırıldı, paylaşımlar yapıldı, dominasyon, yani Süper Lig'in dominatör bir takımı olup her şey sizin çevrenizde gelişecekse bu kadar düşmeye hakkınız olamaz.
1: Evet.
0: Özellikle bazı oyuncuların, eğer proje buysa, hedef buysa. O yüzden bazı isimlerin değişmesi lazım. Yedek kulübesinin güçlenmesi, zenginleşmesi lazım. 4 senelik gelen proje diyeyim, devamını getirmek istiyorsanız oyuncu kalitesi özellikle kulübede artacak. Kulübesi çok zayıf kaldı bence Galatasaray'ın.
1: En büyük sıkıntılardan biri de dediğin gibi sezon içerisinde buydu sanırım. O sakatlıkların, cezaların belli bir zamana denk gelmesi.
0: Ara transferde Galatasaray 3 tane isim aldı. Ve bu da çok başarılı bir operasyon oldu. Aslında burada Sayın Dursun Özbey'e de bir hani tebrik göndermek lazım. Hiç para harcamadı neredeyse.
1: Evet.
0: Kaliteli 3 tane oyuncu, ki bir Aspiria daha geleceğe dönük bir isimdi. Hani olursa tutarsa diye. Lang, Hollanda milli takımının, Napoli'nin çok kıymetli bir oyuncusu. Boey. Zaten herkesin yakından bildiği oyuncu. Ve bu ikisinden de katkı aldı. Lang'tan son şampiyonluk maçı denen Antalya karşısında ciddi bir katkı aldı. Bunları başardı ama geri kalan oyunculara baktığımızda kulübeden o etkiyi Galatasaray göremiyor. Özellikle yerli transfer yapılıp orada bir güçlendirme çalışması bence kesinlikle gerekir.
1: Şimdi sizlerin de eğer transfere dair gidecek kalacaklarla ilgili yorumlarınız varsa bana yazın. Yine birçok yorum gelmiş. Onları da aralarda sıkıştıracağım. Suat'a soracağım. Icardi konusuyla bir devam etmek istiyorum. Sayın Özbey'in zaten açıklamalarında da vardı az önce. Icardi ile sözleşme için görüşeceğim dedi. Galatasaray için çok önemli. Kulübe katkısı da çok büyük. Yani olumlu bir mesaj verdiğine dair çok fazla yorum gördüm ben sosyal medyada.
0: Şimdi
1: hangi yönden olumlu?
0: Şimdi ben şöyle okuyayım. Şimdi okuyunca evet.
1: Evet.
0: Doğru. Ama izleyince biraz da kulübün içini bilince ben farklı bir çıkarım yaptım ondan.
1: Nedir?
0: Yani şudur. Para. Icardi 10 milyon euro alıyor. Bu parayı Galatasaray zaten vermez, masaya koymaz. Ama Galatasaray böyle hani Icardi ben indirim yaptım, 7 milyon euro istiyorum, 8 milyon euro istiyorum da Galatasaray olmaz, olmamalı zaten. Yani Türkiye'den kimse olmamalı. Bu tarz bir düşüşteki fiziki olarak geçmişinden seken bir durum olmayan bir oyuncu da Galatasaray o paralara çıkmamalı. Sayın Başkan'ın sözlerinden ben biraz daha indirim, hani çok daha makul düzeye inerse anlaşacağız gibi bir durum okuyorum. Bilmiyorum hani... taraftarlar nasıl bakıyor?
1: Evet. Bana da mesela öyle
0: bak
1: geldi.
0: Bak şimdi ben bir haber sana hemen göstereyim bu konuyla ilgili şey.
1: Sabah gazetesi.
0: Sabah gazetesinin şöyle bir haber. Hani Icardi gidiyor fotoğraf çektirin diye bir haber. Şurada. Bu arada haber de Mehmet Özcan imzalıdır. Hani imzası yok ama Mehmet'in verdiği bir haber. Onu da bilgisini paylaşayım. Hı hı.

0: Şimdi Icardi'nin stadın ışıklarını açtırması, maç bittikten sonra işte kız arkadaşı, çocuklar vesaireyle bir top oynaması, bir hani son veda PR'ı yapması, kendisi açısından hatıra işlerine imza atması bir kere işin büyük ölçüde koptuğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu kopmak kötü anlamda algılanmasın. Bazı ayrılıklar zamanı gelince gerekir. Bazı ayrılıklar iki taraf arasında daha kıymetli bir hale gelir.
1: Ki
0: Icardi'de de böyle.
1: Şampiyonlukla da birlikte böyle
0: Ve
1: bir
0: son
1: şeyin
0: maça da
1: olması.
0: golün asistini yaparak,
1: Evet,
0: finalin
1: doğru.
0: imzasını da atarak bir üst kademesi kendisinin gol atmasıydı. Bence Icardi ile Galatasaray yolun sonuna gelmiştir. Icardi çok düşük bir paraya tamam der, olur. Ama yüksek bir bedel, kulübe de oturacak bir, büyük bir yıldız.
1: Evet.
0: O egoyu yönetemezsiniz. İki, aldığı para, yani şimdi 5 milyon 6 milyon euro verirsen Icardi'ye, kulübe de sahada oynayan oyunculara batabilir. Kulübe de oynayıp daha çok katkı yapana batabilir. Bunun dengesi takımlarda çok önemlidir. Ben o yüzden Icardi'nin çok parada düşmeyeceğini, Galatasaray'ın da çok yükseğe çıkmayacağını ve teşekkür edip ayrılıp devam edeceklerini düşünüyorum. Eşyalarını toplamış. İtalya'ya doğru
1: Öyle deniyor, evet. Bazı
0: artık
1: eşyalarını gönderdi deniyor.
0: gönderdi. Yavaş yavaş gönderiyor. Bu futbolun, sporun doğasında var.
1: Yani vücut dilinde de böyle çok kalmak isteyecek bir hal yok gibi ama ya, değil mi?
0: Ya Icardi bu sezon çok çalkantılı. Şimdi tekrar dönelim. Yani özel hayatı zor. Mesela çocuklarını getirip şampiyonluk kupası maçında hani yanında tutamadı. Bu çok kırıcı bir şey. Yani üzücü bir şey. Hani gidiyor, orada aklı kalıyor, fazladan izin alıyor. Sakatlıkla oluşan bir problemi var.
1: Evet.
0: Bunları üst üste koyduğun zaman oyuncunun, ben Icardi'nin sadece Galatasaray'a karşı değil, hayata karşı bir şey olduğunu okuyorum yüzünden. Canlılığını yitirdiğini görüyorum. Yani bu geçtiğimiz sezonlarda böyle değildi. Çocuklarıyla bu kadar ayrı kalınca, aile hayatı zora girince bir o gözündeki ışık biraz azalmış gibi okuyorum ben
1: Evet,
0: sadece.
1: bence
0: O yüzden de bazen yolları böyle ayırmak sanki daha önemli gibi.
1: de. Editörümüz Serkan kaptanlık konusunu hatırlattı şimdi bana ki yine Sabah gazetesinde
0: Doğru,
1: de kaptanlıkla
0: doğru.
1: ilgili bir bölüm vardı. Bu sezon kaptanlığı sence nasıl yönetti?
0: O da gene Mehmet Özcan'a sevgiler. Hani şu şey şampiyonluk öyküsü haberi gene.
1: Evet.
0: Ondan bahsediyor sanırım. Şimdi kaptanlık Icardi biraz sembolik kaldı bu sezon. Çünkü ortada yoktu. Yani
1: Oynamadığı için.
0: oynamadı, gitti, geldi. Yedekteki kaptanın bir yere kadar etkisi olur. Tabii ki özellikle yabancılar üstünde bir sembol ama kendi hayatını yönetmekten, sakatlıkla uğraşmaktan çok fazla da ben takım üstünde etkisi olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman problem çıkardı. Zaman zaman oynamadığı için teknik heyeti ve takım arkadaşlarını kızdıracak işlere imza attı.
1: Evet.
0: Orada da biraz hakkını verelim. Hep eleştiriyoruz bazen ağır kalıyor diye hani saha içinde. Ama Abdülkerim'in etkisi Galatasaray'da ciddi bir şekilde hissediliyor bence. Özellikle yerli oyuncular üstünde ve kaptanlık öyle şey olmaz. Hani ya kaptanlık bandını verdik tamam değil. Sahada gösterdiğin performans senin kaptanlığını yukarı taşır.
1: Evet.
0: Kulübeden geldiğinde gösterdiğin etki senin kaptanlığının etkisini arttırır. Abdülkerim de böyle bir performans sergiledi. Yani Abdülkerim'le Davinson, evet buraya takviye lazım, üçüncü bir oyuncu lazım. Singo bence o stoper etkisi asla yok. İhtiyaçlardan biridir. Ama bu ikili ciddi bir şekilde en kötü sezonlarını geçirdi belki de saha içinde.
1: Evet.
0: İkisini total düşündüğümüzde ama yine de bence hem Avrupa'ya hem lige damga vurdukları çok kıymetli maçlar var. Bazı şeyleri kaybedince anlarsın. Bu ikili de, hatta Torreira'yı buna ekleyeyim, öyle bir durumda. O yüzden bu ikilinin yanına net bir stoper, işte Van Dijk'ın ismi geçiyor.
1: Evet.
0: Keşke gelse de Türkiye'yi izlesek. Müthiş bir, o da futbol aklı, müthiş bir kariyer.
1: Bernardo
0: Yani
1: Silva çok en çok okuduğum isim
0: hadi
1: sanırım
0: o önde, hani öne gelince anlatırım ama diğer tarafta stopere bir takviye lazım. Hani Abdülkerim bu sene yaptığı kaptanlıkla bence
1: o.
0: asıl kaptan olduğunu da gösterdi diye
1: Kaptanlık
0: düşünüyorum.
1: demişken İlkay'ın da bence o kumaşı çok net şekilde
0: İlkay'ın var.
1: belli.
0: Evet ama İlkay biraz önce söylediğim konuya geliyor. Saha içindeki o etkisi olmadığı için ve düzenli oynamadığı için
1: Evet.
0: onu gösteremedi. Ama İlkay şimdi yani Avrupa'da oynayan, Avrupa'dan gelen her oyuncunun direkt İlkay da bu takımda diye bakacağı bir isim. Hele Almanya ve çevre ülkelerinde ise daha da kıymet vereceği, dikkat kesileceği bir oyuncu. İlkay bence Türk futbolunda bundan sonra da uzun yıllar yönetici olarak da futbolu bıraktıktan sonra hizmet verecek devam bir hani kumaş görüyorum. Bilmiyorum nasıl devam eder.
1: Peki şimdi oyunculara geleceğiz ama yine Dursun Özbey'in açıklamaları üzerinden gidiyorum. Okan Hoca'ya değinmişti. Okan Hoca'yı da biraz konuşalım. Okan Buruk çok başarılı bir teknik direktör. Onu çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Sezon içerisinde de tartışılan, eleştirilen, hatta istifa seslerini duyduğumuz taraftar tarafından bir teknik direktör aslında. Ama bu kadar iyi giderken her şey... Neden gitsin ya da neden bıraksın?
0: Şimdi tabii garip bir ruh hali var Galatasaray'da. Açık konuşalım. Yani biraz başarıdan mı dersin, biraz başarıya götüren altyapı mı dersin? Tabii ki eleştirecek. Okan Buruk'un bence bu sezon ciddi hataları var. Ve bu zaman zaman şampiyonluğun belki el değiştirmesi ihtimalini de doğurdu. Fenerbahçe biraz böyle hani daha... İyi maçlar çıkarsa, birkaç tane maçı garip şekilde kaybetmese kendi hatalarından son dakikalarda işin rengi değişebilirdi. Ama finaline baktığında 4 senedir şampiyon bir Galatasaray var. Avrupa'da çeyrek finalin ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kıyısından dönmüş bir Galatasaray var. Sıradan vasat bir takıma değil, Liverpool'a elenmiş bir Galatasaray var. Juventus'u elemiş bir Galatasaray var. Şimdi Okan Buruk niye gitsin? Niye istifa etsin?
1: Şimdi Okan Buruk'ta bir eleştiri yazısı vardı Yusuf Bey'in. Aynen. Okan Hoca'nın önümüzdeki sene bu kadroyla, bu taktikle Avrupa'da ligde şampiyon olabilme ihtimali var mı? Ligde de takımlar Galatasaray'ın ne oynadığını artık ezberlediler diyor mesela.
0: Şimdi bir Avrupa'dan başlayayım. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı şampiyon olamaz. Kısa vadede olamaz. Bunu herhalde hepimiz biraz... Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni çeyrek finalden, yarı finalden sonra seyreden herkes görmüştür. Yani bu bir mucize olur. Avrupa Ligi'nde konferanstaki bir final bence Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finalle eşdeğer. Diğer tarafta ligde evet katıldığım konulardan biri bu. Yani Galatasaray'ın burada bir revizyona gitmesi gerektiğini bu sebeple söylüyorum. Okan Hoca değil sadece, içerideki oyuncularda da bir doygunluk var bazı isimler. Evet. Bunun güncellenmesi, buraya yeni takviyeler yapılması şart. B planı yok Galatasaray'ın. Evet. Yani sadece Osimhen'li bir oyun üstüne kurgulanmış. Bak Antalya maçında da öyleydi. Her top Osimhen'e şişir. Sağdan soldan Osimhen'e orta yap. O vurur ya da onun yarattığı pozisyonla Galatasaray. Evet. Böyle bir durum var. Bunu değiştirmek lazım.
1: Bunu Okan Hoca mı değiştirecek?
0: Tabii o değiştirecek. Yani burada oyuncu çeşitliliğini arttırması lazım Galatasaray'ın. Daha fazla şut atan bir 10 numara. Gelelim senin söylediğin Bernardo Silva ismine. Burada biraz daha top kullanan forvet arkasında, tamam Yunus'u orada baskı pres için kullanıyorsun ama ligde daha rahat dominasyon yapacaksan, Şampiyonlar Ligi'nde en az son 16 görmek istiyorsan oraya bir sembolik isim koyacaksın.
1: Mesela şöyle bir eleştiri vardı ya, rakipler Galatasaray'ın ne oynayacağını ezberlediler diye. Şimdi Galatasaray için de sezon içerisinde, yani son yıllarda da hep aynı. Mesela 11'i tahmin etmekte çok zorlanmıyoruz. Okan Hoca kendine bir çerçeve çizmiş o noktada. Ama bunun aslında başarıyı getiren etkenlerden biri olduğunu da söylüyoruz.
0: Şimdi başarıyı tabii ki, yani net bir 11'iniz Galatasaray'ın UEFA'yı alan 11'ini herkes sayar. Süper Kupa'yı alan 11'i herkes sayar. Bu böyledir. Fenerbahçelilere sor. İşte Zico ile Chelsea karşısına çıkılan takımı herkes hatırlar.
1: Evet.
0: Bu iş böyledir her takımda ama zaman zaman buraya güncellemeler, bir iki oyuncu, üç oyuncu içeri atıp kulübeye katkı yapmak lazım. Galatasaray'ın 11'ini saymakta problem yok ama bazı oyuncuların veriminin düştüğü yerde kenardan takviye yapmanız lazım. Kenardan destek almanız lazım. Galatasaray bu konuda biraz zayıf kaldı. Mesela içeride sana kulübeye bakıyorsun zaman zaman. Maç kazandıracak oyuncu ben görmüyorum. Hani Icardi, o eski günlerindeki Icardi olsa zaten 11'de kullanırsın. Şimdi bunlar değişecek. Hamle yapılması gereken işler. Bunun için de Sayın Başkan'ın o röportajda söylediği çalışıyoruz demesi de bu yüzden.
1: Aynen öyle.
0: En az bir oyuncuyla anlaşıldığı, ikincisi için kovalandığı bilgisi var. Dünya Kupası başlamadan ya da başladığı sırada çoktan anlaşılmış olup açıklanacak. Bernardo Silva'ya yapılan bir teklif masada. Galatasaray teklifini yaptı, geri dönüş bekliyor. Bunlar yönetimin şimdiden çalıştığı hamleler. Ama tabii ki burada Okan Hoca'nın vereceği rapor. Dünya Kupası'nda neler yaşanacak? Kimlerin değeri artacak? Kimlerin değeri azalacak? Bu da etkileyecek bu sezon.
1: Şimdi yine yönetim ve Okan Hoca üzerinden gidelim. Çünkü evet son 4 yıldır önemli bir başarı var. Ama 2021-22 sezonunu hatırladığımızda da ligi 13. sırada bitiren bir Galatasaray vardı. Sonrasında nasıl bir planlama, ya nasıl demeyeyim de... ne aslında Galatasaray'ı bu 4 yıllık başarıya taşıdı sence?
0: Şimdi 13'lükten sonra. Sen cümleni sonra... devam ettir, bak ben sana bir haber daha bulacağım.
1: Yani dipten rekora bak, giden bir Galatasaray var.
0: Bu da Hürriyet'ten bir haber. Özbek döneminde Galatasaray kadrosundaki değer artışı. Yok, diyorsun ya nasıl 13'lükten belli bir seviye. 13'lüğün ertesi sezonu 22-23 166 milyon euro.
1: Tamam.
0: 23-24 193 milyon euro. 24-25 255 milyon euro. 25-26 344 milyon euro. Şimdi ciddi bir başladığın yerle 4 sezon sonunda herhalde 2,5 katı falan oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu değer artışı, tabii ki bunda ciddi bir Osimhen değeri var. Tamam. Evet. Ama diğer tarafa baktığında,
1: ama o da bir etken sonuçta yani.
0: Ya muhakkak Osimhen gibi ya, bir Türk takımı 75 milyon euroya oyuncu aldı. Başka bir Türk takımı Fenerbahçe devre arasında 50-60 milyon euroluk bonservisle iki tane orta saha, hatta Şerif'i de dahil et 70'lere giden olduğu evet, söyleniyor. Böyle bir harcaması var. Şimdi bunları pozitife çevirdiğin zaman, kulüplerin değer artışı devam ettiği zaman, mantıklı bir teknik kadro, doğru bir yönetimle Avrupa'da başarı da gelir. Ligdeki başarının yanı sıra. Galatasaray bence bu sezon biraz kıyılardan döndü. Okan Hoca'ya yapılan eleştirileri haksız bulmam ama finale baktığında Galatasaraylıların Okan Hoca'yı eleştirmesinden çok Fenerbahçelilerin, Beşiktaşlıların eleştirilerini de görüyorum. Hani istifa etsin, tadında bıraksın. Yani
1: evet, 4... ben de gördüm onları.
0: Bir şey, bir kere bak şeyi söyleyeceğim. Bir şey tadında bıraksını başka camiadan biri söylüyorsa herkes oraya bir soru işaretiyle baksın.
1: Ya tadında da mesela şimdi, ya bu kadar iyiyken neden bırakasın yani, çok iyi günden bir teklif gelir belki.
0: Bak, şimdi gel biraz şey yapalım, nostalji yapalım, yapalım seninle. 2000'de Galatasaray işte şampiyon oldu, UEFA'yı aldı. O sezon yanlış hatırlamıyorsam, herkes bilenler düşünsün. Fenerbahçe'de Sayın Selim Soydan'la Şadan Kalgavan futbol şubesinin başına gelmişti ikisi. Ve şöyle dediler. Ben röportajlarını falan iyi hatırlıyorum. Bizim önce Galatasaray'ı durdurmamız lazım. Gidip ne yaptılar? Fatih Terim'le buluştular. Fatih Terim'e teklif yaptılar. Yani açık çek. O zaman Fatih Terim ne kadar alıyordu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ama hocam Galatasaray'da ne alıyorsan 3 katı 5 katı yaz kontrata, biz vereceğiz deyip böyle bir hamleye girmişlerdi. Şimdi biraz Okan Hoca'nın istifa etsin, bıraksın bu işi demek de ona geliyor. Şampiyon olduktan sonrayı söylüyorum. Şampiyon olmazdı, Avrupa'dan erken elenirdi, konuşurduk. Ama farklı bir dünyada yaşıyormuş gibi, sanki Okan Buruklu Galatasaray şampiyonluğu kaybetmiş gibi, Sayın Dursun Özbek şampiyonluğu 4 senedir kazanan bir başkan değilmiş gibi, Okan Hoca gitsin, yeni yönetim gelsin, bana garip geliyor.
1: Yani kaybedebilirdi mesela. Bu ihtimali düşünerek de böyle yorum yapmak çok doğru gelmiyor.
0: Gelmiyor. Kaybedebilirdi, olabilirdi ama her şey olabilirdi. Kazandığı yerde 4 senelik kupayı kaldıracak hani bir hafta sonra törenle bir teknik adama bıraksın demek bana biraz şey geliyor. Böyle alttan hani çapayla tuğlaları kıra kıra baltayla kıra kıra birilerinin altına oyması evet, gibi geliyor.
1: Ya rakip takımda dediğin gibi çoğunlukla var ama kendi taraftarı içerisinde de böyle eleştiriler çok var.
0: Bak o Galatasaray işte o. Bu olur. Sayın Dursun Özbek bir önceki başkanlık döneminde başarısız olduğu için mi seçimi kaybetti? Hayır. Ortam öyleydi. Galatasaray'da bir değişim oldu bir anda.
1: Evet.
0: Şimdi burada hani 4 senelik şampiyonluk üstüne koya koya gitme planları yapılırken ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum da, olmamalı da bir takım açısından. Yani başka takımlarda bir şampiyonluk alan hocaların göklere çıkarıldığı yerde 4 şampiyonluk alan Okan Buruk'a da biraz haksızlık ediliyor. Eleştiri tabii ki olur. Biz de seninle burada defalarca maç bazlı eleştirdik. İşte B planı yok, evet. tıkandı kaldı. Bunları konuştuk ama işin farklı boyutunda istifa biraz komik geliyor bana.
1: Yine Okan Hoca ile ilgili bir eleştiri var. Okan Hoca geldiğinden beri mesela Galatasaray'da frikik golü ve uzaktan şut golleri yok. Okan Hoca bu konuda mesela bazı konularda böyle takıntıları
0: haklısınız,
1: var mı diye soruyor.
0: Katılırım. Biraz önce Bernardo Silva işini konuşurken dilimin ucuna geldi, cümle değişti. Hı hı. Galatasaray B planı derken uzaktan şut atmayı unutan bir takım. Ama burada çok geriye gitmeyelim. Yani bir Mertens yapıyordu bunları. Tamam, yani buraları yapacak oyuncu farklı. Şimdi Fenerbahçe'de Talisca bunu yapıyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu tip oyuncular yapar. Asensio yapıyor. Hı hı. Galatasaray'da böyle bir oyuncu yok. Sané mesela, ben daha fazla bu tip vuruş beklerdim. Sané hiç yapmıyor. Orada bir boşluk var. Friki'yi bilmem. Hani o farklı bir unsur ama uzaktan şut atacak, biraz ayak içini, ayak üstünü böyle kullanacak dinamik bir oyuncu, bir 10 numara tabiri Galatasaray'a ihtiyaç var.
1: Peki Aydın Bey de demiş ki Galatasaray sizce ilk transferi hangi bölgeye yapacak? Bu soruyu sorayım, sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz.
0: Görünen o ki 10 numara bölgesine yapacak ya da 6-8 bölgesine diyeyim. Yani orta saha üstünden Galatasaray şu anda ilk hamlesine bakıyor. Ama bir fırsat transferidir, bir erkenden geri dönüştür, bir anda bakmışsınız başka bölgeye de yapılır. Ama şu anda bir orta saha üstünden ilk hamleyi yapma planı var.
1: Peki Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye geçelim değerli izleyenler. Şimdi Galatasaray'la ilgili orada son 4 yılı ve öncesine geçiş dönemlerini konuştuk. Fenerbahçe'ye baktığımızda da 12 yıldır şampiyonluk yok ve son 30 sezon göz önünde bulundurulduğunda 15'inde ligi 2. sırada bitirmiş bir Fenerbahçe var mesela.
0: Şimdi bir an iyi taraftan mı bakalım, kötü taraftan mı bakalım?
1: Yani ne, Fenerbahçe sense... için bu iyi taraf değil.
0: Değil. Şimdi ikinci bitirdiğiniz her sezonun ardından komple takımı değiştiriyorsanız
1: ve yine olacak belli ki.
0: Ve yine olacak dediğin gibi. Bu biraz da yanlışa götüren iş. Hı hı. Şimdi ikinci bitirilen sezonlarda Fenerbahçe'nin çok yüksek puan topladığı, iyi oynadığı, inip çıktığı sezonlar var. Ama evet. sürekli bir değişen kadro, sürekli bir değişen teknik heyet, yeni bir oyun anlayışı, bu da doğru bir yaklaşım değil. Şimdi Fenerbahçe görünen o ki tekrardan o yola girecek ki evet. yeni yönetimle beraber yönetim de değişecek.
1: Ya zaten yönetim değişiyor, teknik direktör
0: değişiyor.
1: Yok.
0: Oyuncuların gelecek. Bir kısmının gönderilmesi gündemde. Hı hı. Şimdi bunlar kolay toparlanabilecek şeyler değil. Bu arada şimdi o ikinciliklerden birinde şampiyon olsan belki üstüne koya koya gitme durumu yaşayacaksın. Dön Galatasaray'la, hani şimdi övgüleri yapıyoruz şampiyon olduğu için. İlk sezonunda şampiyon olmasaydı Okan Buruk kalacak mıydı? Kalmayacaktı.
1: Kalmayacaktı.
0: Bırak ilk sezonu, ilk 6-7 haftada istenildiği gibi gitmeseydi Okan Buruk devam edecek miydi? Etmeyecekti. İşte o Gomis'in falan golü vardı Antalya'da, hatırlıyorum. Yani onlarla beraber bir toparlanıp devam etti Galatasaray. Şimdi buralarda da kolay değil ama arada bir şampiyonluk gelse üstüne Fenerbahçe'de koya koya gideceği, oyuncuları, teknik heyeti daha sakin bakıp daha mantıklı değerlendireceği işler var. Bunu başaramadığın zaman bir de ara transferde yaptığın, gerçekten Şerif bence çok büyük bir yanlış tek başına alınması. Evet. Şimdi böyle bir ortam üst üste ikincilikleri de getiriyor. Biraz da talihsizlik. Galatasaray belki de tarihinin en başarılı sezonlarını, puanlarını geçiriyor. İstifa etsin denen Okan Buruk. Öyle bir durum
1: öyle,
0: var.
1: Evet. Ya şimdi başarısızlık, ya başarısız bir Fenerbahçe demek istemiyorum şimdi. Çok önemli işler de yapıldı ama dediğin gibi şampiyonluk gelmeyince başarısız oluyorsun ve olumlu hiçbir şeyi görememe durumu da oluştu artık Fenerbahçe camiasında. Yani şu an mesela yönetim, dediğin gibi yani ikinci bitiriliyor yine ya da üçüncü ama yönetim değişiyor. Teknik direktör zaten gitti, yenisi gelecek. Oyuncularla ilgili çok fazla eleştiri var. Yani Şerif'i diyorsun, Ederson'dan bahsediyorsun. Santrfor alınmadı diyorsun. Defans hattı bir türlü belli değildi. Yani bilmiyorum hangi taraftan toplanabilecek.
0: Şimdi burada ciddi bir sıkıntılı bir sezon öncesine girecek Fenerbahçe. Burada yeni yönetime büyük iş düşüyor.
1: Evet.
0: Gelir gelmez teknik direktörü ve birkaç oyuncuyu açıklamak zorunda.
1: Aziz Yıldırım'ın böyle bir açıklaması var. Bir basın toplantısı zaten yapacak kendisi ama transferleri seçildikten sonra açıklayacağım dedi.
0: Bak, bittiyse görüşmeler, hamleler yapıldıysa, tabii burada Hakan Safi'nin bakış açısı ayrı. Aziz Yıldırım ve ekibinin ayrı.

0: transferler bittiyse iki yönetim adayı için söylüyorum. Transfer bittiyse, hocanız belliyse tabii ki seçim projesi olarak değil, hani sonrasında da söyleyebilirsiniz. Bu kabul edilebilirmiş ama getirmek kaydıyla, o değişimi başlatmak kaydıyla. Bak, Dünya Kupası biraz göz ardı ediliyor. Herkes Dünya Kupası'na gidecek. Takımlar onu bekleyecek.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin transferi geciktirmek gibi bir lüksü çok yok.
1: Yok.
0: Şimdi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi elemesi var. Olacak. Sonrasında Ağustos'ta lig başlayacak. Buralara kadar bir kemik kadro kurman lazım. Sonrasında ekleme yaparsın, çıkarma yaparsın, tamam, ama birkaç oyuncuyla taraftarı bir sakinleştirip takımın bir çevresini değiştirmek lazım. Ondan sonrası bence daha mantıklı bir şekilde ilerler.
1: Yani şimdi zamanlama olarak biraz belki konuşabiliriz. Şimdi ikinci eleme turundan başlayacak Fenerbahçe. Şimdi bir Aston Villa detayı var, onu da bir aktarayım. Aston Villa'nın Avrupa Ligi ve Premier Lig'de başarılı olması Fenerbahçe'nin durumunu değiştirebilir. İngiliz ekibi hem Avrupa Ligi'ni kazanır hem de Premier Lig'de ilk dörde girerse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci değil üçüncü eleme turundan dahil olacak. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse ilk maçına 4-5 Ağustos'ta çıkacak.
0: Bir öncesi bence kabus senaryosu olur.
1: Evet, çok erken
0: yani
1: olur.
0: Çok erken olur. Çünkü bir hafta 15 gün erkene kampı çekmeniz gerekecek. Erken form tutmak, biliyorsun, Kasım Aralık aylarında ciddi bir geri düşüş düşüşe sebep oluyor.
1: Evet.
0: Bu da çünkü Fenerbahçe'nin önceliği Avrupa değil artık. Şampiyonluk. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne bak, şu unutulmasın ama ligde şampiyon

0: öncelik demiştin ya. Hı-hı. Mesela son dönemde gelen yabancı teknik direktörleri biraz düşündüğümüzde, evet, sence Jorge Jesus, Jose Mourinho ya da son teknik direktör Tedesco'yu da sayabiliriz buna. Sence onlar bu duruma nasıl yaklaşıyor? Yani lig ve Avrupa, hı-hı, kıyasında.
1: Şimdi bir kere bu konuları bulunduğu ortama, hı-hı, yıla göre değerlendirmek lazım. Şimdi Mourinho geldiğinde hiç lig şampiyonluğu falan bir şey dedi mi? Yok, direkt Galatasaray'la başladı. Hatırla.
0: Evet.
1: Direkt her maç sonu. Sanki 3 senedir 5 senedir buradaymış gibi. Şu haftada bunu yaptılar. 3 sezon önce şu tarihte bu böyle başladı.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi onu oldu o takıma it. Bak, bu sene Fenerbahçe'nin biraz toparlanıp yürümesindeki sebep neydi? Belki daha kötü olacaktı Fenerbahçe Mourinho sonrası. Biraz Tedesco'ydu. Sonrasında eleştiriler yaptık. Evet. Takımı şampiyonluk sınıfına sokamadı. Şimdi kaybedilen maçlarda ona da fatura keseriz. Ama ne yaptı? Önce takımı toparlayıp yoluna devam etmeye baktı.
0: Doğru.
1: Şimdi Tedesco'nun burada artısı ciddi bir şekilde vardı.
0: Mesela Tedesco bana ligi çok daha öncelik görüyormuş.
1: Mourinho da öyleydi. Canım. Mourinho da öyleydi. Yani,
0: Tedesco'da bunu biraz daha fazla hissettim. Yani Avrupa Ligi maçlarının sonrasındaki, hı-hı, belki açıklamalar, oyuncuların durumu ile ilgili.
1: Ama camia onu istiyor senden Demet.
0: Yani, o da doğru.
1: Şimdi Galatasaray'da nasıl Avrupa'da başarı, hani çok fazla dillendiriliyor ve öne koyuyor. Bu normal bir süreçtir zaten. Hı. Önce ligde şampiyon olsun, sonra Avrupa'da üst sıraya çıkmaya çalışsın. Fenerbahçe'nin ciddi bir şampiyonluk özlemi var. Bunu istediğin Avrupa başarısıyla şampiyon olmadıkça dindiremezsin. Yani Avrupa şampiyonu olsan ancak taraftarın gönlü ferahlar. Hı hı. O yüzden ligde şampiyonluk her gelen hoca için çok önemli. Ama bu takımın yüksek maliyetleri unutulmasın. Yeni gelecek yönetimin işi çok zor. UEFA'dan bir ceza geleceği iddiaları var. Oradan bir para cezası kesileceği iddiaları var. O yüzden yeni yönetim alınan oyuncuları, bütçeyi çok iyi ayarlamak zorunda.
0: Bence
1: çok kolay bir göreve talip olmuyorlar, açık konuşayım.
0: Peki, şöyle birkaç yoruma bakacağım. Fenerbahçe her sene önceliği lige verdiği için Avrupa'dan elenmeyi göze alıyor. Bence tam tersi. Avrupa'da oynanan oyun ne kadar iyi olursa ligde de başarı
1: aynı
0: gelebilir.
1: Aynı fikirdeyim. Biraz önce Şampiyonlar Ligi için söyledim bunu. Bir de para boyutu var işin, unutulmasın.
0: Tabii
1: Avrupa'dan
0: ki, evet.
1: Galatasaray Süper Lig'den kazandığı paralarla bunu yapmıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden gelen paralarla bunu yapıyor. Hı hı. Bak, en kötü elendiği sezonda bile 50 milyon eurolara yakın Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde ediyorsun. Çok, doğru, büyük para bunlar.
0: Peki, Faik Bey yazmış. Bu sezon kesinlikle Fenerbahçe'nin kendi hatalarına yazar. Rakip takım yapı ya da algı değil. Puan kaybettiğimiz takım Karagümrük küme düştü. Antalya ve Kasımpaşa son hafta küme düşebilir. Fenerbahçe taraftarı olarak ben böyle düşünüyorum demiş.
1: Bir kere şunu, ikisini ayırt etmek lazım. Fenerbahçe çok garip puanlar kaybetti.
0: Evet.
1: Yani aklının ucundan geçmeyecek Rize maçıydı değil mi? Rize maçı, Karagümrük maçı.
0: Evet.
1: O maçları normal bitirseniz bambaşka bir hikaye konuşuyorduk. Bak,
0: ya
1: Galatasaray'ın
0: işte
1: sezon sonunda
0: baskı bence çok etkiledi. Yani son haftalara bak ya, mesela.
1: Tamam da, bak şimdi,
0: kesinlikle gelen galibiyetler ve rahatlık, hı-hı, mental olarak iyi olmakla ilgili.
1: Mentalin konsantrasyonu zaten olacak. Ama bu tip şeylerin sporda olabileceğini bilerek,
0: kesinlikle,
1: zaten hep,
0: evet,
1: oynayacaksın. O yüzden
0: bunu hazırlayamıyorlar mı acaba oyuncuları?
1: Karagümrüğü kaybetmeyeceksin. Tamam mı? Karagümrük'ü zaten yeneceksin.
0: Evet.
1: Çünkü bir maçta son dakikada gol yiyebilirsin. Bir maçın ikinci yarısı rakip takım müthiş oynayıp seni dağıtabilir.
0: Hı hı.
1: Ama sen baştan sona, hele ki son 4 sezonda Galatasaray Fenerbahçe çekişmesinde puan inanılmaz yükseldi. Bak, 70 puanlara, 73 puanlara şampiyonluklar var bu ülkede, 76,
0: evet,
1: puanlara.
0: Tabii, tabii.
1: Şimdi bu gelinen noktada Galatasaray Fenerbahçe dominasyonu biraz var ligde. Hı hı. Burada Galatasaray seni geçiyor. O yüzden burada biraz konsantrasyon meselesi, oyuncuları inandırma meselesi. Tedesco'nun sınıfta kaldığı yerde bence burası.
0: Peki, şimdi Aziz Yıldırım'ı biraz konuştuk. Hakan Safi'ye de belki değinebiliriz. Çünkü Milan-Atalanta mücadelesi için o da Milano'ya gitmişti. Orada söylenene göre Leo için, hı-hı, bir görüşme gerçekleştirmiş.
1: Evet, yani bunlar yapılması gereken şeyler. Hı-hı. Şimdi dünyada baktığın zaman büyük kulüplerde başkan adayları bazı oyuncular üstünden başkanlık kampanyası yürütür.
0: Hı-hı.
1: Benim en net hatırladığım, hani bir de Türk milli takımının simgesi olduğu için, Rüştü Reçber. Türk milli takımı işte Japonya, Güney Kore'de üçüncü olurken Rüştü Reçber. Müthiş bir kaleci zaten. Barcelona başkan adayı Laporta Rüştü Reçber'i seçti.

0: takımın kozu olarak koydu.
1: Tabii, ya hem oyuncu hem teknik direktör Sayın Ali Koç, Mourinho
0: bu işler
1: demişti.
0: Böyle de yürür. Bunun katkısı vardır, etkisi vardır. Tabii. Aması şu, bu görüntüleri verdikten sonra taraftarda ve camiada beklentiyi yükseltirsiniz.
1: Evet.
0: Geldiğinizde bu işler gecikirse tepki normalin iki katı olur.
1: Mesela Sayın Saadettin Saran yönetiminde gelmeden önce bence çok daha böyle
0: doğru
1: büyük katılırım fikirlerden bahsediliyor.
0: Özellikle devre arasında mesela konuşulan işte Sörlot vesaire evet. gibiden bir anda kimsenin tanımadığı Şerif'e gelince bir anda ne oluyor diyorsun. Bir anda diyorsun ki ya Kante, Gendouzi tamam da tamam ama Şerif'le şampiyon olunur mu diyorsun. Finalinde olamıyorsun. Bir de burada şeye düşmemek lazım. Alınan oyuncuları olmadan büyütmemek lazım. Fenerbahçe'de böyle bir ortam doğuyor. Her takımda var ama Fenerbahçe daha fazla Galatasaray'ı geçmek için, şampiyon olmak için uğraştığı için bu arada.
1: Evet.
0: Yani ben John Duran Osimhen'den daha iyi diyenler gördüm. Ligin tozunu atacak diyenler gördüm. Ya bir oynasın, bir görelim. Şimdi Icardi geldiğinde Icardi'nin yıldızlığı, büyüklüğünü futbolcu olarak tartışabilir miyiz? Tartışamayız. Evet. Ama diğer tarafta geldi, oynadı, goller attı. Ondan sonra
1: evet.
0: herkes alkışladı.
1: Yani biraz başkanların ya da konuşma etkisi olan kişilerin bence buna dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Taraftar çok etkileniyor çünkü.
0: Taraftar etkili. Taraftar
1: hemen
0: normal.
1: Kötü oynadığında anında mesela taraftar yerden yere vuracak
0: oyuncu. İşte dediğim de o biraz.
1: Sonra da oyuncu mesela taraftar yüzünden gitmek istiyor. Bunlar hep yani, domino gibi yani.
0: Artın dediğin gibi birbirinin üstüne koya koya artı artı gidiyor.
1: Evet. Peki şimdi başkan adaylarından şöyle şu an tabii daha 6-7 Haziran'da yapılacak bu seçim. Daha bir vakit var haylice ama şu ana kadar gördüğün şöyle yürütülen durumlar. Şimdi Aziz Yıldırım gibi bambaşka bir figür var aslında.
0: Doğru,
1: Hakan Safi'nin karşısında çok güçlü de bir isim var.
0: Şimdi daha dersin? Orada bir kere Fenerbahçe'de daha başkan adayı çıkabilir.
1: Olabilir.
0: Yani daha
1: çıkar
0: öyle
1: mı
0: bir...
1: sence?
0: Çıkar, bak çıkar demiyorum. Çıkabilir diyorum.
1: Aziz Yıldırım aday olmasaydı bence çıkardı.
0: O kesindi zaten. Ama burası Türkiye. Yani seçimden önce 10 günde birçok şey değişir. Hala adaylık
1: evet.
0: imkanları var.
1: Evet.
0: Liste kurma çalışmaları var. Bir kere biraz Fenerbahçeli hani üyelerle, camiaya yakın isimlerle konuştum. Şunu görüyorum. Biraz başkan adayı değil de başkanın yanındakiler seçilecek bu sefer. İki başkan adayı da elbette ki Fenerbahçe'yi yönetmeye layık ama hangisi daha güçlü ekip oluşturacak? Hangisi projelerini daha inandırıcı anlatacak? Belki de Fenerbahçe'de ilk defa böyle bir şey yaşanacak. Fenerbahçe uzun yıllardır lider seçer, başkan seçer.
1: Evet.
0: Fenerbahçe bu sefer başkanın altında kimler çalışacak, ekibi nasıl biraz onu seçecek. Öyle bir ortam var şu anda.
1: Peki şu anda tabii transfer için isimleri konuşuyoruz ama sence daha çok gelecek yeni kadroya, yeni planlamaya mı odaklanılmış durumda? Yoksa hani gidecek, gitme ihtimali olan da çok fazla oyuncu var gibi duruyor.
0: Yeni yönetim gelmeden, yeni teknik adam gelmeden bunu ne biz
1: işte
0: kahinlik yapabiliriz
1: evet.
0: ne de taraftar yapabilir. Şimdi birçok isim var. Yani Şerif mesela hep üstünden okuyoruz. Yani Şerif birinci santrfor olmayacak herhalde Fenerbahçe'de. Biri alınacak oraya. Hatta ciddi bir para yatırılıp yüksek
1: evet.
0: Fiyatlı kariyerli bir oyuncu alacak.
1: Hatta ilk düşünülmesi gereken
0: yapılması
1: bölge.
0: Gereken de bence o. Yani o işi bir taraftarın kafasından silmek lazım. Ama diğer tarafta
1: Ederson geliyor mesela hemen aklıma.
0: Hangi teknik adamın tarzına göre, oyun tarzına göre seçeceksin?
1: Evet.
0: Diğer tarafta çok yüksek para alan ama sana istediğini veremeyenler var. Mesela Talisca Asensio'yu birlikte mi kullanacak yeni gelen teknik adam? Asensio çok yüksek şey, Talisca çok yüksek para alıyor. Asensio banko zaten, onu söylemiyorum bile. Diğer tarafta Gendouzi, Kante tamam iyi işler yaptı ama yeni gelen hoca ne diyecek?
1: Ya işte en büyük hata bence burada yapılıyor. Yani son yıllarda da oyuncular geldi, teknik direktör başka biri, başka bir oyun planına geldi ya da kendi oyun planıyla farklı oyuncularla oynamak zorunda
0: kaldı. Sürekli bir değişim
1: evet, yönetim
0: oluyor.
1: Değişiyor. Geçmiş yönetimin teknik direktörü belki kalıyor. Yani çok zamansız ve plansız bir gidişat var.
0: Mesela son seçim de öyleydi. Çok geç yapıldı hatırla. Yönetim değişti. Yeni yönetim evet. transferi devre arasına bıraktı. Alınan bak şimdi geçen sezon Fenerbahçe'nin transferlerine bak. Şimdi Ederson bitti gitti artık Fenerbahçe tarafı.

0: taraftar onu sahada görmek istemiyor. Nasıl göndereceksin? 11 milyon euro alıyor. John Duran Galatasaray'ın şampiyonluk mesajını beğeniyor. Edson Alvarez Fenerbahçe'den habersiz gidiyor, ameliyat oluyor, sezonu kapatıyor milli takımda oynayacağım diye. Bak şimdi bu üçü sezon başı senin aldığın hani baba diye tabir edeceğimiz takımı sürüklesin diye alınan oyuncular.
1: Evet.
0: Talisca kontratı aldıktan sonra bir durdu, bir Başakşehir maçında tekrar sahneye çıktı. Şimdi bunları üst üste koyunca sezon başı yapılan transferler gönderirken de sana ciddi etki yapıyor. Takımın iç huzurunu bozuyor. Biraz Fenerbahçe belki de tabiri caizse karakter seçmeli. İyi karakterli oyuncu almalı. Müthiş oyuncu olmaz.
1: Evet.
0: İyi karakterli oyuncu seni yürütür, koşar, çalışır, takımı ateşler. Asensio'ya en ufak bir laf edebilir miyiz? Skriniar'a. Bu tip profilleri seçmek lazım belki de.
1: Peki, şimdi Fenerbahçe'yi de bitirelim. Buradan Trabzonspor'a bir geçiş yapalım. Şimdi kupa haftası dedik. Yarın oynanacak bir Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği mücadelesi var. Ankara'da oynanacak bu karşılaşma. Trabzonspor'da artık tamamen kupaya odaklanmış durumda. Eğer Gençler Birliği'ni geçerlerse tarihte de 18. kez finale çıkmış olacak. Şimdi ligin son haftalarında bir düşüş vardı. Son olarak Beşiktaş galibiyeti önemliydi bence takım için. Gençler Birliği'ne de baktığımızda lige tutunmaya çalışan bir takım şu anda. Trabzonspor avantajlı gözüküyor.
0: Trabzonspor zaten hani dört büyüklerin dışında oynadığı her maçta favoridir. Evet. Kupada daha da favoridir. Trabzonspor'un bir kupa durumu da var. Açık konuşalım. Türkiye Kupası'nın bazı özdeşleştiği takımlar vardır. Çok Galatasaray kazandı tamam ama diğer tarafta Trabzonspor'da hep doğal favorilerden biridir. Ki bu sezon tam da net favori haline geldi. Konyaspor finalde rakibi olacak. Ben Trabzonspor'u favori görüyorum burada. Gençler Birliği evet bir yandan ligle mücadele ediyor ama yarı bir önceki turda çeyrekte de kazandığı maçı unutmayalım.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi futbol her şeye açık. Şimdi bir anda Metin Diyed'in hoca Türkiye Kupası'nı kazanması, kulüp tarihindeki gençlerin de kupası var orada.
1: Çok acayip olur.
0: Çok acayip bir olur. Böyle hikayeler var. Alt lige düşüp Türkiye Kupası'nı kazanmış bir sene Avrupa'ya giden takımlar var. Kupanın güzelliği heyecanı da bu zaten. Ama Trabzonspor burada kazanıp Konyaspor'la çok güzel bir Anadolu finaline doğru giden bir yol var.
1: İşte orada Trabzonspor açısından rakibe göre biraz da hareket etmek lazım. Şimdi ligi önemsiyorlar, kupayı önemsemezler belki deyip rehavet durumu olursa mesela.
0: Yok hiç sanmıyorum.
1: Başka bir konu olur.
0: Hiç sanmıyorum. Hani kadrodaki eksikler tam kadroyu şimdiden bilmiyoruz. Gün içinde hani onlar daha da netleşir ama Trabzonspor öyle bir yapıya bürünecek bir teknik adamı yok. Ben Fatih Tekke'yi hani o yüzden de beğendiğim bir Türk yerli antrenörlerden biri. Fatih Hoca o tip şeylere hemen müdahale eden hem de kendine has üslubuyla müdahale eden o tip bir teknik adam. O rehavet Trabzonspor'da anlık olur. İkinci maça gitmez. Ki Beşiktaş karşısında da bunu gördük.
1: Evet.
0: Şimdi gençlerle de muhtemelen devam edecektir ama tabii ki futbol bu. Her skora açık.
1: Peki yarın oynanacak dedik bu karşılaşma ATV ekranlarında oynanacak bu arada. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve biraz transfere geçeyim. Muçi konuşmak istiyorum. Trabzonspor Muçi'nin bonservisini almak istiyor. Ama tabii arada Beşiktaş var. Teklifi yükseltme söz konusu olabilir. Sence orada nasıl bir karar verilecek?
0: Şimdi tabii tarihle alakalı bir şey. Trabzonspor burada Muçi'nin de isteği planı ne olacak? O da belirsiz. Bir de Beşiktaş'ta
1: iyi anlaştı Fatih Hoca ile tabii.
0: Fatih Hoca ile iyi anlaştığını biliyorum. Fatih Hoca'nın başka isteklerini hani şöyle diyeyim. Sezon başında başlayan Muçi ile şimdi oynayan Muçi arasında fark var.
1: Evet.
0: Arada bir iki teklediği oldu, düştüğü oldu. Fatih Hoca sadece böyle tipik bir on numara gibi ya biz onu besleyelim o hani yeteneklerini göstersin değil. Ondan savunma katkısı istiyor. Alan savunmasına, hücum presine ciddi destek istiyor. Oynattığı kanadı gerisine yardım etmesini istiyor.
1: Evet.
0: Bunlar Muçi'nin geliştirdiği ya da tekrar Beşiktaş sonrası kazandığı işler. O yüzden de ben Trabzonspor'a faydalı olduğunu düşünüyorum. Belki de Beşiktaş bırakmak istemeyecek.
1: Tabii
0: eğer
1: şimdi
0: zorunlu satın almayı kullanmayacaklarsa.
1: Beşiktaş'ın planı nasıl olacak? Biraz siyah beyazları konuşalım o zaman. Kupası tamamlandı bu sezon. Özellikle son şampiyonluğun ardından hem teknik heyette hem kadroda ve teknik direktör konularında da istikrarsız

0: çok fazla göze çarpıyor. Az önce Fenerbahçe'de her şey baştan sil baştan olacak dedik. Kadro özelinde ve belki de teknik direktör özelinde de Beşiktaş'ta da aynı durum olabilir. Son hafta Çaykur Rizespor karşılaşması var takım için ve bu maçın ardından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirecek. Nasıl bir sinyal verdi sence Sergen Hoca'nın açıklamaları
1: sezonun
0: sana?
1: Sezonun kritiğini yapacaklardır elbette ki ama benim takıldığım konu 3-5 hafta işte oynanan maçlarda, kupa öncesi, Konya maçı öncesi. Sergen Yalçın, sayın hocamız hep ya boş verin önemli değillik. Hı hı. Boş verin önemli değil. Evet. Ama öyle
0: çok dillendirildi.
1: Çok fazla her şeyden vazgeçti bir kupaya odak. Her şeyden vaz ya şimdi ligi tamam. Yerin normal, standart. Ne yukarı ne aşağı gidebiliyorsun ama Beşiktaş olduğunu unuttu sanki Beşiktaş. Yani Beşiktaş oynadığı her maça kazanmak için çıkar.
0: Evet.
1: Ya önemli değil kaybetsek. Önemli değil kaybetsek dedi. Hazırlık maçı da olsa kazanmak için çıkar Beşiktaş. Bu yapı üstüne bir de kupada elenince her şey patlak verdi. Şimdi bir de...
0: Kupa hiç beklenmedik oldu bir de.
1: Ama karşınızda öyle çok çok alt liglerden bir takım yok. Konya Spor var. İlhan Palut'la iyi oynayan, iyi giden, ne yaptığını bilen bir Konya Spor var. E şimdi... biraz rakibe de saygısızlık oldu bu. Konya Spor'u da motive ettiniz.
0: Doğru.
1: Sürekli ligi boşver biz zaten kupayı alırız. Ligi boşver. Futbol öyle bir şey değil ki. Tek maçta eliminasyonda Türkiye Kupası hiç öyle bir şey değil.
0: Tabii.
1: Ne oldu? Konya Spor finalde. Belki şampiyon olacak. Belki finalde kaybedecek. Bilemezsin. Ama burada yaşanan ortam ve sizin antrenör olarak yorumculukta verdiğiniz sözler, konuştuğunuz kelimeler ciddi bir şekilde sizin karşınıza çıktı. Ve kaderin bir cilvesi yine Konya Spor'la çıktı. Konya Spor maçına yönelik geçmişte eleştirdiğiniz meslektaşlarınız ayrıldı. Siz geldiniz yine bir Konya Spor maçıyla karşınıza çok sert bir duvar çıktı. Beşiktaş yönetiminin devam eder etmez bilmiyorum Sergen Yalçın'ın. Sergen Hoca istifa eder etmez bilmiyorum. Ama ciddi bir kırılma noktasında olduğunu biliyorum. Buralarda başkan dönemidir. Başkan karar verecek. Sergen Hoca ile devam. Sergen Hoca başarısız olursa yönetim de gider.
0: Evet.
1: Burada artık iş başkanda biten bir noktada kaldı.
0: Yani yönetim nezdinde de o birkaç hafta önceki yine protestoların olduğu karşılaşma sonrasında da daha olumluydu aslında yönetim Sergen Yalçın'la ilgili ama hem kupa gidince bir de son bir dev maç oynayacaksınız Trabzonspor'la onu da kaybedince bence onların da artık ibresi biraz
1: taraftarınla döndü. Barışabileceğim bir maçı kaybetti. Öyle de bir durum var. Bu işler döner. Yeni transferler, hızlı başlarsınız, takımı kurarsınız, desteği arkanıza alırsınız. Beşiktaş büyük bir camia toparlanır ama sakin kalıp yavaş işleri yürütme riski olur bence.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ağzına sağlık. Bitiriyoruz programımızı. Hoşça kalın. İyi sabahlar ve iyi günler diliyorum hepinize.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem.

0: Yarın bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

0: Spor Express'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün tabii ki Süper Lig'in artık son haftasına girdiğimiz bir hafta olacak. Süper Lig'i değerlendireceğiz. Süper Lig'deki takımların transfer süreçlerini, transfer dönemlerinin başladığını söyleyebiliriz artık. Gizliden gizliye de yürütülen transfer görüşmeleri var. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Yarın önemli bir gün, Zira Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek başkentte. Yine bu mücadeleyi de konuşacağız. Evet, Galatasaray, şampiyon Galatasaray kutlamalar için hazırlıklarına başladı. Bu kutlamalarla ilgili detayları, Mauro Icardi'nin süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Hemen onu dinleyerek programımıza başlayalım.
1: Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz

0: ekibimizle beraber, scout ekibiyle beraber eksiklerimiz ne varsa onların tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza dediğim gibi bugünden itibaren başladı. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaray'da yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki bir iki gün içinde görüşeceğim zaten. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Dolayısıyla Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını. Valla Galatasaray bildiğiniz gibi enlerin ve ilklerin takımı. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz 27. şampiyonluğu ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız. Başarılı bir hoca, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Ben buradan ayrıca milli takıma da bu Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler ve başarı çizgimizi daha da yukarılara çekmek için Türk futbolunun onların orada elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları bu şekildeydi. Şampiyonluk sonrası hem Icardi ile ilgili hem Okan Buruk ile ilgili hem gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarını iletti. Tabii şu an için en çok merak edilen konu Mauro Icardi gitmeli mi kalmalı mı konusu. Böyle sanki Galatasaray kamuoyu ikiye bölünmüş gibi duruyor. Gitsin diyenler var, kalsın diyenler ayrıca var. Bunun dışında Okan Buruk için de gelen eleştiriler vardı. Yani 4 yılın üzerine tabii ki eleştiri olabilir ama 4 yıllık şampiyonluk sonrası böyle bir eleştirinin olması şu an için benim tuhafıma gidiyor. Diğer taraftansa kutlamalarla ilgili tarih büyük bir olasılıkla resmen açıklanmadı Galatasaray tarafından ama Cuma günü kutlamaların gerçekleşmesi bekleniyor. Bir diğer taraftansa transfer çalışmalarının da artık yavaş yavaş başladığına Galatasaray'da söyleyebiliriz. Evet, gazete manşetleriyle başlayabiliriz. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Bernardo Silva'ya teklif. Şampiyon Galatasaray 100 yılın transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl son 16 turuna kadar yükselerek büyük sükse yapan Aslan Cimbom önümüzdeki sezon çıtayı çeyrek final ve ötesi olarak belirledi diyor Fotomaç gazetesi. Bu hedef için ilk bombayı patlatmak üzere Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva hedef tahtasında.

Devam edelim detayları sizlerle paylaşmaya. Fenerbahçe'den bir haber. Adım adım Salah. Mısır basını dün bazı haberler yapmış Fenerbahçe ve Salah'la alakalı. Haberde Fenerbahçe'nin Mısırlı Yıldız'ın menajeriyle masaya oturduğunu ve yıllık 20 milyon eurodan 3 senelik proje önerdiğini duyurdu. 33 yaşındaki futbolcuya en yüksek teklifi Sarı Lacivertli Kulübü sundu ve görüşmelerin olumlu gittiği ileri sürülmüş. Aziz Yıldırım'da da eğer başkan olursa Aziz Yıldırım teknik direktör adayı kim olacak sorusu da henüz karşılık bulmuş değil. Kimisi Aykut Kocaman diyor. Bir diğer taraftansa yabancı bir teknik adamla anlaşma ihtimali yüksek deniliyor. Fotomaç gazetesindeki haberde ise Fenerbahçe başkanı adaylarından Aziz Yıldırım Flamengo ile adeta kupa canavarı olan teknik direktör Felipe Luis'e teklif götürmüş.

Devam edelim haberleri paylaşmaya. Kartal'da rota Şengezer. Beşiktaş Başakşehir'in file bekçisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı yönetimin 27 yaşındaki kaleci için resmi teklif sunacağı dile getirilmiş. Bu da Beşiktaş'tan bir transfer haberi. Fotomaç gazetesinde Trabzonspor'la ilgili ise fırtınadan Zeroki teması. Cezayir basını Trabzonspor'un Twente'den kiralık oynayan 28 yaşındaki ön libero Zerori için Feyenoord'la temas kurduğunu yazmış. Hollanda ekibi satışa sıcak bakıyor.

Haberleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir kupadan daha fazlası Sabah gazetesinin haberi. Türkiye Kupası şampiyonluğu fırtına için sezonu bir ay geç açmak, Avrupa Ligi'nde fikstür avantajını cebe koymak ve daha zayıf rakiplerle karşılaşmak anlamına geliyor. Yunus Emre Selin haberi. Eğer Türkiye Kupası'nı kazanırsa Trabzonspor tabii ki daha avantajlı bir durumda Avrupa'ya gitme ihtimali bulunacak. Çünkü Avrupa Ligi playoff'undan başlayacak serüvenine. İşte çöküşün hikayesi. Ogün Şahinoğlu'nun haberi Sabah gazetesinde. 71 futbolcu, 10 hoca, 4 futbol direktörü, 225 milyon euro bonservis, 129 puan fark. Beşiktaş'ın şu anki bulunduğu konumla, durumla alakalı tespit. Beşiktaş son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21 sezonundan bu yana başarıya hasret kaldı. Harcanan milyon eurolara rağmen Süper Lig'de ikinciliği göremedi. Avrupa'da grup aşamasını da geçemedi. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı, merak ediyorum. Devam ediyoruz haberleri sizlerle paylaşmaya. Sabah gazetesinin bir başka haberi. Icardi kriz çıkardı. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğa ulaştı. Taşlı yollardan geçerek bu serüveni başardı. Gerçekleştirdi. Abdülkerim Dümen'e geçti. Mehmet Özcan'ın haberi. Okan Buruk'un. Frankfurt'a karşı Osimhen'in yokluğunda tercihini Barış Alper'den yana kullanması Arjantinli yıldızı kızdırdı. Muslera sonrası Pazubendi, Icardi taktı. Ancak takım içi liderlik görevini ise Abdülkerim Bardakçı üstlendi. Milli stoper tüm arkadaşlarına destek verdi. Şampiyonluğun şifreleri. San Siro'da transfer pazarlığı. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Milano seyahatinin perde arkası Sabah Spor'da açıklanıyor. Milan-Atalanta maçını tribünden izleyen Hakan Safi, ev sahibi ekibin sportif direktörü Iglitare ile iki oyuncu için görüştü. İtalyanlar Leao'ya 50 milyon euro, Maignan'a ise 20 milyon euro bonservis istemiş. Başkan adayları Fenerbahçe'de şu an için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Devam ediyoruz haberleri paylaşmaya. Şu an için Fenerbahçe'de tabii hem kanat oyuncusu hem bir kaleci takviyesi durumu söz konusu. Ederson ne olacak acaba? Bu da bir diğer merak konusu. Arabistan Yarımadası'na gidecek diye haberler vardı ama şu an için net bir durum yok. Takvim Gazetesi'nin haberi: Okan Buruk'tan John Duran'a veto. Galatasaray'a gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar atan Kolombiyalı golcü hedefine ulaşamayacağı benziyor. Okan Buruk'un Kolombiyalı forvete özel yaşamı nedeniyle soğuk yaklaştığı belirlenmiş.

Her detaysa anlaşma değil, veda zirvesi. Mauro Icardi cephesinde gelinen son noktayı takvim açıklıyor. Galatasaray'da çok sürpriz bir şekilde Arjantin futbolcunun menajeri Pino İstanbul'a çağrıldı. Yeniden anlaşılacak iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu görüşmede yeni sözleşmenin masaya gelmeyeceği, aksine ayrılık kararının resmen menajeri aracılığıyla Icardi'ye iletileceği öğrenildi. Bertuğ'a karşı para artı Ahmet. Galatasaray bir diğer taraftan eğer Icardi giderse yerine düşündüğü opsiyonel forvetlerden bir tanesi Bertuğ. Galatasaray kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Başakşehir'e bonservis bedelinin dışında Ahmet Kutucu'yu da önermiş. Yine Dursun Özbek'in 27. şampiyonluğa hazırlanıyoruz ifadeleri Takvim Gazetesi'nde de yer almış. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk diyor Dursun Özbek.

Malinovski 3 yıllık imza attı. Trabzonspor'un Genoa'nın merkez orta sahası Ruslan Malinovski'nin transferini bitirdi. 33 yaşındaki yıldız 1 milyon 200 bin euro yıllık ücret alacak. Özellikle benim Atalanta'da izleyip de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Orada çok güzel işler yaptı. Sonra Genoa'da aynı şekilde. Bence çok mantıklı, nokta atışı bir transfer olarak görüyorum Malinovski transferini. Orta sahayı net bir şekilde toparlayabilecek bir isim.

Takvim Gazetesi'nin Beşiktaş haberi, Serdal Adalı Sergen Yalçın konusunda hata yapmak istemiyor, acele karar vermeyeceğiz diyor. Sadece AS Başkan Murat Kılıç ve Transfer Komitesi Sergen Yalçın'ın kalmasını istiyor. Beşiktaş'ta yönetim kurulunun büyük çoğunluğu Başkan Serdal Adalı'ya hocayla devam etmemesi yönünde görüş bildirmiş. Başkan Adalı ise Solskjær konusunda hızlı davranarak hata yaptık, acele karar vermeyeceğiz dedi öğrenildi. Çoğunlukta gitsin diyormuş Beşiktaş'ta. Noah Lang sürprizi. İtalyan basını Beşiktaş'ın bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noah Lang'ın menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü. İtalyan basınlı bir kaynak bu da. Olur mu acaba Noah Lang Beşiktaş'ta mesela? Beşiktaş için büyük bir fayda sağlar açıkçası ama Galatasaray'ın 30 milyon euro vermeyeceğini düşündüğümüzde Beşiktaş bu parayı verir mi veya başka bir kiralama formülüne mi gider? Bunu da göreceğiz.

Devam ediyoruz. Galatasaray 10 numaraya takviye için tüm adayları değerlendiriyor. Sabah gazetesinin haberi. Son aday Buendia. Aston Villa Saray'ı isterken Aslan da İngilizlerin 10 numarasını gözüne kestirdi. Buendia için nabız yoklayan Cimbom, iki kanatta da oynayabilen Arjantinli için fiyat sormuş. Buendia'nın Aston Villa karnesine baktığımızda 148 maç, 20 gol, 17 asist. Torreira'dan Zeytin Dalı, Uruguaylı oyuncu ayrılık sinyallerine ara vermiş. Ücretine zam yapılmasını isteyen Atom Karınca, kötü günler bitti yorumunu yapmış. Biliyorsunuz Süper Lig'e çıkma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Tüm serüveniyle aynı şekilde devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip Bodrum FK Trendyol

Birincilik playoff yarı final ilk maçında evinde ağırladığı Arca Çorum FK'yı tek golle devirerek bir adım öne geçti. Sipey Bodrum FK'ya galibiyeti Ali Aytemur'un kafa vuruşu getirdi. Bakalım hangi takım yükselecek Süper Lig'e? Merakla bekliyor olacağız. Bu playoff'ta tabii ki finalde rakibini bekleyen takım Erokspor. Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bu playoff serisini başarıyla tamamlayan takım. Siyah beyaz kaos kapıda. Milliyet gazetesi: taraftar Sergen Yalçın'ı istemiyor, başkan adalı arkasında duruyor. Kartal yeni sezonda yeni teknik adamla beyaz sayfa açmayı tercih etmez ve Sergen Hoca'yla siyah demeye devam ederse iç saha maçları kolay olmaz. En ufak bir olumsuzlukta yönetim ve efsane isim hedefte kalır diyor Milliyet gazetesi. Yine Zerruki ismini burada da görüyoruz. Trabzonspor için Feyenoord'un ön liberosu yazıldı. Bordo Mavililerin Cezayirli oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Ancak Ramiz Zerruki'nin peşinde çok fazla kulübün olduğu da gelen haberler arasında. Ayrıca Lamine Yamal Filistin bayrağı açtı. Helal olsun diyoruz. Büyük de takdir toplamış Lamine Yamal. Real Madrid'i 2-0 yenerek İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da dün düzenlenen kutlamalarda Lamine Yamal Filistin bayrağı açtı. Barcelona'lı futbolcular kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Taraftarın yoğun bir ilgi gösterdiği kutlamalarda İspanyol yıldızın Filistin bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada da gündem olmuş ve büyük takdir toplamış.

Devam ediyoruz Türkiye Gazetesi ile. Sıra geldi kutlamaya. Galatasaray federasyona başvuru yaparak şampiyonluk kutlamasının kupasının bir an önce verilmesini talep etmiş. Sarı kırmızılı takımda yıldızlar Dünya Kupası sebebiyle tatile erken çıkmak istediklerini söyleyince yönetim harekete geçti. Rams Park'ta hafta içerisinde yapılacak şölende sanatçılar olmayacak.

Devam edelim. Safi'nin kozu Rafael Leao Milliyet Gazetesi'nin yine haberini görüyoruz. Birçok bugün birçok haberde, birçok gazetede Fenerbahçe ve Leao ikilemini çok fazla gördük. Acaba bu transfer gerçekleşecek mi? Hakan Safi çünkü önemli bir görüşme gerçekleştirdi bugün. Transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya giden Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Portekizli futbolcu için Milanlı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi. Serie A ekibinin 50 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği bildirildi. Devam edelim. Milliyet gazetesindeki bir başka haberse Beşiktaş'la ilgili Silbaş'tan korkusu. Beşiktaş'ta camianın büyük bölümü ve bazı yöneticiler Sergen Yalçın'la yolların ayrılması gerektiği fikrini savunuyor. Başkan adalı ise Yalçın'ın talepleriyle kadronun yapılandırılması ve takımda her şeyin Silbaş'tan olmaması için mevcut ekiple yola devam edilmesinin doğru olacağına inanıyor. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Aziz Yıldırım'ın gözdesi Serhu Girasi, Hakan Safi'nin ise Leao, Rafael Leao. Efsane Başkan Aziz Yıldırım 2014'ten beri süren şampiyonluk hasretine son vermek için kolları sıvadı. Aziz Yıldırım çok güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Dortmund'un gol makinesi Serhu Girasi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı. Bu transferi de hemen açıklamak istiyormuş. Diğer taraftansa Hakan Safi Leao transferi için büyük bir çaba sarf ediyor. Anketlerde geride olduğu iddialarına 4 sözleşmeyi masaya koyarım neler olacağını görürüz demişti. Safi önceki akşam Milan'la Atalanta arasında oynanan maç için San Siro'daydı. 53 yaşındaki başkan adayı Milanlı yetkililerle Rafael Leao için pazarlık masasına oturdu. Portekizli yıldızın temsilcileriyle de bir araya geldi.

Dış basından gelen haberlere göre de Icardi Galatasaray'da kalacak haberlerini görüyoruz. Mendes River Plate'le görüşme oldu. Bu bir normal bir durum, ancak bu River Plate'e geleceği anlamına gelmez. Türkiye'de kalacak. Ona bir teklif yapacaklar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Icardi ile görüşeceğini açıkladı diyor. Bakalım nasıl bir planlama olacak. Arjantinli gazeteci Gustavo Mendes'in açıklamaları bu. Kanal 13'te yaptığı açıklamalar ve merak edilen sorulara da böylelikle cevap vermiş. Açıkçası soru işareti, yani önümüzdeki birkaç günde sanki netleşecek gibi Icardi konusu. Chelsea'nin eski yıldızı Pötic, Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum demiş. Osimhen büyük bir kişiliği ve karakteri var. Bu laneti kırabilecek kişi o. Osimhen Chelsea'de yeni Drogba olur demiş Pötic. Milliyet gazetesinin Galatasaray haberi. Aslan'dan dev hamle. Van Dijk. Dünyaca ünlü yıldızların transferleriyle kendini gösteren Galatasaray sansasyonel bir hamle hazırlığına girdi. Sarı kırmızıların Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk'ı takipte olduğu bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi. Ben de gelme ihtimalini en yüksek gördüğüm futbolcu olarak van Dijk'ı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten burada oynadığı maçlarda Şampiyonlar Ligi ambiyansını gördü Galatasaray'ın. Ve gerçekten tutkuyla baktığını bizler de sağ kenarında antrenmanlarda gördük. O sebeple Van Dijk'ın gelmesi benim için çok büyük bir sürpriz değil. Devam edelim Fanatik Gazetesi'nin manşetiyle. Yıldırım Girasi'nin peşinde diyor yine. Aziz Yıldırım dünyaca ünlü yıldızların peşine düştü. Efsane başkanın listesinin ilk sırasında Dortmund'un gol makinesi Serhu Girasi yer alırken kongre üyesi yıldız forvetle anlaşma zemini aranıyor. Kongre öncesi Oblak, Lukaku, Kim Min-jae ve Sørloth da hedefler arasındaymış. Hakan Safi'dense Leao çıkarması. Başkan adayı Hakan Safi seçim öncesi ses getirecek transfer hamleleri için Milano'ya çıkarma yaptı. Hakan Safi'nin Milan yönetimi ve Rafael Leao'nun temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi. Maynan da listedeymiş, kaleci Maynan. Galatasaray'da orta saha için bir diğer isimse Ugarte. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelmişti. Cimbom orta sahada Torreira'nın yanına elit seviyede bir savaşçı eklemek istiyor. Manchester United'dan ayrılığı gündemde olan Manuel Ugarte için Galatasaray şu an devreye girmiş, bonservis şartlarını zorluyormuş. Sarı kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre şu an için bitmeye en yakın transfer Ugarte'ymiş.

Evet, dinleyenlerimizden de mesajlar gelmeye başladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Okay Bey mesaj göndermiş. Günaydın Furkan. Çok şükür şampiyonluğu yaşadık. Hafta sonu bir yaşıma daha girdim. Mutluyuz. Ben milli takım için benim sorum olacak. Kadrolar ne zaman açıklanır ve kamp ne zaman başlar? Heyecan şimdiden başladı. Bütün Galatasaray taraftarına selamlar. Almanya Bielefeld'den Okay Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi takım tabii ki kadroların ben bugün açıklanmasını bekliyorum artık. Bu kadronun açıklanmasıyla birlikte biliyorsunuz ki 1 Haziran'da da

kamp sonrası da Kuzey Makedonya ile bir mücadele oynanacak, bir hazırlık karşılaşması. Sonrasında Miami'de Venezuela ile milli takımımız bir mücadeleye daha çıkacak. Ve sonra ise 24 yıl sonra hevesle beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz, hasretle beklediğimiz Dünya Kupası'nda olacağız.

0: Evet, bunların hepsini tabii detaylandıracağız, konuşacağız. Teşekkür ediyorum dinleyenimize. Çok çok sağ olun. Şimdi kısa bir araya çıkacağız. Sonrasında günün maç programına şöyle bir göz atalım. Günün maç programından sonra tabii ki yine Ziraat Türkiye Kupası'nı konuşacağız. Yarın ikinci finalist belli oluyor. Finale çıkacak olan takım belli oluyor. Konyaspor'un rakibi belli olacak. Bakalım hangi takımla final oynayacak Konyaspor. Bunu da göreceğiz. Şimdi bir araya çıkıyoruz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Ve Spor Express devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün maç programına şöyle bir göz atalım. Hangi karşılaşmalar var acaba? Bu hatta bundan önce şöyle yurt dışında bizleri gurur duran, gururlandıran iki isim. Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Son 4 yılda 3. şampiyonluğunu elde etti Shakhtar Donetsk, ama Türk bir teknik adamın bunu gerçekleştirmesi ve teknik direktörlük kariyerinin 3. yılında daha böyle bir şeye imza atması inanılmaz takdire şayan. Gelecekte neler yapacağını merakla bekliyorum Arda Hoca'nın. Acaba futbolculuğunu geçecek bir teknik direktör kariyeri mi olur? Aklımıza biraz bunu getirttiriyor. Yani şu anki getirtiyor şu anki başarıları. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarması. Orada biraz böyle ısınıp antrenmanlanıp sonrasında Shakhtar Donetsk'e gidip direkt ilk yılında kupa kazanması gerçekten çok çok çok önemli. Ki Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmiş bir Shakhtar Donetsk'in olduğunu da söyleyelim. Bir diğer taraftansa Acun Ilıcalı Hull City'yi almıştı. Geçen sezon kümede kalma yarışı içerisindelerdi. Bu sezonsa playoff potasına kendilerini attılar. Dün ise Millwall'ı eleyerek, normal sezonu 3. sırada bitiren Millwall'ı eleyerek şu an için finalde Middlesbrough ya da Southampton'ın bekliyorlar. Bu takımlardan hangisi finale kalırsa o takımda oynayacak, eğer Hull City kazanırsa Premier Lig'e yükselecek ve 300 milyon euroluk da bir geliri sahip olacak. Hem Arda Turan'a hem Acun Ilıcalı'ya teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten yurt dışında önemli işler yaptıklarını söylememiz gerekir. Evet, bugünün maçlarına şöyle bir bakacak olursak La Liga'da Celta Vigo, Levante, Real Betis, Elche, Osasuna, Atletico Madrid karşılaşmaları oynanacak. İspanya La Liga'ya hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Barcelona şampiyon oldu ama alt sıralarda kümede kalma yarışı devam ediyor. Sevilla'nın üst sıralara çıkması beni çok sevindirdi. Ben biraz Sevilla hayranlığı da var bende. O sebeple oraya gitmiştim. Sevilla'lı arkadaşım da var hatta. Küme düşme potasında görünce Sevilla'yı çok üzülmüştüm ama şimdi 13. sıraya tekrar yükselmişler.

0: fakat altındaki takımlar mesela Sevilla 13. altındaki takımlar 13. Sevilla 40 puanda. Elche, Mallorca, Espanyol, Girona 39 puanda inanılmaz bir kümede kalma yarışı. Deportivo Alaves ise 37 puanda. Yani 37-40 arası toplam 3 puanlık o yere, yani 3 puanlık o sıralamaya tamı tamına Sevilla, Elche, Mallorca, Espanyol, Girona ve Deportivo Alaves 2, 4, 6 takım sıkışmış durumda. İnanılmaz bir şey. Yani ilk kez böyle bir şey görüyorum bu arada. 6 takımın yarıştığı, kümede kalmak için yarıştığı. Yani 19. ve Levante bu arada. Levante'nin bile çıkma ihtimali çok yüksek. Onların, yani onlar da buradan kendilerini kurtarabilirler. Çünkü Levante ise 4 puan gerisinde sadece. 13. Sevilla'nın mesela. 19 ile 13 arasında 4 puanlık bir fark var. Acayip bir serüven. Acayip bir mücadele. Müthiş bir yarış. Son 3 maç kaldı La Liga'da. Bu akşamki karşılaşmalar da heyecan, çok büyük bir heyecana sahne olacak. Bakalım. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2 mücadele var. El Kadut, El Aktut, El Nasr, El Hilal karşılaşması. Ronaldo'yu izleyelim diyecek olanlar için bu akşam saat 21'de önemli, güzel bir karşılaşma var. El Nasr, El Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 2 büyük kulübü. Birinci ve ikinci zaten bu iki takım. İngiltere Championship yükselme playoff yarı finalinde Acun Ilıcalı'nın rakibi belli olacak. Yani Hull City'nin, Southampton mı, Middlesbrough mu? Bu iki takımdan birisi finale yükselecek, Hull City ile karşılaşacak. Bu iki takım da Hull City'nin üzerinde bitirdi sezonu. Southampton 4. Middlesbrough 5. sırada bitirmiş. Bakalım hangi isim, hangi takım finale yükselecek. Yine Yunanistan, İskoçya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna liglerinden de karşılaşmaların olduğunu söyleyelim. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. We'll be right back.

0: tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
9: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: yüze varan vergi avantajı sağlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Yıl 1977. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la konserini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Buyur Hakan abim.

0: Reklamların ardından spor ajansı devam ediyor. Bugün stüdyo konuklarımız Selahattin Kınalı ve Yusuf Tokaç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Güzel bir yayın olsun.
1: Evet.
0: Konu başlıklarımız var. Kulüplerimize dair konuşacağımız konular var. Özellikle Selahattin abinin yorumlarını merak ettiğim konu başlıklarım var. Hepsini konuşacağız ama bir son dakika gelişmesi var. Onu aktarmak istiyorum öncesinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi. Yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ve Trabzonspor Başkentler Yaman Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Maçın hakemi belli oldu. Yarın Ali Yılmaz bu zorlu randevuda düdük çalacak. Şimdiden Ali Hoca'ya başarılar dileyelim. Aslında kariyerindeki çıkış maçı da yine bir Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı olmuştu. Geçtiğimiz sezon Konyaspor Galatasaray maçında bir maçın hakeminin sanırım rahatsızlanması sonucu görev yapmıştı o karşılaşmada. Aslında hayatımıza o maçla birlikte giren bir hakemdi. Yarın da yine bir yarı final mücadelesinde düdük çalacak. Şimdiden kendisine de başarılar dileyelim. Güzel bir mücadele olacaktır. Biz Galatasaray'la başlıyoruz.

0: Gün Spor Ajansı'nda konuklarımızla Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'in yapmış olduğu açıklamalar var. Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk sonrası tabii ki merak edilen konular var. Özellikle Antalya Spor maçında duygusal anlara sahne olan bir Mauro Icardi konusu vardı. Acaba bir veda mıydı yoksa devam edecek mi? Çok fazla merak ediliyor geleceği. Dün Sayın Başkan bizzat kendisi açıkladı ve görüşeceğim dedi Icardi'nin menajeriyle Selahattin abi. Nasıl bir sence tasarrufu olmalı Galatasaray'ın Mauro Icardi konusunda? İstersen bununla başlayalım.
1: En sondakini en başta söyleyelim. Performans olarak Icardi'nin bekleneni vermesi artık çok zor. Galatasaray ile Icardi'nin böyle şık bir şekilde yollarını ayırması gerek bana göre. Ama Icardi öyle güçlü bir ikona dönüştü ki bazı Galatasaray taraftarı, hatta genel anlamıyla futbol severler, Icardi'nin ligimizde kalmasını isteyebilirler. Ve Galatasaray eğer Icardi'yi taşıyabilecekse, İşte yabancı kuralı var, işte 10 milyon maaş var, şu bu, bir sürü alt başlık sıralayabiliriz gitmesini gerektirecek şekilde konuşursak eğer. Ama öte yandan dediğim gibi Galatasaray markasına, Galatasaray tarihinin belki en kıymetli değerlerinin birini katmış bir isimden söz ediyoruz. Öyle bir anda kolayca vazgeçmek, işte artık ilişkimiz bitti, sözleşme sona erdi, İşte buraya kadarmış demek öyle kolay bir şey de değil. Galatasaray'ın toplam aklı bu konuda nasıl bir adım atacak kestirmek zor. Ben Sayın Başkan'ın biraz da onun kattıklarına saygı adına bir teklifte bulunmasını bekliyorum aslında. Ama Icardi'nin de o teklifi kabul edeceğine dair çok olumlu beklentilerim yok benim. Bunun nedeni de hani evini taşımış, eşyalarını taşımış. Hani 10 milyon euro ya da 11 neyse işte ya da 9. O maaşı alacağının garantisi olsa belki Icardi'de bir yıl daha kalmayı düşünebilir. Çünkü bunlar deve yüküyle paralar. Kervanlarla taşınıyor bu bizim verdiğimiz maaşlar neredeyse. Belki kalabilir ama muhtemel ki Galatasaray kendisine işte şimdi aldığının yarıya yakınına yakın bir şey, bir yıllık bir teklifte bulunacaktır. O da işte markaya kattığı değerlerin karşılığı olan vefa olarak görmek lazım. O da kabul etmeyecektir ve bana göre ayrılık, hani bu son maçta da anladığım oydu biraz da. Ama daha öncesinden de hani Icardi burada son senem, keyfini çıkarın gibi bir açıklama yapmıştı sezon evet. başında. Orada da Icardi planlamalarını yaptığını hissettirmişti bize ama Icardi son oyunda 4. golün pasını mı verdi? Hani orada bir dönüş yaptı. Taç çizgisinden kendisini
2: Galatasaray'a tekrardan geri dönüş gibi oldu.
1: İşte geri dönüş o dönüş olmayacağını sen de biliyorsun.
0: Evet hocam, çok doğru. Hocam.
1: Yani bir İzzet-i Nefis meselesine dönüştürmüştüm o Icardi'nin performans olarak. O anlamda o çıkışına da saygıyla karşılıyoruz, tebessümle karşılıyoruz. Ya biraz... Ama Galatasaray'ın büyük hedefleri için, yani Avrupa için Icardi'den bir şey beklemek fazla iyimserlik olur. Ama Icardi kadroda tutarsın seneye, gene bu ligde 15-20 gol atar. O da net yani.
0: Doğru. Bu arada biraz belki kaba olacak, özür diliyorum ama şimdi son dönemde Icardi o kadar uzak ki eski günlerinden, işte fiziksel anlamda özellikle. Ben Scoreboard programında yayındaydım Galatasaray'ın Antalya Spor maçında ve Icardi o hareketi yaptığında ben gerçekten canlı yayında, yani böyle
2: ben onu Barış zannettim.
0: Bir an inanamadım yani. Hani sonra o, çünkü o attığı işte koşu öncesinde evet. sprint alıp dönmesi yani gerçekten hani kalite çok geçici bir klas derler ya hocam, hani kalite geçici, kalite, klas kalıcı sanırım. Ya da kalite tam tersi miydi? Öyle bir
2: yetenek kalıcıdır.
0: Evet yani gerçekten çok başka bir bence an yaşattı tekrar.
2: Performans geçici.
0: İmza attı aslında.
2: Evet. Değil mi?
1: Kalite kalıcı.
2: Kalite kalıcıdır.
0: Doğru.
2: Yetenek kalıcıdır.
1: Ama ben de...
0: Doğrusu nasıl bilmiyorum.
2: Senin diyor ya, performans geçici, yetenek kalite kalıcıdır.
1: Doğru. Ben de senin dediğin gibi Barış Alper zannettim ilk anda.
2: Ben de öyle zannettim dönüşü. Selahattin abi. Bir döndüm bir baktım Icardi'ymiş. Ben dedim ya, Galatasaray tekrar geri dönüşü oldu herhalde o dönüşü. Yani bir 3 senenin. 3 seneye ambargo koymuş bir Icardi'den bahsediyoruz zamanlarda. 4. sene. Şimdi herkes, biz de eleştiriyoruz. Ben en son dedim hani artık Icardi'den Galatasaray'a bir fayda olacaksa gelecek sene, benden de UEFA başkanı olur gibi bir artık şey yaptım. Yani bu kadar bir değerlendirme yaptık ama ona rağmen
0: iddialı açıklamalar.
2: İddialı açıklamalar. 16 gol, 3 asist. Buna rağmen.
0: Yok, rakamlar olarak iyi bir sezon geçiriyor bu arada.
2: Yani çok negatif konuştuğumuz bir sezonda Icardi için 16 gol, 3 asistlik bir performans sergilemiş kendisi de. He, attığı gollere baktığımızda kaç tane maçı işte 3 puanla kazandırmış. Onlar ayrı şeyler. Farklı, fakat hem özel yaşantıları hem bir sürü sıkıntılar oldu konuşulan. Ama böyle büyük topçuların her zaman konuşacak çok şeyleri olur. Icardi de onlardan biri. Artık Galatasaray'a mal olmuş. Bu sene herhalde ahde vefa ile alakalı başkan da kendisine bir teklif sunacak. 33 yaşından sonra şu anda aldığı, Selahattin abinin dediği gibi 10 milyon eurolarda değil mi aldığı?
1: Evet, işte.
2: Net çok ciddi paralar. Yani deve yüküyle dedin, artık onları nasıl taşıyacaklar bilmiyoruz ama bu sene tek bir yıl, iki yıl anlaşma yaparlar mı, yapsalar bile ne kadar faydalı olacak? Herhalde onlar da farkında, çok artık bu saatten sonra çok ekstra bir faydası olacağını, hani şu andaki ya da önceki sezonlar gibi olmayacağını bütün herkes biliyor. Sadece ahde vefa ile alakalı bir anlaşma yapabileceklerini ben düşünüyorum.
0: Ben şunu da düşünüyorum hocam bir yandan. Şimdi bu konuşulurken devam etmek acaba bir risk barındırır mı? Bu risk performans anlamında değil. Hani zaten sezon içerisinde de aslında biraz Icardi konusunda homurdanmalar zaman zaman başlamıştı. Evet. Acaba hani tadında mı bırakmak lazım diye düşünmüyor değilim.
2: Şimdi şu saatten sonra Icardi düşündü herhalde para değildir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, düşünüyor mu
0: yani
2: acaba bu saatten
0: değildir.
2: Sonra herhalde değildir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'daki ortamı da hiçbir yerde bulamayacağı o da kesin.
0: Buradaki sevgiyi bulamaz
2: herhalde. Hiç, yani bu kadar ilgi, alakayı hiçbir yerde bulamaz artık. O bitti. Bundan sonra gideceği yerde artık neyi düşünecek? O önemli olan. Yani bu saatten sonra artık Icardi, Icardi'dir. Galatasaray'da işte 4 sezon şampiyonluk yaşamış üst üste. Müthiş bir kariyer. Son dönemlerinde özellikle. Öncesinde de öyle. Fakat gittiği yerde bu ilgi, alakayı göremeyeceği için de artık futbolu bırakma noktasına çok çabuk gelebilir. Fakat Galatasaray'da 2 sezon daha oynayıp ben futbolu burada bırakırım düşüncesi de olabilir. Bunu başkan da kendisine teklif edebilir. Edeceği parayı da çok düşünmeyebilir. Ondan dolayı sanki Icardi'nin tekrardan kalabileceğini ben düşünüyorum. Hani Osimhen de kalacak mı, gidecek mi bilmiyoruz ama o da artık yardımcı golcü, ikinci golcü pozisyonunda kendini hazırlamalı eğer anlaşma olursa bile diye düşünüyorum ben.
0: Selahattin Kınalı, insan her zaman en çok sevildiği yerde mi kalır diye de o zaman size bir sorayım. Icardi buradaki sevgiyi başka yerde bulamayabilir ama tercihi sevgi mi olur? Yoksa sanki onun da bazı kırgınlıkları var gibi, Galatasaray taraftarına olmasa da biraz sanki kamuoyuna karşı bir kırgınlığı var. Çünkü Antalyaspor maçından sonra da yapmış olduğu paylaşımlar vardı sosyal medyada. Bazı onunla ilgili yorumlara ve görüşlere takılmış gibi görünüyor Icardi.
1: Ya o da bir insan sonuçta. Takılır, hangimiz bizim için bir şeyler söylüyor birileri. Biz takılabiliyoruz. O da insan ve çok fazla eleştiri aldı. Çok popüler bir isim. Çok önde. En çok o alıyor. En çok ona batıyor. Ama Amado diye bir yazar var. Şey der. İnsanın ana yurdu çocukluğudur. Hani mutluluktan bahsediyorsun ya. Yani çocuk mutluluğunu biz ömür boyunca, aslında ömrün geri kalanında çocukluktaki mutluluğumuzu ararız hepimiz. Şimdi Icardi de en çok sevildiği yerde mi? Ya sevildiği yerde mi kalmalı diyorsun? Yani onu, kararı kendisi verecek, onu bilemeyiz. Icardi'nin Galatasaray dışında da bir hayatı var sonuçta. İtalyan göçmeni bir Arjantinli ailenin çocuğu herhalde, benim bildiğim Icardi. İtalya'da da kendisini mutlu hissedebileceği bir alan yaratacaktır ama Icardi kendisi ismi üzerine, kalitesi üzerine yapılan tartışmalardan dolayı birazcık böyle bir tepki verdi. O haklıdır ama taraftar da haklı. Futbol çok acımasız bir oyun. Yani Icardi, diyorum ya, Türk futbol tarihinde Icardi kadar herhangi bir markaya, takıma katkısı olan oyuncu olmamıştır. Skorla ilgili değil. Kaldı ki Icardi skorda da çok katkı yaptı. Ama buna rağmen 2-3 maç kötü oynayan futbol taraftarı, seyirci çok vefasızdır. Seni hemen yuhlarlar. 2 maç olmasa 3 maç. Az önce senin dediğin şey çok önemli. Tadını da bırakmak da önemli. Icardi bir ikona dönüşmüş. 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da hatırlanacak bir futbolcu, bir performans koymuş ortaya. Unutulacak gibi değil çünkü şöyle 50 yıl, 40 yıl, 50 yıl diyoruz. Icardi'nin etkilediği çocuklar 5-6, 5-10 yaş grubu çocuklardı yani. Onlar daha yeni büyüyorlar. Galatasaray Icardi'nin etkisini daha yaşamadı bile. Yani Icardi'nin sağladığı katkıyı daha ekonomik olarak yaşamış değil. O çocuklar büyüyecekler. Ya öyle büyük bir katkısı oldu ki Icardi'nin, ya kıskanılası bir şeydir bu. Ama bir yandan da bu oyun bir performans oyunu. Performansı koyamazsan eğer, taraftar bir maç, iki maç, üç maç sana tolerasyon gösterebilir. Hadi sen Icardi'sin, sana 10 maç gösterebilir. 11. maç başlar umurdanmalar. O zaman hiç şık olmaz. O yüzden diyorum, ya ben Icardi'yi sevdiğim için diyorum, bıraksa daha iyi. Öyle zirvede bırak işte yani. Ben bu oyunda gol atamadı ama işte asist yaptı. O güzel hareketi yaptı kendince. Kendini kanıtladı. Tamam yani, anlaşılabilir bir şeydir. Ama birazcık daha devam ederse sanki, hani şey, fazla kiloları ile ilgili sen dedin ya, maçı anlatırken görünüyor. Ya birazcık toparladı aslında kendini ama Icardi'ye güvenip de hadi toparlamaya başladı, seneye de devam edelim ne kadar denebilir? Çünkü Okan Hoca çok iyi idare etti Icardi'yi. Yani bizim eleştirilerimize muhatap kalacak kadar çok fazla idare etti. Bir haftalığına gidiyor, 15 günde geliyor. Icardi bu yaştan sonra değişmez yani. Icardi'nin bir hayat algısı var. Onu bu yaştan sonra kimsenin değişmesini beklememesi gerekiyor. Değişmeyecektir zaten. Bu daha önce yaptıklarına benzer şeyleri yine yapacaktır. O zaman biraz da sağ sonuçları kötü giderse, eleştiri oklarının ilk yönüleceği insanlardan biri Icardi olacak. Hiç hak ettiği bir şey olmayacak. O evet. Yüzden tadında bırakmak gerekiyor sanki. Bu ilişkiyi burada... Ha, Galatasaray Icardi'den ayrılmayabilir. Bak, ona bir itirazım yok. Icardi'yi tutun kulüp içinde, bir görev verin, bir şey olur. Hiç itirazım yok. Icardi öyle bir profile benzemiyor gerçi. Yani yardımcı hocaymış, skatörü, sportif direktörmüş. Onlarla uğraşacak birisi gibi durmuyor yani. Onlar biraz çalışkan insanların işi. Icardi'de, sevgili Icardi'de öyle huylar pek yok. Ama Galatasaray her şekilde Icardi ile ilişkilerini iyi tutması gerekiyor. Belki yönetimin şu an asıl gözetmesi gereken de bu hassasiyet.
0: Şimdi Sayın Başkan da aslında bunu ifade ediyor açıklamasında. Selahattin Kınalı'nın da ifade ettiği gibi bir nesli Galatasaraylı yaptı. Burada çok büyük işler başardı. Galatasaray için çok önemli bir isim diyor Icardi'den. Ben tadında bırakmalı kısmını aslında biraz da şöyle örneklendireyim. İşte Dries Mertens 2 sezon Galatasaray forması giydi ve sonrasında... Hatta 3 sezon, özür diliyorum sanırım. Sonrasında hatta o dönem yine devam edilmesi yönünde görüşü olanlar da vardı. Ama Mertens ve ailesi devam etmeyeceklerini, emeklilik kararı aldığını söyleyerek bambaşka bir yolu tercih etti. Hı-hı. Bugün Rams Park'a geldiğinde bence herkes tarafından sevgiyle ve hala saygıyla hatırlanan bir isim Dries Mertens. Bence Icardi'nin de aslında... bunu koruması açısından şu an çok kritik bir kararda olduğunu düşündüm. Çok kritik bir aşamada bence.
2: Şimdi Icardi gitmek isteyecek mi? Ben gitmek isteyeceğini çok düşünmüyorum aslında. Yani bir plan programını.
0: Sizce artık... burada kalmak ister.
2: Burada kalmak ister diye düşünüyorum. Galatasaray'da onu bırakmak istemez. Ama şu şartlarda yani parayı zaten düşüneceğini düşünmüyorum. Ben hani 10 milyon euro alan şu saatten sonra ben illa 7-8 milyon euro yıllık gene isteyecek bir pozisyonda değilim. Pozisyonda kalabilir. Fakat Galatasaray şimdi Dursun Özbek Başkan onu ahde vefa olarak da burada tutmak isteyecektir. Selahattin abim dediği gibi işte bir dönemi Galatasaray'la yapan işte çoluk çocuğu ne olursa olsun etkisi büyük olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Zaten onun futbolcunu, golcülüğünü falan tartışacak durumda tabii. Değil. Kimse de değil. Sadece performansını konuşuyoruz.
1: Osimhen'den çok daha iyi bir golcü mesela. Osimhen'den çok daha iyi bir futbolcu. Osimhen genç, atletik. Ya ayrı ama bana sorarsan Icardi büyük futbolcu, Osimhen iyi futbolcu.
2: Yani ikisinin de ayrı özellikleri var.
1: Var.
2: Yani ama son vuruş olarak bana göre o Icardi çok daha farklı bir pozisyonda. Ha, ahde vefa olarak da onun kalmasını isteyecektir bence Başkan Dursun Özbek Galatasaray cami
0: takımdaki
2: olarak da. Şunu da bilmeli pardon.
0: Rolü gereği hocam peki kalmalı mı?
2: Ha, şunu da söyleyeceğim. İkinci golcü var ya hani yardımcı golcü, artık onu kabullenecek. Herkes kabullenecek, diyecek ki sen artık ikinci golcüsün, yardımcı golcüsün. Yani kalacaksan bu saatten sonra şimdi Osimhen'in arkasında o da bilecek. Diyecek ki ben burada kalırsam Osimhen var. Ben oynatılmayacağım. İhtiyaç olduğu pozisyonda da mutlaka Galatasaray elimden geleni yapacağım mantığıyla futbolu burada bırakabilirim.
1: Kalırsa üçüncü forvet de olabilir.
2: Nasıl?
1: Kalırsa üçüncü de olabilir. Galatasaray'ın bir santfora daha ihtiyacı olacak. Var zaten.
0: Evet, bir yani tane kalırsa bir ihtimal bir üçüncü de olabilir. İhtimali var Galatasaray'ın.
2: Yerli bir şey ismi geçenleri de i̇şte biliyoruz.
0: Bertu var.
2: Bertu var ama Bertu'nun arkasında
0: var.
2: Olacağını
0: ama
2: da düşünmüyorum.
0: Biraz zor
1: yok,
0: gibi.
1: Ben de düşünmüyorum. Öyle düşünmemişim. Daha yine deve dişi gibi.
2: Avrupa'dan gene düşündün Selahattin abi. Sen iyi bir golcü olursa zaten üçüncü golcü pozisyonda da kalmaz. Ama ikinci golcü pozisyonda şu anki geçen sezon gibi olursa ben kalacağını düşünüyorum.
1: Yani hocanın devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Anlaşılan edecek Okan Hoca. Edecekse de hocanın planlaması çok önemli. Yani çünkü Galatasaray herhalde önümüzdeki sezonda en büyük hedefi Süper Lig şampiyonluğu olmayacak. En azından öyle demeyecekler. Yani Avrupa'da sonun altıdan en azından bir sonun altıyı yakalama fikri olacak. Ona göre transfer yapması gerekiyor Galatasaray. Galatasaray hiç transfer yapmasa da bu kadroyla yine Türkiye Ligi'nde şampiyonu olabilir.
2: Amacı zaten Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Şimdi onu söylediler zaten.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu demeyelim de o kadar
2: ağlamayalım. Hayır, onun
1: iniş takımları açılmaz.
2: Şöyle diyeyim, niye olmasın? Bütün takımlar için geçerli. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş olabilir belki. Niye olmasın?
0: Yani bu yapıyı, bu istikrarı evet biraz daha uzun süreye yaymayı gerektiren bir konu. Yani bu hani istikrarlı bir şekilde büyümek sürdürülebilir. Kadro tüm bunları sağladıktan sonra belki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dile getirmek daha gerçekçi olabilir.
2: Ama ben şöyle düşünüyorum. Sen Osimhen'e 75 milyon euro
0: çünkü başarıyı
2: verebiliyorsan
0: transferlerle diğer alıyoruz hocam Avrupa'da da.
1: Satın alıyoruz.
0: Evet, satın alıyoruz.
2: Şimdi biz her zaman şunu konuşuyoruz. Başarı parayla gelmiyor.
0: Tabii.
2: Değil mi? Planlamayla, güzel planlamayla iyi futbolcu hani şöyle omurgasını kurarsın, etrafına kaliteli futbolcular koyarsın, aç futbolcular koyarsın. Onun ayrı bir şeydir. Başarı her zaman parayla gelmez. Şimdi 75 milyon euroyla Galatasaray'a gelmiş bir Osimhen'den bahsediyoruz biz. O paraları verebilen bir Galatasaray neden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedeflemesin? Neden olmasın ki? Öyle futbolcuları alabilecek gücü var demek ki. Doğru. Bunları da yapabilir. Hani hedefi şu olur. En azından ilk 8'e katılabilmek. Hedef odur. O da onlar için bir
0: çeyrek final olabilir.
2: Çeyrek final olur.
0: Adım i̇şte, adım, kademe,
2: adım adım, kademe kademe. Bunlar tabii hepsi bir amaçtır. Artık Türkiye Ligi şampiyonluğu değil. Onların amacı da zaten ilk 8'e girmek, çeyrek final oynamak diye düşünüyorum. Ona göre transferler yapacaklardır. Fakat dediğim gibi eğer Avrupa'da hedefleri o pozisyonda olursa kesinlikle Selahattin abinin dediği gibi Avrupa'dan bir golcü daha alabilirler. O zaman Icardi kalır mı kalmaz mı bilemem.
0: Şimdi Okan Buruk konusunu az önce Selahattin abi kalacak mı kalmayacak mı ama devam edecek gibi görünüyor dedi. Sayın Başkan da diyor ki onu çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Çok başarılı bir teknik direktör. Yani artık Okan Buruk'un da Galatasaray camiası içerisinde özellikle herhalde tartışılmaması gerekiyordur.
2: Ama aması var. Ama, son haftalarda kaybettiği puanlardan evet, sonra sezlenişler bir sürü ortaya döküldü. Onları da gördük. Özellikle tadında bırakma muhabbeti var ya, aslında Okan Hoca için de geçerli o muhabbet.
0: Artık öyle mi diyorsunuz?
2: Ben öyle diyorum. Çünkü son haftalardaki o sezlenişler biraz sıkıntı yaratacak gibi. Önümüzdeki sezonda eğer kalırsa Okan Hoca'ya kafadan puan kayıplarından sonra hemen hoca değişikliğine gidebilir Galatasaray. Şöyle yani hani değiştirir demiyorum.
0: Ona rağmen kredisi
2: kesinlikle
0: yok mu?
2: Kredisi %100
1: var mı?
2: Şöyle bizim için var. Bizim için var. Hani biz her zaman ondan yanayız ama herhalde Galatasaray taraftarı en ufak bir takılmada Okan Hoca'ya böyle bir tepkiler
0: yani
2: olacağını
0: Okan
2: düşünüyor.
0: Okan Buruk'la yolları ayırsanız
1: mesele değil ki linç yani, kültürü kurban istiyor. Sürekli diri
0: çok
1: bir şekilde.
0: Gerçekten.
2: Olmaması gereken bir şey Selahattin abi. Evet, yani öyle. Olmaması öyle gereken bir şey. Dördüncü şampiyonluğa geliyorsun. İşte o Konya mağlubiyetinden sonra herhalde değil mi? Özellikle Galatasaray.
1: Bir iki kötü sonuçta. Geçen yani, sene de oldu. Önceki sene de oldu.
0: Kocaeli Spor.
2: Kocaeli. Ondan sonra hemen başladılar o konuda. Olmaması gerekiyor yani. Evet. Yazık.
0: Doğru. Yok haklısınız.
2: Olmaması
0: bu arada sizinki
2: yani
0: aslında bir durum tespiti.
2: Durum yani, tespiti tabii.
0: Ama bunun böyle olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yani bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz hepimiz herhalde değil mi? Yani hocanın hiç kredisinin olmaması çok normal ve doğal.
2: Kredisi
0: bir
2: var gibi görünüyor da
1: yanlış,
2: aslında
1: yanlış değil, yanlış yetmez. Patoloji, hastalıklı bir ruh hali bu yani.
0: Doğru.
1: Türkiye'de futbol tüketim seyircisi yani, özellikle dört büyüklerin futbol seyircisi yani aç kurt gibi doymuyorlar. Ve onları bu şekilde bir futbol algılamasına yönelten de ağırlıklı olarak Türk medyası oldu. Ya yani bizler olduk yani. Biz başarıyı öylesine kutsadık ki kazanmayla özdeşleşirdik. Başarı bizde kazanmak. Kazanamıyorsan hiçsin ya. Ya sürekli söylüyorum, yanlış anlaşılma olmasın ya. Pelesenk gibi de. Yani bu ülkede ligi ikinci bitirdiğin anda başarısızların birincisi oluyorsun aslında. İkinci bitirmek ceza gibi. Ya oysa bir başarı var ortada. Ha şey denebilir, zaten 4-5 tane takım var. Onlardan biri olacak zaten. Sen o takımların çağdaş normlara uygun, o takımlara çağdaş futbolun çağdaş ihtiyaçlarına uygun bir yapılanma için zaman vermiyorsun ki. Paris Saint-Germain şahane bir örnek önümüzde duruyor. Paris Saint-Germain. Neymarlar bir şey olmadı.
3: Messi geldi.
1: Hiç tanımadığımız oyuncular geldi baştan. Şimdi bak hepsi bir resital sunuyorlar sana. İstedikleri zaman oynuyor gerçi karatalar. Bazen maç seçiyorlar. Fakat yani futbol takımı nasıl inşa edilir? Somut örneği oldu. Üst boyutuyla Paris Saint-Germain, aşağıya git 30-40 milyonluk boyutuyla da Bodø/Glimt, Midtjylland aynı şeyi sundular sana. Yani başarmak mümkün, bunu yapmak mümkün. Ama alan açman, zaman vermen gerekiyor. Mainz'da 7 yıl çalıştı Klopp ya. 7 o. yıl. O bıraktı. Ondan sonra Dortmund'a gitti, 7 yıl da Dortmund'da.
3: Klopp bıraktı, Tuchel geldi Mainz'a. Evet. O da aynı yolu
2: sonra
3: izledi.
2: Sonra Liverpool'da ne kadar kalmıştı?
1: Liverpool'da da
3: birkaç, çok uzun süre kaldı orada da.
1: Bakalım, orada da 6-7 yıl kaldı. Ama
2: yani uzun gitti yerlerde kalıyor.
1: Ama evet, işte evet, sonuçta adam bir oyun inşa etti. Yaklaşık 20 yıldan bahsediyor. 7-7, evet. 14. Ama kulüp şöyle, kulüp böyle diyoruz. Evet, kulübün hikayesine bir baksana. Bunu söyleyen taraftara söylüyoruz. Yani. Bak kulüp nasıl yapmış bunu. Orada taraftarın da rolü var. O da ona alan açmış. Yani hoca yani sen bildiğin yolda git. Doğru. Biz senin yanındayız demiş. Kalmış.
0: 2015 Ekim'de göreve geliyor. Haziran 2024'te ayrılıyor takımdan.
2: Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi slot var değil mi
0: Dortmund'da
2: orada?
0: Dortmund'da 7 sene, hı-hı, Mainz'da da 7 sene yine,
1: evet,
0: çalışmış.
1: 7-7.
2: Yani. Arne slot var.
1: Evet.
2: Başarılı mı?
0: Şu an değil.
2: Değil.
0: Ve ama dünya kadar para harcadı.
2: Dünya kadar para harcadılar ama takımın başında.
0: İşte. Evet.
2: Ya, yani 4 sene şampiyon olmuş Okan Hoca'ya slot, birkaç maçtan sonra serzeniş başlıyor. Olmaması lazım.
0: Slot
2: yani
0: böyle muhtemelen Liverpool'da yaşadığını Süper Lig'de yaşasaydı 10. hafta ya da 15. hafta en geç herhalde
2: gönderirler büyük bir ihtimalle.
1: Kayseri Spor'la düşen hocaydı işte. Kayseri Spor'a gitmişti. Orada da düşmüştü falan. O olurdu biz burada. Yabancı hocalara kalitesinden şüphe edemeyeceğimiz adamları maskara ettik, yolladık ya. Yani futbol iklimimiz gerçekten çok sorguya muhtaç ve önce sorgulanması gereken tarafı da taraftar. Taraftar kendisine bir bakacak. Taraftar olacak yani, müdahil olmayacak. Ondan beklenen nedir taraftardan? Forma al, işte tezahüratta bulun, moral destek ver, maça git, onu beklenir. Bizde taraftar öyle değil ya, örgütleniyorlar. Bazıları yöneticilerin önderliğinde örgütleniyor, troll ordusuna dönüşüyorlar. Hep beraber başlıyor. Buna saldırıyoruz. Hop, buna saldırıyoruz. Onlar sorsan taraftarlar.
0: Sadece taraftar da değil bu arada. Bence medyanın bir kısmı şey, da aynı.
1: Medyayı en baştan söyledim zaten. Asıl günah bizdedir. Doğru. Burkan, onu söylüyorum.
0: Doğru.
1: Ama şey değil, dünyanın her yerinde mesela Fransız devrimi diye bir devrim oldu. Dünyayı dönüştürdü. Fransız devriminin öncü kadrolarının çoğu gazetecidir. Gazeteci öncüdür. Bizde gazeteci de kitle kuyrukçusu. Yani çoğunluk ne isterse onu seslendiren, onun üzerinden duygusal ya da maddi olarak nemalanmak isteyen bir meslek grubuna dönüştü gazetecilik. Özellikle spor gazeteciliği. Ve meslektaşlarımızın birçoğu haber kaynaklarının esiri haline dönüştüler. Haber kaynaklarının borazanına dönüştüler. Haber kaynağı, ya işte sallıyorum, mevcut bir yönetici ya da uzun vadede yönetici olmayı planlayan bir iş adamı. Gazeteci arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, tabii ki işini çok layıkıyla yapan onlarca arkadaşımız var, meslektaşımız var. Onlar da onların borazancı başına dönüşüyorlar. Onların sufleleriyle kitleleri yönlendirmeye çalışıyorlar. Ya da takımın yönetimini zor durumda düşürmeye, teknik adamını yollamaya filan. Yani futbolun içinde olmaması gereken ne varsa bizim futbolumuzda var. Olması gerekenlerden birincisi sabır, bizde yok. Daha birinci maddeden tepe taklak oluyoruz ama hala işte şimdi Galatasaray son şampiyonumuz. Önümüzdeki sezon Avrupa'da en azından ilk 16'yı hedefleyecek. Bu yılın arkasında kalmayalım diye. Ne yapacak hepimiz biliyoruz ki, parası olduğu kadar transferler yapacak. Ya bir planlama takımı değil Galatasaray'da, onu söylüyorum. Hiçbir takımımız değil. Şu anda Fatih Tekke'nin yapmaya çalıştığı şey apayrı bir şeydir. Onun dışındaki her şey spontane, bütçemize, kasamızda ne kadar para var, ne kadar para harcayabiliriz. üzerinden planlanmış takımlar. Osimhen'i aldın, seni şampiyon yaptı. İşte ondan önce Icardi'yi aldın, o da şampiyon yaptı. Fakat oyuncular gittiği anda, mesela Osimhen gittiği anda Galatasaray birden düşüşe geçiyor. Niye? Oyun yok. Oyuncularımız var bizim. Biz başarıyı satın almaya kurguluyuz. Oysa bizim başarıyı üretmekten başka şansımız yok. Üretmek zorundayız. Paris Saint-Germain üretiyor ya. Genç adamlar bulmuş. Bak hiç adını bilmediğimiz adamlar. En üst düzeyden söz ediyorum. Ya o bile bunu düşünüyor yani. Ama biz evet, biz o kadar lüks takılıyoruz ki. Yani şey, zengin babanın şımarık çocukları gibi.
2: Türkiye'de bir tek böyle Selahattin abi.
1: Bizde böyle.
2: Ben Danimarka'da kaldım 3 ay. Gittim de bütün maçlara da gittim, gördüm. Oradaki amaç illa şampiyon olalım diye muhabbeti yok. Senin dediğin gibi.
1: Hocam tam güzel örnek verdin. Fenerbahçe Brand takımıyla oynadı. Deplasmanda 4-0 galip Fenerbahçe. Dakika 88 diyelim.
0: Hocam bu Brand'ın... sizin döneminizde de böyle miydi bu arada, futbolculuk yıllarınızda?
2: Bizim futbolculuk yıllarımızda...
0: Bu kadar sabırsız mıydı futbol?
2: Yok, o zaman daha farklıydı. Şimdi
1: biraz
2: şunu
1: bitireyim ya.
0: Buyurun buyurun.
1: Laf şey kaldı. Brand'ın stoperi 4-0 mağlupken, Fenerbahçe'nin bir hücumunda kademe yaptı, sağ beki topu taca vurdu. Tribünler nasıl alkışlıyor adam.
2: Evet.
1: 4-0 mağlup maç bitiyor. Ya kültür budur.
2: Almanya'da küme düşüyor full. Küme düştükten sonra hepsini çağırıyorlar, bizde alkışlıyorlar. Yani çok farklı bir kültür. Şunu demek istiyorum Selahattin abi. Orada mesela çoğu takımlar, kulüpleri, ben çoğunu dolaştım, gezdim, gördüm, biliyorum. Yani adamlarda mağlup olsan da aynı, galip gelsen de aynı. Galip geldim alkışlıyorum, mağlup olduğumu alkışlıyorum. Mücadele var çünkü sahada. Ama şu var, takımlardan iki tane futbolcu mutlaka satıyorlar. Paraları geliyor, geldikten sonra yeni futbolcu yetiştirme derdine düşüyorlar.
1: Evet.
2: Ha, illa şampiyon olun, bir yarış içerisinde değiller. Hani başarıyı satın alma değil.
1: Şöyle bir haksızlık çok güzel yapmayalım bir şey yalnız, ben de yapmayayım. Mesela Danimarka'nın sosyolojisiyle, taraftar psikolojisiyle bizimkini karşılaştırmak doğru olmuyor. Ya bizim kulüpler çok büyük kulüpler. Danimarka'nın toplam nüfusu bilmiyorum 5-6 milyon falan, ufak ki. Yani oradaki heyecanın bizimkiyle karşılaştırması doğru değil. Doğru olmaz kendi açımızdan, ama futbol kültürünü özümsemişler ve bunu bir keyif olarak yaşıyorlar. Adam ha işte Otello'nun tiyatro gösterisini izlemeye gidiyor ya da futbol maçı izlemeye gidiyor. Orada da sahnedeki tiyatrocu sanatçıya hakkını teslim ediyor. Burada da emeğinin karşılığını bir alkışla vermeyi biliyor adam. Bu bir kültür. Bizde o yok. Bizde kazanamazsan adam değilsin diyor sana.
2: Onlarda amaç farklı. Bizde amaç farklı yani. Amaç, düşünce farkı var.
0: Kültür.
2: Kültür farkı. Yani birazcık da daha farklı. Dediği doğru Selahattin abinin. Ama bu bakış açısından dolayı da adamlar devamlı kazanıyor. Hiç batmıyorlar yani. Batan bir kulüp öyle bir durum yok tabii. Bizde çok var.
1: Tabii orada kontrol de var. Federasyonlar öyle kolay kolay kulüplerini
2: şey var. Selahattin abi mesela ikinci ligden birinci lige çıkıyorsun. Şimdi diyelim ki orada Süper Lig, birinci lig, ikinci, bizim gibi diyelim. İşte Kopenhag'ın olduğu, işte Nürnberg, İşte Midtjylland'ın
0: orada olduğu, da hocam Aarhus şampiyonu
2: oldu. Aarhus şampiyonu oldu. 40 yıl sonra Aarhus şampiyonu oldu. Aarhus da çok iyi futbolcu yetiştiren bir kulüp. Nürnberg gibi, onların da işte Afrika'da kurdukları okulları var. Nürnberg, Midtjylland, hepsinin var. Orada da futbolcu yetiştirmek, satmak. Amaçları bu ve bunu da çok iyi beceriyorlar. Çok iyi yapıyorlar. İkinci ligden birinci lige çıktıklarında belediye onlara özel bir sat yapmak zorundalar. Sat yapıyorlar bedava, hiç kendi ceplerinden çıkmıyor. Özel stat yapıyorlar ve veriyorlar. Tesis. Birincilikten diyelim Süper Lig'e çıktı. Çok farklı bir, diyelim ki 30 bin kişilik stat yapmak zorunda ya da 25 bin kişilik. Yapıyorlar, veriyorlar. Onlarda da bir sistem var. O şekilde hani başarıyı satın alma dediğin gibi çok farklı bir şey. Başarıyla üretmek. Gelmek, üretmek çok farklı bir durum. O yüzden dediğim gibi bu paralar nereye kadar böyle gidecek bizim kulüplerde? Bunun sonu yok. Gittikçe de daha kötüye gidiyoruz. Bu da
0: doğru.
2: Söyleyelim bunu.
1: Sizin futbolumuz şimşeği olmayan yıldırım gibi. Yıldırım olmayan şimşek gibi. Işık veriyoruz, ses yok. Yani görüntümüz var, sesimiz yok. Dünya bizi böyle kabul etmiş. Yani aslında Avrupa'dan bakınca da Arabistan öncesi son durak gibi görünüyoruz. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu gerçekle yüzleşirsek belki bu küçümseyişi reddedip, çünkü burası Anadolu coğrafyası. Anadolu coğrafyası dünyanın en başat coğrafyasıdır. Yani nettir bu. Onun geçmişine, birikimine uygun bir tavır geliştirmek zorunda kulüplerimiz. Ama maalesef bu aşağılanmayı içselleştirdik, kabul etmişiz yani. Evet. Sessiz kalarak kabul ediyoruz. Doğru. İsyan etmeliyiz buna ya. 80 milyon, 85 milyonluk bir ülke, her coğrafyasından zehir gibi yetenekli çocuklar çıkıyor. Bir futbolumuz yok, inşa edemedik ya. Çünkü zaman yok, taraftar zaman vermiyor. Yönetim taraftarın sabırsızlığını transferin bahanesine dönüştürüyor. Transferler gelsin gitsin, yönetimler, genellikle yönetimler iş adamlarından oluşuyor ve iş adamlarının kendi özel alanlarındaki varoluşlarını anlamlı kılmak ya da işlem hacimlerini büyütmek

0: Gebilmek için kullandıkları bir makama dönüşüyor büyük kulüplerin, kulüplerimizin başkanlıkları. Yerel ölçekte de yine karşılıkları var bunun. Yani futbolu gerçekten dert eden, düşünen kimse yok. Fatih Tekin sık sık söylüyor bunu. Kimse futbolu düşünmüyor. Kimse futbolu konuşmak istemiyor. Herkes kazanmanın derdinde. Futbol bir bahane yani. Asıl olan kazanma duygusu. Hı hı. Oysa futbol asli unsur olması lazım. İşte Danimarka'da olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, işte İsviçre'de, Norveç'te olduğu gibi. Bakalım sonumuz hayır olsun da öyle çok umutlu değilim ben. Çünkü bir toplumsal bir zihniyet, algı değişimine ihtiyacımız var. O da bugün başlasa 30 yıl sürer.
1: Sizin döneminizde böyle miydi diye sormuştum. Çünkü şunu merak ediyorum. Yani sosyal medyayla acaba biraz bizdeki futbol kitlesinin de yapısı değişmiş olabilir mi?

0: Bir başarıda işte bir fotoğraf çekildim diye 3 hafta beni kadroya almak John Benjamin Toşak. O durumlar, o dönemler avcı kıyafetiyle puan avcısı
1: John
0: dedim.
1: Benjamin Toşak dedin de Yusuf kardeş. Fatih Oraz'ın yeni çıkmış kitabı var. Burada geçen tanıştık. Furkan'da yayındaydık.
2: Evet. Beraber.
1: John Benjamin Toşak'la çok çalışmış. O kadar güzel hatıralar var ki. John Toşak. Fatih zaten Uraz sevdiğimiz Fatih bir Hoca adamdı mı? Da. Fatih Oraz kaleci.
0: He, biliyorum. Fatih Hoca beraberdik o zaman.
1: Evet.
0: Tabii o zaman var zaten. O, kaleci hocası.
1: Toşak'la ilgili çok güzel hatıralar yazmış. Yani çok var ama. Kitabın neredeyse yarısı.
0: Ya ben de söyleyebilirim de çok. Tabii
1: çok
0: burada
1: kaliteli bir adammış ya.
0: Hatta burada söyleyemiyoruz bazılarını ya.
1: Süleyman Sıba demiş ki. Bir Nihat'ın transferini,
0: evet, arada konuşuruz.
1: Bunu söyleyeyim. Nihat'ın transferini Sociedad'a yapmış. O zamanki başkanı Beşiktaş'ın kim, ismini karıştırabilirim. Özür dilerim. Yani Fikret Orman mı, Süleyman Seba mıydı başka?
0: Yok, ne zaman 90 değil. Ne zaman?
1: Nihat'ın Real Sociedad'a gittiği yıl.
0: Süleyman Seba.
1: Allah Süleyman Seba demiş ki kulüp yöneticilerine, bak demiş. Bunu ya bu transferi üstlenmiş ve şeyi almış. Real Sociedad'a almış hoca. Toşak. Başka kim olsa komisyon alır demiş. Adam öyle onurlu, öyle dürüst bir adam ki bir kuruş komisyon istemedi. İstese vermek zorundaydık demiş. Ya Beşiktaş öyle ahlaklı adamları bulup getiriyor da çok faydalanamıyor sanki onlardan. Neyse.
0: Çok böyle düzgün bir adamdı. O da ayrı, evet, bir konu.
2: 2002'de yani, gitmiş Nihat Kahveci.
0: 2002 mi? Süleyman, evet, Seba değil mi başkan? Dur bakalım.
2: Serdar Bilgili.
0: Serdar Bilgili mi? Ya aynı zaman Süleyman Seba.
1: Ondan sonra o geldi.
0: Yani ondan sonra oydu.
1: Çok önemli değil. Çok aslında burada değil, evet, başkan profilinden çok.
0: Ama asıl o şey görünen yani, gibi arka tarafta planda tabii zaten Süleyman Seba vardı.
2: Evet, Serdar Bilgili'ymiş.
0: Serdar Bilgi, evet, arka planda Süleyman Seba. Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Ya bizim zamanımız çok farklıydı ya. Dediğim gibi hani artık bu kadar, dediğim gibi futbol ticareti dökülmemişti.
1: Ama sizin zamanınızda da tesisle çok basılırdı hocam. Tesis basmalar olurdu ya, yani.
0: Yani basmalarda filan, evet, oluyordu ya.
1: Tesis bas, ondan sonra iki hafta sonra.
0: Sadece o değil, bütün Anadolu kulüplerinde hepsinde vardı. Hepsinde. Biz bunları çok yaşadık ya.
1: O bir kültür Anadolu'da, futbol takımı tesisini basmak bir kültürdür.
0: Ya çoğu antrenmanları yarıda bıraktığımız gibi çoğu antrenmanlar biterdi giderdi. Yani taraftara laf anlatmaktan antrenmanı bitiremezdik.
1: Ama taraftar...
0: Bunu Beşiktaş'ta şöyleydi ama Beşiktaş'ta Fulya'da. Yoldan geçen de geliyordu antrenmana.
1: Tabii tabii.
0: Giriyordu yani, böyleydi. Şimdi Ümraniye'de öyle mi? Değil.
1: Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, emin
0: değilim. Hem iyi hem kötü. Yani o...
1: Ya hem iyi hem kötü ama ben...
0: Hem iyi hem kötü. Yani
1: yoldan
0: aslında
1: geçen kasap Rıfat'ın da ikramı seyredebilmesini isterim mesela. Mal, bir yerde mal indirmeye giderken ya da bir dağıtıcının. Bir 10 dakika maç antrenmanı izleyebilsin.
0: Ya herkes izleyebiliyordu o zaman. O farklı bir
1: şimdi
0: kültür.
1: Şimdi de izleyebilsin diyorum. Keşke.
0: Şimdi yok. İmkanı yok. Şimdi çok farklı bir pozisyon.
2: Bir barkomuz var. Hı hı. Yönetmenim Aslı Takmaz'dan ben rica edeyim. Son 30 yıldaki şampiyonluk sayılarının göstermiş olduğu değişkenliği, oradaki rakamları tekrar bir hatırlayalım. Galatasaray artık Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. 1996 itibariyle, yani son 30 yılı burada baz alıyoruz. Yanlış anlaşılmasın lütfen. 1996 senesinde şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe'nin önde olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe 13 şampiyonluk, Galatasaray 10, Beşiktaş 9 ve Trabzonspor'un ise 6 şampiyonluğu vardı o tarihte. Ardından 5 yıl aradan sonra 2001 yılına gelindiğinde ise Galatasaray'ın kazandığı 4 şampiyonluk var bu 5 yıllık süreçte, ki zaten o işte 4 yıl arka arkaya şampiyonluğun, hı hı, ilk geldiği dönem aslında 96-2000 arası. Fenerbahçe sonrasında o 4 yıllık şampiyonluk serisini Mustafa Denizli yönetiminde sonlandırmıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu 5 yıllık süreçte şampiyonluk görememişlerdi. 96-2001 arasından bahsediyorum. 2001-2006 arası o 5 yıllık dönemde ise Galatasaray ile Fenerbahçe ikişer şampiyonluk yaşıyorlar. Beşiktaş'ın bu süreçte ciddi bir hata var. Şampiyonluk sayısı 12'ye çıkıyor ama şu hatırlatmayı yapalım. O tarihler arasında kazanılan bir 100. yıl şampiyonluğu var Beşiktaş'ın. Onun yanı sıra diğer iki şampiyonluksa mahkeme kararıyla alınan diğer iki şampiyonluk Beşiktaş'ın o tarihlerde. Yani kafalarda soru işareti oluşmasın. Bu 5 yıllık süreçte ise, 5 yıllık dönemde ise şampiyonluk sayıları bu süreçte yaşanmıştı. Yani 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 1 de Beşiktaş şampiyonluğu var. Ama Beşiktaş'ın mahkeme kararıyla almış olduğu 2 şampiyonluk daha vardı.
1: Mahkeme demişken, 2011'de de işte Türkiye Futbol Federasyonu'na göre Fenerbahçe, UEFA, FIFA, KAS'a göre de Trabzonspor şampiyon oldu. Mahkemelik 2 tane şeyimiz var, konumuz var. Biri Beşiktaş'ın, biri de 2011.

0: 2006-2011 arası Fenerbahçe'nin burada iki şampiyonluk daha kazandığını görüyoruz. Galatasaray şampiyonluk sayısında rakibinin gerisinde 2011 yılına baktığımızda. Beşiktaş'ın yine kazandığı burada şampiyonluk var. Selahattin Kınalı'nın az önce ifade ettiği gibi tabii bir 3 Temmuz süreci de yaşanmıştı o tarihlerde. 2016 konusuna, 2016 yılına geldiğimizde ise artık Galatasaray'ın ciddi atak yaptığı dönem belki de bu süreçle birlikte başlıyor şampiyonluk sayısında. Fenerbahçe bu 5 yıllık dönemde tek şampiyonluk kazanıyor. Galatasaray'ın kazanmış olduğu 3 şampiyonluk var ve Beşiktaş da yine bu süreçte bir şampiyonluk daha kazanıyor. Sonrasında 2016-2021 arası Galatasaray bu arada 2016 yılına kadar, yani o 5 yıllık süreçte de 4. yıldızı takmayı başarıyor. Hı hı. Hamza Hamzoğlu yönetiminde. 2021'e kadar olan 5 yıllık süreçte ise Galatasaray 2 şampiyonluk daha kazanıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu süreçte yok. Beşiktaş 2 şampiyonluk kazanıyor Şenol Güneş'le birlikte. Trabzonspor'un şampiyonluk sayısında bir değişiklik bu süreçte de görmüyoruz. Ve son 5 yıllık periyot 2021-2026 arası artık Galatasaray'ın ciddi dominasyonunun olduğu periyot. 22 şampiyonluktan 26 şampiyonluğa yükseliyor Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı. Fenerbahçe hala 19 şampiyonluk. Beşiktaş yine 16 şampiyonlukta kalıyor. Trabzonspor'un ise Abdullah Avcı ile beraber kazanmış olduğu şampiyonluk var. Yani son 5 yıla baktığımızda 2021-2026 arası 4 Galatasaray şampiyonluğu, hı hı, 1 de Trabzonspor şampiyonluğu var. Yani sürekli özellikle son tarihlerde, son döneme, son yıllara baktığımızda Galatasaray'ın çok ciddi bir dominasyonu var gibi.
1: Ya rakamlar yalan söylemiyor. 96 Fenerbahçe 13, 26, 19. 6 şampiyonluk almış 30 yılda. Galatasaray 10,
0: 16.
1: 16 şampiyonluk almış. Yani o iki kulübün cesametleri düşünüldüğünde dengesiz bir durum var. Niye olmuş böyle? Galatasaray Türkiye koşullarına göre daha iyi idare edilmiş. Bunu anlayacağız. Daha doğru kararlar almışlar. Türkiye koşullarına göre diyorum ama. Yani ben genel anlamıyla doğru kararlar alındı fikrinde değilim. Türk futbolunda alınmaz yani. Adetimiz değildir yani. Bize uymaz doğru karar. Ama ikili rekabetin doğru hamlelerini daha fazla yapanı Galatasaray olduğu için 30 yılda 16 şampiyonluk oluyor değil mi? 16 evet. Şampiyonluk almış yani. Her iki yılda birden fazla bir Galatasaray şampiyon olmuş. Beşiktaş'ın yanıltıcı olabilir. Yedi. Dediğin gibi iki şampiyonluk var. Eskiden gelen o, hani evet, bu tabloyu yorumlarken kafa karıştırabilir. İşte araya bir de Trabzonspor sıkıştırmış kendini.
2: Bir şampiyonlukla. Değil mi? 30 senede.
1: Trabzonspor 38 senede bir tane bir şampiyonluğu var. Bir kriminal dosyaya girmiş şampiyonluğu var. 2-3 tane de VAR sistemi olsaydı kesinlikle şampiyon bitirileceği sezonu var Trabzonspor'un. Ya Trabzonspor'un bir şampiyonluğu aslında İstanbul takımlarının bir 10 şampiyonluğuna bedel. O kadar kıymetli çünkü tek başına İstanbul'a karşı mücadele vermek öyle kolay bir iş değil.
2: Kesinlikle çok doğru.
0: Bu arada bu süreçte tabii ki Bursaspor'un Başakşehir'in de kazanmış olduğu şampiyonluklar var. Onları da es geçmiş olmayalım. Bir kez daha tebrik edelim. Evet. Bursaspor sonrasında tabii yönetimsel belki bazı hatalardan dolayı kötü 2009'un günler yaşasa da 2009'un şimdi küllerinden doğuyor. Birinci lige yükselmeye başardılar. Orada da ciddi bir bütçe ayırması bekleniyor Bursaspor'un. Belki de yeni sezonda 2027-2028'de Süper Lig'de yeniden Bursaspor'u görebiliriz. Başakşehir aslında yani kulüp yapısı biraz farklı bir kulüp yapısı var. Şampiyonluktan sonraki süreçlere baktığımızda da çok öyle kötü geçen bir sezonu yok Başakşehir'in. Hep aslında istikrarlı bir şekilde işte ilk 5 olsun, ilk 6 olsun, yani Avrupa Kupaları mücadelesi o yarışın içinde olmayı başarmıştı Başakşehir. Hatta bu sezon da yine ilk 5 mücadelesi
2: hocası
0: veriyorlar.
2: Hocası Okan Buruk'tu gene.
0: Evet, Okan Buruk şampiyonluk yaşamış. Yaşamıştı, Okan evet. Hoca'nın da son 7 yılda 5 şampiyonluğu var.
2: 5 şampiyonluğu var.
0: Ki çalışmadı diğer dönemlerde de. Şampiyon olmadığı dönemlerde de aktif olarak zaten görev yapmıyor.
2: Onun haricinde Akhisar'da vardı. O da Türkiye Kupası.
0: Türkiye Kupası.
2: Türkiye Kupası. Ama o da önemli.
1: Yok ya, Okan Hoca Türkiye koşullarında en başarılı teknik adam. Kabul edelim bunu yani.
0: Evet, yani son 30 yıldaki şampiyonluk sayılarının dağılımı bu şekilde. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın çok ciddi bir burada dominasyonunu görüyoruz. Yeni sezon 2026-2027 sezonuyla beraber tabii Süper Lig'de bakalım şampiyonluk el değiştirdi.

0: Gidecek mi? Fenerbahçe'de bir seçim süreci var. Beşiktaş nasıl bir planlama yapacak tabii göreceğiz. Hocanın şu anda geleceği tartışılıyor. Fatih Tekke ile beraber bir sistem inşa eden Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir planlama yapacak? Tüm bunlar belirleyici olacak. Kaç dakikamız var diye bir sormak isterim arkadaşlarıma. Ona göre devam edelim biz çünkü. Peki o zaman Trabzonspor'u konuşmaya başlayalım. Trabzonspor Selahattin abi. Yarın önemli bir yarı final maçına çıkacak Ziraat Türkiye Kupası'nda. Kazanması halinde bu arada tarihinde 18. kez kupada final heyecanı yaşayacak. Geçen yılın da finalisti Trabzonspor. Özellikle böyle inşaat süreçlerinde sanırım bir kupa şampiyonluğu çok büyük moral de olur tüm camia için ve şehir için. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz
1: yarın? Şüphesiz sonuçta ortada bir kupa varsa o kupaya talip olan, güçlü bir şekilde talip olan birkaç takımdan biri Trabzonspor. Gençler Birliği ligde kalma derdine düşmüş. Cezalı, sakat gönderilen çok oyuncusu var. Biraz sıkıntılı Gençler Birliği, çok sıkıntılı. Herhalde onlar için de asıl olan aslında öncelikle ligde kalabilmek. Ama Türkiye Kupası da Gençler Birliği daha önce de bu keyfi yaşamış bir takım. Büyük bir onur. Elbette sahaya çıktıklarında işte biz eksiyiz, sakatız, cezalımız var, şu bu, bu maçı Trabzonspor'a bırakalım diyecek halleri yok. 11 tane delikanlı çıkacak sahaya Alkaralar için. Onlar da eline geleni yapacaklardır ama genel fotoğrafa bakınca Trabzonspor'un favori olduğunu herkes kabul ediyor. Hatta bu tip çok favori göründüğün oyunlar çok zorlaştırır kendini favori olan takıma. Trabzonspor'un bir oyun inşa etmeye çalıştığı için hangi oyunu oynarsa oynasın. Mesela Beşiktaş oyununa çıktı Trabzonspor 3 gün önce. Sağ beki yok, sol beki yok filan ama şeyi hissettiriyor. O duyguyu geçirdi futbol severe.
0: Panik yok takımda.
1: Panik yok. Bir oyun var, onu oynuyorlar evet. Yani. Geri de düşebilir, öne de gidebilir. Evet, o duyguyu geçirdiği için Trabzonspor'un tam olarak onu da geçtiğini söyleyemeyiz. Ben hep söylüyorum Trabzonspor'u, ancak bu yaz transfer döneminde hocanın istediği 3-4 oyuncu takıma katılabilirse ve önümüzdeki sezonun ilk yarısının ortalarında Trabzonspor'un herkesin çok saygı duyduğu ve keyif aldığı bir takıma dönüşmesini bekliyorum. Şu anda Trabzonspor'a çoğunluk saygı duyuyor ama oyununda çok keyif aldığını söyleyemeziz kimse. Ama önümüzdeki sezon ona da Trabzonspor kendini Fatih Tekke'yle taşıyacaktır. Taşımak da zorunda zaten. Bu bir planlamaysa ortaya koyduğun ürünü zaman zaman futbol severi sunman gerekiyor. 10. kez kupayı kazanmak için 18 finalden 10.'yu kazanmış olacak, eğer kazanabilirse tabii, Gençler Birliği'ni geçebilirse, yani saygısızlık etmeyelim. Orada da 11 tane delikanlı var kenarda. Bu arada şey de söyleyeyim, Metin Diyadin arkadaşımız, Trabzon'dan arkadaşım Metin Diyadin, yani amatör sahalarda birlikte top oynadık.
0: Trabzonspor forması giymiştir.
1: Giymedi
0: mi?
1: Gençler Ligi'nde oynadı. Yıldızlar Ligi'nde hatta, yani daha da küçüğüz.
0: O zaman yanlış hatırlıyorum.
1: O zamandan Metin'i biliyoruz. Bu ilk Trabzonspor, Gençler Birliği Trabzon maçında Ankara'da Metin kendi oyuncusunun kaçırdığı, o da Trabzonspor'dan kiralık giden Gökten'in 6 pastan kaçırdığı bir golden sonra zıpladı filan, attı kendini yere. Taraftar da şey gibi aldı, Trabzonspor taraftarı yeni girin öfkesi de var tabii. Nasıl Trabzonlu bu kendini yerden yere attı Fatih. Metin zıpladığında bir de yere düştü. Ya bu kaçar mı zıplayışı yani? Yere düşünce de dizim diye, yani düştüm diyor, kafam da yere vurdu. Yani çaptım hafif diyor. Yani sordum, millet böyle diyor, ne diyorsun? Ya öyle şey olur mu dedi. Yani mümkün değil, öyle bir şey yok. Ya ben Trabzonluyum ama elbette yaptığımız işe de saygımız var. Camiamıza saygımız var. Gençler Birliği ile özdeşleşmiş bir isim zaten. Birlikte kalma mücadelesi veriyoruz. Tabii ki sevineceğiz ama öyle abartılı bir şey yok diyor. Kesinlikle yanlış algılanmış. Yani bunu bir kez daha buradan söyleyeyim. Ama Trabzonsporların Gençler Birliği'ne karşı şöyle bir hikayesi var. Çok tatlı olmayan bir hikaye. Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkışının, ikincilikten Süper Lig'e çıkışının gecikmesinin nedeni olarak Gençler Birliği görülür. O da şudur. Siz bilmezsiniz. Bilmeyen çok vardır. Trabzonspor'la Kayserispor şampiyonluk mücadelesi veriyor. 72-73 sezonu. Son hafta Kayserispor 3 gol averajla lider. İçeride Orduspor'la oynuyor. Trabzonspor'da içeride Gençler Birliği ile oynuyor.

0: Orduspor Kayseri maçının çok zorlu geçmesi bekleniyor. Zaten Kayseri 89'da filan atıp maçı kazanıyor ve 3 averaj öne geçmiş oluyor. Bir de kazandı. 3 averaj vardı, 4 averaj önde. Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yenmesi lazım ki şampiyon olsun. Gençler Birliği de Trabzon'a kadar geliyor. Göreli'de kamp yapıyorlar. Trabzon Havalimanı'nda yaşanan bir kargaşayı bahane ederek maça çıkmadan geri dönüyorlar. Yani Trabzonspor maçı 3-0 hükmen kazanıyor ama yetmiyor.
1: Yetmiyor.
0: Sahaya çıksaydı o zamanki Trabzonspor'un 5-0'lık skorla da maçı kazanıp lige çıkması mümkün görünüyor. Bu terk ediş, bu sahadan kaçış diyelim, Trabzon'da hiç affedilmedi. Ama kaç sene olmuş? 73.
2: 50 sene
0: falan olmuş ama işte bazı
3: benim
0: şeyler...
3: Benim doğduğum sene.
0: Hesabı
3: 52-53 sene.
0: Aşağı yukarı. Hesabı kapanmıyor. Öyle bir şey de var. Ben elbette camiaların, kültürlerin biraz da böyle oluştuğuna inanan biriyim. Fakat çok abartmadan gitmek lazım. O zamanki oyuncu grubu, o zamanki yönetim filan. Hatta şöyle bir şey de vardı. Gençler Birliği'nden bir kardeşimiz bu konuyla ilgili bir araştırma yapmış. Sosyal medyada bulunuyor. Diyor ki, hatta diyor Gençler Birliği'nin 3 oyuncusu Ankara'dan uçakla gelmiş. Diğerleri otobüsle gelmiş ya Göreli'ye. Onları Trabzon Havalimanı'nda bir kavgaya karışıyorlar. Daha doğrusu karıştırıyorlar. Yani birkaç kişi onları kavganın içine çekiyor. Onları kavganın içine çekenlerin de Kayseri Spor tarafından gönderildiği söylenir diyor Gençler Birliği'nin oyuncusu. Yani biraz da bu tarafından bakıp hani bütün öfkeyi falan böyle bir tarafa, bir takıma, bir camiaya yüklemek çok doğru olmuyor.
2: Sayın Başkan konuğumuzdu geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan. Hatta yayın esnasında kupayı konuşurken Gençler Birliği'nden de çok güzel bahsetti Sayın Başkan. Çok sevdiğim bir camia, çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir camia. Hatta Sayın Başkan'ın da Gençler Birliği Kulübü Başkanı'nı da çok sevdiğinden bahsetmişti yine Sayın Doğan. Şimdi konuyu açınca hani hazır yeri gelmişken biraz bunu da hatırlatmak istedim. Çünkü yine ben yayındaydım, hatırlıyorum o
0: diyalogumuzu. Ben de hatırladım Sayın Başkan'ın sözlerini. Ama bu bir futbol maçı. Trabzonspor Gençler Birliği iki maçı var. Trabzonspor'a yakışan çıkıp ikisini de kazanmaktır. Sonra ne olur? Orada ne bitti? Onlara Trabzonspor'a yakışmaz. O düştü, bu kaldı. Trabzonspor Gençler Birliği rakibi kimse, diyelim Antalyaspor'la oynayacaktı. Antalyaspor'u yener, arkadan Gençler Birliği mi kurtulacak? Kısmet, kader dersin. Şimdi Gençler Birliği'yle oynuyor, yenerse Antalya kurtuluyor. Trabzonspor'a düşen rakibini yenmektir. Yenersin, kim düşer, kim kalkar, ona da karışmazsın.
2: Ankara Gücü'nü yendi işte. İki hiç sezon önceydi galiba Ankara Gücü. İşte evet. O mağlubiyetle küme düştü o
0: evet.
2: Dönem.
0: Enis Destan golleri atacağı o maça
3: rastlamış. Trabzon'daydı maç.
2: Evet. Evet, Trabzon'daydı.
0: Evet.
2: Hatta öyle seyircisiz bir maçtı.
0: Evet, seyircisiz maç. Enis Destan 2 gol atmıştı. Öyle bir hikaye var ama yani bu bir oyun. Öfkeyi filan elbette kültürel birikimi bir parçası olarak tarihten yapraklar alabilirsin. Ama bugünün çocuklarını ceza kesmek böyle bir iştahlı olduğu zaman çok doğru olmuyor. Tabii burada şu da var, hani ben hep söylüyorum. Dünyada başkentinden şampiyon çıkmamış tek ülkedir Türkiye. Bunun utancını yaşıyoruz zaten. Başkentten takım da yok. Ama yani Gençler Birliği kalsın isterim. Ama şöyle söylüyorum bunu. Trabzonspor çıkacak, rakibini yenecek. Yani yenmek için ne gerekiyorsa yani yapacak. Yenemezse
2: bakmadan Trabzonspor'un evet, kendi oyununu oynayıp
3: doğrusu da bu değil mi?
0: Yani bütün takımların işte böyle yapması gerekiyor
2: sonuçta
0: zaten.
2: Olacak. O şekilde olması gerekiyor diyor Selahattin Kınalı. Yanlış anlaşılmasın yani. Artık çok korkuyoruz yorum yaparken.
0: Yok, ben çok korkmuyorum.
2: Çekilecek diye.
3: Aynen de öyle vallahi.
2: Kupa randevusunu konuşuyorduk Yusuf Hocam. Lig'de Beşiktaş deplasmanında galip geldi Trabzonspor. Birçok oyuncusundan eksik çıktı. Ciddi de bir rotasyon yaptı hoca. Hatta Onana maçın ilk dakikalarında bir sakatlık yaşayıp kenara geldi. Genç Ahmet Doğan forma giydi. Sezonun en kritik maçlarından birisi Trabzonspor için. Ama Gençler Birliği de en azından bir aldığı galibiyetle Kasımpaşa maçında bir yeniden moral buldu. 2-0'dan dönmeyi başardılar. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz dedim ama araya gitmem gerekiyormuş. Tamam. Çok özür diliyorum. Aranın ardından Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesini daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara istiyoruz, sonrasında buradayız.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hedefim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst kişide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hedefim. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda.

0: şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit Dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
3: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
2: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
2: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
4: Reklamların ardından spor ajansı devam ediyor. Selahattin Kınalı ve Yusuf Tokaç bizlerle birlikte Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesini konuşuyorduk. Yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başkentte Ankara'da yaşanacak. Hocam nasıl bir randevu öngörüyorsunuz yarın akşama dair?
5: Şuradan başlamak istiyorum aslında, ligden başlamak istiyorum. Fatih Hoca ekibinden, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'dan, ekibinden. Yani bu hani deriz ya her zaman balık baştan kokar diye. Selahattin abi, baştan iyi planlama yaparsanız o hocaya da sirayet ediyor, futbolculara da sirayet ediyor. Bütün camiye sirayet eden bir şeydir. Bunun örneklerini çok verebiliriz takımlar olarak, kulüpler olarak. Sezon başından süre gelen bir pozisyonda son 6-7 haftaya girildiğinde şampiyonluk mücadelesi içerisinde olabilecek çok ciddi rakiplerin, çok ciddi paralarla oralara gelen kulüplerin karşısında kazanılmış bir başarı vardır. Bir kere bunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Buraya kadar gelmesi çok büyük bir başarıdır bu şekilde. Nereye getireceğim olayı? Şimdi Fatih Hoca'nın başarısına biraz endeksliyim ben kafamda. Şu şekilde Alanya maçıyla ligde başlayan bir kopma oldu. Kayıp oldu. Ondan sonra Başakşehir maçı oldu. Sonrasında Konya mağlubiyeti oldu. Ligden koptular tam anlamıyla. Ligden dediğim şampiyonluk yarışından. Yani onları kaybetmeyip Fenerbahçe Galatasaray maçında, Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta puan kaybetmelerini bekleyip oradan ilerlemeyi düşünen bir Trabzonspor içerideki o kayıplardan sonra artık ikincilik mücadelesine döndü olay. O da çok büyük bir başarı. O da ayrı bir koç. Çünkü
4: Beşiktaş maçı getirecek? Öncesi ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberliği 1 mağlubiyeti vardı. Beşiktaş galibiyetiyle o kötü seriyi sonlandırdı Trabzonspor.
5: O da içeride herhalde Fenerbahçe bir 3-2'lik mağlubiyet vardı diye hatırlıyorum.
4: Alanya Spor deplasmanında 1-1. İç sahada Başakşehir maçı 1-1.
5: Konya 2-1.
4: Deplasmanda Konya Spor'a 2-1 mağlup oldu. İç sahada Göztepe'yle de 1-1. 1-1 beraber kaldı. Derbide Beşiktaş'ı mağlup etti deplasmanda.
5: Evet, aynen öyle oldu.
6: İç sahada Göztepe'yle değil, Ozan Ergün'le beraber kaldı. Başakşehir maçında da Alper Akarsu ile beraber kaldı Trabzonspor. Öyle söylemek lazim.
5: Hakemler
6: net hatalar yaptılar.
5: Hatta ya bu tabii hakem hatalarına girer Selahattin abi çıkamayız işin içine. Hata, bütün kulüpler için geçer.
6: Şöyle çok doğru söylüyorsun ama tabii hata ise çıkamayız. Hata olduğunu düşünmediğimiz tavırlar oluyor hakemlerin. Mesele bu. Bütün futbol severlerde oluyor. Zaman zaman bizde de oluyor. Genellikle ama hakem kalitemiz düşük. O yüzden bizi bu şekilde düşünmeye yönelten de onların kaliteleri yani. Mesele bu aslında.
5: Hata olduğunu düşünseydik zaten bunları konuşmazdık.
6: Tabii mesele o ya.
5: Bazı şeyler tabii çok derin şey. Sonrasında şunu söyleyebilirim ben. Tabii kupada da buraya kadar gelmesi, işte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elenmesi,

0: Beşiktaş'ın elenmesi sonunda artık gözleri tamamen Trabzonspor'u çevirdi. Ve başarılı bir Trabzonspor, başarılı bir ekip, başarılı bir camia ne olursa olsun. Şimdi futbol sahada kazanılmıyor. Futbol saha dışında kazanılıyor. Bunu çok iyi başardılar. Fatih Hoca ve ekibi bunu çok iyi başardı. İşte Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ekibi bunu çok güzel başardılar. Futbolcular arasındaki o birlik beraberliği çok güzel sağladılar. O yüzden buralara kadar geldiler. Aslında bir yerde de kaybetmelerin sebebi, hani buraya kadar geldiler tamam kupada o ayrı bir konu da, ligde de bir şampiyon olacak kadroda senin o son haftalarda özellikle ne olursa olsun o stresi kaldırabilecek futbolcuların elinde varsa zaten şampiyonla oynuyorsun.
1: Yok tabii ki.
0: Olmadığı için de zaten bir yerden sorun.
1: Son Beşiktaş maçında 18 kişilik kadroda 2 saat önce Beşiktaş'la PAF maçına çıkmış takımdan 3 kişi kondu kadroya. Yedek olarak sadece Augusto var, o da sakat, girmeyeceği belli. Bir 16'yı tutmuş hoca. Aslında 12 kişiyle geldi Trabzonspor. Az kaleci sakatlandı, genç kaleci geçti sahaya.
0: O da penaltı yaptırdı bir tane.
1: Evet ya,
0: olur. O da olabilir. İyi olabilir, kaleci olabilir ya. Ama sonuçta yendi Beşiktaş.
2: Süre aldıkça
0: daha iyi olacak.
1: İyi onlar kaleci olacak
0: Hatay'la o da. Beraber
2: orada tam bir kaleci fiziği var gerçekten.
0: Fiziği çok iyi.
1: İyi yani kaleci. O da Onur attı.
0: Sonrasında daha dikkatli oldu. Zaten hatalardan ders çıkararak zaten büyüyecek onlar. Hata olacak. Görmediniz mi Fenerbahçe kalecisinin yapmış olduğu hatalardan, Ederson'dan. Hatalara girersek daha bu genç kardeşimizin şeyini konuşamayız bile. İleride çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Gençler Birliği maçında da biliyorsunuz ben Trabzonspor'da da oynadım. Kısa bir dönem de olsa ekmeğini yedim. Çok iyi dostlarım da vardı. O camiayı da çok iyi bilirim. Sırf futbol konuşulan bir şehir. Selahattin abi çok iyi bilir. Bizden çok daha iyi bilir. Ben de orada oynadığım için çok oranın ekmeğini yediğim için camiayı da çok iyi biliyorum. Orada futbolları ne olursa olsun özel maç olsa bile konuşuluyor.
1: Horon yani, oynamayı öğrendin mi hocam?
0: Neyi?
1: Horon oynamayı.
0: Horon oynayamıyorum bir türlü.
1: İşte o zaman olmamış.
0: Ya benim koordinasyonum iyi ama oynayamıyorum yani.
2: Öyle kısa süre kaldı. Horonu biraz daha kalması gerekiyor.
0: Halay çekerim ama horon çok farklı bir şey ama çok zevk aldım. Çok sevdiğim bir şey. Maçtan sonra oynuyorlar ya. Onu seyretmek için bazen duruyorum mesela. Kol bastı. Horon da oynayamıyorum. Yok ya, kolbastı da oynayamıyorum.
1: Özkan yani. Sümer zamanında Trabzonspor'un minik takımı Barcelona'nın düzenlediği bir turnuvaya katılıyor. İspanya'da yani Barcelona'da. Ve Trabzonspor 3. 4. bir şey oluyor. Kaybediyorlar yarı finalde falan. O kısmı önemli değil. Hoca bütün çocuklara horon öğretmiş. İspanya'da o takım bir horon oynuyorlar. Sahaya horon oynayarak çıkıyorlar. Rahmetli hocama dedim, hocam görüntülerini bulalım bunun. O kadar güzel bir şey ki düşünsene futbol minikler sahaya horon eşliğinde çıkıyorlar filan. Bulamadık. Bilmiyorum yakınları duyuyor mudur? Acaba o görüntüler var mıdır? Barcelona'nın turnuvası horon eşliğinde sahaya çıkan bir takım, futbol takımı. Şimdi de Trabzonspor'un, Rizespor'un, Giresunspor'un filan sahaya çıkarken bu toplumsal figürleri sahaya taşımaları gerekiyor. Bir iki kişinin İyi horon oynaması gerekiyor. Kol bastı yeni bir şey. Kol bastı.
0: Brezilya milli takımı da oynayarak giriyor milli maçlara. Yani işte, olabilir mi? Ama horonla girilir mi? O ayrı bir şey tabii. Horonla o çok farklı değil.
1: 40 tane şeyi var, oyunu var. 3 ayakla girersin. Ne olacak? Yani ben bile oynuyorum.
0: Çok şey, sonuçta Gençler Birliği maçının tabii ki hani favorisi Trabzonspor. Şöyle eksikleri konuşuyoruz yani. Hani bir Onaço'nun eksik, işte Pinan'ın eksikliği ya da Mustafa. Eski Yalaş da çok değerli bir futbolcu. O da çok önemli, çok etkisi oldu bu sezon. Hani kimler oynayacak bilmiyorum. Onlar var mı?
2: Olurlar, yok. Onlar cezalıydı.
0: Cezalıydı. Şimdi oynayacaklar.
2: Sakatlıkları yok.
0: Yok. Tam takım çıkıyorlar. Ne olursa olsun yerine oynayanları da Beşiktaş maçında da gördük. Tam bir. Ben de maçtaydım. Hani şeyden takım sisteminden kopmuyorlar. O disiplinden kopmadılar. Hiçbir şekilde. O da Fatih Hoca ve ekibinin vermiş olduğu futbolculara hem güvenden hem o disiplinden o taviz de vermiyor. O da ayrı bir şey. Onlar da kendilerini gösterme çabaları aynısı Gençler Birliği maçında da olacaktır. Şu anda da ellerine çok önemli bir fırsat geçti. Dediği gibi 10. şampiyonluğu eğer kazanırlarsa kupada 10. şampiyonluklar olacak. Bence Trabzonspor gibi oynarsa zaten finalde de Konyaspor'la eşleşecektir diye düşünüyorum. İki
2: ama
0: maç üzerinden değil mi sonuçta?
2: Kolay maçlar olmadığını gördük bu sezon.
0: Şunu da söyleyeyim.
2: Yani Beşiktaş bir önceki tur,
0: sadece kupa değil.
2: Bir önceki yarı final maçında bu arada Konyaspor maçında bunu yaşadı iç sahada.
0: Galatasaray Antalya maçında da herkes Likte. Dedi ki evet. Yani 3-4 atarlar. Ben dedim ki
1: en az zaten 5 atıyordu evet.
0: Ben yani de, evet. Sonuçta çok dağınık oynayan bir Antalyaspor. Gol yiyen ve gol atan bir ekip gibi pozisyon bulan bir ekip. Dedi ki son maçlarda stres çok, o stresi kaldırmak. İşte Galatasaray orada onu çözdü. Bir yerden sonra. Ne oldu? Son dakikalara kadar gitti. Son dakika, son 80

0: 8'de attı. Bir evet. üstüne attı. Maçlar kolay olmaz. Bu kupa maçları da iki etaplı maç sonuçta.
1: Tek maç.
0: Tek maç özür. Tek maçta dahi uzatmalara dahi gidecek yani.
1: Tabii, uzatmalar.
0: Gençler
1: veya
0: beni alacak, defans yapacak. İşte Trabzonspor'da set oyununu fena oynamayan, set oyunu olduğu zaman daha rahat kazanabilen bir ekip. Çünkü Onaçio gibi çok önemli bir uzun boy avantajını kullanan bir forveti var.
1: Evet.
0: O yüzden dediğim gibi zor olur ama Trabzonspor...
1: Ligdeki maçı 4-3 Gençler Birliği kazanmayı başarmıştı.
0: Hatırlıyorum o maçı da.
1: Ankara'daki evet. maçı çok gollü ve çekişmeli
2: yine
1: bir mücadele.
2: Yine Trabzonspor'un kolu kanadı kırıktı o maçta da. Onaçı yoktu.
1: Onaçı Afrika Kupası'na gitmişti o maçta. Evet, yani forma giyememişti.
0: Birkaç eksikleri vardı.
2: Ama tabii şey, bahane değil.
1: Yani kupada tabii çok bu tip maçların özellikle bu seviyede, bu aşamada artık favorisi olmuyor demek yanlış olmaz. Gençler Birliği bir teknik direktör değişikliği yaşadı. Metin Diyadin'le ilk maçında Kasımpaşa'yı 2-0 geriye düşse de 3-2 mağlup etmeyi başardı. Kupadan sonra ligde de son hafta maçında bu iki takım karşı karşıya gelecek ama o maç Trabzon'da oynanacak. Arka arka iki sınav bekliyor Trabzonspor ve Gençler Birliği'ni. Yarın gün boyu bu ekranlarda Ankara'dan, Eryaman Stadyumu'ndan ve farklı noktalardan Gençler Birliği Trabzonspor yarı final mücadelesinin tüm detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz diyelim.
2: Bir şey ekleyeyim.
1: Lütfen buyurun.
2: Futbol severler Buşari'yi biraz daha dikkatli izlesinler. Biraz geç oldu dönüşü ama.
1: Beşiktaş maçında çok iyiydi evet.
2: Biraz geç oldu. Vitinha ya. Trabzonspor'un Vitinha'sı.
0: Çok çabuk. Kısa boylu çok çabuk.
2: Dripling.
0: Ben özellikle onu seyrettim. Doğru söylüyor Selahattin abi. Ve kısa alan, dar alanda kalabalık arasından öyle bir çıkıyor ki.
2: Hocam gerçekten hem de ileri doğru gidiyor.
0: İleri doğru, direkt kaleye doğru giden oyuncu ve geride oynamasına rağmen bu çok önemli bir şey. Doğru söylüyorsun.
1: Doğru. Abi. Bu arada yani kadro planlaması tabii Trabzonspor'un o da merak ediliyor. Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde yine yayınımıza bağlandığında 7-8 oyuncumuza teklif var ama iskeleti korumayı düşünüyoruz. 1-2 isimle ayırabiliriz yollara demişti. Muçi konusunda kulüplerin görüşmelerinin devam ettiğini biliyoruz. Trabzonspor ve Beşiktaş arasında pazarlık devam ediyor. İlerleyen günlerde Trabzonspor'un özellikle transfer ve kadro planlamasında da daha somut bilgileri bu ekranlardan paylaşıyor olacağız. Zaten iki ismi prensip anlaşmasına vardı Trabzonspor. Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz'in yeni sezonda Trabzonspor forması giymeleri bekleniyor. Fenerbahçe ise bir seçim süreci bekliyor. Fenerbahçe'ye dair son günlerde, son dönemde en çok konuştuğumuz konu seçim yarışı Yusuf Tokaç. İki adaylı bir seçim olması evet. şu anda öngörülüyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi arasında bir seçim yarışı artık başladı. Çünkü açıklamaları görüyoruz. Adayların transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğuna dair bilgiler var. Sayın Hakan Safi Erdem bu ekranlarda paylaşmıştı.
0: Milan maçında.
1: Evet, Milan-Atalanta maçını izledi San Siro'da. Sonrasında bazı görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Artık an itibariyle o yarış da adaylar arasında başlamış gibi görünüyor Fenerbahçe'de.
0: Ya Fenerbahçe uzun zamandır zaten böyle durumlarda mutlaka adaylar bir anda çıkıyor. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar vardı, çekildi.
1: Evet.
0: Sonrasında işte Hakan Safi, hatta Ali Koç,
2: Barış Bey var.
0: Sayın
1: Barış Göktürk,
0: Barış
1: Mehmet
0: Göktürk,
1: Ali Aydınlar
0: Barış
1: ve Hakan Safi arasında bir seçim bekleniyordu.
0: Az Yıldırım geleceği için de çıktı.
1: Evet, Sayın Aydınlar adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Barış Bey ise Aziz Yıldırım'la birleşmeyi kabul etti. Şu anda iki adaylı
0: çekildi.
1: Bir seçim.
0: Evet. Evet, aynen öyle oldu. Sonuçta kim gelirse gelsin çok ciddi bir bütçeyle geleceklerini düşünüyorum ben Fenerbahçe'ye ama uzun yıllar zaten Fenerbahçe'de bütçe sıkıntısı yok. Aslında konu o değil. Kim gelirse gelsin ciddi paralar verecek. O ayrı bir konu. Hani Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse değişecek çok şey olacağını düşünmüyorum aslında. Hani herkesin bir şimdi Milan maçında Leao ile ilgili isimler değil mi?
1: Onun yani ismi onun anıldı. Için Milano'da olduğu.
0: Onun için Milano'da olduğu konuşuluyor. Evet. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın da kafasında bir sürü futbolcu vardır. Onları alacaktır, gelecektir. Hepsinin bir planlaması var şu anda. Kimin başkan olacağı belli değil. Fakat planlama doğru yapılacak mı? Önemli olan o. Ali Koç, Sayın Ali Koç başkan zamanında da aslında çok ciddi paralar konuşulurken planlamanın nasıl olacağını konuşmuştuk biz burada.
1: Doğru.
0: Planlama en önemlisi.
1: Fenerbahçe,
0: nasıl bir Fenerbahçe'de para
1: hiç
0: sıkıntısı
1: hiç ekonomik
0: yok.
1: Anlamda sorun yaşamadı zaten.
0: Hiçbir zaman yaşamadı.
2: Yani. Ama niye Aziz
0: Bey, planlama konusunda her zaman sıkıntı
2: yaşadı. Aziz Bey ne dedi son divan konuşmasında? 35 milyar oldu borç. Nasıl ödenecek bu diyor. O kadar da değil yani.
1: Ama borçlara bakarsak hepsinin
2: hayır yani kendi kulübüyle ilgili söylüyor.

0: diyor.
1: Ama hani sponsor yani bulmakta, para akışını şey sağlamakta Fenerbahçe yani güçlü çünkü
2: güçlü bir
1: iş şey adamları var camia evet. içerisinde. Çok sorun yaşamadı.
0: Hazıra daha dayanma. Harcarsın biter. Üretemiyorsan tükenirsin. Üretemiyorsan tükeneceksin. Yani Ferdi'den başka Ferdi bir Arda değil mi? Onları yolladı.
1: Son dönemde evet.
0: Evet. Her sene bir iki tane olmazsa eğer ya Duran'a 20 milyon euro verdin. Talisca'ya 15 milyon euro verdin. Ya nereden veriyor? Taraftarın da bu kadar sırtına binmeyin.
2: Uzağa gitme Selahattin abi. Sıdıki Şerif.
0: O genç adam diye
2: genç çok ama ciddi bir paralar verildi yani. Kante çok ciddi paralar verildi.
0: Aziz Bey'i söyledi zaten.
2: Evet. Onları söylüyoruz. Böyle bir planlama yapılırsa zaten o 35 olmaz 65 olur. Gider ya gider de gider yani. İşte o planlama doğru yapıldığı zaman zaten ciddi bir şekilde para sıkıntısı çekmeyen bir Fenerbahçe'de borç bu kadar olsa bile kapatabilecek bir şey var.
0: Kasa kolaylığı sağlanmış.
2: Kasa kolaylığı sağlanıyor evet. sonuçta. Evet. Yani. Öyle bir durum yok. Fenerbahçe'de kim gelirse gelsin o planlamayı nasıl yapacaklar? Önemli olan o aslında.
1: Nasıl onu olmalı konuşmak. Peki?
2: Ya söylüyorum. Nedir devre doğru, arası Sıdıkı Şerif'i.
1: Futbol aklı. Futbol aklından bahsediyoruz da hani kelime olarak yani futbol aklı nasıl olmalı?
2: Şöyle olmalı. Sezon başı planlama, devre arası planlama bu sezon başından yapılır. Devre arası planlama da yapılır. Bir kulüpte bir takımın omurgasını tutarsın, etrafına sağa sola devamlı çevirirsin. O omurgasını bir türlü kuramadı takımlar, kulüpler. Bu son yıllarda bunu Galatasaray biraz becerdi. Galatasaray becerdiği için ondan götürdü zaten işi. Fenerbahçe onu yapamadı.
1: Kadro istikrarı.
2: İstikrarı. Şimdi sezon sonunda 3-4 tane futbolcu eklersin şampiyonun takımına. Değil mi? Şimdi Galatasaray ne yapıyor? 3 tane 4 tane futbolcu ekliyor en fazla. Şimdi Trabzonspor alacak belki 5 tane futbolcu o ayrı. Fenerbahçe alacak belki 5 tane ilk 11'e futbolcu. Örnek. 6 tane ilk 11'e en az 5-6 tane futbolcu. Böyle olmamalı.
0: Beşiktaş ne yapacak?
2: Beşiktaş alacak 8 tane futbolcu. İlk 11'e işte planlama yanlışlığı hataları buradan geliyor. Doğru planlama yaparsan her sezon senin o kemik kadrona 2-3 tane futbolcu eklersen ilk 11'de oynayabilecek 2 tane daha hep böyle o planlaman doğru gider. Satabileceğin futbolcular da zaten onları hem Avrupa'da pazarlıyorsun, Türkiye'de ayrı bir konu. Şampiyonlar Ligi, işte UEFA, Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi gibi yerlerde. Bunun planlamasını yaparsan zaten kazanırsın. Şimdi Sıdıkı Şerif'i örnek mesela Fenerbahçe devre arası. El Nesri'yi ya da Duran'ı gönderip genç futbol, ileride belki çok iyi olacak o ayrı bir konu. Bütün sorumluluğu verip o kadar ciddi para veriyorsan ya da İsmail varken, işte Genduzi varken, Fred varken, işte sakatlanan Alvarez varken sen gidip eğer Kante'yi alıyorsan bu doğru bir planlama değildir. Planlama hatası var Fenerbahçe'de. Sen stoper almıyorsun gidiyorsun onları diyorsun. Bu yanlış planlamalar. Aslında planlama hatası.
1: Evet.
2: Planlama hatasıyla zaten bu boşlukları katlıyoruz. Bu çok zor bir şey değil ki. Atla deve değil. Bunu yapabilirsiniz. Fenerbahçe'de aslında parayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Kim gelirse gelsin, hangi başkan gelirse gelsin. Onların yanlarında bir de yönlendiren İnsanların doğru insanlar olması çok önemlidir. Bence.
1: Yani biraz daha kendi değerlerine mi dönmeli?
2: Kendi değerlerine yani nasıl döneceksin
1: Aziz Bey'in
2: şu zamanda?
1: İşaret ettiği model midir sizce doğrusu? Işte?
2: Bir Arda'yı çıkaramazsın.
1: Sayın zaten. Aykut Kocaman'ın mesela teknik direktör olarak geri gelme ihtimali. İşte Oğuz Çetin'in yine sportif direktör olma ihtimali konuşuluyor. Hani bu tip isimlere mi dönmesidir Fenerbahçe'nin kulüpte? Bu isimlerin mi görev almaya başlamasıdır doğru model yoksa Ali Bey'in özellikle ilk göreve geldiği dönem denediği daha profesyonel daha farklı kulüp yapısı mıdır?
2: Ya zihniyet işte onu anlatmaya çalışıyorum. O zihniyetin çok farklı olması gerekiyor. Yani Ali Koç Başkan yapmış olduğu isimle şampiyon olunmaz. Bir kere onu kafaya koymak lazım. İsimler şampiyon yapmıyor hiçbir zaman. Doğru kurguyla doğru isimleri 4-5 tane isim koyarsın oraya etrafına savaşacak aç adamlar koyarsın öyle. İleride kendilerini gösterecek. Avrupa'da bir sürü futbolcu var. Şimdi demin dediniz Malinowski'yi boşuna mı aldı? Çok iyi bir futbolcu. Hem de bonservisi elinde. Evet. Planlamaları doğru yapmak lazım. Belki 32-33 yaşında o ayrı bir konu ama gidip de Kante'ye 40 milyon euro ya da 50 milyon euro vermezsin yani. O da ayrı bir konu. Elinde bonservisi olur. Kendisine vereceğin para olur. İmza parası olur. Bunlar ayrı şeyler. Dediğim gibi bir de ben şuna inanıyorum ne olursa olsun doğru planlama mesela Ertuğrul Başkan'ın planlamalarıyla alakalı doğru şeyler çok konuştuk değil mi? Porto'yu, Benfica'yı işte Portekiz'de özellikle bazı şeyleri örnek alarak futbolcu geliştirip işte Olayısı var. Kaç yaşında bir sürü isteyeni var. İşte orta sahada demin konuştuğumuz
1: Bouchouari
2: var. Var da var.
1: Çok var. Pina var. Patago var.
2: Var da var yani.
1: Augusto var.

0: Augusto var. Felipe Augusto değil mi?
1: Evet.
0: Var da var yani. Planlama Göztepe'den sayabiliriz. Bak o da çok iyi planlama yapıyor. Tam Danimarkalı başkan. Danimarkalı model sistemi oraya göre oturtmuş. Aynısını Fenerbahçe. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz Galatasaray'ız. Biz Beşiktaş'ız. Demeyecekler. Planmayı doğru yapacaklar. Çok para harcamakla şampiyon olunmadığını her sene doğru kadroyla 2-3 transferle her sezon yenilenmek. 3-4 transferle en fazla. Kulübeni de güç tutacaksın ve o stresi kaldırabilecek 3-4 tane adam, 4-5 tane adamın yanına dediğim gibi aç olan futbolcuları almanız gerekiyor. Başka türlü bu borçları bitiremezsiniz.
1: Bence kulüplerimizin yani tek bir kulüp özelinde bunu söylemiyorum. Fenerbahçe bölümünde konuşuyoruz ama aslında hepsinin konusu bu. Dünya futbolundaki rolünü bence kulüplerimizin iyi kavraması lazım. Şimdi dünya futbolunda artık özellikle günümüz futbolunda yani bir hani tırnak içerisinde baba takımlar var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hani işte yarı final ve final seviyesine baktığımızda zaten çok değişkenlik görmüyoruz seviye olarak. Bir de rol gereği biraz böyle yetiştirici kulüpler var. Bunu kültür edinmiş özellikle işte Portekiz Ligi'nden kulüpler olsun. Kuzey Avrupa'da
0: Barcelona
1: kulüpler
0: özellikle
1: var. Bizim de sanki biraz daha bu rol modeli kabul etmemiz
0: gerek yok dedi Selahattin abi.
2: Çünkü Molde var mesela. Müsait değil.
1: Değil mi? O sabır yok değil mi aslında?
2: Sabırlık bir de.
1: Aynı noktaya geliyoruz.
2: Şimdi bir şeyi bilmiyoruz. Çok fazla farkında olamıyoruz belki. Bu İstanbul'un üst büyüğüyle Trabzonspor'un enerjisi dünyada çok takımda yok. Az takım bunlar. Aslında cami olarak çok büyükler. Yani Barcelona camiası bile Fenerbahçe camiasının Galatasaray'dan daha büyük bir camia değil. Yani Türkiye'deki devletin örgütlenme modeli, ekonomik, siyasal, sosyolojik örgütlenme modeli nedeniyle çok üzgün bir durum ortaya çıktı. Türkiye'nin bütün şehirlerinde İstanbul'un üst büyüğünü görebiliyorsun. Barcelona'yı Barcelona'dan başka bir yerde tutan çok azdır. Ya da Liverpool'u Liverpool dışında.
0: Dünyada en çok taraftarı olan ikinci
2: İşte enerji ama. Müthiş burada. Ama onu doğru yönetmek i̇şte
1: pazarlama başarısı. Kolay değil.
0: Pazarlama başarısı. Evet.
2: Onu doğru yönetmek çok önemli. O hani oluşma nedenlerinin doğruluğu, yanlışlığı, uzun vadede faydalı mı, zararlı mı onlar ayrıca tartışılabilir, konuşulabilir. Sempozyum bile düzenlenebilir. Öyle bir konu bu. Ama doğru yönetmek tek başına yeterli değil. Yine de. Baştan kurgunu doğru planlama, doğru yapman gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Beşiktaş bir nebze olabilir. Trabzonspor zaten öyle olmak zorunda. Üretici, yetiştirici kulüp olma şansları çok fazla değil. Camiye kendine bu şansı vermiyor zaten. En baştan kendileri bunu en baştan yok ediyorlar. Biz dediğim yani Fenerbahçe, Galatasaray şöyle bakıyoruz. Bizim paramız var. Biz bu paraya en kıymetli, en değerli oyuncuları alırız. O oyuncuların performansları üzerinden de başarı yakalarız. Genellikle de başarılı olurlar. Fenerbahçe son 96'dan sonra Galatasaray'a göre daha az doğru yaptığı için her anlamda söylüyorum. Yani sağ içi, sağ dışı Galatasaray bu işi daha iyi biliyor, daha iyi yapıyor, daha iyi örgütleniyor. Onun gerisinde kaldığı için işte biri 16 şampiyonluk almışken biri 3-4 şampiyonluk almış. Bu nedenle yoksa temelde bir farkları yok. Bir oyun inşa edersen oyuncu transferiyle oyununa katkı yaparsın. Oysa biz oyuncu transferiyle bir oyun kovalıyoruz. Oyuncu değişti mi oyun da değişiyor. Her oyuncu değişiminde oyunu da değiştirmek zorundasın. Hocaya da kızamazsın. Okan Burun yaptı o mesela. Gayet başarılı yaptı. Oyuncular geldi. Çok fazla değiştirmedi. Bir iskelet kadro kurdu. 4 yıldır aldı götürdü. Ama uzun vadede Galatasaray'a bir şey vaat ediyor mu? Yok. İstatistik vaat ediyor sadece. Yani Avrupa Ligi'nde belki bir son 16 daha yaparsın. Türkiye yok almayacaksın.
0: Şimdi mesela İsmail Hoca 99 puan topladı değil mi? 99
1: doğru.
0: Mu?
1: 90? Evet ikinci oldu.
0: İkinci oldu 99 puan. Çok büyük bir başarı. Yani 99 puanla ikinci olmak da çok ilginç oldu tabii. O da farklı bir konu. Fakat Tedesco'yu göndermekle İsmail Hoca'yı göndermek arasında fark oldu. Adam Almanya'da havada karşılandı. Yani böyle bir şey olamaz. İsmail Hoca'yı nasıl gönderdiler?
1: Sessiz sedasız.
0: Sessiz sedasız. İşte bu aradaki fark bu. Ya buna da dikkat etmek lazım. Bu çok önemli bir konu aslında. Ne kadar değer verdiğimizle alakalı.
2: Tabii.
0: Bir Aykut Hoca da dahil. Ne olursa olsun. Ya da diğer kulüplerde de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bir anda
1: Aykut kocaman yani istemeyenler var. Sosyal medyada görüyoruz. Hani bu benim görüşüm değil sosyal medyada ama görüyoruz ki Aykut Kocaman ismine sıcak bakmayanlar var Fenerbahçe'de. Ama bu kulübün de yani Benim konum değil belki ama yani Fenerbahçe'nin son dönemde, son 20 yılında belki de

0: 2025 yılında kazandığı şampiyonluklarda, önemli başarılarında, akılda kalıcı tüm anlarında Aykut Kocaman bu takımın futbolcu, teknik direktörüydü.
1: Teknik direktör sen diyorsun.
0: Son dönemde de öyleydi hocam. Futbolculuğunu hani ben yorum yapmayayım hatırlamıyorum ama teknik direktörlüğünü hatırlıyorum en azından. Yani şahit olduğumuz işte Avrupa Ligi'nde yarı finali var Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yle.
1: Evet.
0: Yani ligdeki şampiyonluğundan daha değerli bence Avrupa Ligi'ndeki yarı finali.
1: Uzağa gitmeyelim. Sergen Hoca şampiyon olmasına rağmen gene şu anda inanılmaz eleştiri
0: ama
1: var. O ayrı bir konu.
0: Bir algı üzerine yapıştı kaldı. Ya savunma işte. Futbolu işte hep geri pas, yan pas, işte çift altılı oyun.
1: Türkiye'de herkes futbolu biliyor ya.
0: Olur.
1: Türkiye'de
0: herkes evet futbolu. Maalesef öyle gerçekten. Bugün Aykut Kocaman tartışılıyor Fenerbahçe'de.
1: Ya
0: Fenerbahçe'nin
1: şuna,
0: denemediği model kalmadı.
1: Şuna bir örnek verebilir miyim? Bak şimdi çok önemli bir.
0: Yılda.
1: Ben teknik direktörlük yapıyorum. İnşallah bu sene de güzel bir teklif gelirse. İnşallah gideceğiz üst ikiye.
2: Hayırlısıysa.
1: İnşallah hayırlısı. Neyse. Şöyle bir şey oldu ya. Adam futbolun felsefesinden hocam bana ikinci başkan. Bir ana biraz anlatır mısın? Taktik anlatıyorum adama ya tahtada. Anlattım ben de hani böyle mütevazı adamım falan. Ama anlamıyor hiçbir şey. Anlatıyorum ama. Anlamıyorlar. Yani anlamayan o kadar insan var ki. Aynısı Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ta da var. Trabzon'da da var.
2: Tabii
1: anlamayan şey. Çok insan var. Sadece başkalarının laflarıyla hareket eden o kadar insan var ki. O konulara geçeyim. Ya, yani
0: başkanını da anlamak zorunda değil bu arada taktikten.
1: Şimdi Mourinho'ya getirmekle başkanlık olunmaz. Şunu demek istiyorum. Ya da Del Bosque'yi getirmekle örnek mesela. Ya da kim var başka? Hani yabancılardan sayıyorum. Kim
0: Raycard
1: oldu?
0: Raycard geldi.
1: Raycard geldi. Bir sürü örneklerle bunları çoğaltabiliriz. Doğru planlama yapmak lazım. Doğru planlama olmadığı sürece sen hangi hocayı getirirsen getir o olmaz. Mesela bir hoca gelir ben 4-3-3 oynatacağım. Ben ona göre bir kadro istiyorum diyemez. Öyle bir planlama. Barcelona'da bunu görebiliyor musun?
0: Yok.
1: Nedir? Doğru planlama değil mi?
0: Sizin
1: Barcelona'da bahsettik onu.
0: Olur. Oyuna göre hoca.
1: Oyuna göre altyapıdan çıkıyor. Ben onları da izledim. 12-10 yaşından bir başlıyorlar. Aynı sistemde devam ediyorlar. Ona göre hoca getiriyorlar. Hoca yetiştiriyorlar. Bizde hoca yetiştirme olayı da yok. Yani o sisteme göre de biz hoca getirmiyoruz. Ama hocayı getiriyoruz. Ona göre biz sisteme göre futbolcu getirmeye çalışıyoruz. En iyi futbolcuları. İşte biz buyuz, biz şuyuz artık fikrinden çıkıp ne olursa olsun illa çok para vererek başarıya endeksli olmamamız gerekiyor. Yoksa bu işler 35, 40, 50, 60, 70'lere kadar gider. Ondan sonra çıkılmaz bir hal alır. Para var mı Fenerbahçe'de? Var. Ama planlama yok ne yazık ki. Doğru planlama yok.
0: Sabır
1: devre
0: var.
1: Arası sabır
0: ona
1: yok.
0: Ona göre de bir
1: şimdi 10 senedir
0: lazım.
1: En az şimdi şampiyonluk kaç sene oldu?
0: 12 sene.
1: 12 senedir. Artık şampiyonluk istiyorlar. Tamam. Ama dediğim gibi isim futbolculara çok takılmamak lazım. Tamam bir işte Leon'un ismi geçiyor. Çok ciddi isimler ama hepsi isim olmak zorunda değil. 2-3 tane isimle doğru planlamayla etrafına koyacak adamlarla bunu yapmak lazım. Yani şunu yapmayacaklar. Kantele Sidiki getirip işte El Nesri ile ya da İsmail'i, Fred'i gözden çıkarmayacaksın. Sen orada defansın o kadar belli ki sıkıntın olduğu. Defansına ilk önce yönlenmen lazım. Eğer sen defans almayıp onlara yönleniyorsan bunda çok ciddi bir hata var. Artık o kimin hatası bilemiyorum. Ama bu o kadar aşikar bir olay
0: bence.
1: Ki.
0: Yani
1: ortak
0: yönetim,
1: bir hata ama.
0: Hoca.
1: Belki hoca istedi de onlar almadı. O da ayrı bir konu. Onu da bilemiyorsun. Yani bunların hepsi başarı da beraber, başarısızlık da beraber. Dikkat etmek lazım bunlara yani.
0: Selahattin Kınalı nasıl çıkacak Fenerbahçe bu süreçten sizce? Nasıl çıkmalı? Reçeteniz nedir Fenerbahçe'ye?
2: Ya reçeteyi kimsenin bilebileceğini zannetmiyorum.
0: Nasıl bir model oluşturmalı Fenerbahçe?
2: Ya çağdaş normlara uygun bir yapılanmak şart oldu şart. Ama Fenerbahçe'nin bunu bekleyecek hali yok. 12 yılda şampiyon olamıyoruz diye bir beklenti içinde camia. Icardi çocukları Galatasaraylı yaptı. Onun da şeyi sıkıntıları var. Benzer sıkıntılar. Bu popüler bir söylem de farkındayım. Ne yapmak gerekiyor? İlle de bir şampiyonu sıkıştıralım oraya. İyi de Fenerbahçe zaten 12 yıldır bunu söylüyor. Bir şampiyon olalım da sonra planlama yaparız kafasında Fener hala. Yani 2013-14'te oldu diyelim. Ondan sonra 1-2 yıl geçti. 1-2 yıl makuldür. Olamayabilirsin filan. Sonra onunla 3. yıldan itibaren başladı. Bu sene kesin olmamız lazım. Ne yapalım? Şunu getirelim. Geldi. Olmadı. Ertesi sene. Bu olmadı. Bunu getirelim. Bir hocayla 2 sezon üst üste çalıştı mı Fenerbahçe ya?
0: Yok.
2: Pereira'yı göndermese şu an Fenerbahçe'nin en az 2 şampiyonluğu vardı. Pereira'yı göndermese.
0: Sadece Mourinho sezonu açtı.
2: Mourinho'yu
0: o da zaten
2: 2.
0: hafta gönderilmiş.
2: Mourinho'yu göndermese belki bu sezon şampiyondu. Tedesco'yu göndermemeli bence Fenerbahçe. Mesela bu formüller düşünülüyor ya. Aykut Hoca'nın bence sahaya çıkması kendisi açısından da risk. Kulüp açısından da risk. Hiç çıkmam sahaya. Fakat Aykut Hoca'nın futbol

0: aklına ve markaya sadakatine güveniyorsanız ki güveniyorlar, getirirsiniz Aykut Hoca'yı sportif direktör başka bir şekilde. Her şeyi ona emanet edersin ya da Aykut Hoca, Oğuz Hoca, ikisi de olabilir yani, ikisi de yapabilir o işi. Tedesco ile devam edersin ya. Tedesco'yu Aykut Hoca'ya bağlarsın. Yani Tedesco çünkü çalışkan, yeni futbolun gittiği yerleri bilen, kafa yoran. Bir de bütün futbol severler tarafından Fenerbahçe'nin başındaki bir adam sempatik bulundu. Herkesin sevdiği bir adama dönüştü.
1: Yani hataları görülmedi ama. Hataları da çok var.
0: Tamam işte Aykut Hoca başında olursa görecek, söyleyecek.
1: Ama yerli hoca olunca hataları daha çok ön plana çıkıyor. Tabii, sevimliliği ikinci planda kalıyor işte. Hocam, denge ayarlamaları lazım.
0: Yabancıya karşı bir kompleksimiz var.
1: Var yani zaten. Çok kötü.
0: Yani Tanzimat Aydın'ı kafası dediğimiz Aydın kafası ya, tırnak içinde. O zehri bütün topluma yaygınlaştırdı. Ona bir itirazımız yok. Ama düzgün adam bulunca da sahip çıkmak lazım. Ben Pereira'nın da çok düzgün bir adam olduğunu düşünüyordum. Jesus'a bir sene daha sabretse Fener şampiyon olacak. Yok, ille de yeniden yıkıyorlar her şeyi, tekrar başlıyorlar. Her yıkış, tekrar başlayış 5-6 milyar lira otomatik borç olarak sana giriyor. Devamı da geliyor. E şimdi yine aynısı olacak. Aziz Yıldırım gelecek. Bıraktığı yerden devam etmeyi düşünüyor herhalde. Yani bir şampiyonluk ille de alacak. Sonra ne olacak? İlle de bir şampiyonluk da diyelim, 300 milyon euroluk oyuncu grubu aldı. Şampiyon yaptı seni.
2: Fenerbahçe'yi sevmek daha var bu arada Fenerbahçe'de.
0: Fenerbahçe'yi sevmek bu mudur? Bu değildir. Bir kulübü karşılıksız sevmenin göstergeleri para harcamak falan değil.
1: Evet.
0: Kulübü çağdaş dünyanın çok Amerika'nın yeniden keşfine gerek yok ki. Ne olacağı çok da belli. Futbol öyle çok bilinmeyene bir şey değil ya. Hataları azaltacaksın. Bak, hataları azaltırsa doğrular kendiliğine yükseliyor zaten. Bu bir gönül işi. İstek, arzu. Onların hepsi bir araya geldiğinde bir oyuna dönüşüyor. Bu oyunda da hatalarını azaltırsan, nedir hata? Gidip stoper ihtiyacın varken gencecik bir adama ne olacağı çok belli olmayamadan 20 milyon euro bağlamayacaksın. Türkiye'nin 3-4 orta sahası sendeyken 5.sine 60 milyon vermeyeceksin. Hataları, bunları yapmasa Fenerbahçe yine şampiyon olacak. Çünkü müthiş bir enerjisi var. Hı hı. Parası da var. Ama bunu yapmayacaklar. Yine anladığım kadarıyla yeni bir hata yapacak Fenerbahçe. Her sezon başı olduğu gibi. Şimdi sezon sonunda bu konuşmamı belki beni övünmeye getirecekler olacak. Bak şunu söylüyorum ben. Fenerbahçe şampiyon olabilir. Para harcayarak, 200-300 milyon euro harcayarak. Ama bu da doğru olmaz. Doğru olmayacaktır. Evet. Eğer planlamayı doğru yapmadıysan o şampiyonluk sonrası yine bir 10 sene daha beklersin. Hı-hı. Ama eğer Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada söylediği gibi bir futbol aklına hakim kılacaksa, onun gösterdiği yolda ilerleyecekse, tamam, ona bir itirazım yok. O zaman ama işte Aykut Hoca'yı, Oğuz Hoca'yı falan, onları bir sahaya çıkarmadan. Çünkü taraftar, bir de şimdi Fenerbahçeli milyonlarca gencecik çocuk var değil mi? Aykut Hoca'yı tanımıyorlar ki. Yeni bir şey istiyorlar. Eskilerden bıktık diyorlar. Maalesef kendi insanımızın eti çok lezzetli gelir bize. Onu yemeye bayılırız. Fenerbahçe'de sonuçta bu toplumun bir parçası. Onlarda da o var. Hocaya da risk atmaya gerek yok. Başkan kendini de

0: 3-5'ine doğru hamle yap, %50 olsun şampiyonluk şansın. Bunu yapabilirsin ama hep camianın istediği şekeri ağzına vererek yönetime geliyor yönetimler. Ondan sonra da gerçeklerle yüzleşince yok yapı var, yok kapı var, yok sapı. Olmuyor, öyle bir şey yok. Evet. Sen doğrularını yap, o doğrular sana sonucu, istediğin sonucu, birinci yıl olmasa ikinciyi zaten verecek. Ondan sonra da o doğru yapı üzerinde sen her yıl 2-3 transfer katkısıyla devam edebileceksin. Kulübü yani 100 milyarlık borç serüvenine, yolculuğuna çıkarmayacaksın. Bunun tek yolu var. Aziz Yıldırım bunu en iyi bilenlerden biridir. Aslında futbolun içinden geldiği için futbolculuğu da vardı Düzce Spor'da. Top da oynamıştır yani. Her şeyini biliyor. Ne yapılması gerektiğini herkes de iyi biliyor. Ama yok, kitleyi mutlu etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağım derse de yine kısa vadede Fenerbahçe ya da başka bir kulüp kazanabilir. Uzun vadede kaybetme kaçınılmaz.
1: Peki toparlayalım Fenerbahçe'yi, varsa son yorumlarınızı ya, hocam alayım.
2: Şöyle, Arabistan sevdalarından biraz vazgeçmeleri gerekiyor bence. Çok fazla Arabistan'a takılmışlar, oradaki futbolculara. Orada artık bir tık para için gelen oyunculardan biraz uzaklaşmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'ye son söyleyeceğim bir şey. Yani planlamayı, Selahattin abinin dediği gibi, planlamayı doğru yapmak için illa çok para harcamak gerekmiyor. Doğru adamlar 3-4 tane mutlaka, hani ben geldim işim de gelmesi gerekiyor diye, tamam bunu yapacaklar. Fakat etrafına kendilerini göstermek isteyen, yurt dışında gerçekten bu işe vakıf olan insanlarla bir ekip çalışması içerisine girerek daha az para harcayarak şampiyonluğu oynayabilirler yani.
1: Peki Fenerbahçe'de olağanüstü seçilme genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Bu arada tarih konusunda da ilerleyen günlerde bir açıklama bekleniyor. Çünkü tarihin biraz daha ertelenmesi gibi bir gündemi olmuştu Fenerbahçe yönetiminin. Hani milli takımın Kadıköy'de bir maçı var, hazırlık maçı var Kuzey Makedonya ile. Bu nedenle stat hani hazırlık konusunda problem olabilir diye tarihin ertelenmesi gibi bir gündem olmuştu. Bununla alakalı da bir açıklama bekleniyor ama tarihin değişmeyeceği, yine 6-7 Haziran'da yapılması.
0: Milli takım sahayı değiştirir, ne olacak?
1: Bekleniyor.
0: Ya başka bir sahada oynayabilir milli takım.
1: Bir sonraki hafta da bu arada üniversiteye giriş sınavları olduğu için de yani çok da sıkışık da bir takvim var. Bununla ilgili de bir açıklama yakın zaman içerisinde bekleniyor ama beklenti tarihin değişmemesi. Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'nin seçim gündemini daha çok konuşacağız tabii ki. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Yusuf Hocam, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Konyaspor maçı sonrası başlayan eleştiriler, Trabzonspor maçında statta yine devam eden protestolar, camiada da bir bölünmüşlük var şu anda. Bir kısım istikrardan yana fikrini beyan ediyor. Bir kısımsa hocanın motivasyonu yok, yeni sezona hocayla başlamak risk olur. Hatta Fatih Hoca'nın da bu konuda maç sonu açıklaması var. Yakıştıramadım dedi Beşiktaş taraftarına hocaya eleştiri ve tepki olmasını. Sizin yorumunuz nasıl olur? Sergen Yalçın'ın geleceği ne yönde şekillenir sizce?
2: Şimdi Sergen Hoca'nın, yani şimdi konuşacak o kadar çok konu var ki Sergen Hoca'yı. Sezon başından, şimdi ikinci haftadan geldiğinden beri Sergen Hoca, biliyorsunuz sezon başı kadrosunu ben kurmadım. En son açıklamaları vardı hocanın. İşte ben buranın yetkilisiyim ama sorumlusu değilim diye bir açıklama yaptı. Ya da bu kadroyu ben kurmadım. Sezon başı kampını da ben yapmadım dedi. Aslında bu bir sezleniş. Artık o kadar çok üzerlerine geldiler ki herkes tamam haklı olarak bu sezlenişi de şey yapabilir ama devre arasından sonra yapılan o transferlerden sonra artık yük hocanın omuzlarındaydı. Zaten bunu da Sayın Başkan Serdar Adalı da söylemişti. Hocamızın istediği transferleri devre arasında yapacağız. Yapamazsak bunun elde olan, mevcut olan futbolcularla sezon sonuna kadar gidecek diye topu Sergen Hoca'ya atmıştı aslında. Paslamıştı. Sonrasında durum buraya gelince ve Sergen Hoca'nın açıklamalarından sonra aslında taraftar da ikiye bölündü. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. En son maça gittim. Maçtaydım. Trabzonspor maçında. Bir mücadele eden bir ekip var. Fakat hani sonuç olmayacağı o kadar belli ki. Sevinmiyorlar. Gol oluyor böyle çok. Sevinen var, sevinmeyen var. Taraftarda istifaya çağıran var, çağırmayan var, ıslıklayan var. Öbür tarafı ıslıklayan var, birbirini ıslıklayan taraf. Çok ilginç. Yani taraftarlar arasında bile inanılmaz bir bölünme var. Yani artık takımdan ziyade, camiadan ziyade artık bu

0: taraftarlara da yansımış durumda. Medyaya da yansımış durumda. Şimdi hocayla devam edilmeli mi, edilmemeli? Bundan önce aslında problemler daha farklı. Sergen Hoca'dan
1: hocam,
0: ziyade...
1: siz lütfen devam edin ama bir grafiğimiz vardı. Yusuf'tan onu isteyeyim ben. Transfer konusundaki sirkülasyon, yani Beşiktaş'ın da yaşadığı bir tüketim trendi var. Şampiyon olduğu sezondan sonra. Onu bir ekrana getirelim. Siz lütfen devam edin.
0: Tabii. Şimdi şöyle, Sergen Hoca'nın bana göre eksiklerine zamanında yorumculuk yaparken söylemiş olduğu birçok şey önüne çıktı aslında. Bunlar da futbolcular, biliyorsun, futbolcular da takip ediyor. Takip ettiği zaman, ama sezon başında bir Rafa Silva krizi oldu. Sonrasında işte bir Muçi'yi gönderip Muçi'nin Trabzonspor'da bir başarılı olması acaba hocadan kaynaklı mı? Yoksa başka şeylerle alakalı mı? İşte bazı futbolcularla bende yok demesi, işte bu da bir şeylere yol açtı. Bunlar da önemli şeyler aslında. Bunları konuşmak da gerekiyor. En son söylediği, hani bu başarısızlığın mimarı aslında ben değilim gibi bir açıklama da. Tamam, benim de var. Eğer taraftar istiyorsa istifa ederim. Bunlar sonucu getirmeyecek. Aslında öndeki planlamada ben eğer buradaysam, şu andaki bir başarısızlığım varsa, bunun baş sebebi başkan, yönetimden ziyade sonrasında devre arasında benim yapmış olduğum transferlerde, istediğim transferlerden sonra acaba ben kendim, ekibim, yanımdakiler, ne olursa olsun hepsini ben incelemeye alırım. Kendisinin yapmış olduğu hataları her tarafa yaymak mümkün değil. Yani sadece Sergen Hoca hata yapıyor, Beşiktaş bu durumda değil aslında olay. Hani balık baştan kokar diye bir şey vardır. Sezon başında hata gelinir, yanlışlar yapılır ama bu yanlışları devre arasında bitirirsin. He, alınan futbolcular olaytan, oh, işte Agbadu, Murillo, bir de Aslani alındı. Aslani gibi adam var, Kartal var elinde. Yani çok ekstra bir durumu yoktu. Fakat enerjisini yükseltti mi takımın? Yükseltti. Bir de devre arası yapılan transferlerde 5'e alacağın adamı 10'a alırsın. 10'a alacağın adamı 20'ye alırsın. Agbadu alındığı gibi.
1: Doğru.
0: Doğru mu? O ciddi bir para verildi. Belki
1: daha çok maliyet.
0: Sezon başı o adamı bu paralar alamazsın. Almazsın. Sergen Hoca da tercih etmezdi. Fakat şunu söyleyebilirim ben. İğneyi ilk önce kendine, çuvaldızı başkasına batırması gerekiyor. Bence Sergen Hoca'nın birazcık da hataları var mı? Kesinlikle %100 var. O hataları üzerinden gitse konusunda daha doğru olur, daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Şampiyonluk sezon, biliyorsunuz, sezon başı şampiyonluk sözü verildi. İşte Sayın Başkan'ın bayrakları hazırlayın ya da rakiplerin alacağı transfer, yapacağı transferlere göre transferler yapacağız açıklaması camiada inanılmaz bir beklentiye yol açtıktan sonra
2: sezonun en büyük hayal
1: kırıklığı oldu. Transfer mi konu, bakar mısınız şu tabloya?
0: Şurada
1: son 6 sezon Beşiktaş'ta gelen ve giden oyuncuların sayıları. 2020-21 Beşiktaş'ın şampiyon olduğu son sezon Süper Lig'de 13 oyuncu gelmiş, 27 oyuncu gitmiş. 21-22 sezonu 12 oyuncu gelmiş, 18 oyuncu gitmiş. 22-23 sezonu 18 oyuncu gelmiş, 32 oyuncu gitmiş. 23-24 15 oyuncu gelmiş, 26 oyuncu gitmiş. 24-25 10 oyuncu gelmiş, 32 oyuncu gitmiş ve bu sezonda 19 oyuncu gelmiş, 34 oyuncu gitmiş. 87 tane oyuncu almış Beşiktaş. 6 sezonda 169 tane de oyuncu göndermiş. Yani şimdi nasıl bir başarı çıkacak ki bu 10, tablodan 20, zaten?
0: 50-69.
1: Ya bu arada işte 74, bunu niye 74, aslında 74, anlatıyoruz insanlara? Yani ne teknik direktör Sergen Yalçın'ın ne de başkan Adalı'nın sadece 2 kişinin ya da 3 kişinin konusu değil bu. 6 yıllık bir
0: işte ona diyorum ben.
1: Bilançodan bahsediyorum burada.
0: Ben de oraya getireceğim olayı. Hani en son şampiyon olduğu dönemden sonra baktım böyle hesap yapıyorum. 169 oyuncu gönderilmiş.
1: Evet. Bu arada bunların içinde tabii ki genç oyuncular da var.
2: Altyapıdan gelen oyuncular. Altyapıdan
1: gelenler, gidenler.
0: Onlar da var. Gelen oyuncu 87 oyuncu. Evet. 87 tane 5 sezonda oyuncu gelmiş. 169 oyuncu gönderilmiş.
1: Hocam ben sene başında yazın yani kamptaydım. O dönem Beşiktaş muhabirliği yapıyordum. Avusturya'da Beşiktaş kamp yaptı. Solskjaer 35 tane oyuncuyla gitti kampa Beşiktaş. O 35 tane oyuncunun 25 tanesi ayrıldı takımdan. Sezon devam ederken.
0: Evet.
1: Şu an 25 tanesi yok Beşiktaş'ta. Ya böyle bir kamp ortamı vardı Beşiktaş'ta. Nasıl zaten başarı olabilir? Hani
0: olmaz.
1: Hangi hazırlık kampı, şimdi, hangi yaz kampından bahsediyorsunuz ki
0: ya
1: burada?
0: Bir mesela alt liglerde biz kampa gideceğimiz zaman bile en fazla 30 tane oyuncu ile gidiyoruz. 28 tane. Sezon başı Beşiktaş 35-40 oyuncu. Nasıl olur böyle bir şey?
1: Doğru.
0: Yani olamaz. Şimdi Sergen Hoca'nın haklı olduğu yönler de sezon başından var.
2: Geçmiş dönem hurmalarının sonucuydu. Adam sözleşmeli oyuncu. Kampa götürmek zorundasın. götürmüyorsan da parasını vereceksin.

0: Denenmeye gelen futbolcu olmaz Selahattin abi. Büyük takımlara. Olmaz.
1: Bak bu tablodan ne anlıyoruz? Bu tablo sadece bir şey söylüyor bize. Çok başarılı menajerlerle çalışıyor Beşiktaş. Bak 89, 100, 169 menajerler çok başarılı Beşiktaş özelinde. Ama diğer takımlar özelinde de başarısız olduklarını söyleyemeyiz. Aşağı yukarı benzer tablolar vardır hepsinde. Yani
0: şimdi futbol... Selahattin abi mesela bir Masuaki'yi gönderip sen Euros'a alır mısın?
2: Toparlayalım Beşiktaş'ı.
1: Masuaki liginin iyi sol bekiydi. Niye yolladılar anlamadım.
0: Örnek mesela bir Gedson gidiyor. Mesela Orkun'u getiriyorsun. Gedson. Ama o arada Gedson da gidiyor. Yani planlama hataları vardı aslında. Sergen Hoca'yı sadece yüklenmek de yanlış bir şey. Yani onu da söylemek istiyorum.
1: Ben Fatih Hoca'nın...
2: Zaten bu tablo onu gösteriyor. Bu
0: onu gösteriyor
2: ne Sergen Yalçın'ın ne de Sayın Başkan'ın...
0: Sayın Başkan da çok hani futbolcu göndermeyle alakalı sözün başı.
2: Tablo değil. Yani burada
0: sadece açıklamalarla alakalı.
2: Tek tek şimdi isimleri burada saymaya gerek yok. Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler 6 yıllık süreçte görev yapmış herkesin bu tabloda katkısı var diyeyim. Toparlayacağız hocam. Son cümlenizi alayım.
0: Tamam onu söyleyeceğim. Çok kısa. Burada geçmişten gelen bir sıkıntı olduğu için başkanın işi de çok zor. Sergen Hoca'nın işi de çok zor. İkisinin beraber sezon başı tekrardan devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Her sezon yapılan yanlışları örtecek bir günah keçisine ihtiyaç olur.
2: Doğru.
1: 7'de kalan 10 yılın bedelini şu an Sergen Yalçın ödüyor. Günah keçimiz şu an şimdilik Beşiktaş üzerinde Sergen Yalçın. Kimse Atalar'la yüzleşmek istemiyor. Kurumsal bir hata var ve kimse onunla yüzleşmiyor.
2: Evet, Beşiktaş'ta da zirvenin ligdeki son maç olan Çaykur Rizespor maçından sonra gerçekleşmesi ve bir durum değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Bakalım ne gibi karar çıkacak? Beşiktaş bu döngüden çıkabilecek mi? Yani bu seçim sarmalı, teknik direktör değişikliği sarmalı. Bilmiyorum nasıl olacak. Göreceğiz ilerleyen günlerde Beşiktaş'ta bakalım neler yaşanacak. Şimdi sporda, futbolda hep konuşuyoruz ama futbolun da, sporun da tabii ki farklı toplumsal bir önemi de var. Bir görevi de var aslında. Barcelona İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve 29. kez La Liga'da şampiyon oldu Barcelona. Dün şehir meydanında şehirde kutlamalar vardı. Takım taraftarla bir araya geldi. Üstü açık otobüsle bir şehir turu yaptı Barcelona'lı futbolcular ve o esnada da bir görüntü var aslında. Şu anda tüm dünyanın da gündemine oturan bir görüntü. Lamine Yamal İspanya'nın Barcelona'nın İspanyol yıldızı, Fas asıllı bir İspanyol genç Lamine Yamal Filistin bayrağıyla bu kutlamalara katıldı. Geçmişte Selahattin abi Guardiola'nın özellikle bu konuda çok fazla açıklamasını hatırlıyoruz. Bu konuya çok dikkat çekmeye çalışan bir isimdi. Dün de Yamal'ın bu hareketi şu anda gündeme oturdu.
1: İnsanlığın ortak vicdanından Lamine Yamal da payına düşeni almış. Bunu görüyoruz. Zaten İspanya'da Siyonist politikalara karşı uzun yıllardan beri gelen bir nefret
2: vardı. Evet, devlet haklı olarak da bu arada zaten bir duruş ortaya koyuyor.
1: Yani zaten herhangi ortalama bir insanın İsrail'e karşı insanlığın ortak vicdanının tarafında olmasından doğal bir şey yok.
2: Şu görüntüler elinde Filistin bayrağı var.
1: Evet, kalbimize ayrıca girdi. Zaten seviyoruz. Sevdiğimiz bir keratadır. Çok doğru bir fotoğraf vermiş. Kendisi düşünüp kendisi uyguladıysa daha kıymetli tabii. Ama Barcelona'nın da bu kültürü açık olduğunu görüyoruz böylece.
2: Evet.
1: O da ayrı
2: bir açık olmayan kulüpler var bu arada.
1: Şimdi olma mı?
2: Saymayalım da dünyada var. Avrupa'da bu tip hareketleri hoş karşılamayan tırnak içerisinde dünya devleri var. Barcelona'da yani...
1: Ya insanlıkla ilişkisini cüzdan üzerinden kuranlarla vicdan üzerinden kuranlar vardır. Cüzdan üzerinden insanlık algısı olanların İsrail yanlısı olmaları gayet doğaldır. Biz vicdan üzerinden olanlar için bambaşka bir dünyamız var bizim. İnşallah insanlığın ortak vicdanı bir gün İsrail faşizmini boğacaktır.
2: Evet, sporun, sporcunun, İnşallah. Spor insanlarının bu görevleri de unutmamaları gerçekten önemli. Böyle bir toplumsal farkındalık da yaratmak oldukça kıymetli. Tebrik edelim. Bu arada birer cümle, çok vaktimiz yok ama Hull City'nin Premier League çıkması için, yani Premier yükselmek için bir playoff finali oynayacaklar Championship'te. Rakipleri ya Southampton ya da Middlesbrough olacak. Final maçı 23 Mayıs Cumartesi. Onları da tebrik edelim. Çok büyük bir başarı.
1: İyi hatırlattın.
2: Evet, şimdi, çok vaktimiz yok. Hızlı birer cümle alayım.
1: Hull City'nin başkanı kim?
2: Acun Bey. Tebrik ederim.
1: Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor değil mi?
2: Doğru. Görev
1: yapmış. Hiç Fenerbahçe oyuncu aramasın. Gitsinler. Acun da yardımcı olsun Acun Bey. Şu sağ açıklarını yollasın Fenerbahçe'ye de futbol
2: Muhammed Bellumi dün de evet. Gol atan oyuncu Cezayirli. Bir kez daha tebrik

0: Edelim rakipleri ya Southampton ya Middlesbrough'u. Zor bir tabii ki final maçı ama gerçekten büyük bir başarıya imza attılar. Jakirovic'i de kutlayalım ve sırada bir spor ajansı klasiği olan Kim Bilir var. Evet, ilk sorumuzu görelim. Kim Bilir bölümümüzdeki
1: hazır mıyız?
0: İlk sorumuz.
1: Hazır mıyız bakalım.
0: Hangi takım daha çok lig şampiyonluğu yaşamıştır? A şıkkı Juventus, B şıkkı Benfica, C şıkkı Chelsea, D şıkkı ise Borussia Dortmund. Süremiz başladı.
2: Yani Chelsea zaten yeni takım. Chelsea değil.
1: Dortmund değil.
2: Yani muhtemelen Benfica ile Porto.
1: Benfica, Juventus ki arasında gidip.
2: Evet. Benfica.
1: Benfica'ya sen, Juventus'la.
2: Benfica'nın iki rakibi var. Porto, Sporting, Juventus'un 3-4 rakibi var. Inter, Milan. Yani ikisinden biri.
1: Ben burada, Benfica diyorum.
0: Burada Juventus'un tabii bir şike sürecinden dolayı bir dönem yarıştan uzak kaldılar. Hatta kaldı. O dönem Inter'in çok ciddi bir dominasyonu olmuştu. Bunu da hatırlatmak isterim. Hani
1: ben Benfica diyorum.
0: Anekdot olarak. Benfica diyor.
2: Ben de Benfica diyorum.
0: Tokaç. İki yorumcumuzdan da B şıkkı Benfica cevabı geldi. O zaman doğru yanıtı görelim.
1: Juventus çıkarsa Benfica.
0: Tebrik ederim. Bu arada çok yakın rakamlar.
1: Çok yakın.
0: Juventus'un 36 şampiyonluğu var. Benfica'nın 38 lig şampiyonluğu var. Chelsea'nin 6, Borussia Dortmund'un da 8 Bundesliga şampiyonluğu var. Güzel bir tahmin oldu. Tebrik ediyorum ikinizi de. Çok doğru bir yaklaşımla aslında. Direkt zaten Chelsea ve Dortmund'u elediniz.
1: Eledik zaten.
0: Tebrik ediyorum. İki yorumcumdan da doğru cevap geldi. Diğer soruyu görelim. Tersane işçileri derbisi adıyla bilinen derbi hangisidir? A şıkkı Millwall, West Ham United derbisi, B şıkkı Rapid Wien, Avusturya Wien, C şıkkı Newcastle United, Sunderland, D şıkkı ise Benfica Porto.
1: Evet. Ben iki şık arasında kaldım şimdi. Söylemeyeyim şimdi de etkilemeyiz.
0: Dinlemek isterim. Merak ettim.
1: Rapid Wien ile Avusturya Wien arasında. Yani B ile Millwall, West Ham United. A'la B arasında.
2: Yani Wien'de tersane var diyorsun.
1: Evet.
2: Önce tersane olması lazım.
1: Tersane olması lazım. Sanki orada vardı.
2: Benfica Porto'nun o işleri pek tersane falan bilmiyorum.
1: Benfica Porto değil mi? Newcastle United, Sunderland de değil herhalde.
0: Yani Benfica Porto.
1: Sanki Millwall. Evet.
2: Ya o iki, ya İngiltere'dir yani, adadır. Ya Millwall, West Ham United, ya Newcastle, Sunderland diyeyim ben.
1: Ben de A diyorum.
2: Dediğin için. Tamam.
0: Mutlaka sanki öyle doğru diyorum. Cevap çıkması için her türlü iş
1: yapıyoruz. Millwall diyor. Millwall,
2: kasada
1: West Ham United.
2: Para içeride kalmasın da.
1: İçeride kalmasın. Birimiz şey alsın.
0: Canınız sağ ol.
1: Aynı yere söyleme. Ben A şıkkı dedim.
0: Siz o zaman C şıkkı Selahattin Kralı.
2: Sunderland, Newcastle.
0: Peki. Doğru cevabı görelim. Süremiz de doldu. Tebrik ediyorum. Millwall, West Ham United derbisi İngiltere'de tersane işçileri derbisi olarak biliniyor. İki Londra ekibi Millwall ve West Ham United. Millwall tabii bir alt ligde çok uzun yıllardır ama yine de
2: Dün Hull City'ye elendiler.
1: Okumuştum daha önce, öyle hatırlıyorum.
0: Hatta filmi var.
1: Filmi var.
2: Adalar, adadan biridir işte.
0: Evet, çok
2: gemi,
0: meşhur bir film var. Bu iki takım arasındaki
1: Millwall oradan atıyor. Evet, doğru.
0: Konu alan. Dün Hull City'de Millwall'u mağlup ederek bu arada 2-0 yenerek finale çıktı Championship'te, playoff'ta. Geçelim son soruya.
2: Bu arada Benfica namağlup 3. oluyor ligde. Nasıl, iyi mi?
0: Dün de 2-2 berabere kaldılar.
2: Namağlup 3. Bir şey hatırlatıyor değil mi?
0: Futbol tıpkı hayat gibi iniş çıkışlarla doludur ve en önemlisi ilerlemeye devam etmek ve asla pes etmemektir. Sözü hangi efsaneye aittir? A şıkkı Pele, B şıkkı Maradona, C şıkkı Butragueño, D şıkkı ise Van Basten.
1: Bu sefer
2: bilmiyorum ama kim söyler bunu oradan?
1: Sanki Maradona, ben biliyorum ya.
2: Maradona öyle ince işlere girer mi bilmiyorum. O yüzden seviyoruz. Pele zaten geçen bir soru soruldu, cevabı Pele'ydi herhalde.
1: Pele
2: Yusuf,
1: ya.
2: Yusuf bir daha sormaz onu. Bir Pele daha mı sorar diyor.
1: Sanki sorar yani böyle.
0: Ben şu an Yusuf'un analizi yapılıyor. Sorar mı sormaz
2: ben,
0: mı?
2: Ben en olmayacak cevabı seçiyorum. Butragueño.
0: Selahattin Kınalı C şıkkı dedi. Bir Real Madrid efsanesi Butragueño.
2: İzledik yani.
0: Yusuf Tokaç.
1: Pele diyorum ben gene.
0: Bir Brezilyalı.
2: Pele'den şaşmamış.
0: Pele'den şaşmıyorum. Tercihini yani kullandı Yusuf
1: Zamanında
0: Tokaç.
1: Yaşadığı film konu olduğu şeyler hep pes etmemekle alakalı.
0: Cümleyi bir daha hatırlatayım mı? izleyenler için de. Evet. Futbol tıpkı hayat gibi iniş çıkışlarla doludur ve en

0: önemlisi ilerlemeye devam etmek ve asla pes etmemektir. Bu sözü kim söylemiştir diye sorduk. Pele ve Butragueño cevapları geldi. Bakalım
1: Maradona iş yapmadı. Ha, Maradona çıkar mı acaba? Van Basten bilmiyorum ama.
0: Doğru cevap.
1: Maradona. Bak Maradona.
2: Böyle ama
0: çok görmezden geldiniz.
1: Ama Maradona'yı çok görmezden geldi.
2: Bir dakika. Maradona'nın sergilediği karakterle hiç uygun düşmeyen bir aforizm o. Kaç defa pes etmiş.
0: Doğru. Yani. Çok böyle önemsemeyen bir profili vardı. Pelin'in... Noktalıyoruz. Buyurun hocam. Son cümleyi alayım çok kısa.
1: Filmi vardı. Ben oradan yola çıkarak konuşmuştum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Yusuf Tokay, Selahattin Kınalı. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, biz spor ajansını noktalıyoruz. Birazdan gün ortasında Demet Gedik sizlerle olacak. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
5: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Perakende ustalarının mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
16: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, Galatasaray'la başlayacağız ama başlamadan önce şu hatırlatmayı yapalım. Birazdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayacak. Özel bir röportaj gerçekleştirilecek orada. Başladığı an canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ama biz şimdi gündeme bir bakalım. Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi ve hedefin 27. şampiyonluk olduğunu söyledi.
2: Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu ve 4. şampiyonluğu kazandık. Güzel bir zorlu bir seneyi geçirdik. Ben buradan taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimizle beraber, scout ekibiyle beraber eksiklerimiz ne varsa onların tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza dediğim gibi bugünden itibaren başladı. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaray'la yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki bir iki gün içinde görüşeceğim zaten. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Dolayısıyla Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını. Vallahi Galatasaray bildiğiniz gibi enlerin ve ilklerin takımı. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz 27. şampiyonluğu ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız. Başarılı bir hoca, Galatasaray çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Ben buradan ayrıca milli takıma da bu Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel

0: bu şekilde temsil edecekler ve başarı çizgimizi daha da yukarılara çekmek için Türk futbolunun onların orada elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Galatasaray için şöyle yakın geçmişi hatırladığımızda 2021-22 sezonunu Galatasaray takımı 13. sırada bitirmişti. Ama daha sonra Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la birlikte takım zirveye çıktı.
2: Dursun Özbek ve Okan Buruk dipte aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı. Galatasaray 2021-22 sezonunda ligi 13. sırada bitirerek tarihinin en kötü performansını sergiledi.
1: Evet değerli izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu soruları yanıtlıyor. İzleyelim.
3: Küme düşen de düşmeyen de, Avrupa bileti alan da almayan da, her başarısız sonucun ardında diyeyim ben bunu, bu küçük kendi yorumum gibi kalsın. Bir serzeniş var, bir feleran var. Herkesin ağzında bir hakem, herkesin ağzında bir mehake. Lig iyi değil, lig adil değil gibi iddialar var. Bununla başlayalım. İnşallah sert bir şey olmadı.
4: Futbolun karın ağrısından girdiniz. Giriş arası biraz sert oldu. Biraz daha yumuşak girebilirdiniz. Ya şimdi bu çok üzerinde çok konuşulacak bir konu bu. Önce insanlar ne istiyor, ona karar vermeleri lazım. Herkesin kendini istediği bir ortamda sizin o saydığınız kaos kelimelerini herkes kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü herkes kendini istiyor. Ha burada adil olan ne, hak edileni istemek. Evet, bizim hakemler futbolun en sıcak karnı. Ama şimdi bir taraftan bakıyorsunuz. Ben hep söylüyorum, yıllardır da söylüyorum. Varlıklarını sadece sporla ilgili söylemiyorum. Varlıklarını oturdukları makamlara borçlu olanlar o makamlardan kalktıktan sonra bir hiç oldukları için o makamlar onlar için çok önemli. Sadece spor olarak da söylemiyorum. Yani bugün devletin hangi biriminin hangi makama bakarsanız, eğer o makama bir şey katanlar zaten kendileri alıp gidiyorlar. Şimdi bir bakarsanız kendileri 100 tane hata yapıyorsa, hakem kardeşlerimiz sahada 2 hata yapıyorsa, kendi kamuoyunu konsolide etmek için, taraftarının desteğini arkasına almak için faturayı kes hakemlere, federasyonun kurumlarına, o günü kurtar. O günü kurtarıyorlar. Ama bilmiyorlar ki, yani geleceğinden veriyorlar. Çünkü sizin hata sinsilesi sizi bir noktaya götürüyor. Faturayı kesersen oyuncu da diyor ki, nasılsa diyor, benim başkanım diyor. Birilerine faturayı kesiyor. Kendini çek etmiyor. Kendi yaptığı hataları telafi etmek için ayrı bir gayret daha sarf etmiyor. Şimdi biz bunu çok konuşuyoruz. Avrupa'da da konuşuyoruz. Avrupa'nın 5 büyük ligi var. Bir baksınlar istatistiklere. Bunu UEFA'nın en yetkilileriyle, UEFA'da da konuştuk yani. Çıkardılar orada istatistikleri. Avrupa'nın 5 büyük liginde hatalarda en sondayız biz. Yani bugün bizim futbolumuzun marka değerini korumak istiyorsak bu şekilde, bunu işte ondan sonra işte yayıncı geliri az, futbol hak ettiği değerde mi değil, kim, biz baltalıyoruz bunu. Şimdi bakın, 6,5 milyar dolar pound İngiltere'nin yayın geliri, düşen takımı aşağıda mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'de bakın, İngiltere'de olan hatalar. Bizim burada olsa o sizin söylediğiniz kelimeler değil, yer yerinden oynar. Ama şimdi yani 5 büyük, Avrupa'nın 5 büyük liginden daha iyi durumdayız biz. Ya bir de yani Türk hakemliği tramvaya uğramış ya. Yani biz bir bahis konusuna girdik.

0: hakemlerin üçte biri gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Haydi duygusal olarak kimseye bağlı değil. Ya bunların yetişmesi lazım. Bu yani toprağa sebze ekiyorsun da iki ay sonra bunu alamıyorsun yani. Ama bunun sadece federasyonun sorunu değil ki. Bunun düzelmesini istiyorsak herkesin buna yardımcı olması lazım. Yardımcı olursan daha çabuk biz düzelteceğiz bunu. Orada endişemiz yok ama futbol ailesi de buna sahip çıkarsa bu yapılanmaya, o zaman daha çabuk mesafe alırsın. Yani insanları baskı altına alarak, genç çocukları baskı altına alarak bunların yanlış yapmasına niye meyil veriyoruz ki? Yani onu engellemek de bizim elimizde. Onun için elbette ki biz, dediğim gibi, beş büyüklükten daha az hata yapan bir hakem arkadaşlarımız var. Ha biz elbette ki bunun daha minimuma inmesini istiyoruz. Ama burada başta dediğim gibi herkesin önce şapkayı önüne koyup kendi değerlendirmesi lazım. Aynı noktaya geliyoruz. Varlık sebeplerinin oturdukları koltuklara borçlu olanlar oradan kalktığı zaman da kaybolur endişesi taşımasın.
1: Yani hakemlerdeki yetersizlik, hani demeyelim hata oranına sizin deyiminizle.
0: İşte bu evet, yani biz doğru buluyorsunuz. Yani biz Avrupa'nın 5 büyük isterim. Liginin içine girmek istemiyor muyuz?
1: Ama Avrupa'nın 5 liginden beş bizdeki ligin, hata oranı
0: bizden,
1: daha az.
0: Bizden ya bizden çok daha hata var işte. En son İngiltere'de şampiyonluğu düşmeyi belirleyen maçta işte yukarıda sohbetini
1: oradaki söylem de hep şu, ya onlar hata yapıyorlar, onlara inanıyoruz ama bizde bilinçli yapılıyor bu işler.
0: Ya bilinçli.
1: Bilhassa şimdi bunu yöneticiler söylüyor. Bilinçli, bu yöneticileri duyan medyadaki bizim, gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız bunu dillendiriyor
0: bizim,
1: maalesef.
0: Bizim şimdi o gazeteci abi deme onlara.
1: Yaşça büyük olduğu için deme, saygıda.
0: Deme. İstisnalar kaideyi bozmaz. Elbette ki abi diyeceğin insanlar bu içerisinde. Şimdi Türkiye'nin zaten en büyük rezilliği bu. Yani insanların anlayacağı dilden konuşalım. Bugün gidin bakın İngiltere'de maçlardan sonra maç yorumlarını kaç dakika yapıyorlar? Ve üslupları ne? 5 dakika bilemedin 10 dakika yorum yapıyorlar. Bizde saatlerce sürüyor. O yorumları yapanların %80'i ya ben rica ediyorum ya. Hakikaten Türk futboluna hizmet etmek istiyorsalar kendi hakemlik ve federasyonun farklı yerlerinde görev aldıkları dönemlerde bir sicilin karnelerini çıkarsınlar ekrana koysunlar da. Ben onların içinde talimatla 5-0, 6-0, 7-0 maç bitiren adamları diliyorum ya. 40 senesini pozisyon pozisyon anlatırım ben. Şimdi bu ne sorunu? Bu devletin sorunu. Bakanlıkların sorunu. Yani eğer biz futbolun kalitesini artırmak istiyorsak, liglerimizin daha değerli hale gelmesini istiyorsak ve milli takımlarımızın hem erkekte hem kadında yani dünya arasında hem Avrupa şampiyonlarında hem dünya şampiyonlarında sürekli yer almasını istiyorsak ya bu yapılanmanın içinde ya bu medya ayağı da çok önemli. Yani eğer biz oralara ulaşmak istiyorsak önümüzde işte 5 büyük lig diyoruz Avrupa'da. Dünyada da büyük ülkeleri kendine baz alırsan bir bakalım oradaki yorumlar ne yani bunun devletin buna bir kıstas götürmesi lazım. Yani insanların orada çıkıp ya talk çok yapar gibi futbolu yorumlayamazsın. Hiçbir şey katamazsın futbola. Ha, art niyetli diyorsunuz. Ya bizim hayatımızda art niyetli olmadı. Bizim çalıştığımız yerde art niyetli olduğuna inandığımız bir insanın da zaten bizimle beraber yürüme şansı yok ya. Yani bunu kulüpler memnun kalsın diye benim öyle bir zorunluluğum yok. Onları ben doğruları yapayım. Kim memnun olursa o memnun olsun. Herkesi memnun ediyorsan zaten demek ki işini doğru yapmıyorsun. O manaya geliyor. Onun için bizim adil ve şeffaflıktan taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz biz.
2: Başkanım, tabii ki gündeme gelen konulardan biri de hakemle ilgili yabancı hakem. Bu konu tamamen kapandı diyebilir miyiz? Gelecekte tekrar gündeme gelebilir mi?
0: Ya bir kere mahsus dedik. O günün atmosferine biz kendi hakemlerimizi korumak için yaptığımız bir hareketti. Biz söylüyorum Avrupa'nın 5 büyük liginden daha az hata yapan bir hakem arkadaşlarımız var. Biz onu daha da iyileştirmek için her türlü desteği veriyoruz. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki?
1: Hakemler konusunda şöyle de bir iddia var. Şimdi bunlara sorarken benim veya arkadaşımın bu görüşü savunduğuna lütfen öyle bir şeye kapılmayın.
0: Rahat,
1: İddiaları
0: rahat,
1: soruyoruz. Rahat, dinlendiriyoruz. Altını çizeyim.
0: İstediğin soruyu sorabilirsin.
1: Şimdi hakemlerimiz...
0: Söyler mi alacağın cevabın hesabını yapana göre soru sor. Ben de her soruya cevap var. Çünkü kalbimle dilim bir konuşuyor. Bizim kalbimiz ayrı, dilimiz ayrı değil yani.
1: Türkiye'deki hakemlerimiz Avrupa'daki 5 büyüklükten hakemlerden daha az hata yapıyor ise, işte 30 gün sonra Dünya Kupası var, neden orada bir tane Türk hakem yok?
0: Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, benzin vardı da dedi biz mi içtik? Şimdi bu bizim yönetim süremizin sorunu değil. Bakın, hakemlik bir tramvaya uğradı dedik, hakemlerin üçte biri gitti dedik. Sizin bir tane elit hakeminiz var, Dünya Kupası'na gidecek. Halil Hoca, şimdi onun da biliyorsunuz tasvip etmediğimiz bir Navaş olaydan dolayı dengesi bozuldu, yeni toparlandı sağ olsun. O da kendine geldi. Şimdi bir tane hakeminiz var, onun da o olaydan dolayı performansı düştüğünden dolayı Dünya Kupası'na gidemedi. Yani işte Avrupa bölgesinden 13 tane hakem gitti. Şimdi Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek Alman hakem Dünya Kupası'nda yok. Almanya'dan bir tane hakem var. İşte Uganda'dan oradan gitti de Türkiye'de niye gitmedi? Bu benim sorunum değil. Bunun faturasını kimse bana kesemez. Ama bizim genç hakemlerimize baksınlar. Kadın hakemlerimize baksınlar. Avrupa'da nasıl maçlar aldıklarını görsünler. Şimdi bizim önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası'na, ondan sonraki Dünya Şampiyonası'na, bakın bizim bu üretmeye çalıştığımız genç, kimseye aidiyet duygusundan bağlı olmayan hakemlerden kaç tane gidecek göreceksiniz. Şimdi biz öyle bir şey yaptık ki FIFA hakemi yapacağız, 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım FIFA olabilmesi için. Yok, biz gençleştirme operasyonu yaptığımız için genç göndereceğiz. Berkem Ülkemikulu Başkanı dedi ki bunu kabul etmezler yani, göndermeyelim. Dedim sen gönder ya. Kabul ederler. Gönderdik, rica ettik, dedik ki ya ben size söyledim, burada devrim yapmaya geldim. Süresini doldurmayan ilk sefer UEFA'da hakemleri FIFA hakemi yaptılar. Şimdi bu çocuklara da maç veriyorlar ama. Bunlar yetişecek, elit kategorisine gelecek. Allah nasip ederse onun da süresini kısaltmaya çalışacağız.
1: Nedir o süre?
0: Tam orada yani normalde 4 sene deli hakemliğe çıkıyor da o daha da erkene inşallah dostluk ilişkilerimizden beraber olabilecek olan en maksimum tarihe çekeriz ama bunların meyvelerini sonra alacağız. Evet. Eğer siz Avrupa Şampiyonası, bir sonraki Dünya Şampiyonası'na yetişir bu kardeşlerimizin hepsi. Ondan sonraki Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den hakem gitmiyorsa bunun faturasını bana kesebilirsiniz. Ben öderim o zaman.
1: Hakem konusunda son bir tane daha sorayım. Lig de bitiyor. Hakemlerin lige etkisi olmuş mudur?
0: Hakemlerin lige, eski sezonları hatırlayın ya. Evet, hataları oldu ama sonuçta bir şey belirlemediler.
1: Ha işte sonuç olarak diyorum. Lig bitiyor ya şu an. Lig bitecek artık.
0: Yani ligin kaderini hakemler belirlemedi.
1: Eyvallah.
0: Ama eskiden belirliyordu ya. Bunlar siz şahidisiniz.
1: Yok, bizi şahit göstermeyin başkanım.
2: Başkanım, tabii ki kulüplerin ekonomik yapısı da çok konuşulan bir konu. Borçlar artıyor. Harcama limitlerini belirliyorsunuz ama borçlar da biraz yükseliyor. Bu konuda ne gibi tedbirler almayı planlıyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz kulüplere?
0: Şimdi orada UEFA'nın, FIFA'nın talimatları var. Biz onlara göre hareket ediyoruz. Biz o konuda ilgili çok mesafeler aldık. Yani biz orada işte yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmamıştı. Biz teklif sözleşmeye geçtik. Yani bugün imaj aktarından tutun, menajerlik hepsini teklif sözleşmeye yazmak zorundasın. Yani o konuda da kulüpleri borç batağından kurtulması, biz kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz ama futbolun temel sorunu zaten.
1: Başkanım, orada şimdi bir çelişki görüyorum.
0: Yani şimdi onlar o konuda bir çelişkimiz yok. Bir talimatlara göre hareket ediyoruz da Bizde kurumsallık

0: olmadığı için, yani hoca sistemine göre kulüpler yönetildiği için, şimdi gidin işte hep 5 büyüklük diyoruz Avrupa'da. Gidin büyük takımlara bakın. Hoca değiştiği zaman da bu onun kadrosu değildi. Hı hı. 15 tane gönder, 15 tane futbol alabilir mi? Yani en iyi hocası gittiği zaman da Real Madrid'e gidince alabiliyor mu? Barcelona'ya gidince alabiliyor mu? Manchester'a gidince alabiliyor, alamıyor. Çünkü kulüplerin kendi politikaları var.
1: İşte bunları dizayn edecek olan merci.
0: Ya şimdi dizayn edecek olan merci, elbette ki biz onların kriterlerine göre belirliyoruz, takibini yapıyoruz ama şimdi düşünün gibi kulüp başkanı hocaya aldı, ona kadroyu kurdu, beceremedi hocayı gönderiyor, gelen hoca diyor ki bu benim kadrom değil, ben şimdi kulübe nasıl müdahale edeceğim diyeceğim ki sen bu hocanın değil, sen kadron dursun, hocanın dediğini yapma. Şimdi siz işte abilerimiz diyorsun basınında, onlar bile diyor ki hocanın ne kabahati var diyor, bu kadronun kadrosu değil gidiyor. Hocanın kadrosu olmaz, kulübün kadrosu olur ya.
1: İşte dediğim benim de o kulübün kadrosunu şekillendirecek merci de TFF i̇şte olarak onu, görünüyor. O, nasıl
0: işte,
1: şöyle?
0: İşte bak onu yapan var işte Türkiye'de. Göztepe yapıyor. Takdir etmek lazım.
1: Göztepe'nin. Eyvallah. Belki Göztepe, bir iki tane daha vardır. Belki.
0: Yani işte ona benzer var bir iki tane daha ama Göztepe'nin bizde harcama limiti yok. Sınırsız. İstediği kadar harcayabilir.
1: Özellikle Türk futbolunun lokomotifi olarak gösterilen dört büyükler çerçevesinde soruyorum bunu o zaman yine buna mukabil. Mesela şimdi limit diyorsak bu limit niye o kadar düz mantık gidiyoruz? Bu takım bütçesini, ekonomisini biraz düzeltsin diye bir limit konur, bir yasak konur. Adına ne derseniz deyin veya bir zapturapt altına alınır. Böyle bir şey yaparken işte son senenin haberini de yazdım ben. Şimdi buranın Galatasaray 74 milyon euro, Beşiktaş 62 milyon euro, Fenerbahçe 54 milyon euro, Trabzonspor 35 milyon euro. Şimdi böyle zarar edince bu kulüpler akla şu geliyor ya, bu limitte mi sorun var, limit hesabında mı sorun limitte, var yoksa burada mı bir sıkıntı
0: limitte
1: var?
0: Limitte de sorun yok, limit hesabında da sorun yok. Kulüplerin bizim UEFA kriterlerine göre, bize verdiği belgelere göre biz onlara harcama limitini veriyoruz. Yani ona bizim ekstra yapacağımız şey yok. Kanun maddesi mi değişir, devlet kanun mu çıkarır? O ayrı bir şey ama biz UEFA kriterlerine göre, onların sunduğu belgelere göre biz onlara harcama limitini veriyoruz.
2: Başkanım, konulardan bir tanesi de tabii ki belli bir standarda oturttunuz zaten ama yani kuralları da açıklıyorsunuz ama yabancı oyuncu konusu gündemde. Seneye bir değişiklik olacak mı? Aynı yani açıkladığınız gibi devam edecek mi?
0: Yok, seneye değişiklik yok. Geçen sene yaş sınırında olan 14 yabancıda 2 idi. Bu sene 4'e çıktı. Onu zaten geçen sene de ilan etmiştik. Aynı o doğrultuda devam ediyoruz.
1: Kulüplerden herhangi bir talep gelirse, çünkü yine özellikle büyük kulüplerin oyuncu fazlalığı var.
0: Ya onu ilan ettik. Onlara artık dokunmuyoruz. Onu
1: geçmişte belli, bunların ters yönden şahit olduğumuz için
0: yok, ona
1: açıklanır ama sezon başlarken hadi bir yumuşatalım yok denir. Olmayacak. Bunun garantisini veriyorsunuz.
0: Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha da yani nitelikli hale götürmek lazım. O konuda çalışıyoruz.
2: Peki.
0: Her istediğiniz oyuncuyu buraya nasıl İngiltere'ye götürebiliyor musun? İstediği oyuncuyu alabiliyor mu? Orada da kriterler.
1: Zamanım var daha onun için.
0: Yok, çalışıyoruz. O kriterlere çalışıyoruz. Onları da hayata geçireceğiz.
2: Şampiyonluk payı kaldırıldı. Bu konuda gelen itirazlar var mı? Bu karar baki midir?
0: Ya şimdi şurada ben itiraz eden arkadaşlara da söyledim.
1: Tahkime itiraz oldu mu başkan?
0: Yok.
1: Yok değil mi der şu an?
0: İtiraz yok. Şimdi hep Avrupa'ya örnek alıyoruz ya biz. Şimdi İngiltere'de eşit dağıtım %50. Almanya'da %53. İspanya'da %50. Fransa'da %50. İtalya'da %50. Bizde %37. %11 diğer kriterler diye şampiyonlara şampiyonluk başına para ödüyorduk. Zaten şampiyon olan takımlar ligi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sırada bitiriyor. Orada zaten mükafatını alıyorsun. Aldığın galibiyetlerden de alıyorsun. Burada bir adaletsizlik vardı yani. Biz şimdi %11 alıp %37'nin üzerine koyduk. 8 yaptık. Yani işte örnek aldığımız liglerle neredeyse eşit mesafeye.
1: Örneklerde şey var mı başkanım? Mesela Premier Lig dediniz veya Bundesliga veya Serie A veya Lig 1. Başka ne kaldı? La Liga. Bunların hepsinde izlenirlik, taraftar sayısı, maç bileti gelirleri, onlar da etken ama.
0: Ya şimdi ama biz şey yayın gelirini

0: Ben bahsediyorum.
1: Tamam, tamam.
0: Tekelinden.
1: Yani, o bütün beşlikte de bunlar var. Ya işte. Yani bizde şampiyonlar payı var. Adı şampiyonlar payı. Diğer liglerde de mutlaka 9, 11 hatta İtalya'da %25'e varan oranda. Son 3 sezon, son 5 sezon ki
0: şimdi muhakkak ki
1: başarısı, performansı işte. Ve sattıkları bilet adedi, maçların seyredilme oranı, reytingleri bunlar da hep etkili oralarda başkan.
0: Etkili.
1: Bizde şöyle bir şey kalmadı şu an.
0: Bizde zaten futbolun marka değeri olarak dibe vurduğun için 180 milyon dolardan bahsediyoruz. Ne diyor? Düşen takıma o kadar para veriyorlar İngiltere'de. Ya burada bir Anadolu takımlarına karşı bir haksızlık vardı. Eşit dağıtım olursa biz onu düzelttik. Ya bu da zaten büyük takımlar için çok önemli bir rakam değil bu. Ama Anadolu takımlarının güçlenmesi adına onlara nefes aldıracak ufak bir hamle.
2: Her sözün başında tabii fixture çekimi yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Peki bu fixture çekimi ile ilgili zaman zaman da eleştiriler yapıyor. Bazı takımlar itiraz ediyor. Fixture çekimi yöntemi aynen devam edecek mi? Düşündüğünüz bir değişiklik var mı?
0: Yani şimdi siz art niyetli baktığınız zaman da orada kendiniz çekiyorsunuz kurayı. Yani orada bir film fırıldak dönmüyor ki. Niye değiştireceksiniz ki?
1: Film fırıldak değil de sistemde sanırım bir
2: orada biraz
1: sorun
2: daha
1: var. Ya yani ayrıntı var. Orada belki güvenlik tedbirleri etkilidir. Mesela
0: yok,
1: işte İstanbul'da
0: onlar,
1: üç takım aynı anda
0: daha
1: maç
0: güven, yapmasın. Daha güven, yani orada güvensizlik var derseniz o zaman demek ki içinde bir şaibe var oluyor.
1: Öyle üç takım ayrı çekiliyor ya başkan.
0: Ya işte onlar.
1: Ya bunların hepsini bir torbaya atıp bir şekilde çekemez miyiz?
0: İşte
1: hani güvenlik endişesi
0: orada,
1: olur mu diye aklıma geliyor ama.
0: Güvenlik endişesi değil. Orada da şu var işte, İstanbul'da çok takım olduğu için eseri vaziyette bir takım İstanbul'da.
1: Ama geçen gün şampiyonluk maçı varken Beşiktaş-Trabzon maçı da vardı. Evinde maçı vardı. Bir maç daha vardı.
0: Yok onu demiyorum.
1: 4 tane maç oynandı. Aynı
0: İstanbul
1: saatte.
0: Takımı 5 hafta İstanbul'da sürekli maç oynayabilir yani. Onun bir kriterleri var. Ondan yani, dolayı yapıyorlar.
1: Orada herhangi bir değişiklik düşünülmüyor.
0: Yok düşünmüyor.
1: Sosyal medyadan Sayın Başkan, en sosyalden oraya da bir baktım. Az önce Başkan dile getirdi çift sözleşme. Bunu yasakladınız zaten siz.
0: Tek tip sözleşme.
1: Tek tip sözleşme artık. Kamuoyunda bir sürü yine dedikodular da var. Asgari ücretli çalışan futbolcular da var deniliyor. Böyle bir usulsüzlük çift sözleşmeye dair hakikaten var mı? Samimiyetinize binaen hakikaten asgari ücretli futbolcu var mı Süper Lig'de?
0: Şimdi asgari ücretli futbolcu var mı dediğiniz zaman da sözleşmeler bize sözleşme geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu. Futbolcu kulüpten itilafa düştüğü zaman gelip federasyonda onunla hakkını savunabiliyordu. Şimdi biz onun talimatları da değiştirdik. Eğer ikinci bir sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem de kulüp çok ağır yaptırımları var. Onun için bize gelen sözleşmeler tek tip sözleşme. İkinci bir sözleşme çıktığı zaman da hem federasyonda ağır cezası var hem de UEFA FIFA nezdinde de ağır cezalar var.
1: İkinci sözleşme kesinlikle yok.
0: Yok.
1: Ama hakikaten bir futbol sever olarak ben de merak ediyorum. Az önce eleştirdiğiniz kişilere katın katmayın sizin görüşünüzde. Ya bir futbolcu bu kadar milyon euroların döndüğü bir ortamda, Süper Lig için söylüyorum bunu, altı ligler o kadar şey değil de, hakikaten bir futbol takımı oyuncularından bir tanesiyle asgari ücretliyi bir gösteriyorsa, bu ben kendi adıma konuşayım, beni saf yerine koymaktır.
0: Asgari ücretli
1: yani herhalde, benim ödediğim herhalde, vergi, herhalde onun ödediği vergi vesaire detayına da girmiyorum.
0: Süper Lig'de herhalde asgari ücretli oynayacak değil de şeyde, amatörde oynuyor mu asgari ücretli? Yoktur yani.
1: Eyvallah.
2: Başkanım, birazdan benim de sevdiğim milli takım bölümüne geçeceğiz ama öncesinde tabii ki bahis soruşturması konusu var. Çok uzun süre gündemi meşgul etti. Orada ne aşamadayız? Nasıl ilerliyor? Devam ediyor mu süreç? Sizden son gelişmeler alabilir miyiz?
0: Şimdi tabii ki bahis konusu farklı bir konu, biliyorsunuz. İşte o hakemliğin de işte bir yapılması gerekiyordu. Çünkü ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Yani ben futbolun temiz olmasını, bizim çocuklarımıza, gençlerimize borcumuz var. Onlara temiz bir iklim bırakma zorunluluğumuz var. Yani bu tür şeyleri yaptığınız zaman da oturduğunuz makamlarda fazla uzun sürede oturmayabilirsiniz yani. Orada ömrünüz de kısa olabilir. Ben hep şuna dikkat ettim. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Orada ne kadar kalacağını, biz yarınla ilgili hesap biz yapamıyoruz. Kainatın efendisi var.

0: farklı yapıyor. Yani siz adam gibi görevinizi yapabiliyor musunuz? Biz onun peşindeyiz. Futboldaki bu kirliliği evveliyatını beni bilen bir insan olduğum için biliyorsunuz bir Ankara Belediye Nazilli maçında sıkıntılar olmuştu. Biz ona iki takım beraberliği de iki takımın işine yarıyor. Baktığınız zaman da bir şey söylüyor musunuz yani? Ben cesaret gitmedim gol atmaya. Gol yemeyeyim de işime yarıyor. Ama sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi bahis oynayınca beraberliğe biz de bir çek edelim dedik bu konuyu. Sağ olsun bakanlığımıza yazdık. Biz o operasyona başladık. Tabi bu süreç nasıl işliyor? İnsanlar bunu tabi yanlış anlayıp veyahut da sulandırmak isteyenler farklı yerlere çekiyor bu konuyu. Şimdi bakın biz kendi başımıza isimler üzerinden belirleyip kimseyi bir yere sevk etmiyoruz. Biz bakanlığa müracaat ediyoruz resmi olarak. Bakanlık spotu da üzerinden bahis şirketlerinden dataları alıyor bize gönderiyor. Biz de onların çözümünü yaptıktan sonra şimdi orada da bu işi yine sulandırmak isteyip şaibeli duruma düşürmek isteyenler var. Biz orada öyle bir sistem yaptık ki biz 3 kişiye zimmetledim ben onu. Hukuktan sorumlu başkan vekili bile PFDK'ya sevkler gitmeden bir gün önce haberi oluyor. Kimsenin haberi olmayacak diye. Biz şu ana kadar oyuncu, antrenör, hakem, masör, menajer yaptık. Yöneticilere sıra geldi. Şimdi yeni sözleşme yaptık. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Biz onları kriterlerimiz belli zaten. O kriterlere göre.
1: Bir saniye, yöneticiler şimdi, vardı zaten, yok muydu? Onun devamı gelecek o
0: yok,
1: zaman.
0: Yok, girmedik yöneticilere. İlk sefer.
1: Şu Eyüp Spor Başkanı var ya, geçen tahliye edildi.
0: Şimdi orada farklı bir konu var. Onu da karıştırıyorlar. Sağ olsun şimdiki bakanımız Akın Güllek bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. İstanbul Başsavcı'ya iken de haftada 2 gün 3 gün müşterek çalışıyorduk. Zaten biz geldiğimizin ilk 6 ayında ben dilekçe vermiştim. Yani bu bir çek edin bizi diye. Onlar çalışmaya başlamıştı. Biz sportif alana bakıyoruz. Sportif alana baktıktan sonra biz bizim elimizdeki bilgileri de savcılığa veriyoruz. Yani bizde bir şey çıkmayan isimleri de ona gönderiyoruz. Onlar illegal kısmına da bakıyorlar. Bizim onun illegal kısmına bakamadığımız için savcılık bakıyor. Elbette ki oradaki onlar da çok değerli çalışmalar yapıyorlar. İllegal yönden baktıklarında onların bizden bağımsız, bizim sportif yargının dışında Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil edenleri onlar da operasyon yapıp alıyorlar. Onların da o kanatta devam ediyor. Ama bizim aşamamız şu anda bu noktada.
2: Bu açıklama yöneticiler açıklanacak dedi. Ne kadar sürer haftaya? Birkaç hafta?
0: Daha işte gelecek. 7000 küsür yönetici var. 5 yıl içerisinde yapan, ayrılan. Yani onlar gelecek. Onların çözümü var. Bize geldikten sonra bir ay, bir buçuk ay ancak sürer.
2: Bu soruyu sormamızın sebeplerinden biri de aslında süreç bitti mi? Tamam, bir süredir süreç, konuşulmayınca bu iddialar da vardı. Yok, o yüzden sormak istedim.
0: Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Ya bunu zaten biz başlattık.
1: Ne diyenler var? Gitmeyin.
0: Ya işte kapandı, üzerine gidilmiyor diye yorum yapanlar, yorum yapanlar da var. Bu bir süreç işte, ben diyorum ya. Yani.
1: O hissiyata kapılmıyor da değilim ben de acizane. Neden? Işte, Eylül-Ekim gibi başlandı. Yani 6 ay, 7 ay oldu. Büyük bir temizlik olacak. Kamuoyu da destek verdi. Herkes destek verdi yani. Pisliğin temizlenmesine kim karşı gelebilir ki? Ama an itibariyle gelinen noktada baktığımızda ne oldu hani?
0: Süreçten
1: elde ne var dediğiniz işte, zaman oradan bir topçu, şuradan iki topçu. Bayağı bir hakem gitti ama. Yani siz bayağı bir hani kapımızın önünü temizleyeceğiz. Siz de temizleyin dediğiniz kulüplere. Bu tarafta bir temizlik oldu da.
0: Süreç, ben zaten o çağrıyı yaptım. Ondan sonra da bekledik bir hikaye. Hatırlarsanız ilk toplantıdaydım. Biz kendi kapımızın önünde temizleyeceğiz. Yani asıl olan kulüplerimiz kendilerini çek etsinler. Kendi yöneticilerini. Yani kendi kapısının önünü temizlesinler. Şimdi biz onu tabii bakanlıktan bekliyoruz. Önümüzdeki hafta, en geç bir hafta, 10 gün içerisinde listeler bize gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız yine odaya girecek.
1: Tam Dünya Kupası sırasında.
0: Dünya Kupası'nda herkes Dünya Kupası'na gitmiyor.
2: Kalanlar hesabını versin diyorsunuz.
1: O zaman

0: kendisinin ataması. Bu diyor adil. Katılırsınız, katılmazsınız ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ve meclisi bu gitti. Siz meclisi beklemeden bir adım atacak mısınız yoksa meclisi mi beklersiniz?
1: Daha önce biliyorsunuz tahkim kurulu seçimine geliyordu. Arkadaşlar onun hazırlığını
0: çok
1: yapıyor.
0: Çok 3 aylık bir zaman diliminde kaldı, böyle bir değişiklik olmuştu.
1: Evet,
0: kurulları değişmişti.
1: Mali Genel Kurul'da gündeme gelecek seçimden gelmesi tahkim kurulunun. Zaten
0: kupadan önce yapılır mı bu arada? Yoksa
1: Mali Genel Kurul 7-8'inde Mali Genel Kurul var.
0: Pazartesi.
1: Haziran. Yani orada gündeme gelecek, hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Anayasa Mahkemesi değerli başkanından ben de görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var.
0: Bayağı var.
1: İşte ben Anayasa Mahkemesi başkanımıza da söyledim ben. Onlardan UEFA'nın FIFA'nın haberi olursa biz ülke olarak da uzun bir süre askıya alırlar yani.
0: Şey mi olur, siyaset karışıyor mu derler?
1: Şimdi biz spor olarak sen UEFA'ya bağlısın, FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Raporu iyi okuduysanız orada kamu kuruluşu gibi de göstermeye çalışan ibareler var. Tamamını okudunuz mu raporu?
0: Tabii ki.
1: Yani kamu kurulu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar kelimelerle. O kelimeler çok tehlikeli kelimeler.
0: Kulüplerimizle özel
1: bir kuruluş.
0: Kulüplerimizle kamu yararına çalışan kulüp.
1: Ama federasyon özel bir federasyon.
0: Kesinlikle yasası var.
1: UEFA'ya bağlı. Bağlısınız. Eğer orada kamu tüzel kişiliği gibi göstermeye çalışırsan onu, diğer federasyonlar gibi, basketbol, voleybol, handbol, adını saymadığım bir sürü federasyonlar gibi göstermeye kalkarsanız, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size der ki bir dur de, bunun örnekleri de dünyada var yani.
0: O zaman fazla seslendirmeyelim.
1: Evet.
0: CFL'in bizi duymasın.
2: Başkanım, tabii ki milli takıma biraz aslında dönmek istiyorum ben de. Çünkü hep beraberdik o süreçte zaten. Kosova maçı, playoff turu. O playoff aşamasında Dünya Kupası'na katılmak herkesi, bütün ülkeyi çok mutlu etti. Sizin de mutluluğunuza biz de şahit olduğumuz için sormak istiyorum. Playoff aşamasında hiç endişe duydunuz mu? Milli takımla ilgili o anlar, Kosova maçı son düdük çaldıktan sonra ilk hissettiğiniz nelerdi ki biz sizi hemen maç sonunda zaten görmüştük.
1: Ya... Endişe duymadım ama sonuçta sağ zeminini hatırlıyorsunuz, şartları hatırlıyorsunuz. Bir de tek maç bunlar. Herkes Kosova'ya 4 atarız, 5 atarız diyor ama ben yarın böyle olsun turu geçelim. Ben de hep o moddaydım. Elenirim diye bir düşünce hiç aklımdan geçmedi. Ama ben her sabah evden çıkarken de 9 tane ayet-i kürsü okurum. Her maça başlarken de okurum. Maça başladım. Ya kesme dedim. Bir sıkıntı olmasın diye. Bu sefer maç bitene kadar Ayet-el Kürsi okudum. Kesmedim onu. Ondan kesersin de gol yeriz diye. Tabii endişeli olduğumuz pozisyonlar da oldu ama eleneceğimiz endişesi hiçbir zaman olmadı. Çünkü bir hedefimiz var. Cenab-ı Allah nasip edecek. Ben 9 yaşında kızım temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o yola çıkardı bizi. Git dedi futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım. Onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah bu hedef doğrultusunda yolumuzu açacak. Yani.
0: Dünya şampiyonu. Hedefimiz dünya şampiyonu. Bunu daha önce de zaten dile getirmiştiniz. Bir başarılı bir grafiği var milli takımın. Çok klasiktir ama ya, bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Euro 2004 katılma, Uluslar Ligi'nde bir üst kategoriye çıkma, şimdi de Dünya Kupası'na. Hani bunlar devamlı gittiğimiz yerler değil. İşte tarihte üçüncü kez görüyoruz. Yani en son 2002, onun üzerinden bile kaç sene geçti. Yani şimdiki gençlerin çoğu bilmez bile, o durumdayız. Bizim de bildiğimiz bir tane, bir topu zaten iki tane var. Dolayısıyla kıymetli.
1: Ya kıymetli.
0: Peki çok... bu başarı nasıl geldi diye de sormadan edemiyoruz.
1: Şimdi tabii ki bunda yani diyemezsiniz ki biz federasyona geldik de bu başarıyı elde ettik diye öyle bir şey söz konusu değil. Bunda eski yönetimlerinde, eski teknik direktörlerinde yapılanma konusunda büyük katkıları var. Ama ben Montella Hoca'yı ayrı tutmak istiyorum. Yani çok güzel bir kolej havası var. Yani o

0: oyuncular bir abi gibi. Yani ona de işte yaşayanlar görüyor arkadaşlarım. Yaşayınca görürsünüz. Yani böyle bir sevgi, saygı, korku, bu üçlü bir saca ya. Yani bunun yüzdesini orana vurduğunuz zaman da eğer o aile ortamı varsa zaten yetenek de var. Allah'ın nazar gözü değilmesin ya. Bir sakatlık olmasın, maçları da bitiyor. Ya bu kadar yetenek ve böyle de bir aile ortamı kurulduğu zaman da zaten istikrar da varsa başarı da onun peşinden geliyor. Ama bunun elbette ki oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkı onların, ama baş mimar kim derseniz Montella Hoca derim.
1: Montella'nın gerçekten ülkeye uyumu, bize yaklaşımı, futbolcularla ilişkisinin ne kadar iyi olduğunu her röportajda futbolcularla konuştuğumuzda da zaten şahit olur. Gerçekten Türk futboluna çok iyi uyum sağladı. Hem Türk futbolu hem birçok futbolcu Türkiye için şans, Türkiye'de onun için şans deyip zaten
0: tabii bu Kosova maçında
1: tabloyu ortaya koyuyor.
0: İşte bizim maç bitti. Biliyorsunuz Bosna-İtalya maçı penaltılara kaldı. Penaltıları işte dinliyoruz. Bu arada elenince dedim hocam üzülme dedim ya, Amerika'ya bir İtalya yeter dedim ya, iki izine gerek yok dedi. Başkanım yanlış konuşuyorsun, ben İtalyan değilim, ben Türk'üm dedi ya.
1: Ben Türk'üm demişken aslında başkanım, siz de demiştiniz Dünya Kupası'na katılırsak Türk vatandaşlığı, onu, Türk pasaportu.
0: Onunla ilgili görüşmeleri başladık. Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu.
1: Dünya Kupası'na gitmeden yetişecek mi bu?
0: İnşallah yetişir.
1: Peki sizin bir isim öneriniz oldu mu Montella'ya?
0: Ya o insanların özgürlüğüne karışmayacaksın.
1: Belki size
0: bir ben isterim o nüfusuna kayıtlı olmasın ya.
2: Nereye kayıtlı olmasın?
0: Benim memleketim
2: Ufa. Ufa
0: kayıtlı olmasını isterim tabii. Yani sonuçta onların biliyorsun Napoli'li. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani. Gidiyoruz, insanlara bakıyorsun sanki Karadeniz'de geziyorum gibi hissedersin kendini.
1: Süper, bunu da öğrenmiş olduk. Bu güzel bir bilgiydi. Peki başkanım, tabii ki şey, Montella'ya gelen teklifler de çok konuşuldu. Daha önce de vardı biliyorsun, İtalya'dan özellikle. İtalya milli takımıyla zaman zaman ismi anılan bir isim. Ona bir teklif gelmesi halinde sizin tavrınız ne olur?
0: Teklif gelmez ya. Hoca da bir yere gitmez. Teklif de gelse biz zaten müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Çünkü ben dediğim zaman hoca geldi. İki Macaristan maçı oynayacaktık. Uluslararası A Ligi'ne çıkmak için. Geldi başkanım dedi. Ben dedi hani Roma'nın efsanesi biliyorsunuz. Roma istiyor onu. Böyle bir fırsatım var. Değerlendirmek isterim diye. Gittiğim takımlarda Roma isterse giderim diye madde koyuyordum. Bir takımda yok. Hani siz yeni seçildiniz. Bir tavasınız varsa, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, beni gönderecekseniz böyle bir fırsat var elimde, kafanızda bir plan varsa ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum hocam. Benim kafamızda öyle plan yok, zaten kaptanla oyuncularla konuştum dedim, onlar sizi ayrı bir seviyor, biz burada durduğumuz sürece yani sen de iyiyim sen de beraber devam edeceğiz. O da teşekkür etti gitti yani. Onun, Roma'ya gitmeyen hoca gitmez yani, öyle bir endişemiz yok.
2: Yurt dışında değil de yani niye Türkiye'den büyük takımlar?
0: Toz bizdeyken de geldi, çift takım çalıştırsın diye teklife geldi de kabul
2: etmedi.
0: Yok, kabul etmedi.
2: Ona kesinlikle müsaade yok. Her ne kadar şampiyonluk inancını taşısanız da tabii ki oynanacak maçları da yine sormadan geçemeyeceğiz. İlk maçımız Paraguay'da. Yine rakiplerle grupta oynayacağımız karşılaşmaları.
0: Şimdi Infantino eski dostum, Dünya Kupası'nın kurasını çektik tabii, biz biliyorsun orada soru işaretiydik işte, buradan playofflardan gelen takımlar orada. Hı hı. Espri yaptım, dedim ya başkanım ben söyleseydim sana şu 3 takımı ver de rahat gruptan çıkalım diye, ayarlayamazdın diye de bir espri yaptım. Onun için Allah'ın izniyle biz de o gruplardan lider çıkarız. Yine San Francisco'da gruplardan çıktıktan sonra maçımızı yaparız. Biliyorsun golü bitiren takım San Francisco oynayacak.
1: Başkanım tabii ki Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda peki şampiyonluğa adayız dediniz, şampiyon olacağız inşallah dediniz ama.
0: İnancımız o.
1: İnancımız o. Hepimizin inşallah nasip olur. Ama tabii ki sizin favori takımlarınız hangileri peki? Güçlü aday gördüğünüz takımlar hangileri? Onu soralım. Çünkü futbolla ilgili yorumlarınız, değerlendirmeniz de biliyorsunuz çok yerinde.
0: Ya benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak. Yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz de var. Hı. Finalde karşılaşıp rövanşı almak alacağımıza da inanıyorum ben.
2: Gruptaki karşılaşmanın rövanşını İspanya ile onun için istiyorsunuz.
0: Çünkü çok iyi de dostluğumuz var yani İspanya biliyorsunuz hem ülke olarak hem siyasi olarak siyasi hem olarak. Spor olarak. Ben İspanya Federasyonu Başkanı uzaktan gördüğü zaman sen kardeşini görmüş gibi birbirimize sarılıyoruz. Öyle bir de dostluğumuz var. Ona da espri yapıyorum yani.
2: Filistin konusunda da çok hassaslara bak bunu sorma. Şimdi

0: aklıma geldi.
1: Çok çok hassaslar takdir edecek.
0: Sizin de mektubunuz olmuştu.
1: Ben bütün federasyonlara bir böyle
0: UEFA ve FIFA'ya da. Ona bir geri dönüşüm oldu mu? Gerek UEFA, FIFA veya ülkelerden?
1: Ya şimdi olmaz olur mu? Biz aslında İstanbul'da daha bir geniş katılımlı bir toplantı yapacaktık. Biliyorsunuz Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı ilk İspanya açıklama yaptı başkanı, evet, katılmayacağız, evet, diye. Yani her gittiğimiz platformlarda bunu konuşuyoruz. İsrail Federasyon Başkanı defalarca görüşmek istedi. Görüşmedim, görüşmem de.
0: Eyvallah.
1: Onun için orada tepki koymamız gereken yerde biz o konuda Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Biz mazlumların nasıl destekçiyse biz de zalimin zulmüne mazur kalan herkesin yanındayız biz ya. Yani. Orada mücadelemizi veriyoruz. Biliyorsunuz ki dünyada bir konjonktür var. Rusya'yı bir haftada bütün organizasyonlardan attılar. Ama orada din, dil, ırk, mezhep, çocuk, kadın, yaşlı, okul, harra, kilise, cami demeden ortadan kaldıran, bu kadar zalimliği yapan insanlara karşı dünyanın tutumunu görüyoruz. En büyük üzüntü ama hep söylediğim gibi herkesin bir hesabı varsa kainatın efendisi var ya, onun da bir hesabı var ya.
2: Başkanım, tabii ki milli takım kadrosu her açıklandığında, yakında da açıklanacak zaten, her zaman konuşuluyor. Siz milli takım kadrosunu genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Oyuncularla diyaloglarınızın çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Bir de az önce sakatlanmadan inşallah tüm oyuncularımız katılacak dediniz. Arda ve Hakan'ın da sakatlıkları vardı kaptanın. Onların son durumu hakkında...
1: Yok, son Dünya Kupası ile ilgili bir sorunları yok. Yani Arda'nın sakatlığı yetişiyor. Hakan'ınki de zaten geçmek üzere.
2: Milli takım kadrosunu siz genel olarak nasıl buluyorsunuz? Her zaman söylüyorsunuz zaten, övgüyle bahsediyorsunuz ama sizden dinleyelim.
1: Ya milli takımın sonuçta kadro tercihlerini hoca yapıyor. Biz de ona saygı duyuyoruz çünkü onun işi o. Ortam zaten konuşmaya gerek yok ya, ben söylüyorum şimdi. Tekrar aynı kelimeleri söyletip polemik yarattı, yarattırma bana. Yani çocuklar hakikaten birbirine. Benim Samet niye alınıyor diyorlar değil mi? Eleştiriyorlar milli takımı. Yani abilik yapıyor ya genç çocuklara. Yani oradaki faydasını görsene de oynaması önemli değil yani. Sadece bir misal veriyorum ya. Çünkü o hocanın inandığı bir şablon var. O şablonda yani o kardeşlik duygusunu, o kolej havasını yakalamış ve o kadroyla devam ediyor. Onun için de saygı duymak lazım.
2: Tabii ki.
0: En sosyale yine bir bakalım mı? O taraftan az önce siz konuşurken bir taraftan da oraya baktım yine. Hakan Çalhanoğlu ile Arda'yı sormuş bir arkadaşımız.
2: Bir soru da unutmadığınız Dünya Kupası maçı ve maçları. Evet, biz bayağıdır gidemedik ama sizin aklınızda kalan maçlar hangiler oldu Dünya Kupası denildiği zaman?
1: Brezilya maçı kimin aklına geldi? Hangi maç gelir ki aklına? İsmini söylemeyeceğim, bir tane oyuncu topu direğinden dışarıya attı, içeriye atsa çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık ya.
2: Doğru. Bir de arkada bir afiş var. Çok güzel. Az önce sizle yayın öncesinde konuştuk başkanım. Orada da afişle ilgili hem de üzerindeki formayla ilgili ya, bir...
1: Şimdi İlhan kardeşim aradı. Ziyarete geldi. Brezilya maçındaki giydiğim forma arkadaşlarım da imza atmış. Evim duvarında asılıyordu. Sana yakışır dedi başkanım. Sağ olsun geldi. Yani biz de o zamanlar tabii onun ikon olan saç modelinden attığı Dünya Kupası'na renk katmıştı. İnşallah zaten Amerika'da olacak. Orada da kardeşler görüşür. Onun pozisyonunda inşallah 4-5 tane Dünya Kupası'na yıldız olan kardeşlerimiz çıkar.
2: Orada olacak dediniz, çok az araya gireyim. Kaptan Hakan da Kosova maçından sonra demişti işte 2002 kadrosunu orada uçakta görmek istiyoruz. Öyle bir planımız var mı? Orada olacak mı eski oyuncu?
1: Ya onlara uçakta kimin olup olmayacağını hoca karar veriyor. Biz karar vermiyoruz. Yani biz al bunları uçağa koy, hocaya çocukların hangi atmosferde olmasını istiyorsa biz onu yapmakta yükümlüyüz.
0: 2 yıl oldu herhalde.
1: 2 yıl olacak.
0: Haziran gelince öyle olacak. Hani karne demeyelim de adına. Sesli düşündüğüm için bir anda adına da koyamadım. Bir değerlendirme yapacak olursak ve bunu siz dışarıdan bir gözle kendinizi değerlendirecek olursanız

0: Yani yapmak istediklerimizin %50'sini yapamadım diye görüyorum kendimi.
1: Daha çok gayret etmemiz gereken
0: gayret konusunda
1: o sıkıntı, neresidir?
0: Gayret konusunda sıkıntı yok. Ben inanır mısınız 60 yaşındayım. Ben son 30 senemi koy 2 senesini ben kendi işlerime bu kadar zaman ayırmadım. Sabah 9 akşam 5 mesai yapıyoruz. Yurt dışı programları yoksa. Bir şeyler düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi bizim yani bu topluma gençlere hem örnek olup hem de onlara temiz bir Türk futbolu bırakma adına bir takım şeyleri değiştirmeniz lazım. Biz onlarla uğraşıyoruz. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değil. İnsanlar kendi çıkarları için farklı cümleler kurup farklı ortamlar yaratmak istiyor ama bizim öyle bir derdimiz yok. Biz hakikaten kalbiyle, diliyle, beyniyle Türk futboluna güzel yarınlara nasıl taşırız? Herkese eşit mesafede onun mücadelesini veriyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Bu doğrultuda Cenab-ı Allah da zaten biliyor. Siz aldığınız nefesi o veriyor size. Yani herkesin ne yapmak istediğini, amacının ne olduğunu biliyor. Ona göre de Allah herkese kalbinde ne düşünce varsa ben bir fazlasını istemiyorum. Ne varsa kalbimde onu versin.
1: Hepimiz gelip geçeceğiz. Görevler de gelip geçeceğiz. Hayat gideceğiz zaten de. Yani bundan ilerleyen işte 10 yıl sonra, 15, 20 yıl sonra. Yani bu görevi bıraktıktan sonra diyeyim daha da özellikle. Hani nasıl bir şekilde anılmak istersiniz?
0: Adam gibi
1: ya olmuş. Şöyle bir başkan vardı. Ya şöyle onu, şöyleydi, böyle böyleydi. Ya
0: ben
1: hafızalara kızınsın.
0: Ben onu yaşıyorum zaten ya. Ben Trabzonspor başkanından ayrıldıktan sonra bile dünyanın neresine gitsem insanlar resim çektiriyordu bana. Şimdi de gene aynı şeyi yaşıyorum. Yani Allah nasip ederse buna ayrıldıktan sonra da aynı devam edecek. Sağduyulu insanlar neyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Kimin niyetinin iyi, kimin niyetinin kötü olduğunu algılayacak kadar sağduyulu bir topluma sahibiz. Ben bunu sokakta yaşıyorum. Ben hala kendim arabayı kullanıyorum, kendim gidiyorum. Bir yere gittiğim zaman da yanaşıyorum, arka kapıyı açmaya çalışıyorlar başkan inecek diye önden iniyorum. Ben gidiyorum kahveye oturuyorum, çayımı içiyorum, esnafla gidiyorum, yemeğimi yiyorum. Ben onların içinden geldim, onlardan birisiyim. Onlar benim ne yapmak istediğimi anlamak isteyeni anlıyor. Ama anlamak istemeyene, kendi menfaati uğruna farklı mücadeleler verene de benim söyleyecek bir şeyim yok. Onlar da Allah'a havale ediyoruz.
2: Başkanım çok az milli takımla ilgili bir konu da var, onu da hemen dönelim. Euro 2032'ye ev sahibi olacağız. Ülke olarak çok heyecanlıyız gerçekten. Çok büyük bir turnuva olacak İtalya ile birlikte. İtalya'daki sorunlar malum, sürekli haberlerde çıkıyor bu konuda. Euro 2032'ye Türkiye tek başına ev sahipliği yapabilir mi?
0: Yani şimdi böyle dersek İtalya'ya haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü İtalya ile ilişkilerimiz de iyi biliyorsunuz. Gene aynı İspanya gibi hem siyasi olsun hem sportif manada olsun. Dostlarımız var orada. Federasyonla da ilişkilerimiz iyi. Ama en son biliyorsunuz Alex Jeffer'in ağır bir eleştiri götürdü onlara. Çünkü hazır olmaları gerekiyor. Veyahut da hazırlıkla ilgili taahhütleri vermeleri gerekiyor. Bunlarda da hem mali hem bürokratik sorunlar var. Yani bunu şimdiden bir şey konuşursak saygısızlık etmiş oluruz. Bekleyelim, görelim.
2: UEFA ve FIFA demişken UEFA'nın merkezi açıldı. O konuda da gerçekten önemli adımlar attınız. Çok da iyi ilişkileriniz olduğunu biliyoruz. FIFA'da benzer bir şey olabilir mi?
0: Şimdi biliyorsunuz bunu ben söylemiyorum. Bütün federasyon profesyonel çalışanlarına sorun. Tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor futbol federasyonu olarak. Hem FIFA ile hem UEFA ile. Hem Infantino ile ayrı bir dostluğumuz var. Hem Ceferin'le ayrı bir dostluğumuz var. Şimdi UEFA'nın temsilcisi biliyorsunuz Infantino bir Dünya Kupası ile Trump'a gitti. Dünya Kupası'nı hediye etti. O da ev sahibi. İkinci bir ülkeye gitmedi. Türkiye'ye geldi Dünya Kupası'yla. Dünya Kupası'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etti. Dolmabahçe'de kabul ettiler. Daha önce de bir konuşmuştuk. Cumhurbaşkanımıza söylemiştik. Orada da gündeme geldi. Onun da kararı verildi. Hatta yeri de aşağı yukarıya belli. Onun tahsis işlemlerini Bakan Bey'e de yanımızda Cumhurbaşkanı'nın talimat verdi. Takip edin diye. En kısa zamanda FIFA'nın da merkezini İstanbul'da açacağız.
2: FIFA merkezi İstanbul'da,
0: evet,
2: açılacak.
0: Evet.

0: Nedeni sorular hep bana denk geliyor. Bir villa meselesi tartışıldı durdu başkan. Nedir ne değildir?
1: Şimdi ahlak başka bir şey. Ya bilgiyle konuşursun başka ama bilgiden art niyeti konuşursan o ahlaksızlığa giriyor. Bu konuyla ilgili de çok ahlaksızca konuşan insanlar var. Bakın diyorlar ki işte orayı milli duyguları karıştırıp imar sorunu var da imarını çözmek için.
0: Evet, ya, aynen.
1: Yani okudum. Şimdi ahlaksız olmaya gerek yok. Milas Belediyesi orada. Buranın imarları 88'de yapılmış. Yani 88'den beri imarı olan bir yer burası. Kaldı ki yani tarafına baktığınız zaman da ev dolu, bu tarafına baktığınız zaman da burası tapulu yer. Yani 11 bin dönüm, biz 5 bin dönümüne başlayacağız. Tapulu yer burası. 88'de imarları yapılmış. Hani ne var burada? Şimdi çevreye zarar veriyor diyorlar ya. İşte orada mutlak Cumhurbaşkanı koruma alanı var, ayrılmış. Sulak tuzluk alan var orada. İşte flamingoların geldiği yer var ama aroması bozulduğu için kuşlar da gelmiyor. Şimdi bizim projenin orayla alakası yok. Onun uzağında. Ama o tuzluk alana baktığın zaman da kuşların iniş yönüne, bir gün gittiğiniz zaman da bakın orada boğaz içine. Sanayi kuruluşları var. Tuzluk alanın tam önünde. Yani onlara kimse bir şey demiyor. Bir de biz orada yani Allah nasip edecek, proje bittikten sonra orada çevre ödülü verecekler. Biz öyle hassas davranıyoruz. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'yle, Muğla Valiliği'yle konuşmalarımızı yaptık. Biz orada yani kuşların daha iyi barınabilmesi için yeni imkanlar yaratıp tuzluk alanın aromasının eski haline gelmesi için beraber tabiat varlıklarıyla beraber çalışacağız. Yani orayı daha güzelleştirdik. Tutturdular. Ya ben şimdi bir şey yapıyorum ya. Ben yapacağım, oradan para kazanacağım değil mi? Cenab-ı Allah nasip etti, federasyon başkanı oldum. Para ne için lazım o zaman? O günlerde lazım ya. Gönlümüzden koptu, ben de çıkarmadım onu ortaya yani. Başka bir şekilde çıktı ortaya. Ya bu kimi ne ilgilendirir? Benim başkanlığım döneminde 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani bunu milli duyguları kullanacağım. Orada Milas Belediyesi orada. 88'de imarlar yapılmış. İmar yeri yok. Burası turizm kent projesi olduğu için çet konusu vardı. O davası da yok. Hayır, o kapsamada niye giriyor? Şimdi bazen Ali abi diyor bana ki ya İbrahim bırak ya parsel yapıp satacağım orayı. O zaman ne olacak? Biliyorsunuz Bodrum'da 10 milyon dolar veriyorsunuz. Vitanjör geliyor akşam. Kokuyor tarafa yayılıyor. Biz bunun altyapı sorununu çözmüş. Yani öyle bir şeyden karşılaşmayacağın tam çevreci bir proje yapacağız. Öyle de enteresan bir durum var ki. Doğrusu 18 seneden beri var. Türkiye'nin belki en büyük botanik bahçelerinden bir tanesi orada. 70 bine yakın palmiye var. Ya bir çiçeklerin ona peyzajı yapılması için başında kim var? Çevreciliğini Türkiye'ye sokan hem Süleyman Demirel'in rahmetli hem de rahmetli Özal'ın baş danışmanı Can Bulak projenin başında duruyor. Yani çevreciliği Türkiye'ye aşılayan adam yani. Orada duruyor bizim abimiz. Onun için kimsenin ahlaksızlık yapmasına gerek yok. Aynaya bakıp herkes kendisi gibi görüyor, konuşuyor. Bilgiyle konuşsunlar. Milas Belediyesi orada gitsin baksınlar onun imarı var mı yok mu?
0: Burada anlamak adına soruyorum. Sizin kendi malınız, mülkünüz gönlümden koptu. Hediye edeceğim diyorsunuz. Ez cümle bütün olay bu. İşte evet, federasyon tarafı başkanınca herhalde o hüviyete büründürülüyor.
1: Ama topluma yanlış algı veriyorlar. Evet. İmar yok da işte o milli duyguları kullanıp imar. Yani sen şimdi onu imarsız bir futbolcuları şeyi verdin diye gidip sana imar mı verecek devletin makamları? Bu kadar yalan konuşulmaz yani. Milas Belediyesi orada ya. Arsa da orada. Gider sorarsın. Var mı buranın imarı yok mu? Gizli yapılmış imarları ya.
2: Az önce görev süresiyle ilgili konuşmuştuk ama görev süresine göreve başlarken ilk bunu yapacağım, bunu başaracağım dediniz ve şu ana kadar bu dediğiniz şeyi yapabildiniz mi yoksa bununla ilgili süreç devam ediyor mu?
1: Ya çok şey var ya. Ya biz, bazen arkadaşlar diyor ki işte yaptıklarınızı kamuoyuna anlatmıyorsunuz. Ya ben kendi reklamımı mı yapacağım? Ya devrim niteliğinde kararlar ya aldık biz ya. Neler futbolun, futbolun, ya futbolun gelişimiyle

0: ilgili, ya bugün futbolun işte diyoruz ya yabancı konusu konuşuyoruz. Ya futbolu şimdi arkadaşlar çalışıyor, Alman modülünde çalışalım, dünyayı keşfetmeye gerek yok ki ya. Futbol amatörden kalkınır. Yani siz amatör, yani 7.000 küsur tane amatör takım var. Bazen kahve açamıyor kumar oynatmak için adam, kulüp kuruyor. Amatör derneği var ama çocukların duş alacağı bir yeri yok, antrenman yapacağı sahası yok ama kulüp, amatör kulüp. Şimdi biz kriterleri hazırlıyoruz. Onlar uyanlar uyacak, uymayanları kapatacağız. Nitelikli hale götürdüğün zaman da onlara destek olacaksın. Bir de bizde eğitim sorunu da var. Yani şimdi 3 milyonluk Almanya'da oyuncu çıkıyor da 80 milyonluk Türkiye'den niye çıkmıyor? Çünkü adamlar kurmuşlar, sistemini kurmuşlar. Amatörden yetiştiriyorlar çocukları. Biz de onları yetiştirecek. Yani şimdi affına sığınarak söylüyorum. Yine aynı potu kurmayayım. Futbolcularla ilgili söyledim mi? Sanki hoca yokmuş gibi Türkiye'de ama biz onları nitelikli hale götürmemiz lazım. Hoca oyuncuyu alıp yetiştirmesi lazım. Yetiştirmesi için de bilgisi birikimi olması lazım. Şimdi bizde kimse kendini yetiştirmiyor. Ama biz hakemlik müessesini sadece biz verdiğimiz kurslara değil, sağ olsun Bedrettin Dalan Başkan Yeditepe Üniversitesi ile protokol yaptık. Özel bölüm açtı. Hakemler orada bir sene eğitim alacak, ondan sonra hakem olacaklar. Şimdi ben kendisine rica ettim. Yine Avrupa'dan da UEFA'dan FIFA'dan da destek alalım dedim. Yani hoca konusunda siz de kadroları belirleyin, antrenör bölümü. Rica ettim, o da kabul etti sağ olsun. Şimdi onu açacağız orada. Şimdi bizim antrenör yetiştirmemiz lazım. Yeteneklerin harcanmaması için.
1: Evet, antrenörler bayağı şimdi bu sözümüze içerleyecek.
0: Ya niye içerlesin ya? Biz onları daha nitelikli hale götürmek için. Orası eğitimlerini alsınlar. Ya bu, ben onlar için kötü bir şey demiyorum ki. Hangi antrenör istemez ya? Biz bugün sorun deyin ki ya ben antrenörü sizi Avrupa'ya göndereceğim. 2-3 tane büyük takıma çalış, kendini geliştir. Yabancı dil bilmiyorsan yabancı dilini geliştir. Ya bundan kim memnun olmaz? Niye bu gocunsunlar ki? Ya onlar için diyorum ben. Ya daha deneyimli, daha birikimli olursalar ne olur? Bu sefer 3 milyonluk Almanya'dan yıldız çıkıyorsa 80 milyonluk Türkiye'de niye mı yani?
1: Ama işte başkan, muhabbetin başında yine buna benzer bir şey vardı. Olay dönüp dolaşıp yine size çıkıyor. İdare eden sizsiniz, sistemi kuracak olan sizsiniz.
0: Tamam işte onun çalışmasını yapıyoruz.
1: Yani işte ne kadar sürer bu? 2 senedir görevdesiniz. Ya, ne kadar zaman verelim? 2 senedir
0: görevdesiniz de bahçeye bostan ekmiyorsunuz. Bunlar öyle kolay olacak
1: yani şeyler değil. Yani şu bile getirilemedi. Teknik direktörler bir senede 2 takım değiştiriyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Ya aynı şekilde kulüplerde bir sezonda en fazla 2 hoca değiştirilebilir. Çok basit yani. Öylesine söylüyorum şu an. Habire değiştiriyor takım. Onu alıyor, onu gönderiyor, onu alıyor. Ve sizin söyledikleriniz destekler nitelikte bahsediyorum bunlar. Yani sürekli de oyuncu değiştiriyorlar, onu alıyorlar, onu gönderiyorlar.
0: Muhakkak düşünülebilir.
1: İşte o bunları düzenleyecek olan da Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak sizleri görünce insanlar haliyle işte ya Sayın Başkan eleştiriyorsunuz da düzeltecek olan sizsiniz.
0: İşte gerekli yaptırımları yapıyoruz elbette. Tabii ama şimdi sonuçta sizin dediğiniz de değerli. Ama kulüp başkanları kalmıyor ki yerinde, savcılardan bahsediyoruz. Aynı şekilde başkanlar da değiştiriyor. Ona da müdahale
1: edin. Patron onda sizsiniz.
0: Onda da.
1: Delege yapısını değiştirin mesela, onu oradan da, başlayabilirsiniz.
0: Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız.
1: Neyle ilgili?
0: Onun da delege yapısıyla ilgili de evet. Bir çalışma olacak. Çünkü onun da delegedeki örneklerine bakıyoruz. Orada işte tarafsızlığı koruma adına elbette ki o yapıda da bir değişiklik olacak.
2: Başkanım, akılda kalan bir soru da, milli takım kampını Arizona'da yapacak. Amerika zaten o dönemde sıcak. Arizona'da daha sıcak bir bölge. Biz biliyoruz FIFA'nın oraya verdiğini ama sizden bunu aslında dinlemek istiyoruz. O bölge seçimi, oraya gitmesi, milli takımın orada kamp yapacak olmasının sebepleri.
0: Şimdi biliyorsunuz bizim gideceğimiz belli değildi. Biz inanıyorduk gideceğimize ama FIFA tarafından sonuçta playoff'lar oynanacak. Gelecek olan takımlar var. Playoff'tan gelecek olan takımlar Arizona'da yaptılar ama bizim hatta işte ekip arkadaşlar gitti, yeri baktıklarında otel komple bize kapalı. Yani antrenmanlarımız yapacağımız tesis de yeni yapmışlar. 180 milyon dolara yapmışlar. Yani çok güzel bir tesis. Tamamını biz kullanacağız.

0: Otelde de iyileştirmeler yapıyorlar bizim isteklerimiz doğrusunda. Her türlü yardım yapıyorlar. Ama onlar belirlendiği için yerler özel tabii seçemiyorsunuz. Ama işte gruplardan sonraki maçlara göre seyahatlerimiz de değişecek. Sıcağı, hava sıcak doğru ama daha sıcak olan yerler de var yani. Yine biz biraz daha imanlı yere düştük yani.
1: Çok küçük bir pozitif ayrımcılık yapalım. Kadın ligleri aslında bu konuda hep ne kadar emek verdiğinizi biliyoruz. Toplantılar, gelişim ligleri düzenliyorsunuz. Kadın liglerin gelişimini, kadın milli takımının gelişimini nasıl buluyorsunuz?
0: Yani şimdi tam biz orada takımlar olarak tam profesyonelliğe diyemeyeceğiz. Yani çünkü geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 3 tane takım, 3 tane mi 4 tane mi takım ligden çekildi. Yani bu yani o ligler yapısına baktığın zaman da milli takımımız önde gidiyor. Yani diğer ülkelere baktığın zaman da onlar bizden yıllar öncesine başlamışlar. Biz ona çok önem veriyoruz. Çünkü kadınlarımız bizim baş tacımız. Hem milli takımın hem de kaynaklarını da artırıp bunlara da daha fazla destek verip ligleri de daha nitelikli hale götürmek için çalışmalarımız var. Onu da yapmak zorundayız zaten. Kadın hakemlerimiz işte. Evet. İlk sefer yıllar sonra çıktı. Allah nasip ederse önümüzdeki sene Avrupa'ya da maç yönetmeye gidecek. Ona da ayrı bir özen gösteriyoruz. Zaten bunlara bir konuşmamı da söyledim. Tek yani en isteklerimden bir tanesi benim başlangıç dönemimde bir tane kadın hakemimizin derbi maçını yönetmesi. Cenab-ı Allah da inşallah önümüzdeki sene nasip eder bize.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Söyleyeceğiniz, ilave edeceğiniz bir konu yoksa yavaş yavaş kapatacağım Sayın Başkan.
0: Teşekkür ediyorum ben. İzleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii bizim kendi menfaatlerine yarayacak şekilde kendi camialarını, kendi taraftarlarını yönlendirebilir, yön verebilir, buna çalışabilir. Ama bizi yakından tanıyan insanlar bilir. Bizim kalbimizde dilimiz bir. Kalbimizde en ufak bir leke yok. Bizde art niyetli kimseyle ilgili bir düşüncemiz yok. Ama bazen dostların tarafından eksikliğinden zan altında bırakıldığınız zaman da o size dokunuyor. Geçen sene ben onu bireysel olarak kendime de kızdım niye böyle yaptım diye. Ama ben dost bildiklerimize kendi camialarını konsolide etmek için biz zan altında bırakan açıklamalardan kaçınmasını istiyorum. Niye? Çünkü ahlaksız insanlar

0: Ben dost birliklerimize kendi camialarını konsolide etmek için biz zan altında bırakan açıklamalardan kaçınmasını istiyorum. Niye? Çünkü ben dost birliklerimize kendi camialarını konsolide etmek için biz zan altında bırakan açıklamalardan kaçınmasını istiyorum. Niye? Çünkü ahlaksız insanlar çok. Buradan bakın bakanıma bir teşekkür. Bunlar çok yanlış şeyler. Söylediğiniz bir söz. Ama ben geçen sene bireysel bu konuyla ilgili konuştum. Şimdi isim de vermiyorum. Yaradan yukarıda kainatın bir sahibi var. Ona havale ediyorum. Çünkü bizim hakikaten yani hele hele beni başka bir takımlarla özdeşleştiriyor. Yani yok. Benim yani bünyemde bir takım varsa o da Trabzonspor. Yani söksen alamazsın ama ben şu anda tarafsızım. Şimdi bazı işte organizasyonlar bir şeyleri engellemeye çalışıyoruz. Birilerinin yolunu açmaya çalışıyoruz. Yani böyle ahlaksız ithamlarda bulunuyor insanlar. Ya bir insan bu kadar karaktersiz olabilir mi? Öyle bir karakter insanın federasyon başkanlığı ne işi var? Şimdi konuşuyorum ben. Konuşacağım aslında çok doluyum ama konuşmak istemiyorum. Ya kumpas yapıyoruz ya bir şeyleri engellemek için. Ya ben Trabzonsporluyum. Şimdi Trabzonspor kaç haftada? 5 haftada şampiyonluk potasından çıktı değil mi? Bakın bir operasyon yapmama gerek yok. He. Yani şu parmağımın ucundan dokunmuş olsam. Alanya maçında stoperin parmağına değdi değil mi penaltıyla? Kumpas çevirmeme gerek yok ki. Yani ben böyle bir işin içinde olmuş olsam o sağ hakemi de var hakemi de o penaltıyı veremez. Öyle mi? Geliyorsun Başakşehir maçında Trabzon diyor ki 2 tane penaltımızı vermedi. Bana göre penaltı değil. Verdirttirdim. Öyle mi? Verdirttirdim değil mi yani? Bir kumpas. Ya kalbimizde eğer bir leke varsa. Şimdi ben Trabzonspor şampiyon olmasını istemez miyim? Ama biz tarafsızız. Müdahale, ya bakın şimdi bir şeyleri, bir kumpas kurmaya gerek yok yani. Sadece parmağın ucundan dokunsan. Ama bunun vebali var ya. Beni yaratan ben onun hesabını nasıl vereceğim sonra ya? Allah nasip etmesin bize. Adaletsizlik nasip etmesin. Onun için herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Yani kendi başarısızlıktan dolayı kamuoyunuzu ve taraftarınızı konsolide etmek için haksız yere insanları zan altında bırakmayın. Var ya. Ne zaman insana ne ceza keseceği.
1: Eyvallah.
0: Onun takdirine. Onun için futbola hizmet edelim mi?
1: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görelim Mevla neylerse güzel eyler. O son muhabbetinizi de öyle bağlayalım. Dolu dolu 60 küsur dakika oldu. 70. dakikaya girmişiz. Kırmadınız. Geldiniz. Zahmet verdiniz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek
0: sözümüzü, affola. Sözümüzü yerine götürdük.
2: Çok teşekkürler başkanım gerçekten. Her zaman olduğu gibi sözümüzü eline getirdiniz.
0: Devletin ajansına. Şimdi genel müdürümüz dedi. Dünya Kupası'nın da 2. röportajı elbette ki yayıncı kuruluş var. Cenab-ı Allah nasip eder. Dünya Kupası'ndan da burada gene beraber konuşuruz.
1: İnşallah. Çok İnşallah teşekkür ederim.
0: İzleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum.
1: Evet değerli izleyenler İbrahim Ethem Hacı

spor gündemine hoş geldiniz. Salim Manav ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Ben Koray Baloğlu. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemdeki haberleri ve gelişmeleri konuşacağız. Yine özel bilgileri size aktarmaya çalışacağımızı ifade edelim. Az önce Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajı canlı olarak ekrana getirdik. Yaklaşık 1 saat 10 dakika boyunca o röportajı da paylaştık. Önemli ifadeler vardı. İlerleyen dakikalarda onları da konuşuruz ama şüphesiz en önemli noktalardan birisi açıkladığımız

0: kuralda değişiklik yok. 12 artı 2 yabancıydı, 10 artı 4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik dedi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Pek çok konuyla ilgili hem milli takıma hem kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Birlikte de dinledik. Hoş geldiniz Kaya.
1: Topraklarımız Osmanlı Devleti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: bu arada
1: eylesin.
0: Mekanı cennet olsun. Şimdi tabii Süper Lig'de son haftaya girilecek, artık kümede kalma yarışı daha çok merak ediliyor. Lig'de zaten şampiyon Galatasaray oldu. Hem onu konuşacağız geçmiş sezona yönelik yine gündemi. Galatasaray'da neler olacak bundan sonra onu yine konuşacağımızı ifade edelim. Ardından da diğer transfer haberlerine de minik minik giriş yaparız Salim. Bugün evet. Yine böyle sorular da alalım. İkiniz de hazır buradayken izleyicilerimiz de sosyal medyadan bize yazabilirler. O soruları da ara ara okuyacağım, paylaşacağım canlı yayında, hem de yanıtlamaya çalışacağız. Kaya, kutlamalar ne zaman olacak şimdi?
2: Evet, kutlamalar aslında çarşamba günü planlanıyor. Fakat ama Galatasaray'ın çarşamba günü bir genel kurul toplantısı var. Bundan dolayı bu kutlama tarihi cuma gününe netleştirildi. Cuma günü Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını Rams Park'ta gerçekleştirecek ama detaylar aynı. Sadece gün değişti burada. Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık bir otobüsle Galatasaray takımı, teknik ekip, bütün emektarlar, çalışanlar tabii ki iki tane otobüs orada ayarlanıyor. Ön tarafta takım, arka tarafta da diğer çalışanlarla alakalı bir otobüsle takibi sürdürebiliyor. Rams Park'a gelecek. Rams Park'ta da Galatasaray orada herhangi bir sanatçı sahne almayacak bu sene. Daha tamamen futbolculara özgün, futbolcuların seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacaklar. Soloil Gala paketi vardı. O paket biraz daha genişletilecek. O paketin içine bazı şeyler eklenecek. O da yansıtılacak. Ve her zaman olduğu gibi saha içerisinde drone show, yine Galatasaray iyi bir show düzenledi. Onu gerçekleştirecek. Sahanın kenarında yine rengarenk görseller olacak. İyi bir kutlama bekliyor tabii ki Galatasaray'ı. Ama özellikle buradan şunu da ifade etmek isterim. Bu kutlamalarda bırakın saha içerisinde, futbolcular doyasıya bunun tadını çıkarsın. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Belli bir kısas olarak algılanmasa da bu, örnek vereceğim en üst seviyeden. Şampiyon takım sahneye çıktığında, kupayı aldığında saha içerisinde bir tane kişi bile görmüyorsunuz futbolcu dışında. Ama onun dışında maalesef ki, maalesef diyorum, buradaki yapılan kutlamalarda dikkat edin. Sahaya futbolcular çıkarken yanında iki şerit yapılmış gibi, orta şerit açılmış gibi bir alan açılıyor. Tribündeki taraftarlar da bu kutlamayı göremiyor. Futbolcuların aileleri, yakınları, evet, birinci derecedeki yakınları belki ilerleyen dakikalarda yine sahnenin içerisinde yer alabilir, bu coşkuyu yaşayabilir. Hak ediyorlar da o zemine ayak basmayı. Fakat taraftarların da bana özellikle ilettiği durum bu. Tribünde olmamıza rağmen çok fazla kalabalık oluyor ve kalabalık olduğu için bu kutlamaları göremiyoruz. Belki buradan bir Galatasaray kulübü bunun için bir tedbir alır. Daha konforlu bir kutlama olur. Tabii ki herkes doyasıya kutlamayı yaşasın. Herkes sonuçta sezon boyunca emek verdi orada. Çalıştılar. Yani kısacası şunu anlatayım. Planlamada sadece gün değişti. Onun dışında belirlenen her şey aktif bir şekilde cuma günü gerçekleşecek.
0: Salim, sen ne diyorsun bu kutlama konusundaki şeye, kalabalığa? Bu çünkü zaman zaman çok, çok fazla tartışılıyor. Yani çok her kulüpte güzel, olan bir şey.
1: Yani çok güzel bir noktaya parmak bastı Kaya. Şöyle ki, İstanbul'da oynanan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bir final vardı. Manchester City Inter finali. Manchester City kupayı kazandı. Tamam, verdiğimiz örnek uç bir örnek ama o gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken Manchester City'nin sadece takımı vardı, teknik heyeti vardı. Dışarıdan X bir kişi yoktu. Bu durumdan ben de rahatsızım. Şöyle ki, orada gelen taraftar futbolcuları, teknik direktörü, teknik heyeti görmek istiyor. Kulübün emekçilerine saygı duyuyorum. Kulübün emekçileri de zaten seremonide yer alıyor. Tek tek sahneye çıkıyor. Fakat öyle bir durum oluşuyor ki şampiyonluk kutlamasına gittiğiniz zaman, yani tanımadığımız, biz basın mensubu olarak kulüpte çalışan insanları tanırsın. Zaten araştırmacı, gazeteciysen açarsın, bakarsın. Bu takımın malzemecisi kim, sorumlusu kim, tek tek bilirsin. Ama tanımadığınız o kadar insan oluyor ki ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Yani oradaki sevinç taraftarla birlikte futbolcunun ve teknik heyetindir, kulübün emekçi çalışanlarınındır. Fakat tanımadığımız insanlar geliyor ve bir de sayı olarak çok kalabalıklar. Her şeyden önce bu insanlar taraftarın

0: oradaki görsel açısını etkiliyor. Bir basın mensubu olarak örnek verelim. Dijital medyada kuruluşlar var. Hem bulunduğumuz kurum hem de diğer meslektaşlarımız içerik üretirken Icardi'yi, Osimhen'i çekmesi gerekirken tanımadığı insanları çekiyor. Tanımadığı insanlardan video alıyor. Yani orada biz, yani bu böyle ama ya bunu değiştiremeyiz. Neden değiştiremeyiz?
1: Neden değiştiremeyeceksin? Çok neden? Kolay bir şey.
0: Çünkü şundan dolayı mutluluğu herkes sahipleniyor. Mağlubiyet bir öksüz çocuk gibidir. Kimse sahip çıkmaz. Başarısızlık böyledir. Bir öksüz çocuk gibidir. Başarısızlığın, mağlubiyetin sahipçisi yoktur. Benim diyen yoktur. Ama başarılı olduğun zaman herkes sahiplenir. Bu işin doğasında vardır. Bu insanın benlik duygusunda vardır. Umarım bununla ilgili burada Kaya dile getirdi. Sizler, bizler dile getirdik. Dün de taraftarlar yazdı. Çeşitli yazan meslektaşlarımız vardı. Özellikle X üzerinde. Ben bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum Koray abi. Sizinle de aynı görüşteyim. Bu arada senin görüşünü sormadık ama.
2: Ben bir şey söylemedim.
0: Kaya ile aynı görüşteyim ama senin görüşünü daha sormadım. Sen de mi bizimle aynı fikirde misin?
2: Ya, Türkiye'de çok gereksiz kuru bir kalabalık oldu. Evet, aşikar yani,
0: kuru bir kalabalık var.
2: Ama bu şey değildi yani. Tabii ki gelenler orada birinci derece yakınları oluyor vesaire oluyor. Hı. Ama
1: onlara bir kolere gösterilebilir tabii. Ya,
2: yani birinci derece eşidir çocuğudur. Tabii, asla kesinlikle. Bir şey diyemezsin tabii, zaten. Evet. İstiyorsa onlarla birlikte çıkar adam sahneye.
1: Aynen öyle.
2: O ayrı bir konu ama yanında işte kuzeni, kuzeninin arkadaşı, işte öyle kuzeninin zaten, arkadaşının evet. arkadaşı vesaire dediğin zaman bu sefer veya yakın arkadaşın, yakın arkadaşının yakın arkadaşı.
0: Olmaz.
2: Yabancı futbolcularda da oluyor bu, Türk futbolcularda zaten değil bu arada. Yanlış,
1: en çok onlarda oluyor. 25-30 kişi.
2: Adam bir geliyor 6 tane arkadaşıyla beraber.
1: Yani mesela. 6 yine iyi, sen iyi niyetlisin. Ben geçen sezondan biliyorum. Bir futbolcu isim vermeyeceğim. 25 tane yakını vardı.
2: Sağda.
1: Tabii ki.
0: En son İndi maçta yani. Ben sonra şeyi da. Gördüm mesela. Serhan abiye de buradan selam olsun, Serhan Türk'e. Butçi Labay'ı gördüm. Saha içindeydi. Futbolcularla birlikte çıktı. Tamam, Nijeryalı futbolcularla yakın ilişkileri var.
1: Hem Salim Anar çıkamaz mesela yani. Yani çıksa orada olay
0: ben
1: olur.
0: Mesela bilmiyorum. Türkiye'den gidip...
2: Türkiye'de aranın iyi olduğu bir futbolcu diyeceğim de bu sefer şimdi başka
0: yerde. Yani ben yapmam, onu söyleme, yapmam
2: hayır.
0: Ya.
2: Şöyle farz et, yurt dışında şampiyon oldu, sen de gider misin saha içine kutlamalara, girer misin?
0: Saha içinde niye kutlamaya gideyim abi? Ben bu zaten bu zihniyeti eleştiriyorum ben. Bu zihniyeti eleştirirken ben bunu yapmam. Yapmamalıyım. Örnek verelim. Mesela örneğin benim İlişkimin iyi olduğu, abi kardeş ilişkisinde olduğum oyuncular vardır. Benim de zaten yaşım ilerliyor. Şu an zaten futbolcu olsaydım, yıldız bir futbolcu olsaydım, Suudi Arabistan Ligi'nde son kontrata imza atardım. Ama aradaki yaş farkı ilerlediği için abi kardeş ilişkimizin olan futbolcular var. Onları bile Mixon'da sadece bir dakika görüyorum. Otellerine dahi gitmiyorum. Çünkü neden? Onların alanı farklı. Onların alanı farklı. Orada o başarıyı sahiplenmemek lazım. Ben yani bana ters geliyor. Hocayla yani teknik direktörlerle, futbolcularla görüşebilirsiniz. Saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde. Ama orada gidip saha içinde yer almak, kutlamalarda yer almak, bu bana ters geliyor. Ben bunu yapmam. Eleştirdiğim bir şeyi yapmam.
2: Evet. Neyse, bu detay bir konuydu zaten şimdi.
0: Detay bir konu. Sonuç
2: ama
0: olarak
2: önemli.
0: Burada
2: insanlar demek rahatsız olmuş demek ki.
0: Ben rahatsız oldum.
1: İnsanlar orada görevini yerine getiremeyenler de var. Mesela foto evet. muhabirleri açısından baktığınızda çok fazla kalabalık olduğunda istediği görüntüyü alamıyorlar sonuç itibariyle. Yani orada böyle yanlış anlaşılmasın, programın başında da söyledik. Birinci evet. dereceden çocuğu olur zaten, beraber sahneye çıkıyorlar, eşi olur. Bunlar ayrı konu. Bunlar evet. bulunsa bile o kadar çok rahatsızlık oluşturmaz. Ama her şampiyonluk kutlamasında tribünlerdeki insanlar da bu haksızlık. Galatasaray taraftarı sezon boyunca zaten tribünü doldurmuş. Şampiyonluk evet. kutlamasına geliyor. Güzel bir şölen izlemek istiyor. Hangi futbolcu ne yaptı belki onu gözlemlemek. O da telefondan bir kayıt almak isteyecek.
0: Evet.
1: Ama o kalabalıkta hani bu yaşanmasın, daha böyle soft olsun. Futbolcular da evet. doyasıya saha içerisinde eğlensin. Söylediğimiz evet. bu yani.
0: Yani bizimle. Taraftar şunu görmek istiyor. Barış Alper Yılmaz'la Eren Elmalı. İsim verebiliyor muyuz? Verebiliriz. Canım, zaten Davut Güloğlu'nun güzel bir şarkısı. Katula Katula da çıkıp orada kol bastı oynarken izlemek istiyor. Olay bu. Burada futbolcuların ailelerine Kaya da ben de saygı duyuyoruz. Yani bizim burada rahatsız olduğumuz, taraftarın da dile evet. getirdiği olay, taraftarın bir çoğunluğunun da dile getirdiği olay, halk arasındaki tabirle Yani yanında duran vatandaşlar, X vatandaşlar.
2: Tabii. Sonra oraya giden insanlar sporcuları rahat görmek istiyor. Amaç bu zaten. Evet. Gazetecilerin, basın mensuplarının da bundan yana dert yakınmasının sebebi yine evinde izlemek isteyen, ne bileyim ertesi gün gazeteyi aldığında şöyle fotoğraflara bakmak isteyenlerin rahat bir şekilde buna ulaşabilmesi için. Yoksa evet, yani isterse yanında 200 tane akrabasıyla çıksın. Benim hayatımda hiçbir şey değiştirmez.
0: Mesela
2: bu.
0: Ben şunu söyleyeyim.
2: Olan, televizyon başında izlemek isteyene olur tabii, yani. Tabii.
0: Benim rahatsız olduğum bir konu daha var. Çok mini.
2: Nedir?
0: Ben basın tribününde basın mensubu arkadaşlarımız var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu'ndaki birçok takım Avrupa'da mücadele ettiği zaman o tribün zaten basın tribünü olmaz. Gönül verdiğin, Avrupa kupalarında mücadele ettiği için desteklediğin takım bellidir. Ama son dönemlerde bakıyorum, basın tribününde mesela bir görüntü alacaksın olayla ilgili. Direkt sevinmeler, şey yapmalar, ayağa kalkmalar. Ben bundan da rahatsızım.
2: Bundan zaten rahatsız olmayan tribünde kombine alsın Salim.
0: Aynen öyle. Ben bundan yani bu da kadar rahatsızım. Basit. Mesela son maçta Antalya Spor maçında görüntüler yakalayacağım. Direkt biliyorsun yayıncı kuruluş fotoğraf çekebilmen lazım yakın planda.
2: Evet.
0: Yayıncı kuruluş videoya müsaade etmiyor haklı olarak. Fotoğraf karesi çekeceksin. Oradan birisi elini uzatıyor, ayağa kalkıyor. Yani olmaz bu.
2: Ya eskiden böyle bir şey
0: bizler
2: yoktu.
0: Bizler gazeteciyiz. Biz mesela Kaya Galatasaray'ı takip ediyor. Galatasaray'ı takip eden muhabir, Fenerbahçe'yi takip eden muhabir, Galatasaray'ın, bak orada ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un değil. Oradaki ın anlatabildim değil mi? Oradaki iki. Bundan da rahatsızım. Konu konuyu açtı.
2: Vallahi ondan ben de rahatsızım.
0: Bugün biraz Güven Çocuğa gibi oldum ya. Rahatsız oldum, birçok konuyu dile getirdim ama.
1: Çocuğuyla çok yerim.
0: Güven Çocuğa'yla...
2: Yo doğru söylüyorsun. Ya, o konu, yani, ya, o konu çok minimal bir grubu ilgilendiriyor. Sadece gazetecileri belki ilgilendiriyor ama kendi içimizdeki bir rahatsızlık olduğu için izleyen şimdi diyordur. Ya beni yine ilgilendiriyor, sizin basın tribündeki haliniz belki diyen vardır da bizi rahatsız ediyor, onu söyleyeyim. Ya ben çünkü çok yaşımızda büyük değil ama başladığım dönemde böyle bu kadar bu seviyede bir şeyler yoktu yani. Şu an artık gol oluyor, bildiğin gol diye bağırıyorlar. Yakında yani bu gidişte herhalde maç başı üçlülerle falan da başlayacaklar diye ben şey yapıyorum.
0: Ben yine diyorum Avrupa maçları olduğu zaman ben hangi
2: Avrupa
0: takım
2: maçında olursa, tabii olur.
0: Avrupa maçlarında gittiğim zaman mesela Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da mücadele ettiği zaman gitmeyi düşünüyorum.
1: Anadolu'da o, formayla gelen aynen. Var. Bunun üstü mü var ya basın tribünde?
0: Yani bu desteklerim ya. Avrupa'daki i̇şte maçlarda. Diyorum, milli takım da aynı yani kez.
1: Sabaha kadar sürer bu konu. Konu
2: evet. Aynen. Yani. Onur da Spor Yazarları Derneği'nin de bir şeyler yapması lazım. Evet. Evet. O sadece bizim konuşmamızda olacak bir şey değil. Şayet rahatsızlık duyuyorlarsa, duymuyorlarsa zaten aynı şekilde devam edebilir yani. Benim söylememle bir şey değişmeyecek. İleride
0: bir başkan
2: profili gördüm sende. Öyle bir niyetimiz yok ya. Sağ ol. Evet. Neden olmasın ya? Olur mu olur? Belli olmaz yani. Bu işler zamanla da şu an için öyle bir niyetimiz yok.
0: Evet.
2: Şimdi Galatasaray'dan bahsettik, şampiyonluktan, kutlamalardan bahsettik. Sanatçılar yer almayacak, sadece sporcular çıkacak. Tabii Galatasaray marşları çalınacak, yine görsel bir şölen oluşturulacaktır muhakkak. Futbolcular da, bu da yine bir klasik o haline geldi Galatasaray'da. Şarkı seçiyor, şarkıyla birlikte çıkıyor.
1: O listelerin hepsi verildi, bir word oluşturuldu. Kutlama programı nasıl olacak, bunlar paylaşıldı. Bütün hazırlıklar tamam yani. Evet. Sadece cuma günü sahneye çıkmak kaldı. Bu arada izinli olan futbolcular, Dünya Kupası'na gidecek olan futbolcular izinlerine başladılar. Ülke dışında olanlar da var.
2: Onlar yoklar mı?
1: Çarşamba günü normalde kutlama planlanırken yayının başında da ifade ettiğimiz gibi genel kurul toplantısından dolayı cuma gününe. Zaten tam da netleşmedi. Bu hafta içerisinde olacaktı. Dursun Başkan'ın da zaten Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamada bir iki gün içerisinde netleşecek demesiydi. Evet. Bazı futbolcular tatilden dönecekler. Kutlamalarını gerçekleştirip tekrardan kaldığı yerden tatilleri devam edecek. Sürecek onların. Çünkü kısıtlı zamanları var. Dünya Kupası'nda biliyoruz ki artık bir aylık bir süre kaldı.
2: Onlar için de zor. Evet. Yani hakikaten.
1: Farklı bir tempo şimdi devam edecek.
2: 2-3 gün tatil
1: yani.
2: Yap, bir daha geri gel, bir daha git. Normalde onlar da bir kere bir gideyim. Bir kesinlikle. Daha zaten sezona kadar dönmeyeyim diye düşünüyorlardır. Ama onların da planları etkilendi. Galatasaray'ın şampiyonluğundan bahsediyoruz. 2000 yılından bu yana yani son çeyrek yüzyıl diyebiliriz. 26 yıl içerisinde Avrupa'da en fazla şampiyon olan takımları inceledik. Ve bu takımlar arasında Galatasaray'da var. Hemen onları bir hatırlatalım size. Şöyle zirvede Bayern Münih var zaten Almanya'da.

0: 20 kupa birden kazandı 2000'den sonra Bayern Münih. Galatasaray'ın 13 kupası var. Sarı Kırmızılar ikinci sırayı Barcelona ile birlikte paylaşıyor. Barcelona da yine 2000 sonrasında Galatasaray gibi tıpkı 13 kupa kazanmış. Aynı şekilde Porto ve PSV Eindhoven da bu ekiplerle birlikte 2000 yılından sonra en çok Avrupa'da kupa kazanan takımları görüyoruz. Porto, PSV Eindhoven, Barcelona, Galatasaray, Bayern Münih. Listede Real Madrid'in olmaması beni üzdü.
1: Bu arada bir anekdot verebilir miyim?
0: Tabii.
1: 2000'li yani 2000 yılını da kapsarsak PSV Eindhoven dışında diğer takımların hepsinin Avrupa'da kupa aldığını biliyoruz. Avrupa liglerinde kupa aldılar. Galatasaray 2000 UEFA şampiyonluğu, ardından Süper Kupa, Bayern Münih, Barcelona, Porto, özellikle de o Jose Mourinho dönemi hatırlarsan, orta sahada Deco'nun olduğu dönem.
0: Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Yani bir de burada Barcelona'da tabii bir Ronaldinho ve Messi gerçeği de var.
0: Doğru.
1: Ardından Yamallar geldi. Yani orada Galatasaray'ın bu takımlar arasında olması çok çok önemli. Bayern Münih'te mesela bir Robben Ribery gerçeği vardı. Tüm 20 yılı kapsadığım için söylüyorum. Yani önemli.
2: Efsane futbolcu çok. O Barcelona'nın evet. O döneminde Eto'ları unutmayalım. Bayern Münih'te hani Schweinsteiger gibi futbolcular. Hani hep böyle katkı sunmuşlardır ama burada bu tablodan şunu anlıyoruz. Hani artık slogana döndü bu kelime ama Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih olma yolunda ilerliyor diye. Kazandığı zaten şampiyonluklar da bunu gösteriyor bize son dönemlerde. Oyun anlayışı, Süper Lig'e kattığı değer, o makas aralığı hep konuşuyoruz ama evet. Büyük takımlar arasında da bunun açıldığını ifade ediyoruz. Fakat bu tabloda da Galatasaray'ın yani 2000'den sonra 13 kez kupa kazanması.
0: 2 yılda bir, başarı. 2 yılda bir kupa kazanıyor ortalama gibi düşünüyorum. Ortalama o şekilde, ortalama oluyor, o şekilde evet. Çok yüksek bir oran hakikaten. Bayern Münih zaten anormal. O ayrı ama Barcelona da mesela gayet başarılı ki orada yani Real Madrid, Atletico
2: 13-14
0: Madrid
2: puan
0: gibi
2: fark yedi bu sezon.
0: Tabii.
2: Yani Real Madrid. Mesela oralarda bizim ligimizdeki gibi bir durum yok. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray yine çok farklı bir şekilde şampiyon olmuştu. Puan farkı çok açıktı. Biz Süper Lig'de çok farklı kavgalar içerisinde, tırnak içerisinde söyleyeyim bunu, kavgalar içerisinde bulunuyoruz. Tartışmalara gidiyor ama İspanya'da öyle bir durum yok. Yani
0: burada şimdi tabii söylüyoruz şimdi Bundesliga, Süper Lig, La Liga, Portekiz Ligi ve Hollanda Ligi dedik. Yani 5 evet. tane ligden takım var değil mi? Yanlış olmasın. Almanya, Türkiye, İspanya, evet, Portekiz, PSV, 5 tane lig var. Bu 5 lig arasında mesela Premier Lig yok. La Liga yok. Fransa yok. Mesela bu bize
1: La Liga var. Ha,
0: özür diliyorum, La Liga diyorum. Serie A yok. Yanlış söyledim.
2: İtalya yok. Evet.
0: Premier Lig, Serie A ve dediğimiz gibi Fransa'dan takım yok.
1: Evet.
0: Bu peki sizce şey mi? Yani bu ligler, şimdi olmayan ligleri düşün, olan ligleri düşün. Rekabet anlamında sizce ligin izlenme oranı anlamında bir şey ifade ediyor mu sizin için?
1: Yani buyur Kaya.
2: Ya Süper Lig bence İtalya Ligi ile kıyasladığınızda çok üzerinde mi? Bakış açısıyla bakacaksak o yanlış olur. Hı. Benim düşüncem.
1: Evet.
2: Net olarak şimdi İtalya yok diyoruz mesela. Almanya zaten ekol, hocalar, futbolcular her zaman konuştuğumuz dönem dönem. Zaten İspanya'da bir Real Madrid'dir, Barcelona'dır gibi bir takımlar ama Barcelona'nın şampiyonluğu daha çok konuşuyoruz. Burada sadece işte eleştiri yapabileceğimiz Portekiz Ligi olabilir diye düşünüyorum ama onlar da zamanında zaten çok iyi bir seviyelerde başarı gösterdiler. Ha, Hollanda Ligi'ni de kıyaslamak açısından yanlış olabilir. Fakat işte İtalya Serie A'dan bu kadar 13 tane 2000'den sonra 13 kupa toplayan ya da şampiyonluk yaşamayan bir kulübün olmaması ısrarla
0: Juventus'un kaç acaba ya? Ona
2: Juventus son
0: lazım.
2: Dönemlerde
0: düştüğü için yani evet, yoksa Juventus da buraya girebilirdi belki.
2: Yani son
0: bir ara şeyi hatırlarsınız aslında, sizin ikinizin de yaşı çok şey değil yani o anlamda. 2000'lerde bir Lyon serisi var hatırlıyorsun Fransa'da mesela. Yalanamasın 7
1: yani
0: şampiyonluk olabilir üst
1: evet,
0: üste.
1: Lyon'un ambargosu vardı. Fransa liginin olmamasının sebebi şu olabilir. Lyon'dan da daha eskiye gittiğimiz zaman Saint-Étienne Fransa'nın önemli lig birinin önemli efsanelerinden biridir. Saint-Étienne son dönemlerde Paris Saint-Germain'in net bir şekilde Fransa liginde ambargo

0: konusu var. Bir de gurme bilgi verelim. Paris Saint-Germain efsanesi söyleyeceğim size. Eski dönemden Safvet Sutiç bir Paris Saint-Germain efsanesidir.
1: Evet.
0: Çünkü Paris Saint-Germain'in son 10 yılda net bir şekilde domine ettiğini görüyoruz. Bunun dışında ligleri düşündüğümde
1: Juventus'la ilgili editörüm İsmail'e teşekkür ediyorum. İsmail Tan söyledi. Şimdi Juventus 11 kupada kalmış 2000'den sonra.
2: Evet.

0: anlamda bir şampiyonluktu.
1: Tek bir Griezmann yaşayamadı sanki o
2: işte. İspanya'da şey çok denge bozuldu aslında. İspanya Ligi bakma bizim Süper Lig'de mukayese edilmeyecek seviyede yine takımlar var. Sevilla evet. Bir ara çok iyiydi. Valencia bir dönem
0: geçen mükemmeldi. Geçen sezon Girona çok iyiydi.
2: Atletico Madrid, Valencia.
0: Geçen sezon ben Girona'yı çok beğendim mesela. Geçen sene Girona çok iyiydi. Orada zaten Michel iyi bir teknik direktör. Disiplinli bir teknik direktör. Ben Portekiz Ligi'ni şu anlamda
2: PSG'nin de 11 şampiyonluğu kupası varmış bu arada.
0: Evet.
2: Juventus gibi.
0: Bilmem katılır mısınız? Ben Portekiz Ligi'ni ayrı tutuyorum. Sebebi de şu. Portekiz Ligi'nde Porto'nun 13 kupası var ama bununla birlikte Portekiz Ligi diğer Avrupa'nın 5 büyük ligine, 4 büyük ligine futbolcu ihracatı yapan bir lig. Ve Porto'dan bir dönem çok çok önemli oyuncular hem teknik direktör olarak hem de futbolcu olarak farklı liglerde önemli işlere imza attılar. İngiltere Ligi'nin olmamasının sebebi İngiltere Ligi mücadele gücü çok yüksek bir lig. Ve her takım direkt sezona başlarken hedefi tabii. Şampiyonluk oluyor. Her takım derken yanlış anlaşılmasın. Yani burada orta segment takımlardan bahsetmiyorum. Arsenal gibi, Liverpool gibi, Manchester United her ne kadar kötü dönemler geçse de çok çok önemli bir İngiliz efsanesi.
2: Chelsea'ye
0: Chelsea. Aston Villa son dönemlerde çok iyi.
2: O zaten o yüzden dünyanın en iyi ligi.
0: Evet, dünyanın en iyi ligi.
1: Ha burada mesela Almanya'da da tamam iyi takımlar sonuçta var mücadele eden. Evet. Mesela Bayern Münih'in de mağlup olduğu bu sezon ve birkaç maçlar tane oluyor. Karşılaşma var benim aklımda. 3-2 ile kendi son anda 3-3'e getirdiği maçlar gibi hep böyle zorlandığı karşılaşmalar oldu ama yani Premier Lig başka bir seviye zaten. Onu şu an hiçbir ligle bence kıyas edemeyiz. Düşme hattındaki takımla orta seviyedeki takım oynarken bile oradaki mücadele gücünü, mücadele tavrını anlayabiliyorsunuz. Yani buradan az önce de ifade ettim. Ligleri kıyaslamak hata olabilir.
0: Net.
1: Ama buradaki kupa sayısı çok çok önemli. Yani evet. Türkiye'de Galatasaray'ın zaten özellikle 13 kupa 2000'den sonra toplaması şampiyonluk dahil ve genel olarak baktığımızda işte bunun içerisine katabileceğimiz kupalar sayısında Ziraat Türkiye Kupası olsun, Süper Kupalar olsun. Hani hep böyle farklı farklı kupaları müzesine taşımak isteyen bir kulüpten söz ediyoruz. Bayern Münih örneğini hep veriyoruz ama onlar gibi olmak da daha çok zaman alacak gibi
2: buradaki duruyor. Kupalardan kastımız tabii yanında yazdığı gibi lig şampiyonlukları evet. Yani aslında şampiyonluk toplam yani içine
1: yoksa daha fazla
2: ülkelerdeki
1: da
2: kupalar, Süper Kupa veya yerel kupalar dahil değil. Yoksa daha yüksek rakam çıkardı. Şimdi Galatasaray 2000'den bu yana 13. şampiyonluğunu kazandı dedik. Üst üste 4. kez şampiyonluk yaşıyor. Kendi rekorunu egale ediyor. Bundan sonrası için ne olacak gelecek sezon için? Biraz onları da konuşalım.
1: Evet.
2: Kaya. Şey kısmından başlayalım istersen. Yani bir kere şüphesiz bu sezon mesela daha az ara hedef bir sezondu. Şimdi mesela bir Türkiye rekoru kırma imkanı var gelecek sezon Galatasaray'ın değil mi?
1: Evet.
2: 5 şampiyonluk üst üste yaşayan ilk takım olma unvanını da ele geçirebilir. 4 zaten kendisindeydi bu rekor, daha da geliştirebilir. İkincisi Okan Hoca açısından ayrıca bir hedef var.
1: Avrupa.
2: Bunu
1: Avrupa.
2: İlk defa Türkiye'de başaran teknik direktör olma özelliği. Yani Fatih Hoca ki Fatih Terim bir efsanedir. Galatasaray evet. Camiası için de Fatih Hoca'nın rekorunu kırma için kendi şahsi bireysel bir hedefi var. Bir de artık yani 4 senedir ligde şampiyon olan bir takımın Avrupa'da da kupa kazanması bekleniyor. Bu Şampiyonlar Ligi olur mu? Avrupa Ligi'ne mi gider Galatasaray sonra bilemiyoruz ama böyle bir beklenti de vardır sanırım.
1: Ya bir kupa olmalı. Tekrar UEFA Kupası da olabilir. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir hayal. Çünkü biz bu sezon ve geçen sezon eşleşmeleri izlediğimizde özellikle geçtiğimiz günlerdeki işte Bayern Münih Paris Saint Germain finalini izlediğimizde seviyelerin ne kadar gerçekçi olduğunu ve zor olduğunu bir kere de anlamış olduk, görmüş olduk. Fakat oralarda olmak Galatasaray için, Türkiye için çok çok önemli bir başarı olur. O noktaya kadar gelin, o noktadan sonra kaybedilse bile helal olsun dedirtmek bence çok önemli bir denklem. Bu sezonda bunu başardı mı Avrupa'da Okan Hoca? Kimilerine göre başardı, kimilerine göre başaramadı. Ama Avrupa'da da bu sezon başarısız olduğu net anlamıyla söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Rakipleri karşısında çok iyi bir Galatasaray vardı. Bunlardan örnekler, 3 tane takımla örnek verecek olursak. Liverpool var, Juventus var, Atletico Madrid gibi devlere karşı oynadınız burada. Liverpool'la 3 kez karşı karşıya geldiniz. İkisinde galibiyet aldınız.

0: birinde mağlubiyet yaşadınız. Juventus'u çok farklı bir skorla içeride yendiniz. Ama deplasmanda ecel telleri döktük. Ben de oradaydım takip ederken. Ve bütün Türkiye'nin yüreği ağzındaydı zaten o karşılaşmada. Bu tür örnekler var. Süper Lig'de senin de ifade ettiğin gibi artık Okan Hoca kendini kanıtladı. Futbolculuk döneminde 4 sezon üst üste şampiyon olan ve teknik direktörlük kariyerinde de 4. sezonunda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk teknik direktör oldu. Evet. Bu hafife alınacak bir durum değil. Fakat bu sezonki şampiyonluklar gelirken de kaybedilen puanlar ve takımın marka değeri, genel olarak market değeri daha doğrusu 300-350 milyon euro seviyelerinde, hep bunları tartıştık bu sezon. Bazı karşılaşmalarda bu kadar geriye gidemez dedik. Fakat artık bu sezondan sonra evet, ligde zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için şampiyon olmanız lazım direktmen. Ya da ikinci olup ön eleme oynamanız gerekiyor mantıken. Süper Lig'de her ne kadar basit görülse de bu başarı, şampiyon olmak bence her sezonu üzerine koyarak ilerlemek çok iyi bir başarıdır net olarak. Ama bu sezondan sonra Galatasaray Ocak ayında yaptığı transfer politikasını yaz transfer dönemine tabii ki uygulamayacaktır. Şimdi belli bir omurga oluştu takımda. Belli bir oyuncu isimleri var. Bunların üzerine koyarak, daha iyi profillere giderek, takımı daha da güçlendirerek devam etmeniz gerekiyor.
1: Sen yani, hangi bölgelere takviye bekliyorsun şimdi?
0: Şimdi şöyle, oraya da geleceğim. Şampiyonlar Ligi'ne ya da Galatasaray'ın geçmişte evet Avrupa'da başarısı var. UEFA Kupası var, Süper Kupası var. Bunlar zaten zamanında yapıldı. Bunların da üzerinde bir kupa alınması gerekiyordu. Fatih Hoca döneminde de bir hayalim var demesi Şampiyonlar Ligi'ydi. Şu an Okan Hoca Galatasaray'ın başında UEFA Kupası'nı alsa zaten Fatih Hoca ile durumları eşitlemiş gibi görülecekti. Bu bir yarış ya da bir rekabet olarak bakılmaması gerekiyor. Her iki teknik adamın da günün şartlarına göre oluşturduğu ve ödediği bedeller oldu zorluk açısından net olarak. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'de hedefi varsa basamak basamak ilerlemeli.
1: Evet.
0: Bu sezon çeyrek finale kalamadı. Ama önümüzdeki sezon için yeni bir yapılanmayla beraber hedef yine yarı final, final olabilir. Düşünce olur. Hayaller budur. Kupayı almaktır. Ama en azından o çeyrek finalde geçmesi gerekiyor ki Galatasaray'ın da transfer anlamında net olarak ilk 11'ine en az 4-5 transfer takviyesi yapmasını bekliyorum ben. Çünkü ayrılacak oyuncular da olacak takımdan.
1: Şimdi konu konuyu açacak şekilde söylemlerde bulunuyorsun tabii doğal olarak. O zaman yine devam edelim. Salim, seni bekleteceğim biraz daha.
2: Estağfurullah.
1: Kimlerin ayrılmasını bekliyorsun? Ve şimdi bahsettiğin mevkiler de doğal olarak ortaya çıkacak o zaman.
0: Tabii şöyle, ayrılık olmasa bile 7'ye geçecekler de olacak.
1: Tamam.
0: Bu şekilde evet. Söyleyelim. Bir sol stoper transferi.
1: Evet.
0: Bir orta saha transferi.
1: Merkeze.
0: Merkeze. Bir 10 numara transferi.
1: Evet.
0: Yani oraya 6 ya da 6-8 oynayacak değil de daha çok golcüyü besleyecek. 3 etti. Bir kanat transferi, iki de santrafor. Yani hem kanat hem santrafor oynayabilecek o iki transfer.
1: Tamam, bire düşebilir yani burası.
0: Aynen öyle, bire düşebilir. Yani orada
1: iki,
0: da zaten Icardi ayrılı olacak.
1: 2-3-4-5 tane bölge saymış oldun.
0: Evet, çünkü Barış Alper Yılmaz'ın da ayrılma ihtimali yüksek. Gelecek olan tekliflere bakılacak. Barış, tekrar hatırlatalım. Bu bilgiyi ben dijitalde de paylaşmıştım. Barış Alper Yılmaz, şu an maçı tam anımsayamayacağım ama Kocaeli maçıydı galiba. Evet, Kocaeli maçından önce bir günlük bir izni vardı. O izinde Londra'ya gitti dergi çekimi için. Orada zaten Arsenal Barış'la temasta bulunmuştu. Durumunu sormuştu daha doğrusu oyuncunun. Sonraki haftalarda Fenerbahçe derbisini izlemek için Arsenal yetkililer buraya gelmişti.
1: Evet.
0: O izledikleri mücadelede evet Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır. Bu tür oyuncuları takip ettiler.
1: Evet.
0: Yani şu an hep haftalar kaldı, sezon bitiyor, teklifler gelebilir dedik. Arsenal'ın Barış Alper Yılmaz düşüncesi pozitif, çok çok pozitif. Galatasaray'a bir resmi teklif önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir, yapılabilir, bu resmiyete dökülebilir. Farklı takımlardan da Barış Alper Yılmaz'ı, özellikle İtalya'dan bazı ekipler de radarını aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından dolayı çok fazla takımlarda var tabii ki. Ben bu sezon başında daha doğrusu Barış Alper Yılmaz ayrılmak isterken Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutan net olarak iki isim vardı. Okan Hoca bütün eleştirilerini üzerine aldı, futbolcusunu evet. Korudu ve Dursun Başkan da orada denkleme girdi. Satmıyorum, bizimlesin dedi. Ama sezon sonu yaklaştı, Barış'ın hayali sürekli izinlerini, tatillerini Londra'da gerçekleştiriyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçından sonra da Barış Alper Yılmaz takıma veren izinde Londra'dan ayrılmadı. Tatilini yine orada sürdürmüştü. Yani evet. Orada menajeriyle beraber gittiği süreçler oldu. Bize evet. bu ipuçları Premier Lig'deki diğer takımları da gösteriyor tabii ki. Daha net konuşuruz ilerleyen günlerde. Kanat transferinde tabii ki yedek kulübesine baktığımızda Ahmet Kutucu gibi, işte Kaan Ayhan gibi geniş kadrodan toplamda ayrılacak bu isim 7-8'i bulabilir Galatasaray'da. Evet. O yüzden Barış Alper Yılmaz, örnek verelim, ayrıldı. Onun yerine iyi bir kanat oyuncusu ve yedek kulübesine de transfer yapmanız gerekebilir. Yani evet. benim söylediğim o 4-5 transfer ilk 11 düzeyinde düşünülen isimler.
1: Evet. Arsenal'da bu arada kanat bölgesi rotasyonu da çok geniş. Yani Barış'ın orada gittiği zaman ciddi bir rekabete girmesi
0: orada
1: gerekecek.
0: Orada ayrılık olacak deniliyor.
1: Ama muhtemelen belki de ayrılanlardan biri. Yani takas yoluna olabilir. Gelir mi bilmiyorum. Trossard, Saka, Martinelli gibi pek çok o isim var. Madueke falan. Seçenek çok yani. Gerçi Martinelli oynamıyor son dönemde ama bir bakarsın bazıları buraya, birisi buraya gelir, Barış gider üstüne para alır Galatasaray vesaire, belli de olmaz ya bu
0: tabii
1: işler.
0: Tabii o denklemin içerisinde Osimhen de var çünkü bütün kulüpler evet. Osimhen'i takip ediyor. Yani her ne Doğru. kadar Göker işi transfer etseler bile Osimhen çok farklı bir oyuncu saha içerisinde. Evet, hep şunu anlatmaya çalıştık biz burada yayınlarda. Galatasaray imza atmadan önceki o transfer döneminde yazın. İşte neden başka takımlar Osimhen'i 75 milyon euroluk bonservisini ödeyip de almadı, Galatasaray aldı gibi. Hem burada Galatasaray'da kendini bulmak istedi, hem inanılmaz bir maaş teklif edildi. Bu maaşı dünyanın hiçbir yerinde alamaz. Suudi Arabistan dışında ayrı tutuyorum. Buradaki Osimhen'deki denklem şu var. Genel olarak Osimhen'in hem Napoli hem de Galatasaray'daki oynadığı mücadelelere bakın. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki santraforlardan örnek veriyoruz ya da ilk 5 listesi çıkarıyoruz. Onların arasında belki en fazla maç kaçıran oyuncudur. Çünkü sakatlığı olabiliyor, cezalı olabiliyor. Bu sezon mesela ligde çok maç kaçırdı. Buna rağmen kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. Sadece oradaki soru işareti süre. Yani evet. Avrupa'daki takımlar buna takılıyor benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla.
1: Şimdi bu bölümü yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Salim, seninle de yine konuşacağız transferi. Bu arada sorularınızı da yine bekliyoruz demiştik. Hemen o sorulardan birisini okuyayım. Selahattin Karaca yazmış Instagram'dan izleyicimiz. Icardi gidecek mi? Gidecekse yerine oyuncu bakılıyor mu? Ne tip oyuncu bakılıyor? Demiş Selahattin Karaca. Bu soruyla birlikte Icardi meselesine de birazdan giriş yapacağız. Şimdi bir ara veriyoruz. Ardından burada olacağız.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Idefix, Idefix. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Sinir hızımda hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızımda hep edin, havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Yıl 1977. Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya bordo maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu.
2: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Aspor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Salih Manav ve Kaya Temel'le birlikteyiz. İlk bölümde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından sohbete giriş yaptık. Onunla birlikte ardından transferde neler bekliyor Galatasaray'ı konuştuk. Özetleyecek olursak cuma günü kutlamalar.
1: Evet.
0: Değil mi? Cuma günü kutlama yapılacak. Yeni sezona dair de Galatasaray'da Kaya dedi ki sol stoper, merkez orta saha, 10 numara bölgesi, bir santrfor, bir tane de hem kanat forvet hem de santrfor bölgesinde yeri geldiğinde oynayabilecek takviyeler düşünülüyor dedi. Toplam yani 2 3 5 tane bölge saymış olduk, 5 futbolcu.
1: Tabii ayrılacaklar da olacak orada.
0: Ayrılacak.
1: 7'ye geçecek olan futbolcular da olacak o denklemde. İlk 11 düzeyinde planlama bu. Gidecek oyuncular da yedek kulübesiyle beraber bu sayı 7'ye 8'e de çıkabilir. Çünkü bu sezon çok fazla şans alamayan, beklentilerin altında çok kalan Ahmet Kutucu gibi, işte Kaan Ayhan, evet uzun sezonlardır Galatasaray'da ama bu tür oyuncularla da ayrılıklar bekleniyor. Şunu da ekleyeyim çok kısa, kiralıktan dönecek olan oyuncular var. Tabii ki burada satın alma opsiyonunu kullanılmayacak isimler de düşünülüyor içerisinde. İşte Yelert gibi. Ve Zaniolo gibi Udinese ama kullanmayı düşünüyor bunu. Galatasaray'dan bir indirim de bekliyor bu konuyla alakalı. Galatasaray'ın düşüncesi Nelson gibi, bunu da ekleyelim. Bu oyuncularla bu yeni sezonda herhangi bir planlama içerisinde olmayacak. Bu oyuncuları ellerinden çıkarmanın formüllerini, yöntemlerini yine arayacaklar. Bu ekide de yapmış olalım.
0: Şimdi bir isim daha var, çok konuşuluyor. Virgil van Dijk. Galatasaray'ın ona ilgisi var mı diye, ama o konuyu birazdan cevaplamanı rica ederim. Olur mu senin? Tabii. Soruyu da yazdık. Galatasaray Van Dijk'le ilgileniyor mu? Kaya Temel birazdan bu soruyu cevaplayacak. İzleyicilerimiz bir yere ayrılmasın. Hemen akabinde zaten konuşacağız. Neden diyorum? Çünkü mesajlarınızı da bize yazabilirsiniz. Sosyal medyadan gelecek mesajları da yine paylaşacağız dedik. Araya giderken Icardi meselesiyle ilgili bir soru vardı. Selahattin Karaca izleyicimiz yazmıştı. Gidecek mi? Gidecekse yerine oyuncu bakılıyor mu dedi. Salim, sen bu Icardi sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Çok kısa onunla ilgili bir görüşünü alayım, ardından bundan sonra bizi neler bekliyor onu da konuşalım Kaya ile karşılıklı. Van Dijk meselesine de birazdan geleceğiz.
2: Yani şöyle ki, Galatasaray Icardi'ye, Icardi de Galatasaray'a çok güzel şeyler kattı bu süreçte. Kiralık olduğu dönem, sonrasında bonservisi alındı. Icardi bu sezon, yani bu süre zarfında Okan Hoca'nın da emeği yadsınamaz. Icardi'yi çok iyi yönetti. Özellikle de ilk geldiği dönemi hatırlıyorum. Ailesel olan sıkıntılarda Okan Buruk o süreci çok güzel yönetti. Gelinen noktada Icardi ağır bir sakatlık geçirdi. Ağır sakatlığın ardından geri dönüşünde sezonun ilk haftalarında konuşmuştuk. Gol attığı maçlar vardı ama fiziksel anlamda yeterliliği tartışılırdı. Bu noktada ligin son haftalarında forma şansı buldu. Olumlu olumsuz eleştirildiği yanlar da oldu. Sayın Başkan Dursun Özbek dün Icardi ile ilgili gelen soruları da cevapladı. Oturup konuşacağız dedi. Bilindiği üzere gelecek hafta menajeri İstanbul'a gelecek. Son olarak ben menajeri Pino'yu, hem avukatı hem menajeri Pino'yu Eyüp Spor maçında görmüştüm. Eyüp Spor Gaziantep FK maçını yerinden izlemiş. Ardından da bir sonraki gün Galatasaray Fenerbahçe derbisini takip etmişti. O esnada kendisine sorduğumda devam edecek misiniz? Herhangi bir görüşme var mı dediğimde herhangi bir görüşme yok. Süreç devam ediyor. Bu konuyla ilgili çok fazla açıklama yapmayacağım demişti. Bu bir süreç. Fakat şunu söyleyebilirim. Icardi ile Galatasaray anlaşsa da anlaşmasa da bu süreç sonunda her iki tarafta mutlu şekilde yoluna devam edecektir ya da ayrılacaktır. Benim öngörüm Galatasaray'ın yeni sezonda devam etmeyeceği yönünde. Benim öngörüm bu. Fakat evet, Icardi Galatasaray'da, Galatasaray takımında efsaneler arasında, unutulmaz oyuncular arasında yer almıştır. Bir neslin Galatasaraylı olmasında büyük katkı sağlamıştır. Özel bir oyuncudur. Gol vuruşu olarak da benim izlediğim Türkiye Ligi'ne gelen en önemli oyunculardan birisidir. Golcü demiyorum, gol vuruşu diyorum.
1: Bitiricilik.
2: Bitiricilik anlamında

0: çok özel bir oyuncudur. Fakat şöyle bir realite de var. Icardi, Inter dönemini hatırlayalım, Paris Saint-Germain dönemini hatırlayalım. Icardi, her futbolcu oynamak ister ama Icardi oynamayı isteyen, yedek kalmayı sevmeyen bir oyuncu. Bunun da altını çiziyorum. Icardi bulunduğu her takımda ilk 11'in net oyuncusu olmak ister. Zaten yaşanan süreçler bunu gösterdi. Galatasaray'ı tercih etti kiralık döneminde. Paris Saint-Germain'de önemli ve güçlü bir, o dönemi hatırlayalım, güçlü bir santrafor hattı vardı, hücum hattı vardı, düzeltiyorum. Hücum hattı vardı, ardından geldi Galatasaray'da ilk 11'in değişilmez oyuncusu oldu. Ve Icardi'nin performansı o kadar iyiydi ki Galatasaray takımına gelen oyuncular süre bulamadan ayrıldı. Aynı durumu Icardi yaşadı. Nasıl yaşadı? Victor Osimhen gerçeği var. Victor Osimhen geldi Icardi'nin sakatlık sürecinde. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devraldı. Victor Osimhen gibi önemli bir golcü ilk 11'de oynuyor. Zaman zaman Okan Hoca çift santrafor da oynatmayı denedi. Fakat yaşanan sakatlık süreci orada o süreci etkilemiş olabilir. Hatırlarsın Tottenham maçı bir önceki sezon. Yani oradaki sistem hala taraftarın, oradaki oynanan futbol, hani bir söz vardır ya, taraftarın hani bir yemek yersin, tadı damağımda dersin ya, oradaki futbolun özlüyor ya taraftar, özlemiyor musun? Oradaki o sistemi, dizilişi, oyun modelini, Kaya yıllardır futbolun içerisindeyiz, takip ediyorsun, Koray abi sen de aynı şekilde. Oradakine bir özlem var, bendeki benim öngörüm devam edilmeyeceği yönünde.
1: Evet, Kaya.
2: Geçtiğimiz günlerde zaten paylaşmıştık detayları. Evet. Şu anki Galatasaray başkanının, Galatasaray yönetiminin, Okan Hoca'nın düşüncesi Icardi ile alakalı ortada bir vefa var zaten.
0: Evet.
2: Yani Galatasaray vefasızlık yapmıyor böyle konularda. Çünkü ilk iki yılında Icardi, anlatmaya gerek yok. Her yayın burada anlattık. Çok fazla detaya da girmeyeceğim ama şu anki düşünce Icardi ile alakalı 1+1 yıllık kontrat. 4 ya da 5 milyon euro seviyelerinde bir maaş. Icardi bunu kabul eder mi, etmez mi tartışmaları. Bu sezon Icardi'nin içinde bulunduğu durum, yaşadıkları, tabii ki iki taraflı da burada hatalar yapıldı. Ama Icardi kendisine haksızlık yapıldığını ve değersiz hissettiğini düşünüyor. Bendeki bilgi bu yönde. Bundan dolayı da bu rakamlara düşüldüğü zaman ben bu sözleşmeyi Icardi'nin kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu paraları başka bir yerde kazanabilir mi Icardi? Kazanamaz. Suudi Arabistan dışında hiç kimse vermez. Bu sakatlık yaşını da performansını da bu sezonki durumunda ortaya koyduğumuzda bu kontratı başka bir yerde de tabii ki alamaz. Ama evet, futbolda her şey var. Şu an bu bizim düşüncemiz, gördüklerimiz, sezon boyunca takip ettiklerimiz. Icardi'ye reddedilmeyecek bir teklif yapılır. 10 alıyorsun. Örnek veriyorum, 7 milyon euro verdin. Bu performansta oyuncuya 7 milyon euro maaş verilir mi verilmez mi tartışmasına girmiyorum. Icardi'yi tutmak istiyorsa Galatasaray, iyi bir, onun reddedemeyeceği bir teklif yapması gerektiğini söylüyorum burada. Evet. Ama o teklif de çok gerçekçi şu an için görünmüyor. 1+1'lik kontrat, 4-5 milyon euro seviyelerinde de bir maaş Icardi'ye burada sunulacak planlama yönde. Ve Icardi cephesi buna nasıl yanaşır, nasıl yaklaşır, önümüzdeki günlerde net olarak belli olacak bu durum. Fakat şu da var, Osimhen'le alakalı süreçte Icardi'nin aslında sakatlığı onu bu kadar çok geriye götürdü. Şu örneği vereceğim, Frankfurt maçında, Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı. Tribündeydim ve daha öncesinden de bendeki net bilgi şuydu. Icardi zaten ilk başlarda o zaman kırıldı. Yani Osimhen'in olmadığı denklemde benim oynamam lazım. Barış Alper Yılmaz'ın santrafor başladığı denklemler sezon başında ligde vardı.
0: Evet.
2: Fakat orada da Icardi haksızdı. Çünkü Icardi sakatlıktan çıktı. Kondisyon daha da kötüydü. Kendisini toparlaması için bir zamana ihtiyacı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde bu tempoyla oynayamazsınız zaten.
0: Evet.
2: O konuda mesela Galatasaray'ın düşüncesi ya da Okan Hoca'nın deyin, yönetimin deyin, nasıl bunu adlandırırsanız adlandırın, düşünce Icardi'yi biraz orada yaraladı. Ve ikinci konu da şuydu burada. Ben buradaki yayınlarda defalarca söyledim, 10-15 dakikanın futbolcusu değilim düşüncesi. Menajeri üzerinden de kulübe iletmişti bunu. Ve Ocak ayında bir kontrat yapılacağı söylenmişti. Masaya oturacağız diye konuşuluyordu. Ve bu kontrat o zaman da gerçekleşmeyince artık kafada kontrat olayını da bitirdi Icardi. Şu anki gelinen noktada. Ama ne olur?

0: ne biter? Tabii ki bilemeyiz. Yeni bir gelişme olur. Farklı bir durum söz konusu olur. Belki yola devam edilir. Belki Icardi yedek kalmayı kabullenir. Hani bu saatten sonra tamam Galatasaray'da futbolu bitireyim. 2 yıl daha burada devam edeyim. Santrafor bölgesinde ikinci adam olmayı kabul ediyorum. Da bunlar da çok uç nokta. Bana hiç gerçekçi gelmiyor. Çünkü Paris Saint Germain'den bu yüzden ayrılan bir Icardi vardı. Yedek kalmayı istemeyen bir oyuncu yani. Neticede.
1: Bu arada şunu da söyleyelim Kaya. Suudi Arabistan denkleminden bahsediliyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şöyle bir durum var. Ben bu konuyu Şener Gençtürk'le de konuşmuştum. Şumidika'nın yardımcısı. Bilindiği üzere Şumidika zaman zaman Suudi Arabistan Ligi'nde çalışıyor. Bu yıl da orada çalıştı. Oradaki sistem şu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde transfer komitesi var. Örnek verelim. Kaya Temel ve Koray Baloğlu transfer listemizde. Ödenecek miktar belli. Bu Pro Ligi'ndeki heyet tarafından değerlendiriliyor. Heyet derse ki tamam, Koray ve Kaya'yı transfer edelim, Salim'i transfer etmeyelim. Salim Manav'ın transferi olmuyor. Neden oradaki sistem bu şekilde? Çünkü her ayın belli bir iş günü o heyet tarafından ücretler ödeniyor. Kulüpler heyete bildiriyor, Pro Lig'deki heyete bildiriyor. Heyet onu taahhüt altına alıyor. Olay bu şekilde ve bir de Suudi Arabistan Ligi'nde artık öyle uç nokta olacağını düşünmüyorum. Uç ücretler yok artık. Onlar da bir küçülmeye gitti.
0: 3-4 milyon eurolar çok fazla onları şey yapacak.
1: Etkilemez tabii ki etkilemez ama.
0: Icardi'ye de örnek veriyorum. Gel Galatasaray'a aldığım paranın daha üstünde vereyim. 10-15 milyon euroya. Hani bu performansla Suudi Arabistan ekipleri bunu verir mi artık? O da var yani.
2: Vermez.
0: Yani böyle bir gerçek de var. Çünkü şöyle örnek vereceğim. Burada tabii kimse yanlış anlamasın tabii ki de. Sezon başında Barış Alper Yılmaz için gelen teklif 30+5. 35 milyon euro.
1: Ne onlar?
0: Galatasaray 5 milyon euro daha. Hani Galatasaray'a yapılacak olan teklifte aslında 5 milyon euro daha 40 milyon euro seviyeleri çıkarsa düşünülebilir konuşmaları. Ama Galatasaray Suudi Arabistan olduğu için 50 milyon euro dedi orada kapıyı. 50 milyon eurodan açtı. Suudi Arabistan'ın bu rakamları Barış Alper Yılmaz'a teklif ettiği noktada bu saatten sonra işte Galatasaray'ın ikinci santraforluk durumuna düşen ve sakatlık yaşayan bir oyuncuya çok fazla rakam vereceğini düşünmüyorum. Evet. Barış Alper Yılmaz için de şimdi biz Premier Lig'den ekipler gelecek diyoruz da işte şu konuşuluyor daha fazla. 60 milyon euro bütçe ayrıldı. Zaten Suudi Arabistan'dan bu adamın aldığı teklif sezon başında hadi varsayalım ki 45-50 milyon euroydu. Beklenti oydu. Galatasaray Kulübü'nün beklentisi de zaten Barış Alper Yılmaz'dan o seviyede bir para kazanmak.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Barış Alper Yılmaz kalitesini ortaya koydu, gösterdi. Net. Fakat Arsenal kulübü size 50-60 milyon euroyla geleceği bir gerçekçi bir durum yok burada. Yani bana gerçekçi gelmiyor. Ediyor mu? Tabii ki ediyor. Farklı bir ligde oynasa Barış Alper Yılmaz zaten dersin ki 70-80 milyon euro. Ama biz son dönemlerde ve satışlarda biraz daha yukarılara çıkabildik. Fakat Suudi Arabistan'ın sezon başında yapmış olduğu teklif ortada ve şu an Premier Lig ekipleri Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çalacağı rakam ortalaması ortada. Bunu Osimhen'e de yorabiliriz. Şimdi Galatasaraylı yöneticilerin düşüncesi şu. Biz 75 milyon euroya aldık bu oyuncuyu. Evet, 130'da 150 milyon euro altına kesinlikle bırakmayız. Yani 130 ve 150 milyon euroluk bir teklif gelirse bence Galatasaray Osimhen'i satar yani. Çünkü Avrupa düzeyinde şöyle bir eşleştirme de yapılıyor. Hani Osimhen'i bir oyuncuyla ölçüyorsun. Ekitik ediyorsun. Örnek veriyorum. Onun işte değeri bu kadar. Bizde de Osimhen'in bu kadar olması lazım. Ama kaçırılan nokta şu. Bu sezon bu oyuncu bu sakatlık yaşadı. Ligde çok fazla maç kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen kendini gösterdi. Çok iyi bir şekilde oynadı. Zaten orası vitrin. Kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ama bana da 150 milyon eurolar burada çok gerçekçi gelmiyor. Eder mi? Eder. Rakamlar. Avrupa'da eder. Ama bu adam gelmeden önce de Napoli'de de 75 milyon euro bonservisi varken yayının başında konuştuk. Devreye girilmedi bu denklemde mesela.
2: Tabii.
0: Bir de Osimhen'e varsayalım ki hayal ettiği kulüp ben de hep söylüyorum. Barcelona Real Madrid'dir. Paris Saint Germain'dir.
2: Chelsea var diye biliyorum bir de.
0: Devler hani onun uç noktası Barcelona Real Madrid düşüncesi. Şimdi Barcelona sizin kapınızı çaldığında oradaki rakam mesela çok önemli olacak. Size kaç parayla gelecek? Osimhen ayrılırken Galatasaray'a imza atarken bazı kolaylıkları kabul ettirdi Galatasaray kulübüne. Bunun bir de ayrılık yönünde Osimhen'in de beklentisi olacak. Çünkü tabii. 21 milyon euro maaşla bu adamı burada ikna ettiniz, oynattınız. Ayrılırken de benim bir hayalim var diyecek. dünyanın, evet, Galatasaray dünyanın büyük

0: kulüplerinden bir tanesi. Burada başarı elde etti ama onun da bir hedefi olacak. Buralar unutuluyor ama işte dünyanın yıldız futbolcuları inkar etmiyoruz. Yok. Osimhen ayarında bir futbolcu yok. Süper Lig'e gelir mi gelmez mi geleceği göremem.
1: Yapar diye demiyorum bunu. Yanlış anlamasın kimse. Futbolcular bazı konularda ayak sürttüğünde kulüpleri mecbur durumda bırakabiliyor.
0: Tabii.
1: Şimdi Barış Alper Yılmaz bir Türk futbolcu. Bu ülkede yaşıyor. Bu ülkenin evladı. Onun için burada bağlayıcı daha çok etken ve sebep olabilir. Ama Osimhen nihayetinde günün sonunda bu ülkeden ayrılacak. Yani buraya bir yerleşme kararı almazsa. Çok ekstrem örnek Pascal Numa gibi buraya yerleşmesi mesela gidecek değil mi?
0: Tabii ki.
1: Osimhen sana teklif geldiğinde sen ya biz işte 120'den aşağısını asla bırakmayız dediğinde Osimhen sana orada bir şey yapsa yani ben bak bugüne kadar her şeyi yaptım siz de benim için ya aldığınız paraya bırakın beni dese mesela olmaz diyecek Galatasaray değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Oyuncu mesela evet. Orada dese ki ya ben motivasyonum etkilenir ben de burada istediğim gibi oynayamam o zaman. Yani eninde sonunda dediğine getirebilir seni yani, anladın mı? Yani?
0: Gerçekleri görmek
1: getirmese
0: lazım
1: bile, getirmese bile sen sözleşmen gereği o yükümlülüğünü yapıp yine yılda o kadar parayı ödersin.
2: Evet.
1: Bu da bir gerçekçi çözüm olmaz yani.
0: Bu net olarak bu böyle ama buradaki işte şunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyoruz. Beklenti normal. Beklentiye çıkabilirsiniz. Yani evet Osimhen çok iyi bir oyuncu. Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir oyuncu. Farklı kulüplerde olsa 200 milyon euro da bonservis isteyebilirler. Galatasaray da bunu istemekte haklı isteyebilir. Burada itirazlık bir durum yok. Fakat bu sezon Osimhen'in zaten ligde sakatlıktan dolayı kaçırdığı maç sayısı. Yani hani dersin ya iyi bir yatırım yaptım ama ya da bir sıfır araba alırsın bir kaza yaparsın ya arabanın değeri mi düştü diye düşünürsün. Buna bu bakış açısıyla yaklaşmak yanlış olabilir. Ama bu oyuncu bu sezon ligde çok maç kaçırdı sakatlıktan dolayı. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdi. Zaten oradaki mesela Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç üst üste maçın adamı seçilmesi bile bu oyuncunun tabii. Ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyordur. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde o ayarda yok. 3 maç üst üste seçilen var. En fazla Osimhen mesela ön plana çıkmış. Şimdi Haaland'la kıyaslarken Osimhen'i ya da Ekitike gibi oyuncularla kıyaslarken bu kıyası yaparken de ya onlar 150 milyon euro ediyordu. Biz de Osimhen'e o zaman 140-150 biz de isteyelim. Düşüncesi burada yanlış bence. Çünkü tabii. Az önce konuştuğumuz konu Osimhen hani benim düşüncem, hayalim örnek veriyorum Real Madrid'di ya da Barcelona'ydı. Evet. Bana oradan bir teklif geldi. Galatasaray kulübünün beklentisi 150 milyon euro. Ama Real Madrid'de de Barcelona kulübünün vereceği para 120 milyon euro. Galatasaray burada hayır mı diyecek noktaya gelecek yani. Bunu da bir gerçekçi yaklaşmak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki Galatasaray için çok iyi bir yatırım. Galatasaray zaten bu sezon 75 milyon euroluk Osimhen'e yatırdığı bonservisin parasını Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro olarak çıkardı. Evet. Rahatlıkla. Kombine bilet satışlarıyla beraber bu sezon Galatasaray'ın kasasına giren para 110 milyon euro. Ve evet. 60 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'nden direktmen Galatasaray'a gelen düz parayı söyleyelim buradan derler ya kılçıksız. 170 evet. milyon euro. Galatasaray artık seviyeyi çok farklı bir yere çıkardı. Osimhen için de bu rakamlarda beklenti olabilir. Ama işin bir de gerçekçi tarafı var. Bunu hep söyledik yani. Ben 150 milyon euro herhangi bir kulübün verip Osimhen'i bol servisini ödeyip artı maaşla transfer yapabilecek ihtimali bence düşük. Yani o rakamlar bence çok çok uç nokta.
1: Keşke gelse tabii canım.
0: Tabii ki keşke gelse.
1: Öyle yani o ayrı bir konu ama şey değil. Rakamların ne olduğunu unutmaya başladık biz. 50, 100, 170'ler falan böyle.
0: İnan yani
1: korkunç ben... paralardan bahsediyoruz. Yani Galatasaray 75'e aldığı bir oyuncuyu 130'a bile satmış olsa neredeyse bir sezon kulübün kapısını kilitleseler, herkese tatil deseler bu kadar para kazanamaz. Yani Galatasaray bir seneyi boş geçirebilecek kadar kar elde etmiş olur neredeyse. Bir yıl Şampiyonlar Ligi vesaire işte o kadar aşama kaydetti. 50 milyon euro civarında zaten Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde ettin ki koskoca takım kuruyorsun bir dünya para harcıyorsun. Yani net bir 50 milyon euroluk kar bizim takımlarımız için muazzam bir rakam.
0: Tabii ki.
1: Hayal bile edilemeyecek bir para yani.
0: Ya bunu o ayarda düşünmek lazım. İlla ki teklifler olacaktır. Galatasaray satacak mı satmayacak mı Osimhen'i? Tabii ki Galatasaray yönetimi şu an satmak istemiyor. Bir kontratı var.
1: Var mı peki ya? Hiç dolaylı yani, yoldan vesaire bir şey.
0: Bendeki bilgi şu. Afrika Kupası'ndan döndüğü dönemde Barcelona cephesi bir iletişime geçiyor. Osimhen durumunu soruyor. Liverpool'da aynı zamanda. Çünkü Afrika Kupası'ndan hatırlayacaksınız bir sakatlığı vardı.
1: Doğru.
0: Dönüşte. O dönüşte bazı kulüpler kendisinin durumunu soruyor. Liverpool ve Barcelona'ydı o dönemde. Ama şu an sezon sonunu bir bekleyip görmek gerekiyordu.

0: Şu an işte sezon sonunda yaklaştı. Son bir hafta Süper Lig içinde. Dünya Kupası'na gitmeyecek bu oyuncu zaten. Hani transfer görüşmelerinde Osimhen için işte ekstra bir durum oluşabilir mi? Ve bu gelecek olan rakam teklifleri ne kadar olacak? Yani bugün evet. Siz de bir transferde...
1: Ama şey hiç yapmadı Kaya. Yayın açtı ya sosyal medyada. Seneye bir daha geleceğiz, yine şampiyon olacağız, siz anca antrenman yapın falan dedi, rakiplere de gönderme yaptı. Yani hiç böyle bir yere ayrılacakmış gibi bir havası da yoktu.
0: Şu an zaten Osimhen'de düşünce olarak da Galatasaray'dan ayrılayım, sezon sonu gideyim bir bakış açı içerisinde değil. Fakat şu var, hani diyorum ya, Barcelona resmi olarak ya da Arsenal resmi olarak ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalarsa, Osimhen'de evet ben bu takımda oynamak istiyordum zaten anlayışıyla yaklaşırsa zaten ayrılık olur.
1: Ekrana yansıyor son dakika bilgisi var. Gelecek sezona dair 2026-2027 sezonu planlamaları belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu da bunu duyurdu. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Efendim bu son dakika bilgisini paylaşmış olalım. Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tekrar ediyorum, yani 14 Ağustos'ta başlıyor. 18 Aralık tarihinde de ligin ilk yarısını bu hafta oynanacak maçlarla noktalıyoruz. İkinci yarı önümüzdeki sezon, özür diliyorum, önümüzdeki sene 2027 yılında Süper Lig'in ikinci yarısı 15, 16, 17, 18 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Ve 23 Mayıs 2027'de de sona erecek. Özetleyecek olursak Süper Lig'de gelecek sezon 2026-27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. Bunu da paylaşmış olalım. Birinci Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihinde başlıyor. Bir hafta, iki hafta önce başlıyor. Orada da yine aynı şekilde 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacakmış. Bu bilgilendirmeyi de yapmış olalım. 18, 19, 20, 21 Aralık 2026'da da birinci Lig'de devre arası olacak. Ardından ikinci yarı 8, 9, 10, 11 Ocak'ta başlayacakmış. Normal sezonda 8 Mayıs 2027'de sona erecek birinci Lig'de. Süper Lig'e göre daha erken. Süper Lig'de 23 Mayıs'ta bitecek.
0: Evet, burada önemli olan konu da bence şu. Şampiyonlar Ligi'ne giden zaten sezonu Avrupa maçlarını geç açıyor. Evet. Fakat işte playoff oynayacak olanlar, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi, o takımlar daha da erken toplanacak. Ve transfer planlamaları yapılırken de illaki bunları da daha erken bir şekilde yapması lazım. Bu sezon zaten yine iki kulüp öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe, diğeri de Beşiktaş. Yapılanma anlamında hem Avrupa'da oynanacak mücadeleler, yani bu toplanacak kamp tarihleri, yavaş yavaş bütün kulüplerin planlaması da ortaya koyulacaktır diye düşünüyorum.
1: Dünya Kupası 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süper Lig'de sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Yani Dünya Kupası finali 19 Temmuz, ardından daha sonra zaten Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Çok bir zamanda yok. Orada da milli takımdaki oyuncular da inşallah biz finale kadar gideriz. Biraz daha az dinlenmiş olacak belki de.
0: Evet ya, zaten şu an tatiller başladığı için milli takıma gidecek olan oyuncularda. Tabii ki onların da dinlenmek hakkı, ama tempo yapmak zorundasınız. Ve yine konu transfere bağlanacak, ama burada biraz bağlayacağım daha doğrusu. Oradaki performanslar çok belirleyici olacak. Şimdi market değeri 50 milyon euro olan futbolcu, örnek verelim. O performans, yani o Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilerse bu rakamını daha da yukarılara çekecek. Transfer de zorlaşacak.
2: Evet,
0: herkes
2: doğru.
0: Şu an gitmeyen oyuncu, iyi oyuncu kovalayacak bu transfer döneminde bütün kulüpler. Hani nerede ne var diye bakacak. Ama Dünya Kupası sonunda da ciddi bir pazar artışı da olacak gibi duruyor.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bir sezonu bitiriyoruz, bir sezonu başlangıç tarihi ekrana da yansıyor. Salim, 14 Ağustos. Yine yazın aslında, evet. Yaz bitmeden yine başlayacağız aynı şeye.
2: Yani
1: koşturmacaya.
3: Yaz tatili bitmeden hemen başlayacak. Tabii burada futbolcular için çok zorlu olacak. Kaya da sen de ifade ettin Koray abi. Şöyle ki, Dünya Kupası'nda mücadele

0: edecek oyuncular o süreçte çeyrek final, yarı final ve final oynadığını düşündüğümüzde yaklaşık bir haftalık bir arası olacak. Sonrasında tekrardan takımlarına dönecekler. Kamp görmeyen oyuncular da olabilir bu süreçten dolayı. Erken bir hazırlık dönemi de başlayacak. Ancak beni mutlu eden şu, bu sezon ligimiz uzun bir aradan sonra 18 takımda oynandı. Gelecek yıl da 18 takımda oynanıyor. Bundan dolayı 18 takımda oynanması ve 14 Ağustos'ta başlayacak ama altını çizerek söyleyelim, milli ara fazla olacak. Milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar var. Mesela Eylül ayında İtalya ile oynayacağız. Daha önce onu da A Spor'da paylaşmıştık. Evet. Bu maçta Ankara'da oynanacak. 19 Mayıs Stadyumunda açılış töreniyle. Yani güzel olacağını, evet, düşünüyorum.
1: Bunu şimdi bir yandan tabii yeni sezon için konuşuyoruz ama, evet, daha sezon da bitmedi. Evet. Mücadeleler sürüyor. Süper Lig'de işte ligde kalma yarışı var dedik. Alt liglerde, hı, yukarıya çıkmak için yoğun çaba sarf eden takımlar var. O iki ekibinde teknik direktörleri şu anda A-Spor yayınında hemen Çorlu Spor 1947 teknik direktörü Cem Kavçak Hoca'ya ve Malatya Yeşilyurt teknik direktörü Murat Yıldırım'a teşekkür edelim. Hoş geldiniz diyelim. Çünkü bu iki teknik adam yakında cumartesi günü saat 17'de ismini 2. lige yazdırmak için kıyasıya bir rekabetin içinde olacak. Aynı zamanda bu zorlu maç öncesi muhteşem bir centilmenlik örneği de göstererek bir araya geldiler. Öncelikle İkinizi de tebrik ediyoruz. İki camiayı da aynı zamanda hem bireysel olarak hocalarım sizleri hem de camialarınızı, artık bir final 90 dakika var. Müsaadenizle Cem Hoca ile başlayalım Murat Hocam, ardından size de sözü verelim. Öncelikle Cem Kavçak Hocama duygularınız nelerdir? Artık bir finale denk geldiniz, önemli bir yolu aştınız. Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. Bize böyle bir şans verdiniz. Bizi bir araya getirdiniz. Alt ligler çok önemli ülkemizde. Buna vakit ayırıp zaman ayırıyorsunuz. Teşekkür ediyorum sizde. Tabii burada olmak çok önemli. Bizim adımızda finalde olmak. Tabii buraya gelirken öncelikle herkesi kutlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Oyuncuları, teknik ekip, camiaları. Burada bir final maçı. Bu final maçını yarışan, yakışan bir şekilde yarışacağız inşallah. Burada tabii rakibimiz olduğu gibi bize şampiyonluk tek hedefimiz, tek hayalimiz. Bunun için sahada mücadele edip bugüne kadar yaptığımız şeylerin daha fazlasını yaparak hem şehrimize, hem kulübümüze, hem de yönetimimize, ailelerimize bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz. Dediğim gibi dün de beraberdik hocamla, yayındaydık. İnşallah hak edenin bu şampiyonluğu ileriye taşıyabilecek camialar, takımlar hak eder ve kazanır diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı diyorum.
1: Kolay gelsin diyelim. Murat Hocam, sizin duygularınız, düşünceleriniz nelerdir ilk etapta? Size de soralım.
3: Öncelikle bu yayın için size ve A-Spor ailesine teşekkür ederiz. Cem Hocam'ın dediği gibi dün akşam da birlikteydik. Bir canlı yayına çıktık. Hocam her şeyi söyledi zaten, özetledi. Zor bir sezonu geride bıraktık. Cumartesi günü Ankara'da Eryaman Stadyumunda saat 5'te işte iki güzel kulübümüzün, iki büyük camianın final için oynayacağı bir maç olacak. Tabi biliyorsunuz statüyü 90 dakika sonunda veya hakemin son düdüğünden sonra bir takımın sevineceği, bir takımın üzüleceği bir müsabaka olacak. Her iki takım da buraya gelmek için çok büyük emekler sarf ettiler. Hocam da zaten dün de söylemiştim. Hocam da çok büyük bir başarı sağladı Cem Hocam. Bir puanla İnegöl Kafkas'ın ardından ikinci bitirdiler. Biz de öyle. Biz de ligin dibinden geldik. Önce playoff'a, şimdi de finale çıkmayı başardık. Hocam da dediği gibi cumartesi günü seyir zevki yüksek, güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. İnşallah izleyenlere de güzel bir maç seyrettireceğiz inşallah.
1: Şimdi aynı soruyu ikinize de soracağım tabii ki. Cem Hoca'ya önce sorayım. Çorlu'da bu maç öncesi atmosfer nasıl hocam? Biraz böyle artık bulunduğunuz bölgede de hissettiriyor musunuz? Heyecanlı yaşıyor mu insanlar? Herhangi bir böyle sezon başına göre daha fazla kalabalıkların olduğunu görüyor musunuz? Aynı şeyi Malatya için de soracağım Murat Hoca'ya ama önce Cem Hocam sizin cevaplamanızı rica edeyim.
2: Tabii açıkçası şöyle, biz devre arası katıldık takıma ve devre arasından itibaren işte transferler olsun, oynadığımız maçlar olsun. Direkt çıkmayı çok hayal ettik, hedefledik, hatta çok da yakındık ama maalesef playoff'tan bu finale kaldık. Tabii şehir Trakya'nın ikincilikte bir tek Kırklareli var, bunun dışında en büyük camiası diyebilirim. Çok fazlasıyla hak ediyor. Günlerdir işte burada maçlar

0: sonrası ve son maçlarda özellikle bu heyecan çok fazla oldu. Ankara'ya da çok sayıda taraftarımızın geleceğini biliyoruz. İnşallah orada onlarla beraber bu coşkuyu yaşarız.
1: Murat Hocam, Malatya'da durum nasıl bu final öncesi?
2: Biz devre arasında ilk 4 maç oynanmıştı. Sonrasında geldik. Taner Aras Hocam bir ayrılığı oldu. Sonra biz sonrasında gelmiştik. Tabii biz geldiğimizde sizin de bildiğiniz üzere takım sonlardaydı. Yani Kapadokya, su vermez Kapadokya'nın 18 puanı vardı ligin sonuncusu. Biz 19 puanla almıştık takımı. Ama tabii yönetici abilerimizle konuşunca buranın büyük bir cami olduğunu ben biliyordum zaten. Yıllarca Süper Lig'de oynadı. Hem taraftar olsun hem tesisleşme anlamında. Altyapı çok sağlam. Dediğiniz gibi biz ilk geldiğimizde ilk Mazıdağ maçına çıkmıştık. Mazıdağ maçında yani 100-150 taraftar anca vardı tribünlerde. Geçen hafta belki görmüşsünüzdür. İçeride oynadığımız Kayseri maçında, Erciyes maçında 20 bin taraftara oynadık. Evet. Burası çok büyük bir camiye. Kitlesi olan, futbol geçmişi olan, futbol kültürü olan hem tribünlerde hem şehirde büyük bir camia dediğiniz gibi. Yani ilk geldiğimizde çok bir şey yoktu. Destek anlamında da, izlenme anlamında da kimse çok böyle bir ümit görünmüyordu. Ama biz geldikten sonra çocuklar da iyi reaksiyon verdiler. Çok şükür elhamdülillah oynadığımız 14 maçta bir mağlubiyete kaldık. O da deplasmanda Silifke Belediyespor'a karşı. Sonrasında da iyi bir ivme yakaladık. İşte playoff finaline kadar geldik. Dediğiniz gibi şehirde büyük bir kenetlenme var. Büyük bir birliktelik var. Futbolun zaten en büyük yönü bu. Birleştirici tarafı. Çünkü eski Malatya Spor, efsane Malatya Spor'dan sonra şehirde bir küskünlük vardı. Zaten bildiğiniz üzere 2023 yılında büyük bir felaket yaşadı Malatya ilimiz. Ondan sonra da her anlamda bu şehri ayağa kaldırmak için böyle bir başarıya, böyle bir ivmeye ihtiyaç vardı. Şimdi final maçı için Ankara'ya şimdiden güzel organizasyonlar var. Bize ayrılan tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Burası her zaman söylüyorum çok büyük bir camia. Evet. Futbol kültürü olan, futbol geçmişi olan, taraftarı çünkü Süper Lig görmüş burası. İnşallah Cem Hocam'ın dediği gibi. Yani iki takımdan biri sevinecek, biri üzülecek ama hafta sonu sevinen taraf olmayı ümit ediyoruz. Bakalım hayırlısı.
1: Dediğiniz gibi ikinize de hem hocalar olarak sizlere hem de aynı zamanda Çorlu Spor Camiası'na, Malatya Yeşilyurt Kulübü'ne başarılar diliyoruz. Artık hakkınızda hayırlısı neyse olacak. Böyle güzel bir örnek teşkil ettiğiniz, böyle zorluk seviyesi yüksek bir maç öncesi bir araya gelerek de gayet medeni, sporun ruhunu yansıtıcı bir şekilde davrandığınız için ekstra teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çünkü antrenmanlar da var. Malum hafta sonu karşılaşma öncesi sizi de fazla oyalamayalım. Son sözleriniz varsa eklemek istediğiniz herhangi bir şey. Ben yine son bir sözü size bırakayım. Cem Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Son olarak bütün sezonun bir emeği var burada. Bütün sezonun emeğinin karşılığını alacağımız bir maç. İnşallah hani bu kupayı bu şehrimize getiririz diyorum. Size tekrar teşekkür ediyorum. Bize böyle bir şans verdiniz. İyi yayınlar diliyorum size de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Murat Hocam var mı sizin son bir sözünüz? Size de sorayım.
2: Ben de kendi adıma, camiam adına, Malatya adına size, değerli konuklarınıza teşekkür ediyorum. Aspor ailesine teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sunduğunuz için. Cem Hocam'ın dediği gibi inşallah çok büyük emekler var. Kim kazanırsa kazansın, tabii centilmenlik içinde, fair play ruhu içinde inşallah güzel bir maç olur. Tabii önce can sonra canan. Bizim de temennimiz önce Malatya Spor Yeşilyurt camiasını bir üst düzeye çıkarmak. Ama her şeyin hayırlısı olsun.
1: Evet.
2: Tekrardan söylüyorum, bu güzel desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayına katıldığımız için biz de çok mutlu olduk. İyi yayınlar diliyorum. Salim hocama da, Kaya hocama da çok selamlar.
3: Başarılar hak eden kazansın hocam.
1: Evet, hak eden kazansın teşekkür diyelim. Ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir yanda Çorlu Spor 1947, evet. Bir tarafta Malatya Yeşilyurt. Bakalım hangi ben takım biliyorsun, ikinci lige yükselecek.
3: Ben de biliyorsun Bursa'daydım.
1: Evet.
3: Elazığ Spor Muğla Spor finalini izledim.
1: Muğla da çıktı bu arada. Tebrik
3: evet,
1: ediyoruz
3: Muğla Spor'da. Birinci lige yükseldi. Tebrik edelim. Maça gittim. Şöyle ki hem Muğla'dan gelenler, özellikle de Elazığ'dan gelen taraftarların inanılmaz bir coşkusu vardı. Birçok selam var üzerimde kalmasın. Aspor ailesine birçok gördüğüm insan, vatandaşlarımız selamlarını gönderdi. Elazığ Spor maç içerisinde öyle bir maçtı ki, playoff finali diyoruz ya, ilk yarıda Elazığspor'un 3-0

0: Birinci lige yükselmeyi başardı. Bir soru vardı. Birazdan cevaplarsın diye konuşmuştuk. Tabii, o da neydi? Şimdi bu da Galatasaray'a dair son soru olsun. Diğer gündemlere de geçeceğiz ama sosyal medyadan mesaj attığınız takdirde tekrar tabii kapanmamak üzere konuyu değiştirmiyoruz. Yine olursa cevaplarız yani yorumcularımızla birlikte. Van Dijk'le Galatasaray ilgileniyor mu? Bu çünkü çok konuşuluyor. Bu belli ki transfer döneminde de konuşulmaya devam edecek gibi duruyor.
1: İlgisi var Galatasaray'ın Van Dijk'a. Yani özellikle Başkan Dursun Özbey'in görmek istediği oyunculardan bir tanesi takımda. Ama tabii burada maliyet durumu söz konusu. Van Dijk'ın aldığı maaş ortalaması yanlış hatırlamıyorsam 13 milyon euro seviyelerinde bir maaşı var. Avrupa'da en çok maaş kazanan futbolculardan birisi. En yüksek ücreti alan stoperlerden bir tanesi. Evet Galatasaray'ın bir düşüncesi var. Fakat buradaki planlama dahilinde eğer ki şartlar oluşursa, yanılmıyorsam oyuncunun 2027'ye kadar kulübüyle kontratı var. Van Dijk'ın sözleşmesi var. Yani burada iki taraflı da bir fedakarlık olarak mı adlandırırsınız bunu? Evet. Ya da bir Van Dijk'tan daha da düşük rakamlara evet diyebilecek bir seviyeye getirebilirse Galatasaray evet. Oluşabilir. Fakat net olarak Galatasaray'ın ilgisinde olan bir oyuncu olduğunu ben de söyleyebilirim. Ve Liverpool'daydım. Gitmiştim deplasmana Şampiyonlar Ligi'nde. Şunu gördüm orada. Oyuncu röportaj verirken hem kendi ülkesindeki basın mensuplarına hem de orada bizlere özel olarak gelip soruları cevapladı. Çok sempatik bir yapısı vardı. Buradaki karşılaşmalarda da maç sonları zaten herkesin dikkatini çekmiştir. Galatasaray'la alakalı olumlu şeyler söyledi. Tribünlere, taraftara çok güzel atıflarda bulunmuştu.
2: Evet.
1: Hani izlenmeleri çok iyiydi. Ama buradaki işte esas konu şu, maaş konusu. Yani orada en çok kazanan oyuncu daha az paraya Galatasaray evet der mi? Derse de Liverpool'da kontratına yani yeni bir kontrata imza atar mı atmaz mı? Bunlar soru işareti. Fakat Galatasaray'ın düşüncesinde olduğunu net olarak belirtmek isterim.
0: Van Dijk'ın kazandığı ücret tabii ki konuşuluyor ama Türkiye'de de ciddi yüksek rakamlara çıkıldı.
2: Evet.
0: Bütçe oluşturulamaz mı?
1: Ya şu olur. Bonservis Sané transferi gibi olsa yani daha rahat konuşabilirdim ben. Net konuşabilirdim. Çünkü evet Sané'de bonservis yoktu. Oyuncuya maaş verildi. İmza parası gibi de bir rakam verilmişti. Bir paket halinde bitmiş bu transfer. Ama şu an Van Dijk'la alakalı zaten futbolcunun aktif sözleşmesi var. Liverpool'la sözleşme uzatmazsa yani bir serbest kalma durumu oluşursa sadece maaşla çözülebilecek bir durum olursa Galatasaray o şekilde tabii ki denkleme girmek ister bu oyuncuda. Bir yandan da şöyle bir düşünce var. Genç dinamik oyunculara yatırım yapalım. Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Van Dijk'ın ben yaşından itibaren kötü bir oyuncu olduğunu burada iddia etmiyorum.
2: Evet.
1: Çünkü artık burada ne söylesek biliyorsunuz çok farklı yerlere gidiyor kullandığımız cümleler, kelimeler. Evet. İyi bir oyuncu. Zaten anlatmaya gerek yok Van Dijk'ı. Ama Van Dijk gibi bir oyuncuyu kadronuza kattığınızda 2 yıl verim alabilirsiniz. Yani bu yaş aralığından sonra.
0: 91 ama doğumlu.
1: Daha genç bir oyuncuya giderseniz ilerleyen dönemde bonservis satışı yaptığınızda da kazancınız da olacaktır. Buradaki düşünce de bu. Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir kadro kuracaksanız tecrübeli oyunculara da ihtiyacınız var. Evet. İşte Mertens örneği gibi verelim son dönemlerde. Mertens ayrıldıktan sonra Galatasaray 10 numarasını bir türlü bulamadı. Yani hala bulamadı. İşte Okan Hoca Yunus'un kendi bölgesi olmasına rağmen bir şeyler yapmaya çalıştı. Sahada kendini gösterdi. Olursa harika bir transfer olur tabii ki. Burada dediğim gibi rakamsal boyutta aldığı maaş bunları bir düşünmek gerektiğini vurgulamak lazım.
0: Sen ne diyorsun Salim? Olası bir Van Dijk transferi için.
2: Yani Van Dijk'a hiç kimse yok demez. Fakat aldığı ücret belli. Sözleşmesi devam ediyor. Liverpool'un ikonik oyuncularından birisi, simge oyuncularından birisi. Yani Galatasaray'ın ilgisi var. Daha önce de gündeme geldi. Ancak ben Kaya'nın bahsettiği 10 numara pozisyonundan devam etmek istiyorum. Şöyle ki Galatasaray ligi şampiyon olarak tamamladı. Özellikle de son hafta yaşadığı puan kayıpları vardı. Fiziksel anlamda bir yorgunluk belirtisini net bir şekilde gördük Galatasaray'da. Bunun sebebi de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 8 maç oynadı. Sonrasında 6 tane maç oynadı. Düzeltiyorum. 4 maçta oynadı diyebiliyorum. Toplamda 12 ya da 14 maç oynandı. Juventus maçı, Liverpool maçları 14 maç oynandı. Ziraat Türkiye Kupası'nı da buraya dahil ettiğimizde maç sayısı çok çok fazlaydı. Galatasaray'ın fiziksel anlamda

0: Anlamda ligin son haftalarında düşüşünü net bir şekilde gördük. 10 numara pozisyonunda Mertens'in yokluğunu Galatasaray aradı. Mertens'in yokluğunda Yunus Akgün Adana Demirspor'da da bu pozisyonda oynamıştı. Bir çare oldu mu? Bir çare oldu fakat yaşadığı sakatlık süreci, bel fıtığı ameliyatı oyuncuyu etkiledi. Yani orada Galatasaray'ın net bir şekilde 10 numaraya ihtiyacı var. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkışlarda oyunu açacak, duran toplarla birlikte takıma nefes aldıracak, frikikten goller bulacak, evet, köşe vuruşlarından goller bulacak oyuncuya ihtiyacı var. Lemina ile ve Torreira ile Galatasaray devam ediyor. Lemina'nın zaten opsiyonu vardı. Bunu doldurdu. Lemina ile anlaşma sağlandı. Lemina gelecek sezon, bendeki bilgi, sen de teyit edebilirsin yani Kaya. Bendeki bilgi, Lemina hem 6 numara hem de stoper pozisyonunda kullanılacak. Bu sezon da gayet iyi işlere imza attı. Fakat şimdi Galatasaray taraftarı coşkuyu yaşıyor. Zaferi yaşıyor. Galatasaray'ın net transferlere ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki Galatasaray net bir şekilde, az önce Kaya da bahsetti ilk bölümde, stoper transferi yapmalıdır. Net bir şekilde stoper transferine ihtiyacı vardır. Bek oyuncuları noktasında İsmail Jakobs yeteneğinden şüphem yok. Ancak yaşadığı sakatlıklar orada biraz etkiledi. Bek pozisyonuna da transfer yapmalıdır. Bu sağ bek pozisyonu olabilir. Çünkü Saşa Boy'un durumu belirsiz. Satın alma opsiyonu var. Singo sakatlık durumu yaşamıştı. Bununla birlikte orta sahaya iyi bir alternatif oyuncu lazım. Barış Alper Yılmaz kalsa da gitse de kanat transferi lazım. Santrafor transferi lazım. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynadınız. Son 16 turundan sonra hedefler büyüdü. Geriye dönüp baktım istatistiklere. İstatistikler şunu söylüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynadığında bir sonraki sezon ligde sıkıntı yaşamış. Sadece iki tane istisna var.
1: Evet.
0: Hamza Hamzoğlu ile şampiyon olmuş. Lucescu ile birlikte şampiyon olmuş. Onun dışında kadroyu yenilerken de yine eski yöntemden devam edilmeli. Parça parça takviyelerle, net takviyeler yapılmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii Galatasaray'ı konuşur, evet, sorular geldikçe dedik. Van Dijk'le ilgilendiğini söyledi, evet, Kaya Temel. Süper Lig'de bir yandan kümede kalma yarışı var dedik ama bir başka yarış daha var. O da futbolcular anlamında, bireysel anlamda golcüler için. Süper, evet, Lig'de gol kralı kim olacak? Bu sezon son haftayla birlikte bu da belli olacak. Birbirine yakın isimler var. Dilerseniz şöyle, hem şu an zirvedeki isimler kimler olabilir, onları bir paylaşalım, hem aynı zamanda yine daha önceki gol krallarını da şöyle hatırlatalım istedik bu bölümün sonuna doğru, bunu da konuşmuş olalım. Şimdi zirvede şu anda Onuachu var, 22 golü var. Onuachu'yu Shomurodov takip ediyor, Başakşehir forması giyen, ve Anderson Talisca yine 19 golle bu ikilinin arkasındaki isim. 22, evet, golü var Onuachu'nun, 21 golü var Anderson, özür diliyorum, Shomurodov'un, 19 golü var Anderson Talisca'nın. Bu üçlünün en yakın isimler Bayo'yla Osimhen, 15'er golleri var. Onu söyleyelim, evet, artık herhalde onların son haftada zaten böyle bir imkan yok. Yani matematiksel olarak var da gerçekçilik anlamında yok zaten. Evet. Şu an için bu üçlü. Bu üçlüden hangisi gol kralı olarak?
2: Sanırım. Kupada vardı bir de, Icardi'nin de 14'te.
1: Tabii bu Süper Lig'deki, evet, gol krallığı yarışı. Daha önceki ben gol krallarını bir hatırlatayım. Geçtiğimiz sezon 26 golle Victor Osimhen gol kralıydı. Ondan önceki sezonda gol kralı yine Galatasaray'dan çıktı. Mauro Icardi 25 gol atmıştı 2023-24 sezonunda. Osimhen ve Icardi'den önceki gol kralı Fenerbahçe'den Ener Valencia 2022-23 sezonunda 29 gol atmış Valencia. 2021-22'de Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok 20 golle gol kralı olmuştu. Ve daha geriye gidiyoruz. 2020-21 Mupenza Hatayspor'da 22 golle gol kralı olmuştu. Toprağı bol olsun diyelim bu, evet, arada. Genç yaşta kaybettiğimiz sporculardan, evet, birisi. Sörloth 24 golle Trabzonspor'da 2019-20'de ve Jagne 30 golle 2018-19, 2017-18'de 29 golle Bafétimbi Gomis ve 2016-17'de Alanyaspor forması giyen Wagner Love'ında 23 golü bulunuyor. Yani son dönemde en çok gol atarak gol kralı olan isim Mbaye.

0: Jagne. Amed'de de başarılı bir sezon geçirdi.
1: Birincilikte de bu sezon gol kralı
0: evet,
1: oldu.
0: Evet, 30 gol attı. Tabii 30 golün bir kısmı Kasımpaşa'da da attı. Evet, evet. Galatasaray'da devam etti. Onu da hatırlatalım yani. Ve Galatasaray'da kaç tane çıkmış? 1, 2, 4 tane gol kralı çıkarmış. Şu tabloda Trabzonspor'un bir gol kralı var. Fenerbahçe'nin bir gol kralı var. Kimin yok? Beşiktaş'tan dikkat evet. edersen hiç gol kralı yok. Kaç sezon boyunca.
2: Ve sürekli değiştiği için de tabii ki orada santrafor. Ama bu tablonun geneline baktığımızda bu sezonu yani evet rakamlar birbirine çok yakın. Son haftaki mücadelelere de bakmak lazım burada ama Onuachu sanki gol krallığını ipini göğüsleyecek gibi duruyor. Çünkü buradaki önemli olan denklem şu, Trabzonspor'da bu sezon Onuachu'nun olmadığı maçlarda Trabzonspor çok zorlandı. Ama olduğunda da çok rahat etti. Oyuncuyu beslemenin rolleri ve etkileri Onuachu'da net olarak gösterdi bize. Çünkü biz şimdi 3 büyüklerden ya da 4 büyükler olarak adlandırdığımız net olarak Trabzonspor'da işin içine kattığımız denklemlerde Onuachu'nun olmadığı zamanlarda Trabzonspor evet. çok geriye gitti dediğimizde Galatasaray'da Osimhen'in etkisinden söz ettiğimizde şunu söyledik, Icardi'ye top gelmiyor çok fazla ya da oyuncular besleyemiyor. Ama Trabzon'da bu durum biraz daha farklı noktaya evrilmişti Onuachu'nun evet. olduğu maçlarda.
0: Şimdi hemen sorayım size, hatırlatıyorum bu arada izleyicilerimize de bu konuyla ilgili mesaj atabilirsiniz. Birazdan tabii. yine zaten okurum. Başakşehir Gaziantep deplasmanında Şomurodov'un 2 gol atması lazım. 2 fazla yani Onuachu bir...
1: Atabilir bu arada Eldor Eldor'da devam
0: Trabzonspor
1: ediyor.
0: Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Evet. Fenerbahçe Eyüp Spor'u ağırlayacak. Yani maçları da göz önünde bulundurursanız Eyüp ve Gençler Birliği daha çok direnç koyacak ortaya
1: evet,
0: o karşılaşmalarda.
1: Evet, daha çok direnç koyacaklar.
0: Başakşehir'in Antep deplasmanı biraz daha kısmen rahat olabilir. Yani Şomurodov açısından şayet gol krallığına.
1: Evet, Gaziantep FK'nın hiçbir iddiası yok. Yakın dönemde teknik direktör değişikliği yaşadılar. Yani bu noktada Eldor bir adım önde. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bana soracak olursam burada yarışı kim hak etti, gol krallığı yarışını, net bir şekilde ona açılıyorum. Sebebi de şu, bir takım santraforu kadar güçlüdür. Bunun da en güzel cevabı ona açıdır. Ona açının oynadığı maçlarda net bir şekilde katkısını gördük. Güzel bir örnek verdin Kaya. Victor Osimhen ve ona açı takımlar için çok önemli birer parçaydı. Ben ona açının da Gençler Birliği maçında gol atacağını düşünüyorum. Ama evet. dediğin gibi
0: Şomurodov da büyük iş yaptı evet. ama. Yani 21 gol için az değil.
2: Bu sezon yani
0: devam ediyor 20 golle gol kralları var yani. Gördüm.
1: Bu arada
0: mesela
1: devam ediyor.
0: 20 golle olmuş.
1: Bu arada devam ediyor. 2.7 milyon euroluk, yanlışım varsa düzeltebilirsin, satın alma opsiyonunu kullandı Başakşehir Kulübü. Roma'dan bonservisini evet. aldı oyuncunun. Gelecek yıl muhtemelen teklif gelir. Yurt içinden ve yurt dışından.
0: Şimdi ikinci bölümü de noktalıyoruz ama bir bilgi vardı bugün. Özellikle Fenerbahçelileri belki etkileyecek, basketbol severlerini de yine yakından takip ettiği Yan Veseli. Burada çok güzel ve özel işlere imza atmıştı Fenerbahçe Beko forması altında. Sezon sonunda basketbola veda edeceğini açıkladı. Şimdi Yan Veseli'nin attığı o güzel basketlerle şöyle görüntülerimiz var. O görüntülerle bir ara veriyoruz, ardından burada olacağız.

Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın.

0: katılım.com.tr'de Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr.

0: geçerek tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor gündemine devam ediyoruz. Kaya Temel ve Salim Manav'la birlikteyiz. Fenerbahçe'yi konuşarak başlıyoruz bu bölüme. Sarı lacivertlilerde seçim süreci var. Seçim tarihine dair de başkan adayları 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim edecekler. Haberin detaylarına bakalım.
2: Fenerbahçe'de seçim takvimi netleşti. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Fenerbahçe'de başkan adayları 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim etmek zorunda. Listeler genel kurul toplantısı başlangıç saatinden en fazla 72 saat öncesine kadar değiştirilebilecek. Ancak listelere yazılan adaylardan herhangi birinin vefat etmesi halinde seçimin yapılacağı gün saat 9'a kadar da değişiklik yapılabilecek. Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca bütçe oylanacak. İkinci günse başkanlık seçimi yapılacak.
1: Şimdi tabii gözler iki adayın da listelerine çevrilecek. Fenerbahçe camiası başkan adaylarını yakından tanıyor ama yönetim kurulunda kimler olacak? Bu da belirleyici seçimde oy kullananların fikrini etkileyecek en önemli unsurlardan birisi. 22 Mayıs yani 10 gün var. 10 gün içerisinde 500 imza konusunda herhalde iki adayın da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı aşikar. Herhangi bir gerçi bu arada birleşme vesaire olur mu onu da bilmiyoruz. Her zaman bu ihtimaller göz önünde bulundurulmalı değil mi? Çünkü
3: evet tabii.
1: Fenerbahçe'de olsun, diğer kulüplerde olsun zaman zaman birleşme görüyoruz, çekilmeler görüyoruz. Ama şu an için gözüken iki aday da birleşmeyecek gibi duruyor.
3: Birleşirse fayda ama daha çok faydası olur.
1: Aziz Bey'in o yönde çağrısı var ama Hakan evet. Bey birleşmeyeceğini söyledi. Muhtemelen şayet bir birleşme gerçekleşecekse eğer Hakan Bey'in Aziz Bey'in ekibine katılmasıyla yani evet. Aziz Bey'le beraber bir yol yürümeye karar verirse olacak gibi duruyor. Yani ama bu, o noktada da şu an için öyle bir açıklama yok zaten.
3: Bence bu denklemde Fenerbahçe'nin zaten uzun yıldan beri şampiyon olamaması konusu evet her zaman konuşulan bir konu. Fakat burada Aziz Yıldırım'ın ilk başta çağrı yapması gayet yerindeydi bence. Yani Barış Göktürk zaten bu çağrıya cevap verdi, katıldı. Ama Hakan Bey'in kendi düşüncesi var. Özellikle bu sezon Kerem Aktürkoğlu transferinde kendisinin katkısı var zaten. Ne kadar çok tartışma yaratılsa da bu konu, yapılan kontratlar, sözleşmelerle alakalı konuşmalar ya da Fenerbahçe cezayla karşı karşıya kalacak mı UEFA'dan gibi. Fenerbahçe'de bir hedefinin olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Çünkü oyuncu üzerinden bu sezon bir giriş yaptı ve Fenerbahçe kulübüne bir katkıda bulundu. Birleşmez, bence de birleşmez ama birleşirse bence daha da güçlü olur Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe camiası yeni bir sezona tek yumruk olarak girilebilse daha da avantajlı bir konuma geçirebilir yönetim anlamında iş olmasa. Çünkü futbol sahada oynanılıyor. Her ne kadar paralar harcasanız da günün sonunda başarılı olan ve hak eden takım tabii ki şampiyonluğu kazanıyor burada. İki adaylı bir seçim olacağı zaten şu an net olarak ortada. Senin söylediğin bence bir nokta çok önemli, listede kimlerin olacağı.
1: Evet.
0: Yani son anda belki değişiklikler olabiliyor, belki değil oluyor. Görüyoruz. Güçlü bir isimler ya da sürpriz isimler listelere katılabilir mi? Hakan Bey'in listesine belki bu yönetimden, mevcut şu an aktif olarak devam eden yönetimden birkaç isim geçebilir mi? Ya da Aziz Bey'le çalışmak ister mi? Aziz Yıldırım'ın burada düşüncesi ya da beklentisi ne olacak? İsimlerden çok, evet, isimler şu an çok çok önemli. Liste ve kurulacak ekip de çok önemli. Çünkü saha içerisinde Aziz Bey seçildi diyelim, varsayalım. Hem saha içerisinde Fenerbahçe'deki dengeleri koruyacak bir ekibe ihtiyaç var. Yönetimsel olarak da bunu söylüyorum. Hem de transferleri yönlendirebilecek. Yani Aziz Bey'in zaten şu dönemde hem yaşından dolayı çok fazla eski temposu olmaz. Yani rutinde götürdü. Çünkü Galatasaray'da da öyle. Her ne kadar Dursun Özbek bütün kararlar, son kararlar başkanda verilse de onun altındaki yöneticiler daha aktif çalışıyor. O yüzden tabii, böyle bir kadroyla, çalışkan bir kadroyla, problem çözebilecek bir kadroyla seçime girdiği takdirde her iki başkan adayında biraz da oradaki oy potansiyeli ona da evrilir diye düşünüyorum ben.
1: Ya zaten bir kişinin yani başkan olarak her şeye yetişme gibi bir ihtimali yok, imkanı da yok. Öyle bir zaman dilimi yok çünkü evet, çok fazla çözülmesi gereken evet, iş oluyor. İşte işin ekonomik boyutu var, takıma dair karar vermen gereken boyut var. Özellikle Fenerbahçe kulübü artık zaten uzun yıllardır her branşta şampiyonluğa oynayan bir kulüp kimliği yakaladı. Doğal olarak o kimliği de korumaya çalışıyorsun. Yani işin voleybolu var, basketbolu var, pek çok branşı var. Her şeye yetişmene imkan yok. Bu noktada da oluşturacağın iyi bir liste çok değerli oluyor. İşini kolaylaştırıyor.
0: Futbolu pozitif tabii, yönde bir hamle yapılması lazım oradaki yöneticilerin.
1: Doğru.
0: Çok güzel özetledin. Basketbolda zaten başarı var. Diğer alanlarda da var. Ya futbolda ciddi anlamda bir senelerdir olan bir başarısızlık var. Kupa gelmiyor, şampiyonluk olunmuyor. Oradaki işte yöneticilerin aktif rol oynayacağı, transferlerde işi bitirecek, çözebilecek isimlere ve bu seçime giderken de teknik adamın işte yapılacak olan transferlerin bunların hepsini önden planlamanız gerekiyor. Bir taraf belki bu isimleri duyurmak ister, diğer taraf bunu saklamak ister. Belki tam seçimin olacağı gün açıklama gereği duyabilir. Bu tür hamleler bence net olarak göreceğiz. Ama tabii ki burada Fenerbahçe camiası hangi yöneticiyi destekleyecekse, kime güvenecekse ona tabii ki oyunu verecektir. Unutulmasın ki bir yıllık bir süreç tabii ki. Önümüzdeki yıl tekrardan Fenerbahçe'de bir seçim gerçekleşecek. Başarılı olan taraf bir yıl içerisinde ipi göğüsleyip yıllarca da devam etme ihtimali var. Ama her sezon aynı şeyi konuşuyoruz biz Fenerbahçe'de. Hani yönetim dışında da teknik adam değişiyor, futbolcular değişiyor. Sezona daha erken başlamanız gerekiyor. Bu denklemlerin hepsini de iki başkan adayı da en iyi şekilde organize ederek bu seçime girmeleri gerekiyor.
1: 1998'deki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın listesi çok konuşuluyor. Yine benzer öyle güçlü bir yönetim kurulu listesi işte. Kimler vardı o zaman? Gürbüz Refioğlu, Abdullah Kiyılı, Mehmet Aydın, Köksal Özbek, Nihat Özdemir, Nihat Özbağ, Ali Yıldırım, Hulusi Belgönder, Fırat Necdet Ersoy gibi pek çok isim vardı yani. Aziz Bey daha önce Ali Bey döneminde eleştirilerde bulunduğunda yönetim kurulu listesinin daha güçlü bir şekilde oluşturulması gerektiğini söylemişti ve demiştik ya benim yani oluşturduğum yönetimlere bakın daha önce içinden federasyon başkanları da çıktı, Fenerbahçe başkanları da çıktı. İşte Nihat evet, Özdemirler.
2: Yani burada
1: beraber çalıştığı Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanlığı yaptı. Ali Bey zaten Fenerbahçe başkanı oldu, Ali Koç. Yine güçlü bir liste oluşturması bekleniyor.
2: Yani böyle olmalı. Şöyle ki Ali Bey dönemini hatırlayalım. Ali Bey zaten ekonomik anlamda ciddi fedakarlıklarda bulunmuştu. Fakat o dönem listede yer alan isimler son dönemde Hakan Safi'yi ayrı tutabiliriz. Kerem Aktürkoğlu transferinden dolayı. Fakat genelde yönetimde yer alan listeler ekonomik anlamda neler kattılar tartışılır. Şöyle bir realite de var. yönetici

0: değilseniz, ekonomik anlamda desteğiniz azımsanıyorsa, siz o dönemde yani yönetimde alınan kararlarda da etkili olamazsınız. Sayın Başkan direkt kendi neyse planı onu uygular. Ben bunu birçok kez ülkemizdeki kulüplerde gördüm. Burada zaten Aziz Bey'in de ifade ettiği bu. Yönetim maddi anlamda güçlü olursa, lobi olarak güçlü olursa net bir şekilde daha faydalı olur. Ve orada direkt yönetici de, siz başkan olarak yöneticiyi dinlediğinizde de düşüncesine saygı duyarsınız. Bu yöneticilik direkt maddiyatla ilintili bir durum. Ben böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada bir son dakika bilgisi var. Hemen tabii onu söyleyelim. Fenerbahçe'ye devam edeceğiz. Galatasaray şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Dört dörtlük gecenin biletleri satışta diyor Sarı Kırmızılar. Galatasaray 26. şampiyonluğunu bizim de yayının ilk bölümünde konuştuğumuz gibi 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta kutlayacağını açıkladı ve şu an itibarıyla da satışlara başlandığını söylüyor. Taraftarımız önce GS Plus'ı indirip ardından GS Taraftar Paso Kartı ve Paso üyelikleriyle uygulama üzerinden dört dörtlük gecenin biletlerini satın alabilirler demiş Galatasaray Kulübü. 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te olacak. Biletlerde Salı günü saat 17.23 arasında öncelikli bilet satın alabilirler demiş. Zaten bugün itibariyle yani an itibariyle saat 17.08 yaklaşık 8 dakika önce satışı başlamış. Yine bakıyorum detaylara. Aynı şekilde az önce söylediğimiz gibi şöyle hemen bilet fiyatlarına da bakayım. Kale arkası, kuzey güney kale arkası 190,5 lira. Doğu batı üst tribünler 500 lira. Doğu batı alt tribünler 1905 lira. Saha içi paketi 19.050 lira. Saha içi paketi de varmış. Yani 190,5 lirayla 19.050 lira arasında bilet fiyatları değişiyor.
2: Bütün taraftarlar bu kutlamayı yerinden izleyebilecek. Herkes bütçesine göre tabii ki hareket ediyor ama iyi düşünülmüş rakamlarda oldukça iyi. Saha içi paketi bizim yayının başındaki yaptığımız bazı görüşler biraz sanki taça çıktık ama o paketin detayları da tabii ki belki şey yapmak bir alan lazım. Tabii daha içi derken daha işte o VIP kısımlar, yedek kulübelerin arka tarafı, oyuncu ailelerin olduğu yerler vardı. Onların belki yan tarafı da oluşabilir. Öyle bir düşünce de orada.
1: Bu arada mesela platforma girmişti. Yakın bir oturma düzeni ayarlanır. Yine o da mesela görüntü kirliliği oluşturmaz. O da ayrı bir çözüm olur yani bu arada.
2: Evet evet.
1: Onu da söyleyelim ama hatta şöyle diyor Galatasaray. 19.050 liraya saha içi paketinden de yararlanabilir isteyenler. Orada da şöyle bir şey yapmış. Bu biletten alanlar, saha içi paketinden alanlar GS Store üzerinden bir kod verilecek kendilerine ve o kodla Solo Ilgala Osimhen Box ürününden bir adet, Galatasaray Dominasyon tişörtü ürününden bir adet ekleyerek ücretsiz şekilde onları da alacakmış. O paketin içindeymiş.
2: Yine yayının başında ifade ettik, Solo Ilgala ile alakalı bir paket düzenlenecek diye. Bu paket onun içerisine eklenmiş. Yanılmıyorsam zaten Solo Ilgala Osimhen paketi zaten 10 bin lira civarındaydı. Yani saha içerisindeki şampiyonluk kutlaması paketiyle beraber onun da hediye edilmesi orada mantıklı bir durum gerçekleşmiş. Ve şu da var, hazır hatırlamışken de şunu da paylaşmak isterim. GS Store'dan sorumlu olan yönetici Hakan Sarıöz bu sezonda Galatasaray'ın şampiyonluk tişörtleriyle ve Galatasaray'ın şampiyonlukta kullanacağı olan işte satışa çıkardı daha doğrusu. Aksesuarlarla alakalı da yine çok güzel işler başarmış. Sabah'ta paylaşımlarında ben görmüştüm. Bu bence çok çok önemli bir nokta. Çünkü Galatasaray forma satışlarında ve ürün satışlarında bu sezon katlıya katlıya gitti. Her sezon olduğu gibi bu sezon daha da üzerine koydu. Bir gelir kapısı olarak da bu tabii ki düşünülüyor. En büyük düşünce o. Ekstra Juventus'ta dikkatimi çeken bir detay vardı. Stadyumu bir gün önceden gezdim. Gidip içeride hem Juventus kulübünü daha iyi böyle bir yerinde anlayabilmek için.
1: Evet.
2: Öyle bir düzen yapmışlar ki stadyumun yanında hastaneleri var. kendilerine özel Juventus'un hastanesi var. Bütün oyuncular orada sağlık kontrolünden geçiyor. Çok ve iyi. Kapıdan içeriye girdiğinizde müze turuna başlıyorsunuz kupalar. Bitişte çıkış sizi store'a yönlendiriyor. Yani hiçbir yere sapmadan store'un içine giriyorsunuz. Store'dan stadın dışına çıkıyorsunuz. Olağanüstü bir pazarlama taktiği. Galatasaray'ın da zaten Sayın Dursun Başkan'ın önderliğinde oluşturduğu projeler, yine Galatasaray'ın vadi projesi olarak adlandıran projelerde de bu tür bağlantılı detaylar da olacak. Bunu da paylaşmak isterim.
1: Evet. Cuma günü saat 19.05'te dileyenler yerinde gidip kutlamayı takip edebilirler. Kutlamaya dair plan programdan biraz bahsetmiştik. Kaya tekrar edeceğiz ama evet. O bölümü kaçıranlar varsa herhangi bir sanatçı olmasını beklemiyorsun.
2: Sanatçı yok. Yine... Normal futbolcular şarkılarıyla sahne alacak. Bunların hepsi zaten planlandı. Hepsi tamamlandı. Galatasaray'da resmi açıklamayı yaptı. Bize yaklaşık 2 saat önce benzer detayları paylaşmıştık. Saha içerisinde futbolcular doyasıya bir sevinç yaşayacak. Ekstra sanatçı gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Konuşulmadı da. Çok fazla isimler de geçtiğimiz sezonlarda da konuşulmuştu. Sanatçılar sahne aldı ya da Yeni Kapı'daki kutlamalar vesaire. Ama futbolcular burada doyasıyla taraftarla beraber anın keyfini tadını çıkarmak isteyecektir. Drone şovlar yapılması planlanıyor yine.
1: O görsel yine olacak mı?
2: Yani büyük ihtimal yapılacak. Onun üzerine de çalışılıyor.
1: Güzel bir... Icardi görseli oluşturulmuştu yine gökyüzünde. Evet.
2: Belki bir veda görselim olur artık bilemiyoruz ama o da bir iki gün içerisinde netleşecek Icardi'nin durumu da. Çok güzel bir drone show olacak. Sağ kenarında yine sarı kırmızı havai fişek değil de farklı bir renklerde bir toz bulutu gibi bir şey olmuştu geçen sezon. Yine benzer planlamalar yapıldı onlar. Ve zaten bugün gün ortasında da Rams Park'ta yavaştan hazırlıklar başlandı. Şu an hani bütün ekipmanlar stadyumda yerli yerine yerleştiriliyor. Güzel bir Galatasaray 4. şampiyonluğuna has gövde gösterisi yapacak Cuma günü de. Taraftar da keyfini çıkaracaktır. Yani fiyatlar da bence olabildiğince çok iyi seviyede tutulmuş. Her bütçeye uygun bir satış çıkarılmış bilette. Zaten evet. Sahanın her yerinde, yeni statlarda özellikle her yerden rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.
1: Evet, bakalım izleyeceğiz, takip edeceğiz biz de. Yine şampiyonluk kutlamalarına dair görüntüler vesaire tüm gün A-Spor'da olacak, onu da söyleyelim. Fenerbahçe'ye dönecek olursak yeniden seçim var bir yanda dedik. Bir yanda tabii seçimin gölgesinde sezonun değerlendirmesi de yapılıyor. Fenerbahçe bu sezon ikinci tamamlıyor yine ligi ve şampiyonluk özlemi 12 yıla çıkarken son 30 sezonun 15'inde ligi ikinci sırada tamamlamış Fenerbahçe, haberi izleyelim.
3: Fenerbahçe bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı. Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Sarı Lacivertlilerin ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşti.
4: Hüsamettin ayak koymuştu, Kerem orada kazandı topu, Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!
3: Fenerbahçe son 30 yılda 15 kez şampiyonun bir adım arkasında kaldı. Sarı lacivertlilerin ikinci olduğu 15 sezonun 12'sinde şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray kazandı. Diğer 3 kupayı ise Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor müzelerine götürdü. Fenerbahçe 30 yıllık süreçte 6 kez kupayı kazanırken Galatasaray 16 şampiyonluk elde etti. Son 10 yıla bakıldığında da benzer bir durum söz konusu. Fenerbahçe 10 sezonun 6'sını 2. sırada tamamladı. Sarı lacivertliler bu süreçte 5 kez Galatasaray'a, 1 kez de Trabzonspor'a geçildi.
1: Son 30 sezonda 15 kez ikinci olmak Fenerbahçeliler açısından tabii ki ciddi üzüntü verici bir durum. Ya bir yandan bakarsan sürekli yarışmacı bir takım. Her sene şampiyonluğa oynuyor. Yani böyle kayıp sezon sayısı çok az. Ama diğer yandan bakarsan da her seferinde şampiyonluğa oynamasına rağmen sonunu getirip kupayı alamayan bir Fenerbahçe görüntüsü var Salim. Nasıl değerlendirmek lazım bu istatistiği?
0: Yani evet, kayıp sezon sayısı burada çok çok az. Fenerbahçe'nin yani 3. 4. sırada bitirdiği sezon sayısı çok çok az. Fenerbahçe taraftarı artık şampiyonluk istiyor. Devamlı ikinci olmak hem futbolcu grubu için hem de taraftarlar için mental anlamda çöküntü yaratıyor. Mental anlamda bir çöküş oluşturuyor. Bunu da söyleyelim. Az önce ilk bölümde bahsetmiştik. Fenerbahçe'de seçim var. Yeni başkan belli olacak. Fenerbahçe ligin açıklanacağı takvimi de düşündüğümüzde yaklaşık 9-10 haftalık bir süreç var.

0: Bu süre zarfında yeni yönetim gelecek, takım planlaması, teknik direktör tercihi, ardından yeni sezon hazırlıkları, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan ön elemeleri de düşündüğümüzde ben şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe, ifade ettin haberde, son 30 sezonda 15 kez ikinci oldu. Yani burada yeni gelen yönetimin yapması gereken, takımda taraftarın hedefi, arzusu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Bundan dolayı da Fenerbahçe'nin artık zaman kaybına tahammülü yok. Yeni gelen yönetim, bu tabii başkan adaylarının bir tercihidir. Transferlerini açıklayabilir ya da açıklamayabilir. Teknik direktör tercihleri belli olmalı. Teknik direktörlerle göreve gelmeden önce, eğer göreve gelirsek sizinle anlaştık şeklinde bir ön protokol yapılabilir. Planlama oluşturulabilir. Anlaştığınız teknik direktörler oyuncular izleyebilir. Oyuncular izledikten sonra temas sağlayabilirsiniz. Çünkü günümüzde artık futbol dünyasını düşündüğümüzde dünyanın en önemli oyuncuları sizin bir telefon uzağınızda. Oyuncuya ulaşamıyorsanız kulübüne, menajerine ulaşabiliyorsunuz. Bundan dolayı Fenerbahçe'de gelecek olan yönetim, hangi yönetim olursa olsun, şu an için mevcutta iki başkan adayı var, Aziz Bey ve Hakan Bey, net bir şekilde planlama dahilinde ve somut verilerle gelmeliler. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe ile ilgili istersen bir haber paylaşmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Archil Brown ve Jaden Osterwolde, her ikisinin de yeni sezonda ayrılması gündemde, bunu da söyleyelim. Bunun dışında Asensio'ya gelen tekliflerin olacağı konuşuluyor.
1: Asensio'ya devam ederiz. Archie Brown ve Jaden Osterwolde, evet, için gelen teklif mi var peki?
0: Gelen tekliften ziyade bu oyuncular kendileri artık ayrılmak istiyor. Tabii burada
1: kulübe bildirmişler o zaman böyle bir şey.
0: Kulübe bildirmeden ziyade zaten Jaden'a gelen teklif vardı. Bu sezon devam etti. Avrupa'dan gelen teklifler ışığında ayrılmak istiyordu. Yeni sezonda bu iki oyuncunun ayrılığı sıcak, bunu diyelim.
1: Asensio'ya devam ederiz. Çok Kaya'ya
0: net,
1: da sorayım.
0: Çok net konuşmak istemiyorum. Sebebi de şu, siz de takdir edersiniz ki izleyenlerimiz de takdir edecektir. Şöyle ki, Fenerbahçe'de bir seçim süreci var. Yeni gelecek olan bir yönetim var. Yeni gelecek olan bir teknik direktör var. Bundan dolayı şunu söyleyelim. Ayrılık konusu bu iki oyuncu özelinde sıcak. Yeni sezonda gelen teklifler değerlendirilecek. Hatta geçen ben, Kaya çok özür dilerim, geçen ben A-Spor ekranlarında bir haber paylaşmıştım. Haberden sonra sosyal medyada yorumlar yapıldı. Mert Müldür'e bundan 2,5-3 hafta önce mevcut Fenerbahçe yönetimi mevcut sözleşmesinin üzerine sözleşme uzatma teklifini iletti. Fakat oyuncu, zaten oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra kararını bildirecek. Bunu da paylaşmış olalım. Çünkü Dünya Kupası futbolcuların iç ve dış transferde en önemli eşiği. Futbolcuların performansı, oradaki ortaya koyacağı gol katkısı, asist katkısı, oyunsal anlamdaki katkısı onların geleceğini net bir şekilde etkileyecek. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra transfer yapan futbolcular var. Piyasa değerini arttıran futbolcular var. Klişe bir örnek olacak ama buna en güzel örnek James Rodriguez.
1: Evet. Archie Brown'la Osterwolde. Evet. Devam etmek istemiyor dedi Salim.
0: Devam etmek istemiyor değil ama ayrılığa sıcak diyelim. Direkt Koray abi, iyi bir gazetecisin. Yılların emekçisi bir insansın. Yani direkt ayrılığa sıcak dersek daha iyi olur. Çünkü şöyle ki, mesela Mert Müldür'ün mevcut olan sözleşmesine diyorum uzatma teklif edildi. Biliyorum zaten ben.
2: İkisi adam de kayıp değil bence.
0: Evet,
2: bence de ayrılığı oraya ben de bekliyorum. Evet, ikisi de Fenerbahçe için kayıp, evet, olmaz. Fenerbahçe'nin daha iyi oyuncular transferi yapması gerekiyor. Evet. Sol beke de, sol stopere de.
0: Net.
2: Zaten Osterwolde'nin bu sezon performansı ortada. Her mücadelede acaba bu karşılaşma ne yapacak diye düşünüyor Fenerbahçe taraftarı. Sol bekte Archie Brown geldiği, transfer gerçekleştirdiği sezon başına geri döndüğümüzde ilk başlarda iyi bir performans sergilerken ciddi anlamda düşüşe geçti. Sakatlık oldu, cezalı oldu, o oldu, bu oldu. Ama sonrasında kendisini toparlayamadı. Levent bile ondan daha iyi bir performans sergiledi. Bile derken küçümsemiyorum burada oyuncuyu. Çünkü şundan dolayı söylüyorum, Karagümrük'ten transfer edildikten sonra bu oyuncuya çok fazla forma şansı verilmedi. Evet. Aslında iyi bir oyuncu. Ve oynadığında da bu sezon en net örneği Süper Kupa karşılaşması. Yani iyi bir performans oldu.

0: ortaya koymuştu. Bence Semedo'yla da Fenerbahçe'nin devam etmemesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe bu sezon transfer planlamasını yaparken beklerden ve savunmadan başlaması lazım. Orada elle tutulur bir tane oyuncu var. Benim düşüncem Şikrinyer.
1: Şikrinyer.
0: Çağlar da aynı şekilde. Yani çok geriye gitti. Performans anlamında da, beklenti anlamında da istenilenleri veremedi. Saha içerisinde çok fazla hata yaptı. Hani Fenerbahçe sağ bekte, sol bekte mevcut yönetim zaten sezon sonuna kadar ya da seçime gidilmeseydi oraya bir sol bek transferini önceden anlaşmasını yapmıştı. El Karuni ismiyle anlaşmıştı, masaya oturmuştu. Ama bu anlaşma şu an için geçerli değil. Şimdi de anlaşma yaparsanız yapın, başkan kim olacak, teknik direktör kim olacak, bu isimleri isteyecekler mi? Bunlar önemli. Ama şu olabilir, şu ana kadar bendeki net bilgi de şu, şu anki yönetim yaptığı transfer çalışmaları, yürüttüğü görüşmeler, bir oyuncularla artık birden fazla oyuncularla getirdiği noktada kim başkan seçilirse doğal olarak onlara rapor sunacaklar. Biz bu oyuncularla bu noktaya kadar getirdik. İster transferini yaparsınız, isterseniz daha iyisini bulabiliyorsanız, nasıl uygun görürseniz o şekilde ilerlenmesi gerektiği için bir rapor hazırlığı da var Fenerbahçe'de zaten. Bu süreç doğal bir süreç. Bunun içerisinde Salah vardı bu yönetimin planlaması içerisinde. Hani bilemiyorum, iki başkan adayı da belki düşünebilir. Kimle görüştünüz diye masaya da oturabilir. Yani olacak şeyler bunlar tabii. Ama Salim'in söylediği iki isim de bence ikisi de gitse Fenerbahçe bir şey kaybetmez.
1: Evet. Şimdi bir kısa ara rica ediyoruz. Ardından devam edeceğiz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
0: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında
3: Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontele.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor gündemine devam ediyoruz. Salim Manav ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Şimdi önümüzdeki süreçte transfer döneminde özellikle merak edilen bir konu daha var. O da Ernest Muçi
1: evet.
0: konusunda iki gözüyle de kulübümüz nasıl karar alacak? Beşiktaş Trabzonspor'a kiraladı. Şimdi Muçi'nin opsiyonunu kullanacak mı Trabzonspor? Beşiktaş'a ne teklif sunacak? Bunlar konuşuluyor. Bir Ernest Muçi'yi konuşarak başlayalım Salim. Nasıl buldun Trabzonspor'daki performansını?
1: Yani Trabzonspor'daki performansı Ernest Muçi'nin gerek oyun içerisinde gerek de duran toplarda muazzam, bunu paylaşabilirim. Kaldı ki Ernest Muçi Beşiktaş'a potansiyelinden dolayı transfer edilmişti. Fakat o dönem yüksek bir bonservis bedeline

0: geldiğini de söyleyelim. Potansiyeline yatırım yaptığınız oyunculara yüksek bir bonservis bedeli ödediğinizde ondan daha fazla ücret kazanmanız gerekiyor. Beşiktaş döneminde Ernest Muçi'nin performansı inişli çıkışlıydı. Fakat burada Beşiktaş'taki performansı direkt oyuncu bazlı değildi. Beşiktaş'ın bulunduğu konum itibariyle de etkiledi. Şöyle ki, siz futbolcusunuz, hedef bir takıma gidiyorsunuz. Hedef takıma gittiğinizde ligde yaşadığınız kopma size hem mental anlamda, motivasyon anlamında, mental ve motivasyon anlamında etkiliyor. Fakat burada Ernest Muçi net bir şekilde söyleyelim. Trabzonspor'da kendini buldu. Trabzonspor'da da Fatih Tekke Hoca ona şans tanıdı. Fatih Tekke Hoca ile birlikte kendini buldu. Çok ciddi gol katkısı sağladı. 14 gol, 7 asist, 21 gole katkı sağladı. LC Varşova'dayken iyi bir potansiyeli vardı. Hatta o dönem LC Varşova'nın Avrupa'da oynadığı maçlarda Premier Lig scoutları tarafından izleniyordu. Şu anda bence yani Beşiktaş ve Trabzonspor zaten hafta sonunda Dolmabahçe'de karşılaştı. Ernest Muçi ile ilgili Trabzonspor cephesi bir girişim yapacak. Şu da olabilir. Bu bir direkt masa üzerinde duran seçeneklerden birisi. Trabzonspor Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanıp başka bir takıma da transferi olabilir mi? Olabilir. Bunu Charlotte'da görmüştük, hatırlarsın. Yani burada Muçi'nin performansının artmasındaki durum bence
1: evet.
0: Fatih Tekke Hoca ve Fatih Tekke Hoca ile birlikte Trabzonspor'un oyuncu yapısı. Beğeniyorum. 20 Mayıs'ta son tarih. 20 Mayıs'a kadar Trabzonspor'un vakti var.
1: 8,5 milyon euro. 20 Mayıs'a kadar Trabzonspor bu bonservisi yatırırsa, öderse zaten Muçi'yi alabilir.
0: Evet.
1: Bunun dışında bir pazarlık süreci de var. 5 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş bunu kabul etmemişti. Bu teklifi revize etmesi bekleniyor, evet, Trabzonspor'un. Onun dışında yine bilgi olarak verebileceğimiz bir konu, Beşiktaş'ın indirim yapabileceği 8,5 milyon konusunda, ama büyük bir bölümünü de nakit olarak istediği yine gelen haberler arasında yer alıyor ve Trabzonspor'da zaten Fatih Hoca Muçi'nin kalmasını istiyordu. Bundan sonraki, evet, süreç artık pazarlık şeklinde devam edecek. 10 maçtır gol atamıyordu.
2: Ama tam uyudu yani Trabzonspor.
1: Evet.
2: Tam oldu.
1: Yine
2: yani
1: Beşiktaş karşılaşmasında gol attı.
0: Maçın adamı
1: 14
0: seçildi.
1: Gol, 7 asist. 21 gole doğrudan katkısı var.
2: Ceza sahası dışından ekranlara da geliyor. Attığı goller, duran toptan attığı goller bu sezon. Yanılmıyorsam Başakşehir'e de öyle bir golü vardı.
0: Evet, Başakşehir maçında mesela
2: çok güzel bir golü vardı.
0: Tabii. Yani son nefeste can verdi takımına ligdeki oynanan Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta. Yani bence, yani siz de izlediniz, Muçi Trabzonspor'da kendini buldu. Yani Trabzonspor'da kalırsa, bu performansı devam ederse kesinlikle ve kesinlikle scoutların LC Varşova'dan tanıdığı bir isim gider diye düşünüyorum.
2: Sakatlık geçirdiği zamanla, evet, mesela Trabzonspor'da, Trabzonspor'un kadrosunda derin bir eksiklik hissedildi,
1: evet,
2: orada.
1: Beşiktaş kullanamaz mı mesela? İşin o boyutunu da düşünelim şimdi. Bir yandan Beşiktaş'ta mesela sürekli transfer konuşuluyor Beşiktaş'ta da. Ama Muçi bize gelse, bizde Trabzonspor'da yaptığı katkıyı burada da yapsın diye çok düşünülmüyor.
2: Ama Beşiktaş'ta zaten oynadığı süreçte çok fazla artı katamadı. Hem çevresi, hem takım, çevre derken, evet, takım içerisindeki oyuncu topluluklarıyla anlaşamadığı saha içerisinde belliydi. Evet. Hani bu seviyede bir oyuncu aslında çok fazla sıkıntı yaşamaması gerekiyor, ama Trabzonspor'da gerçekten çok olağanüstü bir performans sergiledi.
1: Evet.
2: Duran topları kullandı, yeri geldi kanatta oynadı, 10 numaraya geçti. Eksiklikler olmasına rağmen farklı mevki. Tamam, Beşiktaş da o şekilde kullandı, ama oyuncu daha çok Beşiktaş'a bir şey veremedi yani. Hani dersiniz ya, bazen DNA'ya uyuşmadı. Uyuşmadı Muçi'de. Ama Trabzonspor'a transfer olduğu günden beri saha içerisinde ne yaptığını bilen, takım arkadaşlarını da ateşleyebilen, doğru yerlerde kritik paslar atan, kilit pasları da var Muçi'nin yani. İyi bir bence oyuncu. Evet. Beşiktaş'ta da zaten transfer gerçekleştirdi. İlk maçlarda bu kumaşını ortaya koydu. İlk başta iyi başlamıştı Beşiktaş'ta da. Devamlılık gelmedi. Şu an Trabzonspor'a tam uyduğu için yönetimler mutlaka aralarında anlaşacaktır burada. Düşüncem o yönde. Çünkü bu tür oyuncuları Trabzonspor'a da transfer olması, şehri tanıması, orada kalması bence yine büyük bir avantaj olacak. Evet. Şu da var.

0: Bir anlamda bunu da değerlendirebiliriz. Uğurcan Çakır'dan zaten ciddi bir anlamda Trabzonspor kasasına para koydu. Bu satışa ihtiyacı var mıydı yok muydu tartışmaları tabii ki yapılıyor ama çok iyi bir satış. Son dönemlerin en iyi satışı bence. Trabzonspor özelinde transfer yapması gereken noktalara da rahatlıkla bu sezon Trabzonspor transferini yapacaktır. Fakat transferde farklı bir bakış açısı var. Scout transferleri alalım, bulalım, oynatalım, sonra satalım. Hem Trabzonspor'a etki oluştursun. Sezon başında yapılan transferlerden hangisini mesela biz daha fazla biliyorduk veya tanıyorduk? No name isimler diyorduk. Ama tabii, çok harika bir orada strateji ortaya çıktı. Yine o yolda ilerleyebilir. Muçi de bence iyi bir denklem olabilir. İyi bir yatırım demeyeceğim ama iyi bir ne derler? Karşılığını, paranın karşılığını verebilecek bir oyuncu. Bunu gösterdi Trabzonspor'da. Evet.
1: Bir yandan tabii ki Beşiktaş'ta bununla ilgili başkan bir karar verecek. Diğer yanda teknik heyetle Sergen Yalçın'la birlikte Rize Spor maçının ardından bir görüşme yapması bekleniyor. Son hafta Rize Spor'a konuk olacak Beşiktaş. Ardından da Serdar Adalı'yla Sergen Yalçın'ın hem takımın performansı, saha içindeki düşüşün nedenleri ve teknik heyetin de geleceğine dair bir konuşma yapması ve buna dair konuların bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Şimdi Beşiktaş'ta da şu anda gündemde şey sorusu var net. Ya Sergen Yalçın acaba devam edecek mi, etmeyecek mi?
2: Yani devam edecek mi, etmeyecek mi? Merak edilen sorulardan birisi Çaykur Rizespor maçı sonrası yapılacak olan toplantı net bir şekilde belirleyecektir süreci ama

0: Türkiye'de sabredecek taraftar profili yok. Ben taraftarı hep şöyle söylüyorum taraftarlarla ilgili. Taraftarlar duygusal. Bu da normal. Taraftar başarı ister. Takımının hedefe oynamasını ister. Yani bundan dolayı ben Rize maçındaki elde edilecek sonucun da önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta bu sezon itibariyle zaten ligin son haftasında rakip Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı lige motive göremiyorum. Beşiktaş için en önemli çıkış yolu Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Konya Spor da orada doğru bir stratejiyle ilerledi ve son dakikada gol attı Enis Bardi penaltıdan.
1: Ne olacak sence bundan sonrası?
0: Bundan sonrası ne olacak? Yani Sergen Hoca taraftar isterse bırakırım dedi. Son maçta ciddi bir tepki vardı Sergen Hoca'ya karşı. Yani orada biraz bence o ipler artık koptu gibi. Fakat yani ülke futbolunda da her an her şey değişebiliyor.
1: Yani bırakmalı mı sence?
0: Yani bırakmalı mı?
1: Devam etmeli mi? Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsun?
0: Yani burada Beşiktaş'ın menfaati önemli. Taraftar buna bakar. Beşiktaş'ın hedefi oynamasına bakar. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. 12 yıl oldu. Beşiktaş da son şampiyonluğunu Sergen Hoca ile birlikte yaşamıştı. Fakat Beşiktaş bu süreç sonrasında şampiyonluğu yaşadıktan sonra geriye gittiği sezonlar da oldu. Beşiktaş çok iyi bir kadro planlamasıyla sezona başladığı zamanlar da oldu. Hatırlayalım. Uzağa gitmeyelim. 2 yıl önce Rafa Silva, Immobile, Paulista çok çok önemli isimler geldi. Devre arasında önemli isimler geldi. Yani devre arasındaki isimlerle alakalı Sergen Hoca evet dördüncü olmak için aldık dedi. Saygı duyuyorum ama dördüncü olmak için de Premier Lig'den tamam her ne kadar küme düşme potasında yer alsa da o dönem itibariyle aldığınız oyuncunun bonservisi 18 milyon euro. Doğru mu? Yanlışım varsa düzelt rakamlar noktasında. Mourinho bence fırsat transferiydi. Önemli bir sağ bek. Tamam Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'la karşı zorlandı ama yani burada bana hep soruyorlar arkadaşlar. Beşiktaşlı arkadaşlarım, Fenerbahçeli arkadaşlarım. Gelecek yıl yine Galatasaray mı şampiyon olur? Biz ne yaparız diye. Burada Galatasaray çok net transferler yapıyor. Görüyoruz. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de bu şekilde ilerlemesi lazım. Trabzonspor'un ayrı bir modeli var. Saygı duyuyorum evet. Ve fayda maliyet anlamında da başarılı görüyorum. Bir bilgi daha aktaralım. Trabzonspor'la ilgili konuşmuştuk. Chelsea ve Premier Lig'den birkaç takım scout'u uzun süredir olayı takip ediyor. Olayı ülkesi fil dişi sahilleriyle birlikte Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bu da önemli bir etken olacaktır olayının transferinde.
1: Kaya aynı soruyu sana soracağım. Salim top çevirdi fark ettiysen.
2: Bırakmalı. Yani ben de
1: güzel. İşte görüyor musun? Net. Sence i̇şte devam etmeli mi hocayla? Şöyle. Başarılı buluyor musun? Bir geleceğe evet. Dair umut ışığı buluyor musun? Yoksa yollar ayrılmalı mı?
2: Evet ya ben de ikilemdeydim ama artık bakış açım da benim biraz değişti. Artık bırakmalı çünkü bu sezon içerisinde o ışık olmadı. Transfer dönemi Ocak ayı da geldi. Evet birkaç hafta Beşiktaş böyle tam belini doğrulttu, iyi bir şeye girdi dedik. Omurga düzeldi takımın. Yeni transferler yapıldı. Orta sahada işte kemik oyuncular bulundu gibi gibi tariflerde bulunduk. Ama bunun devamlılığı olmadı. Ve büyük maçlarda da Sergen Hoca bu sezon cesaretini ortaya koyamadı. Neden söylüyorum bunu? Derbilerde. Evet. Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı denklemde bile özellikle ilk yarıdaki maçı hatırlayın. Yani orada biraz daha cesaretli oynasa belki Galatasaray mağlup edebilirdi. Evet. Yine ligin ikinci yarısında yine Galatasaray 10 kişi kaldı. Beşiktaş evinde olmasına rağmen iyi bir oyun ortaya koyamadı. Yeni transferlerden Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisini hatırlayalım. Maç döndü orada. Yediği kırmızı karttan dolayı, gördüğü kırmızı karttan dolayı. Tamam bunlar oyuncuların hayatında olabilir ama orada da bir dokunuş yapmanız gerekiyordu. Ocak evet. ayında transferler konusunda bir kaleci alındı. Bugün kalecinin doğum günüymüş galiba. Ben sosyal medyadan gördüm.
1: Deniz Vazquez mi?
2: Evet, dün mü? Hani biz biliyoruz da mesela ben bu dışarıda yani, bir röportaj yapsak, taraftara sorsak 100 tane Beşiktaş böyle bir kaleci aldı diye tanımazlar herhalde.
0: O oran kulübede oturuyor yani. UFO ile ısınıyor kulübede.
2: Beşiktaş'ta böyle bir oyuncu var mı diye de sorabilirler. Evet. Şimdi buradaki eleştiriyi ben yaparken yanlış anlaşılmasın bu da. Tabii Sergen Hoca istememiş olabilir. Yönetim onu uygun görmüştür son dönemde. Hem maaş aralığı hem de yedek kaleci olarak bunu getirelim demiş.
1: Kiralama bedeli verilmedi.

0: Yıllık ücreti çok düşük ve çok %99 ki öyle oldu. Evet. Ersin'e bir şey olursa, sakatlanırsa, cezalı olursa bir alternatif yedek kalecimiz olsun diye alındı. Zaten
1: yani öyle... net görülen o zaten. Ama burada şu var tabii ki, böyle oyuncular aldığınızda da değerlendirirsiniz. Bir kupada gördük yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Oynamıştı. Onun dışında görmedik. Hem transfer planlaması, hem ekibiyle alakalı, hem transferleri gerçekleştirdiği yanındaki yetkililerle alakalı. Eğer ki bırakmıyorsa da yeni sezonda Sergen Hoca'nın bir planlama yapması lazım. Baştan sona kadar. Yani biz şimdi şampiyon takımı Galatasaray'ı eleştirirken bu sezon kondisyoneller ayrıldı Galatasaray'dan. Teknik ekip içerisinde. Evet. Ne diyoruz? O eksikliği gidermesi için yeni isimler getirmesi lazım. Gerekiyorsa Okan Hoca bu sezon 22 ya da 24 puan kaybetmiş Süper Lig'de. Bu puan kaybını son 4 sezona nazaran daha fazla puan kaybı var. Kendini toparlamalı dediğimiz denklemler de oldu burada.
2: Evet.
1: En basit şöyle örnek vereceğim. Levent abinin burada anlattıkları mesela. O dönemde. Bunu söyleyebilirim ben de. Ama Beşiktaş'a döndüğünüzde çok iddialı bir şekilde geldiniz. Ondan önceki hocaları çok iddialı bir şekilde eleştirdiniz. Futbolcularla alakalı dokunuşları oluşturacağınız, ön plana çıkarmanız gereken isimler olduğunuzu vurguladınız. Ama bu oyunculara dokunulmadı yani. Ben bundan dolayı artık yeni sezona Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la başlamasını beklemiyorum. Bir ortak noktada mı buluşulur, bir araya mı gelinir ya da hoca kendisi mi bırakmak ister? Geçen basın toplantısında da yanılmıyorsam ya da daha öncesinden de olabilir bir değindiği nokta var. Hala Beşiktaş eski teknik direktörlerin maaşlarını ödüyor dedi. O denklemde de mesela. Çünkü bu da büyük Beşiktaş'a üst üste gelen. Yani yol ayrımı olsa bile burada Sergen Hoca da alacaklı olacak bu noktada. Yani böyle bir
3: yok, Sergen Hoca ile ilgili şunu söyleyelim.
1: Belki
3: ben araştırdım. Sergen Hoca şu ana kadar, bunu net bir şekilde araştırdığım için söylüyorum. Buna Yeni Malatya Spor'da dahildir, Alanya Spor'da. Sergen Yalçın hiçbir çalıştığı takımda tazminat almamış. Örneğin burada geldi, çalıştı, sözleşmesi devam ediyor. Hak edişlerini alıp ayrılmış. Bu noktada önemli, hassas nokta ama burada Sergen Yalçın'ın ifadesini, Sergen Hoca'nın ifadesini ben gördüm. Geçmişteki teknik direktörlere tazminat ödüyor dedi. Benim anlamlandıramadığım bir olay var. Teknik direktörlerin, Koray abi...
0: Bu arada yani, Santos konusunda da şimdi şeyde paylaşalım bilgi olarak.
3: Santos'la ilgili açıklama
0: Kaan
3: yapıldı.
0: Şakul eski yönetici. O da dedi ki yalanladı. Ödedik biz dedi. Hatta bir mesaj da paylaşmış. Evet. Onu da söyleyeyim yani bilgi olarak. Tabii kulüp ya Beşiktaş
3: bir de,
0: kulübü
3: yani bir de şu
0: isterse
3: değil
0: cevap
3: abi.
0: Verir kendisine
3: ya
0: de.
3: Koray abi burada taraftar başarı istiyor. Yani taraftara gelip daha önceki teknik direktörlerin maaşını bu yönetim ödüyor derseniz
1: olmaz. Onun yapılması
3: olmaz.
1: Gerekmiyor zaten.
3: Gerekmiyor.
1: Sergen teknik Hoca öyle bir hassasiyet gösteriyorsa tebrik etmek gerekiyor.
3: Tebrik ediyorum
1: zaten.
3: Ama saha geçmişte için odaklanması gerekiyor teknik direktörlerimizin.
0: Bu akşam La Liga'da Osasuna Atletico Madrid karşılaşması var. Biz şimdi yayını noktalıyoruz. Kaya Temel ve Salim Manav'a teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Atletico Madrid'in bu sezon en golü galibiyetlerinin olduğu 3 karşılaşmasının özetiyle spor gündemini noktalıyoruz. Herkese mutlu günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: La Liga'nın 7. haftasında Madrid derbisindeyiz. Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk ediyor. Sezonun ilk derbisine başlıyoruz Metropolitano'da. Atletico'lu oyuncuların vuruşuyla keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. İçeriye çevrilen bir top. Şimdi Simeone, Atatazelion, Atletico gol! Lenormand! Robin Lenormand atıyor, Atletico Madrid 1-0 önde derbide. Giuliano Simeone ortaladı, Courtois'un önünde gol dokunuşunu yapıyor Lenormand. Arapas Mbappe, Kylian Mbappe, Lenormand yanında. Tehlikeli bölgeden çıkardı. Lenormand çok gereksiz bir kafa vuruşu. Kylian Mbappe yanındaki Vinicius'a. Vinicius Junior. Vinicius çekti topukla. Mbappe istemişti. Pas orada yandı. Gol!

0: oldu şu ana kadar.
1: Bir gol, bir asist. Derbide Arda'nın şovu var.
0: Yalnız Vini'nin bir iki oyuncuyu biraz böyle bakkala göndermesi de öne çıkacak.
1: Zeynep'ini yapıyor yine Arda Güler. 2-1. Geriden gelip öne geçiyor Real Madrid. İlk gol atan, Atletico'nun golünü atan Lenormand'ın büyük hatası. Ve işte o sol ayak. O dokunuş. Derbide Arda Güler.
2: Nico Gonzalez, yanındaki Julian Alvarez, Alvarez baktı kaleye, Alvarez direkten dışarıya. Julian Alvarez. Alvarez'in ortası, arkaya açıldı top ve 2-2. 2-2. İzleyecek. Rojas.
0: Bir şey değil mi? Yok, gol tam dirsek üstü. Kolla bu kadar güzel vuruş yapmak da kolay bir şey değildir.
2: Evet, gol yok. Clement Lang'le elle gönderiyor topu ağlara. Koke. Sörloth'a doğru, Sörloth vurdu, 2-2. Alexander Sörloth.
0: Deli bir maç.
2: Koke'nin ortasında. Sörloth'la 2-2 buluyor Atletico. Bu kez duran top değil ama yine yüksek orta.
0: Yine yüksek orta. Yani...
2: Sörloth'un golü. Alvarez Söndre'ye kesti bu kez. Valverde karşıladı. Julian Alvarez bir orta daha yaptı. Yine kafa gelebilirdi. Arda'nın müdahalesi var. Evet. Penaltı. Penaltı. Arda Güler'in müdahalesi penaltıya sebebiyet veriyor. Bir de sarı kart var. Arda hakemin peşinde. Atletico Madrid Arda penaltıyı kazandı. İşareti verdi hakem. Julian Alvarez. Bu kez iki penaltıya da benzemiyor sonuç. Çattı Julian Alvarez. Atletico Madrid 3-2 yapıyor bu penaltı golüyle. Hansko da Alvarez'in arkasında bir koşu gösterecek. Alvarez.
0: İnanılmaz.
2: Pas hatası var Valverde'den bu kez. Alex Baena, Griezmann'dan koşuyor, önüne bıraktı onu Baena. Antoine Griezmann!
0: Müthiş
2: bu
0: pas.
2: Maç bu kadar! Villarreal'le asist kralı olan Alex Baena, Atletico'nun yeni transferi. Araya müthiş bırakıyor Antoine Griezmann. 10. kez Madrid derbilerinde ağları havalandırıyor. Tarihi maça gidiyoruz, tarihi.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Bir reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini

0: Taksi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: Doğa Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Haberle karşınızdayız. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hem bu ekranda hem de Aspor Radyo'da Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızıların gelecek sezon planlarıyla başlayalım. Sarı Kırmızılar Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın durumunu yakından takip ediyor diyeceğiz şimdi ve detayları hemen sizinle buluşturacağız.
2: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve sonrasını görmek isteyen Sarı Kırmızılılar, savunma, orta saha ve hücum bölgesi için birçok oyuncuyu gündemine aldı. Singo'nun bekleneni verememesi nedeniyle stoperde Sanchez ve Abdülkerim dışında alternatifi kalmayan Galatasaray bu mevkiye kalitesi tartışılmayacak bir isim almayı düşünüyor. Sarı Kırmızılıların savunma takviyesi için Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'la ilgilendiği belirtildi.

0: Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği 35 yaşındaki oyuncu için Liverpool'un kapısını çalacağı kaydedildi. 8,5 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Van Dijk bu sezon 53 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'ın 23 Mayıs'taki başkanlık seçiminin ardından Van Dijk ve diğer oyuncuların transferi için çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
1: Beklenen haber geldi. Galatasaray 26. şampiyonluğunu Cuma günü Rams Park'ta kutlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarıyla şampiyonluk kutlaması düzenleyecek. 4 kategoriden satışa sunulan biletlerin fiyatları 190,5 ila 19.050 lira arasında değişiyor. Futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden hareket edip üstü açık otobüste stada geleceği belirtildi. Kutlamalarda DJ ve ışık performansı sergilenecek. Ardından futbolcular tek tek saha ortasına kurulan sahneye çağrılacak. Ardından şampiyonluk kupası havaya kalkacak. Evet, şimdi sokağa çıktık detaylarını hemen sizinle paylaşalım. Neden sokağa çıktık? Galatasaray'ın Arjantin yıldızı Mauro Icardi'nin sözleşmesi bitti. Tartışmalar başladı. Gitmeli mi kalmalı mı? Biz de bu soruyu taraftara sorduk, bakalım ne cevap vermişler.

Mauro Icardi, aşkın olayımla taraftarın sevgilisi oldu. Attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. Ama son dönemde hem performansı hem de geleceği soru işareti. Peki taraftar ne düşünüyor? Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Taraftara sorduk.

0: Merhaba, hangi takımlısın?
1: Her zaman her yerde Galatasaray.
0: Mauro Icardi, taraftarların gönlünü fethetti. 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu sene ise performansında biraz düşüklükler oldu, sakatlıklar yaşadı. Sizce gelecek sezon Mauro Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi?
1: 4 sene emeği var. Olur arasında bir demotive insan. Sakatlıklar olur. Onun şeyler olabilir ama bence kalmalı. Belki aynı olmayabilir ama yine büyük katkısı olacaktır. Varlığı yeter değil. Gitmeli artık.
0: Neden?
1: Bitti artık onun. Yeni bir tane daha alması ve Osimhen yanına daha iyi olur.
2: Icardi bence kalmalı ya. Icardi takımın başrol oyuncusu. Yani kötü olduğu zamanlar da oldu ama klas diye bir şey var. Icardi bu işi yapıyor. Gerekirse 100 kilo olsun. Yine Icardi.
3: Gitmeli. Bugüne kadar görevini yaptı. Parasını aldı. Görevini yapmıştır. Galatasaray'a para kazandırarak gitmesi gayet normaldir. Artık kendini başka bir takım araması lazım. Görevini yapmıştır. Her şeyin bir sonu vardır. Icardi'nin de sonu vardır. Ama Icardi'ye Galatasaray çok şey borçludur. Onun sayesinde 3 sene şampiyon olmuştur. Bu sene oynamamasına rağmen gol kralıdır. Bir de oynasaydı ne olurdu çok merak ediyorum.
4: Ya kalsın, şu an sakatlığı var. Sakatlıktan dolayı pek hani performans gösteremedi. Bir de Osimhen formda olduğu zaman Icardi biraz kesildi. Arka planda kaldı. O yüzden Icardi yani sakatlığı düzeldi, toparladı, biraz kalması lazım yani.
5: Gitmeli.
0: Neden?
5: Artık miadını doldurdu, yeter. Her şeyin bir zamanı var, bitti yani. Onun için gitmesini istiyorum.
1: Bence kalmalı.
0: Neden?
1: Şimdi Osimhen'in de bir yedeği veyahut da ikinci bir forvet gerekli yani. Galatasaray artık büyük oynuyor artık. Onun için gerekli. Bir Osimhen yokken bir kardı vardı. Çok da iyiydi. Şimdi Osimhen'in şeyinde gölgesinde kalınca biraz geride kaldı yani.
6: Kendini toparlarsa bir dönem daha oynayabilir diye düşünüyorum. Ama özel hayatı daha çok gündeme geliyor. Ama biraz daha kendini mesleğine

0: adası daha iyi olur.
1: Merhaba, Icardi gitsin mi kalsın mı yoksa gelecek sezon? Yeme. Gitsin diyor şu anda. Merhabalar, hangi takımlısınız?
2: Kim bu?
1: Mauro Icardi. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmalı mı yoksa artık yollar ayrılmalı mı?
2: Kalmalı.
1: Neden?
2: Galatasaray'a lazım. Galatasaray'ı da tanıyor artık. Takıma da alıştı. Bence kalmalı.
3: Kalmalı.
1: Neden?
3: Birçok kişiyi Galatasaraylı yaptı. Son iki senedirin çok fazla oynamasa bile ne olursa olsun bir ağırlığı var takımda ve camiada. En önemlisi çok seviyoruz. Para her şey değil bazen.
1: Merhaba, hangi takımlısın?
4: Galatasaray.
1: Icardi'yi seviyor musun?
4: Seviyorum.
1: Icardi önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Bence kalmalı. 4 yıllık şampiyonluk yaşadı. Taraftarı bayağı bir heyecanlatırdı. Bana göre benim seçimim kalsın. Evet, bayağı eleştirildi. Yani çok bir şey yapamadık belki de bu sezon ama yine de kalbimizi yıkadık.
5: Kesinlikle kalmalı. Sakatlık sürecinden yeni geldi. Daha takıma fazla ayak uyduramadı. Yeni transferleri de geldi mi? Osimhen'le beraber güzel işler yapacağını düşünüyorum. Bugün neredeyse Icardi sayesinde bugünlere geldik. Icardi ana kuruculardan biri diyebilirim bu takımın. Güzel işler yaptı. Onun sayesinde güzel transferler yapabildik. Bence güzel. Kesinlikle kalması gerekiyor.
6: Kesinlikle kalmalı. Yani bize olan emekleri paha biçilemez. Benim çocuğumun adı Aslan. Mesela 2,5 yaşında 3 tane şampiyonluk gördü. Icardi sayesinde biz 4. şampiyonluğu gördük. Yani şu an 4-4'lük giderken yani Icardi'yi kaybetmemeli. Yani Icardi şu an yeni doğan çocuklara bakarsanız hepsi Galatasaraylı oldu onun sayesinde. Sempatik, yani takım ruhunu oluşturan bir kişi.
7: Fenerbahçe ile devam edelim ana habere. 3 maç ceza alarak sezonu kapatan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ülkesine gitti.
8: Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson ligin son düzlüğünde ortaya koyduğu performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Galatasaray
9: denetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca bütçe oylanacak. İkinci günse başkanlık seçimi yapılacak.
7: Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda artık geri sayıma geçildi. Yarı finalde Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV ekranlarından sizinle buluşacak.
10: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İkinci yarı final eşleşmesinde başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak ve 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'un rakibi olacak. Süper Lig'i 3. sırada bitirecek Trabzonspor Türkiye Kupası'nın taraftarını armağan etmek istiyor. Son 2 yılın finalisti Bordo Maviler kupayı sonuncusu 2020'de olmak üzere 9 kez kazandı. Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okan Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençler Birliği ise kupada Galatasaray'dan sonra bir güçlü rakibini daha elemeyi hedefliyor. ...1987 ve 2001'de Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Kırmızı Siyahlılar... ...2003 ve 2004'te finalde Trabzonspor'a yenilmişti. Gençler Birliği 2008'de de finalde Kayserispor'a kaybetmişti. Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Koyta yarı finalde forma giyemeyecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
7: Beşiktaş'ta kaleci transferi için bir kez daha Chelsea'nin kapısı çalınacak.

0: Beşiktaş'ın yeni sezon için kaleci transferine kesin gözüyle bakılıyor. Siyah beyazların gündemindeki isimlerden biri Chelsea forması giyen Filip Jørgensen. Ara transferde Danimarkalı file bekçisi için yapılan temaslarda İngiliz ekibindeki teknik direktör değişikliği belirleyici olmuştu. O dönemde Chelsea'nin başına geçen Liam Rosenior'un genç kalecinin ayrılığına sıcak bakmaması nedeniyle transfer girişimi sonuçsuz kalmıştı. Ancak Rosenior'la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki kaleci için şartları yeniden soracak. Filip Jørgensen'in Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan kaleci adayları arasında ilk sırada bulunduğu belirtildi. Bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 10 karşılaşmada görev yapan Jørgensen, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kaldı. Düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmek isteyen genç eldivenin Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin yeni sezonda kaleyi uzun yıllar emanet edebileceği bir isim arayışında olduğu ve Jørgensen transferi için temaslarını hızlandıracağı aktarıldı.
1: Evet, şimdi Borsa İstanbul'da gün nasıl noktalanmış, sıcağı sıcağına birlikte göz atalım. Spor endeksi günü %1,57'lik bir düşüşle noktalamış. Hemen 4 büyük kulübede alfabetik sırayla bakalım. Beşiktaş %1,13'lük bir yükselişle günü noktalarken Fenerbahçe %2,90'lık bir düşüşle günü noktaladı. Galatasaray %2,54'lük bir düşüşle günü noktalarken Trabzonspor %0,98'lik bir yükselişle günü noktaladı. Bunu da ifade edelim. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Profesyonel liglerde yeni sezon planlamaları belli oldu.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
3: Süper Lig'de 2026-27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Hüsamettin ayak koymuştu, Kerem orada kazandı topu, Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!
3: Ligin ilk yarısı 18-19-20 ve 21 Aralık'ta oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
2: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
3: İkinci devre 15 Ocak 2027'de 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027'de bitecek.
2: Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
3: Trendyol 1. Lig'de açılış maçı 7 Ağustos'ta oynanacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027'de tamamlanacak. 2. ve 3. Lig ise 5-6 Eylül'de başlayacak. Alt liglerde playoff müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
1: Trendyol 1. Lig playoff turu 2. tur maçında Spey Bodrum Futbol Kulübü sahasında Arcaşorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Spey Bodrum Futbol Kulübü playoff 2. tur ilk maçında avantajı yakaladı. Muğla ekibi Arcaşorum Futbol Kulübü'nü Ali Aytemur'un 65. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 15 Mayıs'ta Çorum'un ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen ekip playoff finalinde Esenler Herokspor'la karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Anadolu Ajansı'nın konuydu. Soruları yanıtladı. Hacı Osmanoğlu milli takımın Dünya Kupası'nı kazanacağına inandığını söyledi.
4: Hakemlerin ligi eski sezonları hatırlayın ya. Yani hataları oldu ama sonuçta bir şey belirlemediler.
5: Ha işte sonuç olarak diyorum. Yani lig bitiyor ya şu an.
4: Bir şey, yani ligin kaderini hakemler belirlemedi.
5: Eyvallah.
4: Ama eskiden belirliyordu ya. Yani. Bunlar siz şahidisiniz. Yani bir baksınlar istatistiklere. Bunu UEFA'nın en yetkilileriyle, UEFA'da da konuştuk yani. Çıkardılar orada istatistikleri. Avrupa'nın 5 büyük liginde hatalarda en sondayız biz. Cenab-ı Allah nasip edecek. Ben 9 yaşında kızım temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o yola çıkardı bizi. Git dedi futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım. Onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah bu hedef doğrultusunda yolumuzu açacak yani. Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak. Yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz de var. Hı. Finalde karşılaşıp rövanş alacağımıza da inanıyorum ben. Ben Montella Hoca'yı ayrı tutmak istiyorum. Yani çok güzel bir kolej havası var. Yani oyuncular bir abi gibi. Yani ona de işte yaşayanlar görüyor arkadaşlarım. Yaşayınca görürsünüz. Yani böyle bir sevgi, saygı, korku, bu üçlü bir saca ya. Yani bunun yüzdesini orana vurduğunuz zaman da eğer o aile ortamı varsa zaten yetenek de var. Allah'ın azar gözle edilmesin ya. Bir sakatlık olmasın, maçları da bitiyor. Yani bu kadar yetenek ve böyle de bir aile ortamı kurulduğu zaman da zaten istikrar da varsa başarı da onun peşinden geliyor. Ama bunun elbette ki oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkı onların, ama baş mimar kim derseniz Montella Hoca derim. Biliyorsunuz Bosna-İtalya maçı penaltılara kaldı. Penaltıları işte dinliyoruz. Bu arada elenince dedim hocam üzülme dedim ya, Amerika'ya bir İtalya yeter dedim ya, iki izine gerek yok dedi. Başkanım yanlış konuşuyorsun, ben İtalyan değilim, ben Türk'üm dedi yani.
6: Ben Türk'üm demişken aslında başkanım, siz de demiştiniz Dünya Kupası'na katılırsak Türk vatandaşlığı, onu, Türk pasaportu.
4: Onunla ilgili görüşmelere başladık. Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu.
6: Dünya Kupası'na gitmeden yetişecek mi?
4: İnşallah yetişir. Hoca da bir yere gitmez. Teklif de gelse biz zaten müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Çünkü ben dediğim zaman hoca geldi. İki Macaristan maçı oynayacaktık. Uluslararası A Ligi'ne çıkmak için. Geldi başkanım dedi, ben dedi hani Roma'nın efsanesi biliyorsunuz. Roma istiyor onu. Böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim diye. Gittiğim takımlarda Roma isterse giderim diye madde koyuyordum. Bir takımda yok. Hani siz yeni seçili bir tavasılığınız varsa, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, beni gönderecekseniz böyle bir fırsat var elimde. Kafanızda bir plan varsa ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hocam benim kafamızda öyle plan yok. Zaten kaptanla, oyuncularla konuştum dedim. Onlar sizi ayrı bir seviyor. Biz burada durduğumuz sürece yensen de yensen de beraber devam edeceğiz. O da teşekkür etti, gitti yani. Roma'ya gitmeyen hoca gitmez yani. Öyle bir endişemiz yok. Biliyorsun Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı İspanya açıklama yaptı başkanım. Evet, katılmayacağız evet diye. Yani her gittiğimiz platformlarda bunu konuşuyoruz. İsrail Federasyon Başkanı defalarca görüşmek istedi. Görüşmedim, görüşmem de yani.
7: Eyvallah.
4: Onun için orada tepki koymamız gereken yerde biz o konuda Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Biz mazlumların nasıl destekçiyse biz de zalimin zulmüne mazur kalan herkesin yanındayız biz yani. Orada mücadelemizi veriyoruz. Biz şu ana kadar oyuncu, antrenör, hakem, masör, menajer yaptık. Yöneticilere sıra geldi.
8: Şimdi baktı içeriye. Bir kez daha çekti. Şimdi en arkaya doğru orta. Neyli çevirdi. Pandur çevirdi. İçeriye çizgide müdahale. Çok kritik müdahale. Stör uzaklaştırıyor Brooks. Aziz ceza sahasında geçti. Miller çeviriyor Pandur. İki kişi kapatınca yeniden döndü Giles. Giles yaptı ortayı. McBurney goleci çizgide. Çizgide çok kritik müdahale. Patterson. Çok kritik müdahale. McBurney. Yükseldi McBurney, Slater aldı. Sağda büyük boşluk var. Crooks atabilirse oraya tehlike. Bellumi girdi ceza sahasına. Bellumi! Muhammed Bellumi! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Muhammed Bellumi ile final yolunda, Wembley yolunda 1-0 öne geçiyor Hull City. Aslanlar karşısında 1-0 önde. Bellumi harika bir gol attı, harika. Bu takımın en yetenekli, en kaliteli oyuncularından birisi olduğunu söylemiştim. Bellumi'den baskı var. Jake Cooper, Bellumi aldı o topu, oyun alanında tuttu. Şimdi Crooks sağda, bomboş Bellumi. Aldı Bellumi, ceza sahasına doğru gidiyor. Bellumi en terse, iyi yere. Gelart, Gelart, Gelart, Gelart.

0: Necip Vendek'e doğru gidiyor. 2-0. Geçişte 2'yi buldu Hull City. Londra'da Millwall 0, Hull City 2. Çok büyük sevinç var Hull City taraftarında. Yakir Oriç de Acun Ulucalı'da. Çok büyük bir sevinç. 2-0. Yine bir geçiş hücumu şansı. Kumas Crooks'a baktı. Crooks'tan müthiş bir depar. Crooks herkesin arkasına geçti. Crooks 3'e gidiyor. Crooks inanılmaz. Son düdüğü bekliyor Hull City taraftarı. Hull City Championship Playoff finalinde. Wembley'e Hull City gidiyor. Wembley'e Yakir Oriç'in öğrencileri gidiyor.
1: Hull City'nin finale yükselmesinin ardından kulübün sahibi Acun Ulucalı bakalım neler söylemiş.
2: Ya çok mutluyum tabii ki. Yani çok önemli bir geceydi. Açıkçası inanmıştık. Bizim Millwall'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyordum ben zaten. Ve çocuklar bugün gerçek kalitelerini ortaya koydular. Yani bence üstün bir futbolla çok rahat bir şekilde yendik ki kimse beklemiyordu. Ama biz inanıyorduk açıkçası. O açıdan çok mutluyum. Diyecek bir şey yok tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Çok doğaldık. Sağ olsunlar bizi çok desteklediler. Telefonumda şimdi baktım 800 mesaj var. Ne diyeyim? Seyircilerimizin daha doğrusu vatandaşlarımızın duaları sağ olsun bizim için çok değerli ve büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Evet, yani çok önemli bir 90 dakika bizim için. Acil bir şekilde tabii konsantrasyonu bozmak lazım. Sonuçta finalist olunca bir şey olmuyor. Kazanırsan çıkıyorsun Premier Lig'e. Hocamız da bunun bilincinde. Bence hani bugün kısa bir kutlama yaparlar kendi aralarında. Yolda o da. Ondan sonra hemen çalışmaya başlayacaklar. Yani şu anda bir şey kazanmadık. Ama bence iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hocamız için bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de gördüğüm zaman ona inandım. Futbolunu izledim. Daha önceki başarılarını da tespit ettik. Ona görüştüğüm zaman da ciddi derecede etkiledi beni. Yani buradan Kayseri Spor'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hocamız ayrılmak istedi. Onlar da bize her kolaylığı sağladı. Başkanımıza da buradan teşekkürler. Yani dediğim gibi bundan sonra artık kısmet, yine duaları bekliyoruz.
1: Benfica'nın Şampiyonlar Ligi planları Braga karşısında aldığı beraberlikle sekteye uğradı.
3: Portekiz Premier Ligi'nde Mourinho yönetimindeki Benfica, Vicens yönetimindeki Braga'yı ağırlıyor. Milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz Braga'da bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Benfica hücumu top ağlara gidiyor. Ivanovic golü atan isim fakat offside gerekçesiyle gol geçerli değil. Braga'da pas hatası, ikinci yarı izliyoruz. Benfica hücumu, ceza sahası içi topu ağlara yollayan isim tanıdık bir yüz Rafa Silva. Benfica ikinci yarının hemen başında golü buluyor. Bir kez daha izliyoruz. Rafa Silva topu ağlara böyle yolladı. Bu golden yaklaşık 2 dakika sonra Braga hücumu ceza sahası içi kafa vuruşu geliyor Pau Victor'dan. Skora da denge geliyor. Victor Gomez ortaladı. Ve Pau Victor kafayı vurdu. Skor 1-1. Benfica yeniden öne geçmek istiyor. Şelderup içeriye çevirdi. Pavlidis topu ağlara yolluyor. Büyük sevinç var Benfica'da ancak gol geçersiz. Bunun nedeni ise Şelderup topu dışarıdan çeviriyor. Pavlidis de golü böyle atıyor ve gol iptal. VAR kontrolü sonrası skor yeniden 1-1. Braga hücumu sol kanattan gelişen atak. Gorbi topu aldı. Gorbi vuruyor ve gol. Demir Ege Tıknaz ve arkadaşları seviniyor. 88'de Benfica deplasmanında skoru 2-1 yaptılar. Ama 90+2'de bu pozisyon sonrası karar penaltı. Pavlidis maçın son sözünü söyleyen isim.

0: Benfica 2, Braga 2.
1: Real Madrid'le adı anılan Jose Mourinho geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2: Benfica teknik direktörü Jose Mourinho Real Madrid söylentilerine yanıt verdi. 63 yaşındaki teknik adam kırmızı beyazlı kulüple sözleşme uzatmayacağını söyledi. Mourinho basın mensuplarının Mart ayındaki açıklamalarını hatırlatarak o dönemde tereddütsüz kontrat yenileyeceğinizi söylemiştiniz. Şimdi Benfica'dan uzatma teklifi gelse kabul eder misiniz şeklinde sorduğu soruya net olarak hayır cevabı verdi. Portekizli antrenör, Mart ayında söylediklerim Mart ayında söylendi, geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü cevap verebilirim dedi. Bu açıklamaya göre Benfica, Mourinho yönetimindeki son maçına cumartesi günü Estoril ile çıkacak. Portekiz basınına göre Jose Mourinho Real Madrid ile sözleşme imzalarsa Benfica bu transferden 6 milyon euro kazanacak.
1: Barcelona'nın Fas asıllı İspanyol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağıyla katıldı.
3: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
1: Basketbolla devam edelim. Final Four'a son bilet için son bir mücadele. Valencia yarın Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek. Kazanan dörtlü finalde Real Madrid'in rakibi olacak.
2: Euroleague'de nefes kesen playoff serisinde 5. maç İspanya'da oynanacak. Euroleague playoff tarihine geçen ve henüz ev sahibinin maç kazanamadığı eşleşmede bu sefer Valencia Panathinaikos'u konuk edecek. Serinin 5. ve son mücadelesi saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak. Bu inanılmaz serinin 4 maçında iki takım arasında toplam 10 sayılık fark oluştu. İlk karşılaşmada Pana son saniyelerde serbest atış sayılarıyla 68-67 kazandı. İkinci maçta yine deplasmanda Nigel S. Davis son saniyeyle takımına 107-105 galibiyeti getirdi. Oaxaca'ya taşınan serideki 3. mücadeleyi 91-87, 4. maçı da 89-86 alan Valencia ev sahibi avantajını tekrar eline geçirdi. Bu keyifli serinin en skorer ismi ise Valencia'nın yıldızı John Montero. Özellikle son maçta 29 sayıyla şov yapan Dominik Cumhuriyetli oyuncu 20 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Koç Ergin Ataman ve Pedro Martinez arasında da inanılmaz gerilimin, hatta oyundan ihraçların yaşandığı bu serinin 5. maçında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.
1: Beşinci ve son maçı yarın oynayacak Valencia Panathinaikos eşleşmesinde 4. karşılaşmanın son çeyreğini hatırlayacağız şimdi birlikte. Pana son 30 saniyede 7 sayıdan dönmeye çalıştı ancak olmadı.
4: Thompson çok güzel fake. Cedi geçildi. Thompson jobu kullanıyor, bitiriyor.
5: O da hücum anlamında 5 sayıyla katkı vermeye başladı Valencia'ya.
4: Yeni bir şans Panathinaikos için. Hernan Gomez bomboş. Hernan Gomez cezayı kesti. Nan dengesini yitirdi rakibi. Çöldü. Yine müthiş daldı.

0: Lesor yükleniyor. Lesor savaşlıyor. Dengeyi buldu Panathinaikos. Montero. Yan Montero. Pradilla'ya. Pradilla. Büyük oynuyor Pradilla ikinci yarıdan. Bagio indirdi Sako'ya. Sako kaçan atış. Costello çaldı onun rakibe. Cedi götürüyor. Sever bunları. Cedi Osman. Sever bunları Cedi Osman. Thompson'ın üstünde, topun üstünde de kaldı. 4 folle Cedi Osman. Darius Thompson. Çok zor atış. Darius Thompson. Aldı Kendrick'dan. Yine Lesor'un yüksek perdesi var. Toliopoulos göstere göstere altına ayrıca zıpladı. Toliopoulos mücadele çok iyi ama şans topu Valencia için. Basket geldi Montero. Hücum reboundu. Cedi bıraktı Lesor'a. Yeniden lan şimdi. Daldı içeriye. Kendrick'lerin basketi geliyor. Nefes aldırdı Panathinaikos'a. Perdeyi kullanmadı ilk anda. Thompson'dan Braxton Kiedi rakibe. Grant getiriyor. 2'ye 1 var şimdi. Jerry Grant.
1: Hayat öpücüğü oldu Panathinaikos'a.
0: Yan Montero. Hemen çıktı Lesor yukarıya doğru. Montero'dan ki. Kiedi'den içeriye. Nate Rivers.
1: Çok anlamsız bir double team. Orta sahada double team yapıyor Lesor.
0: Cedi'ye gittiler şimdi. Cedi Osman. Aldı perdeyi. Daldı içeriye. Cedi Osman bitirdi. Rakip yarı sahada Valencia. Taylor kolay geçti. Pası da güzel. Brzezinski. Ne poster ama. Brzezinski. Cameron Taylor. Geçti Montero. Yükle.

0: Nan çıktı. Nan çemberi gönderecek. 3 sıralı katış. Kendinden kaçırdı. Gomez rebound. Hayes Davis'i hemen gönderdi. Hayes Davis de kaçırıyor. Jerry Graten dışarıya. Cedi Osman. Fake sonrası üçlü. Cedi Osman. 7.6 saniye. Çıkartabilecekler mi? Topa doğru geldi. Costello foul. Hernan Gomez. Yani 2'de 1 atarsa bambaşka bir hikaye o kadar. Costello ikili sokuyor. Costello kaçırdı atışını. Aldı rebound'u Okovopoulos. Bıraktı Hayes Davis'e. Hayes Davis getiriyor. Uzatma için. Nigel Hayes Davis olmadı.
1: Çok kötü kullandı.
0: Olmadı, Valencia'ya gidiyoruz.
1: Çok kötü kullandı Nigel Hayes.
2: Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Can Veseli sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıkladı.
3: Can Veseli parkelere veda ediyor. İspanyol ekip Barcelona'da forma giyen Çek pivot sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıkladı. Veseli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, unutulmaz onca yılın ardından basketbol yolculuğumda bu sayfayı kapatmanın zamanı geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barcelona'ya uzanan serüvenimde sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, baş antrenörler, en sadık taraftarlar, pek çok zafer, ağır mağlubiyetler, bir duygu seli ve sonsuza dek benimle kalacak anılar onurlandırıldım. Sahip olduğum her şeyi bu oyuna verdim ve o karşılığında bana çok daha fazlasını sundu. Basketbola minnet ve gururla veda ediyorum cümlelerini kullandı. Fenerbahçe tarihinde önemli yere sahip 36 yaşındaki basketbolcu 2014-2022 arasında sarı lacivertli formayı terletmişti. Fenerbahçe'nin ilk Euroleague şampiyonluğunda başrollerden birini oynayan Veseli 4 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazanmıştı.
2: NBA Batı Konferansı'nda yarı final çıkan ilk ekip belli oldu.
4: NBA playoff serilerinde bir yarı finalist daha belli oldu. Sezonun favori ekiplerinden Oklahoma City Thunder Batı Konferansı serisi 4. maçında Los Angeles Lakers'ı 115-110 yenerek yola devam etti. Namağlup koşusunu sürdüren Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı ve 8 asistle sahanın yıldızı oldu. RJ Mitchell 28 sayıyla oynarken bitimi 32 saniye kala yaptığı smaçla maçı çeviren Chet Holmgren 16 sayı 9 rebound kaydetti. Güçlü rakibine direnmeye çalışan ev sahibi Lakers'da Austin Reeves 27, Rui Hachimura 25 sayıyla oynadı. LeBron James 24 sayı ve 12 reboundla double-double yapsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Oklahoma City Thunder Batı Konferansı final serisinde San Antonio Minnesota eşleşmesinden gelen takımla karşılaşacak. Doğu Konferansı'ndaysa Cleveland-Detroit mücadelesi eşitlendi. Dördüncü maça ev sahipliği yapan Cleveland 112-103 kazandığı maçla birlikte durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Mücadele Detroit'te devam edecek.
2: Oklahoma City Thunder'la 4-0'la süpürülen Los Angeles Lakers'ta LeBron James ve Luka Doncic basın toplantısı düzenledi. James, basketbolu bırakacak mısın sorusuna henüz bilmiyorum yanıtını verdi.
5: Geleceğimle ilgili henüz bir şey bilmiyorum. Açıkçası kaybetmenin etkisi hala çok taze. Şu anki duruma göre önümde çok fazla vakit var. Sanırım geçen yıl Minnesota'ya kaybettikten sonra söylediğim gibi, geri çekilip ailemle durumu yeniden değerlendireceğim. Onlarla konuşup biraz vakit geçireceğim. Zamanı geldiğinde ne karar verdiğimi zaten öğreneceksiniz. Bir maça hazırlanmak için 5,5 saat önceden arenaya gelmek, sahipsiz toplar için sahanın bir ucundan diğer ucuna atlamak, saat 11'deki antrenmana hazırlanmak için sabah 8'de gelmek, yani profesyonel bir basketbol oyuncusu olmanın günlük zorlukları bana hala keyif veriyor. Spend some time with them, and then when the time comes, obviously,
6: you guys know. I mean, yeah, it's very frustrating. I know some people wanted me back, but.
7: Kendimi çok rahat hissediyorum. Burada yaşamayı ve Lakers için oynamayı seviyorum. Dünyanın en iyi organizasyonlarından biri. Bu yüzden bir Lakers oyuncusu olmak benim için çok şey ifade ediyor. Playofflarda oynamadığım için Lakers taraftarından özür diliyorum. %1 bile oynama ihtimalim olsaydı.

0: Daha da takımımla yer alacaktım.
1: Parkelerden yeşil sahalara dönelim şimdi birlikte. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek ve bu maçın ardından finale yükselen takım belli olacak. Ve Gençler Birliği yarı finale nasıl gelmişti? Galatasaray'ı eleyerek gelmişti. O maçın özet görüntüsünü izleyelim. İlk saatimizi noktalayalım. Devam edeceğiz sonrasında ikinci saatimize.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro konteyner.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
7: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı eviniz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.
2: Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim.
8: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Reklam.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeni 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
8: Kredi. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Asla dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur.

0: Günaydın. İkinci saatimize başlıyoruz. Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında hemen startımızı verelim. Ve Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda artık adım adım finale yaklaştık. Yarın son durak Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi bizi bekliyor. Buradan çıkacak finalist de Konyaspor'un rakibi olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayında şifresiz sizinle buluşacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İkinci yarı final eşleşmesinde başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak ve 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'un rakibi olacak. Süper Lig'i 3. sırada bitirecek Trabzonspor Türkiye Kupası'nı taraftarına armağan etmek istiyor. Son 2 yılın finalisti Bordo Maviler kupayı sonuncusu 2020'de olmak üzere 9 kez kazandı. Karadeniz ekibinde Savic Batago ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

0: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençler Birliği ise kupada Galatasaray'dan sonra bir güçlü rakibini daha elemeyi hedefliyor. ...1987 ve 2001'de Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Kırmızı Siyahlılar 2003 ve 2004'te finalde Trabzonspor'a yenilmişti. Gençler Birliği 2008'de de finalde Kayserispor'a kaybetmişti. Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Koyta yarı finalde forma giyemeyecek. Eryaman Stadında oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılar Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın durumunu yakından takip ediyor.
2: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve sonrasını görmek isteyen Sarı Kırmızılılar savunma, orta saha ve hücum bölgesi için birçok oyuncuyu gündemine aldı. Singo'nun bekleneni verememesi nedeniyle stoperde Sanchez ve Abdülkerim dışında alternatifi kalmayan Galatasaray bu mevkiye kalitesi tartışılmayacak bir isim almayı düşünüyor. Sarı Kırmızılıların savunma takviyesi için Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'la ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği 35 yaşındaki oyuncu için Liverpool'un kapısını çalacağı kaydedildi. 8,5 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Van Dijk bu sezon 53 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'ın 23 Mayıs'taki başkanlık seçiminin ardından Van Dijk ve diğer oyuncuların transferi için çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
1: İtibaren Süper Lig'de 13 lig şampiyonluğu kazanan Galatasaray bu performansıyla Avrupa'nın en başarılı takımlarından biri oldu.
0: Galatasaray 2000'li yıllardaki şampiyonluk sayısıyla Avrupa'da ilk 5'e girdi.
3: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buldu. Osman topu!
0: Dört sezondur Süper Lig'i domine eden Sarı Kırmızılar son 27 sezonda 13 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray bu performansıyla 2000'den itibaren Avrupa'nın ilk 10 liginde en fazla kupa kazanan ikinci ekip oldu. Bu dönemde Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında en fazla şampiyonluğa Bayern Münih ulaştı. Bayern 2000'li yıllarda Almanya Bundesliga'da 20 kez mutlu sona ulaştı. Alman devini Galatasaray'la birlikte Barcelona, Porto ve PSV takip ediyor. Sarı Kırmızılıların 13 kez ipi göğüslediği son 26 sezonda İspanya'da Barcelona, Portekiz'de Porto, Hollanda'da PSV'de aynı sayıda şampiyonluk kazandı. Avrupa'da 2000'den itibaren en fazla şampiyonluk yaşayan ilk 5 takım bu sezonu da zirvede bitirdi. 2000'li yıllarda Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Beşiktaş yönetimi kiralık sözleşmesi sona erecek olan El Bilal Ture'nin geleceğini Rizespor maçından sonra karar verecek.
4: Beşiktaş'ta El Bilal Ture'nin durumu kısa süre içinde belli olacak.
3: Şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
4: Siyah-beyazlı yönetim, Atalanta'dan kiralanan Malili futbolcunun geleceğini Rizespor karşılaşmasının ardından masaya yatıracak. 24 yaşındaki futbolcu 7 gol 4 asistlik performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Yönetim de El Bilal Ture ile devam etmek istiyor. Yetenekli futbolcu 15 gole ulaşsaydı 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti. El Bilal Ture'nin bu sayının altında kalması nedeniyle satın alma zorunluluğu da aynı bedelle opsiyona döndü. Yine de Malili futbolcu için 15 milyon euro ödemek istemeyen Beşiktaş, Atalanta ile görüşüp bu bedeli düşürmeye çalışacak.
3: Taylan orta

0: Şansı yaptı ortasını, kafa, topalarda gol. El Bilal Ture.
1: Siyah beyazlılar yeniden kiralama seçeneğini de gündemde tutuyor. Beşiktaş El Bilal Ture ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
2: Fenerbahçe Kadın Basketbol ve Kadın Futbol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, iki şubenin bu sezon kazandığı 5 kupanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
3: Hem kadın futbolda hem de kadın basketbolda aynı hedefleri söyledim oyuncularımıza. Hep beraber gelin bu sezonu unutulmaz kılalım. Gerçekten orada birbirimize söz verdik. Hem oyuncularla hem de teknik ekiple. Hem kadın futbolda hem kadın basketbolda ilk gördüğüm şey kadınların mücadelesi. Motivasyonu, disiplini gerçekten üst düzeydi. Çok profesyonel bakıyorlardı. Bütün hafta bir kere antrenmanlardan başlayıp maç sonuna kadar ortaya koydukları mücadele, motivasyon, disiplin, maçlardaki rakiplerde küçük büyük fark ettirmeden her maça aynı ciddiyetle bakıyorlardı. Aynı profesyonellikle bakıyorlardı. Dolayısıyla bu iyi skorları beraberinde getirdi. Her iki takımımıza da gerçekten çok büyük bir özgüven vardı. Yani skorları aldıkça da bu özgüvenleri yükseldi. 4 kupa basketbolda, bir kupa futbolda ilk defa gelmiş. Çok büyük bir gurur öncelikle. Ya ilk defa bize nasip olması, kısmet olması önemli bir his. Hem kadın futbolcularımıza hem kadın basketbolcularımıza bu konuda tekrar teşekkür ediyorum.
2: Türkiye'de profesyonel liglerde yeni sezon planlamaları belli oldu.
0: Şimdi Şalai yaptı ortasını, arka direğe şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
4: Süper Lig'de 2026-27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
0: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!
4: Ligin ilk yarısı 18-19-20 ve 21 Aralık'ta oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
0: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
4: İkinci devre 15 Ocak 2027'de 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027'de bitecek.
0: Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
4: Trendyol 1. Lig'de açılış maçı 7 Ağustos'ta oynanacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027'de tamamlanacak. İkinci ve üçüncü lig ise 5-6 Eylül'de başlayacak. Alt liglerde playoff müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
2: İtalya Ligi ile devam edelim. 5 golün atıldığı Napoli-Bologna maçı büyük heyecanla sahne oldu.
5: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Napoli-Bologna mücadelesi başlıyor. Antonio Conte, tecrübeli teknik adam. Eylül boyunca birçok başarıya imza attı. Şimdi sol tarafa Miranda, tekrar Bernardeschi. Bernardeschi! Harika bir gol! Federico Bernardeschi! 10. dakika, harika bir golle Bologna öne geçiyor. Bologna'nın gol atamama serisini Bernardeschi süper bir golle bozuyor. Napoli 0, Bologna 1. Muhteşem gol. Şimdi Orsolini. Orsolini etkili şutları var onun da. Orsolini sıyrılmak istedi, sıyrılamadı. Atak sürdü Miranda. Direkten dönüyor. Miranda. Çok tehlikeli geldi yine Bologna. Miranda direğe takıldı. Bernardeschi. Bernardeschi içeriği düşündü. Harika bir pas geldi Miranda yerde. Gözler hakemde. Hayır diyor Piccinini. Hayır diyor maçın hakemi. Bolognalılar penaltı bekliyor. Miranda rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. pozisyonu tekrar izliyor, ekran başından izliyor. Marco

0: Mancini'ni, Miranda ve Di Lorenzo arasında yaşananlar. Napoli'nin 22 numaralı futbolcusu bir faul yapıyor diyor ve beyaz noktayı gösteriyor Marco Piccinini. Orsolini geldi. Orsolini vurdu ve gol! Milinkovic-Savic'in müdahalesi yetersiz. Bologna farkı 2'ye çıkarıyor. Riccardo Orsolini kariyerinde Napoli'ye ilk kez gol atıyor. Riccardo Orsolini. Politano çevirdi içeriye. Öylund dönmeye çalıştı. Savunma dokundu. Şimdi Di Lorenzo gol! Di Lorenzo! Affettiriyor kendini kaptan. Di Lorenzo 45+2 Napoli farkı 1'e indiriyor Di Lorenzo'yla. Bologna'nın penaltısına sebep olmuştu. Şimdi golünü atıyor Di Lorenzo. Aylar sonra sahalara döndü Di Lorenzo ve golle dönüyor. Napoli 1, Bologna 2. Di Lorenzo gönderdi içeri doğru. Şimdi Öylund. Öylund döndü. Öylund pasını verdi. İyi yere Alisson Santos gol! Alisson Santos! Alisson Santos. İlk yarı biterken farkı 1'e indirmişti Napoli. İkinci yarı başlar başlamaz skora denge getiriyorlar. Alisson Santos. Jonathan Rowe bıraktı aradan. Castro yüzünü kaleye dönemedi. Şimdi çıkardı. Miranda kaleyi düşündü. Milinkovic-Savic. Jonathan Rowe. Harika gol Jonathan Rowe. Jonathan Rowe. Bologna 3-2 önde. Napoli 2-0'dan 2-2 bulmuştu ama Jonathan Rowe'un söyleyecek sözü var. İngiliz futbolcu akrobatik bir vuruşla golünü atıyor. Bologna bir kez daha önde. Akrobatik, göz alıcı bir vuruş. Bologna öne geçiyor. Maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Napoli 2, Bologna 3.
1: Real ve deflasmanında galibiyeti 4 gol alan Sporting Benfica'nın da takılmasıyla Şampiyonlar Ligi yarışında avantaj sağlamış oldu.
2: Portekiz Premier Ligi'nde Rio Ave'nin konuğu Sporting. Rio Ave hücumu, hızlı gelişen atak, ceza sahası içinde vuruş Diego Bezerra'dan ve 1-0 öne geçiyor Rio Ave. Karşılaşmanın 33. dakikası, ceza sahası içinde Sporting hücumunda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Burada karar penaltı. Luis Suarez golü atan isim. 35'te skora denge getirdi Sporting. Luis Suarez golü attı. Ön alan baskısı var. Ters bir vuruş kaleye doğru gidiyor. Büyük anlaşmazlık ve inanılmaz bir gol. Gustavo Mancha kendi kalesine attı. Ama burada kaleci Mista ile inanılmaz bir anlaşmazlıkları vardı. 2-1 önde Sporting. İkinci yarı izliyoruz. Sert bir müdahale. Petrasso karşılaşmanın hakemi kırmızı kartı gösteriyor. 10 kişi kaldırıyor ve Sporting 3. golü arıyor. Uzaklardan vuruş ve gol. Francisco Trincao. 66. dakika. Trincao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı Sporting Rio Ave deplasmanında. Rio Ave hızlı çıkmak istiyor. Ryan pası verdikten sonra bir müdahalesi var. Hakem düdüğünü çaldı. Hayır hayır diyor Ryan ama önce sarı kart, ardından kırmızı kart. Rio Ave

0: 9 kişi kaldı. Son sözü Coenda söylüyor. Rio ve 1 Sporting 4.
1: Evet, devam edelim. Dünya Kupası'nın başlamasına artık bir aydan az bir süre kala, bünyesinde ilkleri ve enleri barındıracak olan bu dev organizasyonun detaylarıyla.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'na geri sayım gittikçe hızlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, tarihte ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek. Dev turnuva 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla perdelerini açacak. Dünya üzerinde 4 farklı saat diliminde oynanacak 104 maçlık dev turnuvaya 16 stadyum ev sahipliği yapacak. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı adını Dünya Kupası tarihine yazdırmaya hazırlanıyor. 83 bin kişi kapasiteli stadyum 1970 ve 1986 yıllarından sonra 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek. Peleli Brezilya'nın 1970'te şampiyon olduğu Mexico City Stadı, 1986 yılında Maradona'nın 100 yılın golüne de tanıklık etmişti. ...2026 Dünya Kupası, yüksek bilet fiyatları, konaklama giderleri ve uzun uçuş süreleri nedeniyle taraftarlar için zorlu bir turnuvaya dönüşme potansiyeli taşıyor. Üç ülkede düzenlenecek organizasyonu sıkı takip etmek isteyen taraftarlar binlerce kilometrelik uçak yolculuğu yapmak zorunda kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halindeki İran'ın Dünya Kupası'na katılımı da gündemdeki yerini koruyor. FIFA, İran'ın grup maçlarını Meksika veya Kanada'ya taşıma taleplerini reddetti. Yeni bir gelişme olmadığı takdirde İran milli takımı maçlarını Los Angeles ve Seattle'da oynayacak. Türkiye'nin D grubundaki rakipleri ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya. 1930'daki ilk Dünya Kupası'ndan bu yana toplamda 11 kez organizasyonda boy gösteren Amerika Birleşik Devletleri bu turnuvaya ev sahibi etiketiyle doğrudan katılım hakkı elde etti. Paraguay 9. kez Dünya Kupası macerasına girerken Avustralya organizasyonun 48 takıma çıkarılmasından faydalanan ekiplerden biri oldu. Formattaki bu değişiklikle birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası bileti elde etti. 2026 FIFA Dünya Kupası 19 Temmuz Pazar günü New Jersey stadındaki final maçının ardından sahibini bulacak.
1: Barcelona'nın Fas asıllı İspanyol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı.
3: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
1: Final Four'a son bilet için son bir mücadele diyeceğiz şimdi. Valencia Ergin çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek. Kazanan dörtlü finalde Real Madrid'in rakibi olacak.
4: Euroleague'de nefes kesen playoff serisinde 5. maç İspanya'da oynanacak. Euroleague playoff tarihine geçen ve henüz ev sahibinin maç kazanamadığı eşleşmede bu sefer Valencia Panathinaikos'u konuk edecek. Serinin 5. ve son mücadelesi saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak. Bu inanılmaz serinin 4 maçında 2 takım

0: takım arasında toplam 10 sayılık fark oluştu. İlk karşılaşmada Pana son saniyelerde serbest atış sayılarıyla 68-67 kazandı. İkinci maçta yine deplasmanda Nigel S. Davis son saniyeyle takımına 107-105 galibiyeti getirdi. Oaka'ya taşınan serideki 3. mücadeleyi 91-87, 4. maçı da 89-86 alan Valencia ev sahibi avantajını tekrar eline geçirdi. Bu keyifli serinin en skorer ismi ise Valencia'nın yıldızı John Montero. Özellikle son maçta 29 sayıyla şov yapan Dominik Cumhuriyetli oyuncu 20 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Koç Ergin Ataman ve Pedro Martinez arasında da inanılmaz gerilimin, hatta oyundan ihraçların yaşandığı bu serinin 5. maçında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.
1: Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko forması giyen Yan Veseli sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıkladı.
2: Yan Veseli parkelere veda ediyor. İspanyol ekip Barcelona'da forma giyen Çek pivot sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıkladı. Veseli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada unutulmaz onca yılın ardından basketbol yolculuğumda bu sayfayı kapatmanın zamanı geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barcelona'ya uzanan serüvenimde sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, baş antrenörler, en sadık taraftarlar, pek çok zafer, ağır mağlubiyetler, bir duygu seli ve sonsuza dek benimle kalacak anılar onurlandırıldım. Sahip olduğum her şeyi bu oyuna verdim ve o karşılığında bana çok daha fazlasını sundu. Basketbola minnet ve gururla veda ediyorum cümlelerini kullandı. Fenerbahçe tarihinde önemli yere sahip 36 yaşındaki basketbolcu 2014-2022 arasında sarı lacivertli formayı terletmişti. Fenerbahçe'nin ilk Euroleague şampiyonluğunda başrollerden birini oynayan Veseli 4 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazanmıştı.
1: Yan Veseli Fenerbahçe'de oynadığı 8 yılda sarı lacivertli taraftarın hafızasında silinmez izler bıraktı. Az önce detayları da sizinle paylaştık. Biz de şimdi Veseli'nin Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlardan kesitleri ekrana getiriyoruz.

0: başından beri maaş kriziyle uğraşan Monaco son lig maçına yalnızca 5 as oyuncusuyla çıktı.
1: Fransa Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında lider Monaco evinde Paris'e 123-95'lik skorla farklı mağlup oldu. Ancak Monaco bu maçta son derece ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Şu sıralar çok ciddi sakatlık ve mali problemleriyle boğuşan Monaco maça sadece 5 profesyonel oyuncuyla çıkabildi. Nemanja Nedović'in daha ilk çeyrekte oyundan atılmasıyla birlikte kırmızı siyahlı ekip maçın neredeyse tamamını 4 as oyuncuyla oynadı. Alfa Diallo, Daniel Theiss ve Nikola Mirotić sakatlıkları yüzünden maç kadrosunda yer almadı. Mike James, Yuhan Begarin ve Eli Okobo ise geciken maaşlarından ötürü oynamama kararı aldı. Genç oyuncu takviyeli kadro karşılaşmadan 28 sayı farkla mağlup ayrıldı.
0: Her salı günü olduğu gibi Kemal Belgin'le Dobra Dobra diyerek ana haberi noktalayacağız bugün de. Duayen gazeteci, spor yorumcusu Kemal Belgin gündemi değerlendirdi. Bakalım neler söylemiş. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Bir kere Galatasaray'ı tepeden tırnağa tebrik ederiz. Başkanından malzeme meclisine kadar, masörüne kadar herkesi. Okan Hoca zaten Fatih Terim'in futbolcu olarak öğrencisi. Oradan bir alışkanlık edinmiş herhalde. 4 defa üst üste şampiyon olma. Burada da teknik adam olarak 4. üst üste şampiyonluğu kazanmış oldu. Kadrosu zaten iyi oyunculardan kurulu. Tabii iyi oyuncu elde olması iyi bir şey de onları organize edip doğru kullanmak da başka bir şey. Okan Hoca genelde burada da başarılı oldu. Hataları oldu mu, olmadı mı? Mesela Barış Alper Yılmaz'dan santrfor olmaz. Ben Galatasaray teknik direktörü olsam o maçı santrforsuz oynarım. Herkes cezalı veya sakatsa orada oynayan. Ama Barış'ı oynatmam. Hem Barış'ı öldürürüm hem takımı öldürürüm. Icardi şöyle, Osimhen diye birini almışsın, değil mi? Onun makamında oynayan. Adam yani belli işte yani. Gol atıyor, attırıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Icardi biraz özel hayatında problemler yaşayan bir adam. Bunu kendisi mi yapıyor bilmiyoruz ama yaşıyor o problemleri. İşte Arjantin'e gidiyor, geliyor filan falan derken Osimhen de kendisine şans verildiğinde çok fazlasıyla birlikte ödedi borcunu. Yani Icardi ile devam edebilirsiniz. Eğer Icardi ile anlaşabilirseniz, Icardi de kalmak isterse. Yani hem Osimhen hem Icardi. Vay vay vay. İki tane müthiş santrfor yani. Tabii parada anlaşırlar mı anlaşmazlar mı bilmiyorum. Ama Icardi de artık yaşı itibariyle, yıpranmışlığı itibariyle öyle diyelim. Bu para işinde Galatasaray'la anlaşmalı bence. Diyelim ki anlaşamadı gitti. Nereye gidecek? Tekabütler takımına herhalde. Bu arada tabii ya maç da eleştiri yapmak lazım. Bunu yaparken genele yansır bu. Barış niye kornerleri atıyor Galatasaray'da? Buna anlam veremedim. Barış bir korner atışında kafaya çıkamaz mı? Çıkar. Dönen toplarda tamamlayıcı olamaz mı? Olur. Hem de nasıl kaç defa.

0: Yani Galatasaray takımında adam bitti, kornerleri Barış atıyor. Eğer bu hakemin yerinde bir yabancı hakem olsa idi diyorum. Osimhen en geç 60. dakikada oyundan atılmıştı. Hakemle bu kadar çok uğraşamaz her kararında. Bir tane iki tane usturuplu itiraz edersin filan ama yani hakem atıyorum rakamı 30 düdük çaldıysa 30'unda da Osimhen itirazcı. Acayip itirazcı. Rakiplerle dişim kakşana hop bilmem ne işte sen zaten faul yapmıştın vermedi hakem diyor herhalde bilemiyorum. İki gol attı tamam diyecek bir şeyim yok gollerine falan ama yani sen Galatasaray'ın 4. defa şampiyonluk unvanını kazanabileceği bir maçta bu kafayı da nasıl oynuyorsun ya? Ya atsa seni 60. dakikada Antalya'yı yenemesen, yenilsen ne olacak? Yapmayın Allah aşkına bunu. Galatasaray'da herhangi biri bak. Tabii başta Okan Hoca. İlk Osimhen'i çekip gel bir dakika buraya. Bu ya şu bak şu, şu bak bak bak bak bak. Sakın bir daha bunu yapma diye uyarması lazım. Zaten son maça da galiba çıkmayacak. Cezalı çıkamayacakmış. İsabet oldu. Ama önümüzdeki sezon için Galatasaray'da bir yetkili başta hoca olmak üzere Osimhen'i şu son maçtaki hareketlerinden dolayı uyarması lazım. Benim son maçta yani bu işte Barış'ın korner atışı Osimhen'in pardon demin Icardi dedim değil mi yanlışlıkla Osimhen'i ciddi şekilde uyarması lazım. Yani oturmuş bir takım sanıyorum kadroyu koruyacaklar. 150 milyon avro birisi.
1: Sen olsan satar mısın?
0: Ben olsam satarım. 150 milyon avro. 4 milyar kaç ediyor?
1: Abi çok para ediyor.
0: Çok para ediyor. Ama satarken daha doğrusu satmadan önce yeni bir Osimhen arar bulmaya çalışırım. Belki aynısını bulamayacağım. Ama en azından böyle bir hamle yapıp şöyle bir üstünü GS diye o günden itibaren yazar gibi olmak lazım. Şayet satacaksan. Zaten satmayacaksan mesele yok. Aynen devam. Yine bizim Türkiye Gazetesi'nde okudum. Hakan Safi İtalya'da biriyle anlaşmış. Ya, doğru mu söylüyorum?
1: Rafael Leao. Portekizli.
0: Ya arkadaş senin teknik direktörün kim? Ha şu andaki yerli malı teknik direktörle devam edeceksen, ondan konuştuysan, ondan bir fikir aldıysan ona bir şey demem. Ama sanıyorum ki olmayacak. Sen hocanı belirlemeden nasıl transfer edersin ya? Ya hocan derse ki ben bunu oynatmam? O zaman sen de diyeceğiz ki hop hop bir dakika ben aldım şu kadar para verdim oynatacaksın. Al sana işte problem. Şimdi buradan bir çıkış yaptım. Şunu söyleyeyim, Fenerbahçe kulübünün yapısı maalesef bozulmuştur. Önüne geleni kulübe üye yaptılar. O üyelerin içinden önüne geleni yönetim kurullarına aldılar. Ben bir yönetim kurulu ilk toplantısı da aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısıydı. Yönetim kurulu masasından kalkan 8 tane yöneticinin Fenerbahçe sosyal tesislerinde çıkış kapısını bulamadıklarına tanık oldum bizzat. Anlatma değil, gözlerimle gördüm. Yapısı bozulmuştur maalesef. Bundan böyle kim başkan olacaksa bilemiyorum da yapabilirse şayet üye kabulünü yeniden regüle etmeleri lazım. Şu anda Fenerbahçe'de çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Havuzdan, lokantadan ve oradaki Fenerbahçe manzarasından faydalanan Fenerbahçeli olmayan üyeler var. Hakan Safi. Tanımıyorum. Bilemiyorum. Öbürü de

0: mıydı?
1: Real Madrid'in kaptanıydı. İspanya futbolunun bir numaralı ismiydi. İtalya'da doğmuş olsaydı, hakeza yine yorulan bir oyuncu şimdi aklıma gelmedi hemen. Ama Sergen Yalçın İstanbulludur. Sergen Yalçın o büyük futbol klasını, o büyük futbol klasını gösteremeden futbolu bırakmıştır. Neden? Özel hayatında. Bilemiyorum. Beşiktaş'ın yönetimi, başkanı Serdar Adalı değil mi? Yani bu işleri kovalayan, derinliğini iyi bilen kimse yok mu ya Beşiktaş'ta? Sergen Yalçın'ın gitmediği yer yok ya Beşiktaş'tan. Siz Sergen Yalçın'dan faydalanabilirsiniz. Ne bileyim işte bir şey teşkilat kurarsınız içeride futbolcu bakışı transfer için işte adaylar. Sergen'e de dersiniz ki sen Marmara'da kim var kulüp? İşte Galatasaray var, Fener var, Çanakkale var, bilmem ne var bilemiyorum şimdi. Bir git işte maçları seyret, antrenmanları seyret. Gel bize bir rapor ver. Şu dört tane oyuncu benim adayım diye. Neyse yani. Yani bilemiyorum Beşiktaş yönetimi daha ne kadar yaşar. Fatih Tekke'den bundan böyle diyeyim. Bunun gerisinde yapacak bir şey yok. Bundan böyle.
2: 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: uygundur.
1: Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe

0: İki maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.
1: Müsabakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı, Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
0: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır. ...1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
1: Sağdan bir hareket daha, top Ergün'de. Ergün gönderdi, Çelovic vurdu ve gol! 23. dakikada Çelovic sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
0: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı 1-0 ve rövanşta uzatmada 1-1'lik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
1: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 beraber kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
0: İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehir Spor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
1: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde, kupa Göztepe'nin.
0: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Şampiyon ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur. Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor, ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Art arda 3. finaline çıkan Bordo Mavililer bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defa da 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar fakat bu kez daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankara Gücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır, ikinci müsabakaysa 0-0 sona erer. Ankara Gücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur. 1982-83 sezonundaysa Fenerbahçe'nin aldığı kupa Kadıköy'e çok uzun süre uğramaz. O sezon Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek 4. kez kupa kazandı.

0: Kaldıran Fenerbahçe, 2012 yılına kadar 7 defa finale çıkmasına rağmen hep kaybeden taraf olacaktır. 1983-84'te kupa finali tek maç üzerinden oynanır. Trabzonspor normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde attığı 2 golle kazanır ve Beşiktaş'ı eli boş gönderir. Ertesi sezon Trabzonspor bir kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0'lık skorlarla Galatasaray olur. Sonraki 3 sezondaki kupa finalleri Anadolu takımlarının birbiriyle kozlarını paylaşması şeklinde geçer. 1986'da final yine tek maç üzerindendir ve Bursaspor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara gücüyle 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehirspor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsunspor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a düşer. İlk iki finalde Beşiktaş, önce Fenerbahçe'yi 1-0, ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray, Ankara gücünü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır ve herkesin kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersleken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir. Ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa Kaptan Ünal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi.
0: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından Sarı Kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'a tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 önleydi.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
0: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. ...1998-99'daysa Galatasaray bir sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
5: Galatasaraylı futbolcular podyumda, büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
6: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
0: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalyaspor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. Ertesi sezon

0: Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
1: 39. Gençler Birliği kulübüne herkese hayırlı olsun. İnanıyor muydunuz? Tabii ki inanıyorduk. Biz her şeyin iyi olacağını
2: inanıyorduk. Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
0: Dönemin flash takımı Kocaeli Spor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkma başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan Yeşil Siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste iki kez Türkiye Kupası'nı kazanır. ...2004-2005 sezonundaysa tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan 2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayserispor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayserispor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

0: 2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru.
0: ...2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır.
1: Barajdaki kişi topun gerisinde Selçuk. Selçuk da bitiriyor.
0: Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi sarı lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareketlenen Umut. Onu çıkarttığı top Golman. Sınır rakiplerinden 3. golünü topluverdi. Golman 3-1 kupa Trabzonspor'un. Resmen Türkiye Kupası Trabzonspor'un.
0: 2010-2011 sezonu finali Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanır. Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren finalde rakibini penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek 9. kez kupanın sahibi olur. Türkiye Kupası'nın 50. yaşını kutladığı sezondaysa bir hasret sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursa Spor'la Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
2: Semih, uzak direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.

0: 29 yıllık hasretini Bursaspor karşısında sonlandıran Fenerbahçe 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan Sarı Lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
1: Musa sol gole gidiyor! Musa sol ve gol!
2: Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun zira Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin.
0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehirspor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
2: Selçuk vuramadı ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Şimdi dakikada

0: Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.
0: ...2015-2016 sezonundaysa kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor.

0: ikili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve toparlarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve toparlarda gol. Telisit Bubu'yla Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Zira Türkiye Kupası Telesat Mobil'i Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Galatasaray'la karşılaşan Ege ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen bu kez istediğini yapamadı. Galatasaray Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı 18. kez

0: Müzesi'ne götürdü.
1: Kale sahasına doğru bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! Top ağlarda gol! Sofyan Feghouli! Feghouli'nin golü 88. dakika! 90+4 Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Top ağlara gidiyor gol. Cagne! Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz. Değerli futbol severler, ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
0: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Ceza sahasında Junior Fernandes, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth! 58. kupa Trabzonspor'un.
0: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozier ile farkı 2'ye çıkardı.
1: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofel seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor.
0: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
1: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler.

0: 2021-22 sezonundaysa Ziraat Türkiye Kupası'na Anadolu takımları damga vurdu. Yarı finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur şut ve gol! Ramazan Civelek! Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika Demirgrup Sivasspor beraberliği yakalıyor.

0: Kapıyından goye.
1: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
2: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika! Max Gradel! Dakikalar Demirbülük Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. İlhan Parlak, yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler. Zumbita çatışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
2: Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda sporseverler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşmanın kendilerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin. Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Bilen Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin! Michy Batu Şahin.
2: İpi çekti bence.
1: Bilen Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batu Şahin'e belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Zira Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

0: maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
2: Sağ taraftan köşe vuruşunu

0: kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol! Kopağlara gidiyor gol! Gol Pepe! Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü.
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Musrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.
0: Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Zira Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti. Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
0: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
0: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı bu! Osimhen attı yine. Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
0: 63. Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonu. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan örneği ise 1999-2000 sezonunda yaşandı. O sezon 2. ligde oynayan Pendikspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupanın dışına itmişti.
2: Araya bırakıyor. Şimdi cezalarında Mustafa Ateş var. Mustafa Ateş ve penaltı. O günün yaptığı hareket ve karar penaltı. Karşılaşmada 50. dakika. Beraberlik şansı Pendikspor için. Karşılaşmada 50. dakika. Seçkin, vuruş ve top ağlarda gol. Pendikspor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan Seçkin kaydediyor golünü Pendikspor'un.
1: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
2: Seçkin, Murat Çıplak sokuluyor şut şansı, arapası, gol pozisyonu, ceza alanında gol pozisyonu, vuruş topalarda. Mustafa Ateş'in attığı gol, durum 2-1 oluyor. Sağ kanatta Erkan, son anlar ve başına Kemal Levent yardımcı 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan eleniyor sevgili seyirciler.
1: Fenerbahçe'nin Pendikspor'a elendiği gün Beşiktaş'ta 2. lig ekibi Çanakkale Dardanelspor'a elendi. Ancak Fenerbahçe'nin elenmesi o kadar ses getirdi ki Kartal'ın bu hezimeti hemen unutuldu. Lucescu ile Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkmış Galatasaray'da o sezon Erzurumspor'a tek golle boyun eğip taraftarını şoka uğrattı.
3: Zemin çok kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
1: 1964-65 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithat Paşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. Lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flaş sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor'u eleyerek unutulmaz bir kupa başarısı gösterdi.
4: Kemal Yıldırım ortalıyor. Oğuz ve topu alarak gidiyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Durum şimdi 4-0, gol Oğuz.
5: Ben ve arkadaşlarım bu maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki kazanacağız da.
6: Kupayı almamız için şu tura da geçmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki şu form grafiğimizde Galatasaray'ı yenip tur atlayacak.
7: Tanju, Şumayer. Tanju vuruyor ve gol. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0.
1: Tarihler 4 Mayıs 1989'u gösteriyordu. Bu tarih yine bir derbinin unutulmaz maç olacağı yıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda inanılmaz bir geri dönüş olarak da tarihe geçecekti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
7: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol. Ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
8: Hani topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hani'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
1: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı. Avniyaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası

şampiyonu oldu. Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Sones sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti. Ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiç

0: Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-1 gibi tarihi bir skorla mağlup edip kupanın sahibi olurken hem derbi tarihinin en önemli skorlarından birine imza atıyorlardı hem de futbol severlere unutulmaz bir kupa finali izletmiş oluyorlardı. Unutulmaz Türkiye Kupası maçları listemizdeki bir diğer müsabakaysa olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. 2016-2017 sezonunda iki takım arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.
1: Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogta devam ediyor.
2: Dans Şenol Hoca'nın başına sarı böyle sanki tabure
1: şu anda
2: bir şey
1: Şenol
2: biliyorum.
1: Hoca'nın başında. Bakın Şenol Hoca yerde şu anda.
2: Evet.
1: O arada oradan kenardan bir madde geldi ve Şenol Hoca orada yere düştü görebildiğim kadarıyla.
0: Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk, sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mame Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
3: Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mame Biram Diouf, Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
0: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra Boyar'a teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyar rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
3: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
0: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ın da oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mame Diouf yine kaleye geçiyor.
0: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
3: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol. İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
0: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatay Spor

0: lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
1: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
0: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Anadolu takımları ikişer kez Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe, Altay ve Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı. 1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu. Ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

yeterek tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Süper Lig analizde karşınızdayız. Şampiyonun belli olduğu 33. haftayı konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Taner Karaman, Burak Kural ve Burçin Keskin bizimle birlikte. Hem oynanan maçlara değineceğiz ama ağırlıklı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğu üstünden gideceğimizi, ilerleyeceğimizi de belirtelim. Tartışmalı hakem kararları ile ilgili Burçin Hoca'nın da çalışmaları var ilerleyen dakikalarda. Bu konuya da mutlaka gireceğiz. Taner hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
1: Burak Hocam, Burçin Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Süper Lig analizde Galatasaray'la açılışı yapıyoruz dedik. Galatasaray Süper Lig'de üst üste dördüncü kez ipi göğüsledi. Kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti. Ve ligde 26. kez mutlu sona ulaşarak rakipleriyle arasındaki farkı açmayı sürdürdü. Tabii burada Okan Hoca'nın da performansı ile ilgili değerlendirmelerimiz olacak. İlerleyen dakikalarda takımların öne çıkan istatistiklerini de yine bu ekranlarda sizinle paylaşacağız. Taner'le aslında bir değerlendirmeye başlayalım isterim. Taner, çok kolay bir sezon olmadı Galatasaray açısından. Şampiyonlar Ligi yükü belki takımı negatif etkilemiş olabilir. Performanslarda inişler çıkışlar söz konusuydu ama kadro kalitesiyle zaten 3 sezon üst üste de şampiyon olarak favori konumdaydı Galatasaray. Ligi de zirvede bitirdi. Bütün sezona baktığında sonucu şaşırtıcı ya da beklenmedik olarak nitelendirebilir misin?
2: Yani nitelendirmiyorum. Nitelendirirdim. Normalde nitelendirmem için de şöyle bir şey olacaktı. Fenerbahçe eğer kadro yapısını korumayı sürdürseydi ya da üstüne transfer döneminde koyabilseydi derdim ki evet, bu benim için artık sürpriz oldu. Çünkü o Tedesco'lu dönemin o çok böyle iyi futboluyla gittiği süreci Fenerbahçe devam ettiremediği için ve yine ve yeniden Fenerbahçe kendi kadro kalitesine kendi dokunarak oyun dizaynını bozduğu için çok rahat bir şekilde demeyeyim ama Galatasaray istediğini aldı. Sancısı var mıydı Galatasaray'ın? Vardı. Bu da çok anormal değil. 4 yıllık dönem, 4 sene boyunca benzer oyun tarzları, benzer oyuncu profilleri, benzer isimler hatta. Bu kadar aynı oyuncu tarzlarıyla oynamak da bir yerden sonra dönüşüm gerektirebiliyor. Galatasaray biraz son periyodu, özellikle son 5-6 haftayı böyle ite ite, kendini böyle sanki motoru bozulmuş arabanın böyle son 100 metresine gitmeye çalıştığı gibi gitmeye çalıştı. Çok da normal dediğim gibi. Çünkü sakatlıklar, kadro da bir şekilde performans alamadığınız transferler. Bunları detaylandırırız ama işin finalinde gemi limana yanaştı. Ve bugün bunu konuşuyoruz. 10 sene sonra da 4 sene üst üste şampiyonluk konuşulacak. Bundan 20 sene önceki, 25 sene önceki 4 sene üst üste olan şampiyonluktaki o virajlar konuşuluyor mu şu anda? Hayır. Konuşulan şey takım 4 sene üst üste şampiyon oldu. 5 de gelirse rekor kırdı diye konuşulur. Kimse hatırlamaz. Zorla limana ulaştı, ulaşmadı. Ama işin finalinde Okan Buruk büyük bir iş başarmıştır. Ve bugün Galatasaray'ın kafasında olan bundan 4 sene önceki Fatih Terim'den sonra biz ne yapacağız gibi duyguları bir kenara itmiş. Ve taraftara belki de o 4 sezon içerisinde birkaç kez dışında Fatih Hoca ifadesini kullandırmamış bir teknik direktörden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Bu bence çok önemli bir iş. Yani böylesine önemli bir teknik direktör figürünün gölgesinde başladığınız bir Galatasaray kariyerini

0: o gölgenin dışına çıkıp kendi güneşinizle aydınlattığınız zaman zaten siz de o klasmana girmiş oluyorsunuz. Galatasaray bu anlamda çok şanslı. Fatih Terim, Okan Buruk, Arda Turan oradan geliyor. Yani Galatasaray bu jenerasyonu yetiştirdiği için de muhtemelen bu serüveni daha çok uzun yıllar devam edecektir.
1: Burak Hocam, sanki böyle sezon başı yaptığımız scoreboard programlarını hatırlıyorum. Böyle ara ara sohbetlerimizi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam sen başka bir takımın şampiyon olma ihtimalini çok görmüyordun.
2: Evet, baştan.
1: Çok düşünmüyordun.
2: Doğru.
1: Yani senin için herhangi bir sürpriz yok.
2: Kesinlikle.
1: Anladığım kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla.
2: Yok, çok doğru.
1: Nasıl yorumlarsın? Yani ilk sözlerini merak ediyorum. En böyle önemsediğin performanslar ya da en önemli faktör neydi Galatasaray'ı zirveye oluşturan? Neden sezon başı bu kadar emindin?
2: Ya şöyle, şimdi Galatasaray'ın geçtiğimiz 3 sezonunda çok ciddi bir dominasyonu vardı. Ha diyeceksin, bir sezon 3 puan farkla şampiyon oldu. 102-99 tarihi bir sezondu ama. Şimdi özellikle sezon başında takımın, yani burada en kilit oyuncu Osimhen'di. Osimhen takımda kaldı. Üstüne daha henüz Mayıs'ın sonunda Sané hamlesi yapıldı, transferi yapıldı. Bu iki hamle çok çok değerliydi. Biliyorsun, çünkü Osimhen'in kalıp kalmayacağı belli değildi. Yani kolay bir transfer değildi, takdir edersin ki. Sané'nin geleceği de gayet sürpriz oldu. Yani çok değerli bir oyuncu. Avrupa'da isim yapmış, Manchester City, Bayern gibi çok büyük kulüplerde üst üste oynamış. A milli takımda, Almanya A milli takımında 50 plus maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyorsun. Bir oyuncu daha 30 yaşına gelmemiş. Bu oyuncunun transferi de bence çok önemliydi. Lig başladığında rakiplerin de en büyük rakip yine Fenerbahçe'ydi tabii ki. Fenerbahçe'nin durumunun ben Galatasaray'la yani Galatasaray'ın normal şartlarda gittiği noktada bu kadroyla baş edemeyeceğini düşünüyordum açıkçası. Yine kafa kafaya gitse de yine o biliyorsun o virajlar çok önemli, 2-3 maç oluyor biliyorsun. Oralarda takılabileceğini öngörüyordum. Tabii bu farklı da olabilirdi ama benim öngörüm doğru çıktı. Hatta bu maçlara gelmeden herhalde derbiden 4 hafta önce mi 5 hafta önce mi yine hani bir o noktada da Galatasaray'ın ben hani içimden şampiyonluğu hayırlı olsun demiştim. Hı hı. Tabii o biraz tepki çekti ama ya doğru günün sonunda yani çok net gördüğüm bir şeydi. Farklı da olabilirdi, yanılabilirdi.
1: Gördüğün ya da düşündüğün kadar farklı bitmedi ama sanki.
2: Bravo. İşte ona da değineceğim şimdi. Evet. Çok çok güzel bir katkı. Bu arada dediğim gibi de bitmeyebilirdi bu arada. Ama neden bu benim dediğim kadar rahat bitmedi? Onun noktalarını düşünmek lazım. Galatasaray'da özellikle bu sezon hiçbirimizin beklemediği kadar güçsüz bir oyun vardı. Çok ciddi güçsüz bir oyun vardı. Çok zor. Son nefeste kazandığı çok fazla maç sayabiliriz. Geçmiş şampiyonluklarına bakıyorsun. 102 puan var, 90 puan var, 188 puan var bu şampiyonluklar. Diyeceksin ki o zaman bir iki takım daha fazladı. 3-6 puan düşsen yine çok ciddi rakamlar vardı. Bu sene o rakamlara ulaşamadı ve çok fazla kaybetti Galatasaray. Geçtiğimiz sezonlara bak, sayılı kaybedişi var. Yani bu sezon çok sürpriz maçlar kaybetti. İşte Kocaeli Spor deplasmanı öyle, Konya mağlubiyeti öyle, Antep'le içeride beraberlik ki Samsun maçında çok tartışmalı bir penaltı vardı son dakikada. Hı hı. Eğer o penaltı çalınsa, gol olsa o maçta berabere bitebilirdi. Penaltıyı boş ver, ondan önce Barış Alper'in müthiş bir asisti var.
1: Evet.
2: O olmasa orada bir puan kaybı da olabilirdi. Deplasmandaki Samsun maçı biliyorsun çok...
1: Facia.
2: Tabii, tarihi farklı olabilirdi gibi gibi. Bunların altını çizmek lazım. Trabzonspor'u yenemedi Galatasaray bu sezon. İki maçta da. Beşiktaş'ta ilk maçta yenemedi. Bunları arka arkaya koyduğunda bu tabii sonuç. Buraya niye geldi sonucu konuşuyor olursak. Ya Galatasaray'da görebildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Geçen sezon da vardı bu ama bu sezon özellikle yani biz her türlü kazanırız havasını görüyordum ben. Yani benim en çok gördüğüm şey bu. Ne diyeyim sana, bir açlığın olmaması, nasıl olsa kazanırız hususu ve ligin çok zayıf olması Kerem. Bak Galatasaray oyunculara da bir şey diyemez. Çok zayıf lig. Lig korkunç zayıf. Böyle bir şey olunca da oyunculardaki en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Ama ondan bir kademe daha önemli olan nokta kesinlikle ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ydi.
1: Ya bu arada favori olduğun her maçı kazansan, yani kadro kaliteleri üstünden bakacak olursak zaten Galatasaray'ın 34-34 yapması lazım.
2: Tabii.
1: Öyle bir şey de mümkün
2: tabii,
1: değil.
2: Tabii, tabii.
1: Ama 9 maçta puan kaybetmiş olmak, evet, Galatasaray'ın bize alıştırdığı seviyenin uzağındaydı. Hocam ne dersiniz?

0: Yani bence çok güzel özetlediniz hepiniz. Şöyle bakacağım ben de olaya. Şimdi Galatasaray zaten sezona başlarken ağır favoriydi. Yani hem kadro derinliği, kaç senedir üst üste konan oyun. Buna bir de Osimhen Sané tekrardan eklendi. Ve sadece şu taraftan birazcık konuyu ele almak istiyorum ben. Jürgen Klopp'un ve Guardiola'nın kitaplarını okuduğumda hepsi aynı şeyden bahsediyor. Yani ilk sene şampiyonluğu kazanmak zor, ikinci sene çok daha zor, üçüncü sene çok çok daha zor. Biz dördüncü seneden bahsediyoruz. Ben Galatasaray'ın sağ içinden çok zihinsel problem yaşadığını düşünüyorum bu sezon. Yani oyuncular çok iyi. Burak'ın söylediği gibi lig seviyesi çok düşük. Oyuncular maç seçti. Konsantre olamadılar. Ve bu sezonun sonuna kadar da devam etti. Şampiyonlar Ligi öncesinde sonrasında çok beklenmeyen puan kayıpları oldu. Ki bu Avrupa'nın büyük liglerindeki takımlarda da oldu. Yani bir Paris Saint-Germain veya Bayern Münih değilsiniz. Çok yıpranıyorsunuz.
1: Ki Paris Saint-Germain bile hala şampiyonluğunu ilan etmedi.
0: Aynen öyle. Zaten son haftaki Antalya Spor maçına baktığımızda bile yani sezonun özeti gibi bir maçla sanki Galatasaray şampiyon oldu. Yani çok daha rahat çıkması, çok daha rahat farklı bir galibiyet alması beklenen maçta Antalya Spor iki tane müthiş gol attı. Sıkıntıya girdi Galatasaray. Ondan sonra daralan oyunu yine Osimhen açtı. Osimhen'in ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yani ben hep söylüyorum. Tek kişilik dev kadro Osimhen. Ama Osimhen'in de çok da büyük bir dezavantajı var. O da şu. Takım Osimhen'le oynamaya alıştığında, Osimhen olmadığında çok büyük farklılık oluyor. Yani bu, zaten bence önümüzdeki sezon Galatasaray eğer 5. şampiyonluğu hedefleyecekse Osimhen'siz oyunu da çözmesi lazım. Çünkü Osimhen ilginç bir şekilde beklenildiği kadar devamlılığı sağlayamadı bu sezon. O yüzden Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını tebrik edelim. Ama 5. sene için birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hakikaten zihinsel olarak yorgunluk çok belli. Ama tabii bir parantezle Okan Hoca'yı açmak istiyorum ben.
1: Lütfen. Yani
0: Galatasaray özelinde bence en olmazsa olmaz nokta ego yönetimi ve oyuncu yönetimi. Bence bu konuda çok farklı bir yönetim kabiliyeti var Okan Buruk'un. Yani bu yıldızlar topluluğunu bu kadar bir arada tutabilmek, düştükleri anda kaldırabilmek kolay değil. Antalya Spor maçında bile 45. dakikada ilk yarının sonunda yaptığı değişiklikler maçı çevirdi. Yani kolay değil yani. Sané'yi çıkartıyorsunuz. Nolang'ı alıyorsunuz.
1: İlkay'ı çıkartıyorsunuz.
0: Yerine kime aldı? Şeyi aldı.
1: Nolang girdi. İlkay'ın yerine Lemina girdi.
0: Lemina. Yani o
1: iki... Bu arada 2-2 iken Barış Alper'i çıkardı, Icardi'yi aldı.
0: Orada biraz soru işareti var ama ilk değişikliklere diyelim. İlk değişiklikler çok çok iyi oturdu ve maçı döndürdü Galatasaray'a yani. Diğer konuları da zaten konuşuruz.
1: Konuşuruz.
0: Ama yine tebrik edelim Galatasaray'ı. Ama 5. yıl 4 yıldan daha zor olacak. Bir kere o belli.
1: Taner, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemiş olmak, zorluk derecesi, yüksek karşılaşmalarda oynamış olmak sence takımı biraz kırmış olabilir mi? Takımın odaklanmasını biraz değişik noktalarda tutmuş olabilir mi?
2: Ya şöyle, şimdi hocam konuşurken o zihinsel kısımdan bahsetti, yorgunluktan. Çok güzel bir veriden bahsedeyim.
1: Tabii ki.
2: Yapılmış bir çalışma sonucudur. Elit sporcuların yaşam boyu en az bir kez zihinsel sağlık krizi yaşama oranı %51.7. Yani her iki elit sporcunun biri yaklaşık olarak kariyerleri boyunca mutlaka zihinsel olarak zorluk yaşıyorlar. Ve bu zihinsel zorluğu yaşarken de sizin bunu iyi yönetmemeniz durumunda ise kariyerleri aşağıya doğru gidebiliyor. Galatasaray'da bunun olduğu kanısındayım. Özellikle bu tarz Şampiyonlar Ligi kulvarı gibi kulvarları yaşadıktan sonra eğer mental anlamda takımı toparlamakta eğer profesyonel destek almıyorsanız, ki bildiğim kadarıyla Galatasaray bu desteği almadı. Tam olarak almadı diyeyim. Almıyorsanız sorun yaşıyorsunuz. Şimdi
0: Mourinho ya bunu sormuşlardı, ben yaparım falan demişti ya.
2: Yaptı,
0: hatırlarsın.
2: Sonra olanları gördük
0: ne kadar
2: hocam.
0: İyi yaptığını gördük.
2: 4 sene üst üste olan şampiyonluk döneminde yanılmıyorsam Turgay Hoca vardı. Turgay Biçer vardı. Bu konularda destek sağlayan isimlerden de UEFA Kupası'na giderken ki o karede olan isimlerden biri.

0: Ama ben bugünkü şampiyonluk kutlamaları ya da şampiyonluk fotoğraf karelerinin hiçbirinde böyle bir mentor görmüyorum. Burada bir eksiklik var gibi gözüküyor. Kimse demesin bana ki biz veriyoruz. Oyuncu sakatlandığı zaman sen tedavi etmiyorsan zihinsel anlamda da problem yaşadığında bunun tedavisini sen yapmaman gerekiyor. Bunun da bir lisanslı eğitimi var. Bununla ilgili bir problem var. Elit sporcularda kaygı ve depresyon oranı %35. Hani her 100 oyuncunun %35'i yani 35'i kaygı ve stres problemi yaşıyor.
1: Halı saha sporcularında yüzde kaç acaba?
0: Bilmiyorum. Ama
2: %50.
0: Muhtemelen halı sahaya çıktığına göre çok kaygı stresi yoktur diye düşünüyorum. Kaygılı adam halı sahaya çıkmaz zaten o zemine. %23'ü tükenmişlik sendromu yaşıyor. Galatasaray'daki problem bence biraz da buradan geliyor. Başakşehir takımının şampiyon olduğu dönem sonrasındaki ilk sezonun başlangıcında yaşadığı sancı gibi. Ve o dönem Profesör Doktor Cengiz Karagözoğlu ile bir sohbetimiz olmuştu. Spor psikoloğu hocaya demiştim ki hocam sence neden oldu? Muhtemelen tükenmişlik sendromu demişti. Çünkü takım artık tükendi. Yol boyunca çok badire atlattı, çok üstüne eklemeye çalıştılar, çok uğraş verildi. Oyuncular zihinsel anlamda artık yoruldular. Ve sonraki sezonda artık tükenmişlik yaşıyorsunuz. Galatasaray 4 yılın yıpranmışlığını yaşıyor. Üstüne Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı tempo, bu sezon yarışın biraz daha dişe diş geçiyor olmasının verdiği stres ve son maça kadar ki Antalya maçının yine ikinci yarısına kadar devam eden acaba mı soru işaretleri ve taraftarın da yer yer baskısıyla beraber oyuncular artık yoruldu. Bunu iyi yönetmezseniz problem yaşarsınız. Galatasaray bir kere öncelikli olarak yaz döneminin kampının temel odak noktasını oyuncuların mental olarak rahatlatmaya vermesi gerekiyor. Burada ciddi bir problem var Galatasaray'da ki zaten yeni transferler 4 yılın sonrasında yapılacak hamlelerle takımın kabuğunun artık bence %40 %50'sini değişmesi gerekiyor. Yani mevcut düzende bu kadro seni 4 yıl taşıdı. Üstüne %5 ekleme yaptın, %10 ekleme yaptın, tamam buraya kadar geldin. Artık o kabuğu değiştirme zamanı ve burada %40 %50'lik bir hamleyle kim gidiyor? Icardi mi gidiyor? Icardi'nin yerine bir isim. Üçüncü santrfor. Torreira gidiyorsa Torreira'nın yerine derken artık olanı tutmaktan ziyade olandan daha iyisini alma sezonudur Galatasaray için. Böyle bir durum var.
1: Bu kadar hani köklü ya da bir değişikliğe hakikaten ihtiyaç var mı? Çünkü evet takımda çok fazla eski yüz var. Tabii ki bu şampiyonluklarda çok emek veren oyuncular da var. Sezona yine döneriz ama bir yandan da evet yeni dönemi zaten Galatasaray cumartesi akşamı saat 22.15 itibariyle yeni sezon düşünmeye başlar. Böyle bir mantalite vardır.
0: Uzatmaları ekledik.
1: Onları ekledim. Biraz böyle bir 3-5
3: geç başlıyor
1: dakika,
3: ya. Bir de geç maçlar başlıyor.
1: 3-5 dakika bir sevinç olur. Sonra yeni sezon düşünülmeye başlar. Çok fazla değişikliğe gerek var mı diyeceğim ya da hangi değişikliklere ihtiyacı var Galatasaray'ın?
3: Şimdi uygulamayı açtım da özellikle derbideki kadroyu açmak istiyorum. Veriyle konuşmak istiyorum. Bir saniyeni de alıyorum bu arada. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Direkt kesinlikle büyük bir değişikliğe ihtiyaç yok. Hı. Onu söylemek gerekiyor bence. Çünkü neden?
1: Derbi 11'i senin için ideal Galatasaray 11'i öyle anladım.
3: Şöyle şimdi baktığımızda bütün Avrupa'daki majör liglerde üst üste şampiyonluklar yaşayan takımlar hiçbir zaman kadroları yaz boz yapmazlar. Kaldı ki şampiyon olmasa bile yaz boz yapmazlar. Hı hı. Hiçbir zaman böyle bir şey görülmemiştir. Çünkü takım sporlarında bireysel sporlar hani hiçbir zaman uzmanlık alanım olmadı. Onun için hiçbir zaman da yorum yapmam ama takım sporlarını kendim de yaptım amatör olarak. Takım sporlarında en önemli noktalardan bir tanesi takımı birlikte yaşlandırmaktır Kerem. Takımı birlikte yaşlandırdığın sürece şampiyonluk noktasına ilerleyebilirsin. Bazen yeni kurulan takımlar da tabii bizim gibi liglerde şampiyon olabilir. Majör liglerde çok nadirdir ama bizim gibi liglerimizde bu tip şampiyonluklar her zaman yaşanmıştır. Mesela basketboldan bir örnek vereyim. Michael Jordan'ın o efsane hanedan diyorlar ya NBA.
1: Evet.
3: Hanedanlığı kaç yıl sonra kuruldu? Michael Jordan kaç oyuncu eklendikten sonra kuruldu? Bunları düşünmek gerekiyor. Oturtturduktan sonra da üst üste bu şampiyonluklar. Aynı şekilde son dönemde de yine Golden State, Steph Curry'den örnek verebiliriz. Bizim futbola dönecek olursak da işte en büyük örneği zaten konuştuğumuz Galatasaray. İşte nedir? İlk başta Sergio Oliveira vardı. O gitti. Lemina geldi. Torreira hep vardı. İşte Abdülkerim hep vardı.
1: Kerem Demirbay vardı bu arada. Evet. Oliveira ile Lemina evet. arasında. Lemina sonra eklendi.
3: Tabii Kerem Demirbay ama hani Lemina çok büyük fark oluşturdu ya. Evet, evet. O açıdan direkt ona geçtim.
1: Oluşturdu hakikaten.
3: Muslera vardı. Muslera'nın yerine Muslera'yı hiç konuşturmayan Uğurcan geldi. Baktığında aslında işte hep sol stoper Abdülkerim Bardakçı'ydı. Bekler gitti geldi. Icardi vardı. Çok ciddi. Zaten 4 sezonda var ama ilk sezonları tamamen Icardi. İlk 2 sezonda inanılmaz bir dominasyonu vardı. Ondan sonra son 2 sezon Osimhen dahil oldu. Barış Alper hep vardı. Ondan önce Kerem Aktürkoğlu vardı. Yunus gitti geldi. Hemen hemen kadroya baktığında aslında aynı eksen içerisinde bir arada oynama alışkanlığı, Sanchez, yani tek tek saymıyorum, bir arada oynama alışkanlığı çok yüksek oyuncular var. Bu bir takıma zaten bir ruh getiriyor Kerem. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. O kimyayı her dakika yakalaman çok mümkün olmuyor. Beklerden düşün, sürekli bekler değişti bak. İşte Jakobs'un ikinci sezonu,
1: evet,
3: ama diğer beşte Eren'in de ikinci sezonu. Ve bu oyuncular da bu sezonlara geldiklerine daha da bu performanslarını yukarıya yükselttiler, yukarıya çıkardılar. Şimdi burada şu çok değerli, Galatasaray kadrosunu zaten tutacaktır ama üzerine belli oyuncular gelmeli. Örnek veriyorum, tabi ben burada nokta atışı bir şey söylemeyeceğim ama örnek veriyorum, Torreira ne bileyim işte Boca Juniors'ta mı oynamak istiyor veya atıyorum artık ben 4 şampiyonluk yaptım kıtama mı dönmek istiyorum, örnek veriyorum, gidebilir, çıkabilir. Ama şey yani tarafında,
1: gitmek isteyen varsa tutulmamalı.
3: Aynen yani hocam.
1: Bazı oyuncular için.
3: Kesinlikle. Gitmek isteyen varsa ne bileyim Osimhen kalkar. Tamam, hiç öyle bir fikir olsun diye söyleyeyim. Ben Major Lig'e döneceğim der diyelim. Tamam, çok iyi bir paraya satabilirsin.
1: Getirsin 100 milyon euro bakalım.
3: Ama onun haricinde bu takım çok fazla bozulmaz hocam. Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılı olmuş bir takım var. Az önce konuştuğum bu en önemli nokta derken şeyi ekleyecektim. Şampiyonlar Ligi, yani Galatasaray neden bu kadar zorlandı? Kesinlikle Şampiyonlar Ligi neydi Norveç takımı?
1: Bodo.
3: Bodo inanılmaz bir sezon geçirdi Şampiyonlar Ligi'nde. Vikings'e geçildi.
1: Evet.
3: Norveç'te şampiyonluğu kaptırdı. Karabağ tarihi bir sezon geçirdi Şampiyonlar Ligi'nde. Sabah'a şampiyonluğu kaptırdı.
1: Doğru.
3: Kaç yıl sonra. Dolayısıyla yani majörlükler haricinde, ki majörlüklerde bile götürmek zor. Yani ikisini bir arada götürmek çok çok zor. Bu anlamda Galatasaray'ın en önemli açmazı buydu. Transferlerde de yine 3-4 transferle Galatasaray en büyük ama kilit oyuncuları tutarak yine en büyük favori olarak lige girecektir.
1: Hocam var mı değişikliklere ihtiyaç? Yani pozisyon pozisyon illaki değerlendirmemize de gerek yok aslına bakarsanız ama hani aklınızda bu oyuncu miadını doldurdu. Artık vedalaşılsa iyi olur ya da vedalaşılabilir diye düşündüğünüz isimler var mı?
2: Kerem'cim şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın en büyük gücü aslında orta sahaydı bence yıllardır. Yani Torreira çok domine etti Türkiye Ligi'ni. Lemina ile beraber, Lemina'nın devre arasında gelmesi bence geçen sezonki şampiyonlukta en büyük rol oynayan gelişmeydi. Lemina ile Torreira, çünkü Galatasaray'ın o dönem gol yeme problemi vardı biliyorsunuz, o çözüldü. Yani Lemina-Torreira ikilisinin ben müthiş olduğunu düşünüyorum ama önümüzdeki sene bu kadar müthiş olmayabilir artık. Yani bir yıpranmışlık seziyorum ben Torreira'da da. Geriye dönersek zaten zor gol yiyen bir takım Galatasaray. Davinson Sanchez ve Abdülkerim birlikteliği çok iyiydi bu 4 sezon. Ama orada da bir kırılım görüyorum ben. Yani Galatasaray aslında şu anda en kuvvetli olduğu yer atanıyla tutanı. Yani Uğurcan sezonun en verimli transferi oldu bir kere. 2 kere 2-4.
1: Evet.
2: Ki ben sezon başında da katıldığım yayınlarda
1: en verimli kalecisi değil değil mi? En verimli transferi.
2: En verimli transferi.
1: Evet.
2: Ben
1: evet,
2: tek geçerim. Hatta sezon başında çok eleştirilirken de aynı şeyi söylemiştim. Bence Dursun Özbek müthiş bir yöneticilik gösterdi. Muslera sonrası, son gün. Muslera gibi bir kaleci lüksüyle oynamaya alışmış bir takım var. Muslera olmadıktan sonra orayı boş bırakamazsın. Yerine alacağın adam kim? Müthiş bence bir transfer çalımıydı o. Yani ücretine biraz takılıyorlar ama ne kadar takılmamaları gerektiği ortaya çıktı.
1: Yani şöyle bir şey sorayım mı? Galatasaray'a Ederson'u Fenerbahçe Uğurcan alsaydı şampiyon değişebilir miydi?
2: Değişebilirdi.
1: Burak Hocam?
3: Santrafor almadığı sürece hiçbir şekilde
1: değişmez miydi dersin? Ne dersin?
4: Yani bir şey diyemiyorum. Ben de ortadan da düşüneyim. Bunu.
1: Olabilirdi.
2: Evet, ben olabilirdi diyorum. Çünkü hakikaten Uğurcan çok müthiş performans gösterdi. Onun dışında zaten bu tip değişimleri çok iyi yapan bir camia Galatasaray camiası. Yani doğru zamanda doğru kararları çekinmeden alabiliyor. Ha, Icardi meselesi var mesela. Ben Icardi aşığı bir adamım. Yani Icardi'nin ben hala kalmasını mesela kalmasını tercih ederim. Çünkü Antalya Spor maçında bile son bitirici vuruşu Icardi yaptı. Ve yani herkes dalga geçiyordu. Aa, bu topa gidebilir mi falan derken oradan çıktı, müthiş bir asist yaptı.
1: Bir tespitimi söylemek istiyorum.

0: Ben de söyleyebilir miyim?
1: Belli bir yaş grubunun üstündeki futbol sever erkeklerde Icardi aşkı galiba sonsuza kadar devam edecek. Ben öyle bir tespitim var.
0: Ben de şuradan gireyim.
2: Katılıyor musun sana? Aşkın oluyor. Yani,
0: aşk karın doyurmuyor. O yüzden de Icardi'nin şu anda Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi rakiplerine karşı da ayakta kalabilen bir santrfora ihtiyacı var.
2: Ben Icardi'nin her zaman ayakta kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü
3: tartışma çıkacak.
2: Çünkü bir kere hakikaten
1: bak,
2: hayır, böyle
1: Icardiciler, bak hakikaten Icardici yani. Osimhen'in de önünde görüyorlar yani. Onu da söyleyeyim.
2: Osimhen'in tabii ki de önünde bitiricilikte.
1: Tabii bitiricilikte kesinlikle.
2: Yani Allah aşkına yani.
0: %25 ile bitirir sezonu.
2: Ya yani böyle bir oran olabilir mi? İnanılmaz. Evet. Ya yani o yüzden hani ben tamam Icardi bu sezon aldığı parayı tabii ki de almasın. Orta nokta bulunsun. Ama kesinlikle elde tutulmasının tutulmamasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar iyi bitiriciliğe sahip bir forveti bir daha izleyemeyebiliriz.
3: Icardi'nin tribine ne yapacaksın hocam?
2: Onu Okan Hoca yönetiyor. Yani Okan Hoca da varsa, Icardi varsa sonuç oluyor bence.
3: Ben orada katılıyorum.
1: Ya çok ciddi bir konuşma yapılması gerekiyor kendisiyle tabii, kalacaksa.
3: Hocam çok zor iş.
1: Yani çok ciddi.
3: Çok alfa adam ya. Egosu çok yüksek yani. O girerken bile o vücut dilini anlıyorsun hocam. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yani
2: ama bu sezon bence iyi ders almıştır.
3: Yani o vücut dilini anlıyorsun. Mesela Sané yedek kaldığında anlıyorsun. Icardi yedek kaldığında anlıyorsun ki Sané'de Icardi'den az buz bir kariyer değil yani.
1: Tabii.
3: Kusura bakmasın. Çok çok önemli bir oyuncu. Bir defa istikrar abidesi bir oyuncu baktığında. Ama o Icardi'nin yani bir şey söyleyeyim mi sana? Halı saha takımı çalıştırmış böyle fabrikalı halı saha turmaları onu bile çalıştırmış bir adam olsa o bakışından o duruşundan ya bir oyuncu değiştiren hani yedek oyuncu bilen bir yani hocalık yapmış bir adam o kadar anlıyor ki o suratındaki şeyi sinyali. Bir şey söyleyeyim ben böyle skorboardlarda oturup ben rahatsız oluyorum yani o şeyinden. Anlatabiliyor muyum yani ben üzerime alıyorum yani Okan Hoca'nın yerinde olmak istemiyorum. Çok zor bir oyuncu ama müthiş bir oyuncu o ayrı konu da yani bir teknik direktör için ömür törpüsü olur. Bir sene daha çekebilirler mi bilmiyorum.
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki de ekonomik paket farklı olmak kaydıyla Galatasaray teklifinden sonra Icardi'nin karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Icardi burada kalmayı isteyecek. O zaman da zaten Burak'ın söylediği olumsuz özelliklerini daha iyi yönetme konusunda bir şekilde teminat vermiş olacak.
1: Neredesin bu tartışmada?
0: Ben ticarileştirilebiliyorsa kalsın. Onun dışında verilecek maaşın Galatasaray tabii için başka bir yerlere harcanması gerektiği düşüncesindeyim. Ama sen Icardi'yi devam ediyorsun. Maaşını da ticarileştirdin. Bir şekilde karşılatmayı başardın. Reklam vesaire. Tamam Icardi kalsın ama onun dışında bir külfet oluşturabilir. Onun yerine az önce bahsettiğim gibi. Şimdi zihinlerdeki Icardi'yi de yıpratmamak gerektiği düşüncesindeyim. Vefa duygusuyla yapılacak bir kontrat Icardi'ye karşı bir vefasızlık olur diye düşünüyorum. Yani burada 3. santrfor pozisyonuna kadar gerileyen maçta süre alamayacak kadar hatta 3. plan atılmış bir Icardi ortaya çıkacaksa çünkü Galatasaray mutlak suretle bir son adam transferi yapacak ve Icardi eğer Yener İnce'nin raporuna göre gelişim kaydedemiyorsa fiziksel anlamda kendini toparlayamıyorsa sakatlığın izlerini atmakta zorlanıyorsa ve bu gelecek sezona sirayet edeceği düşünülüyorsa Icardi ile devam edilmemesi Icardi için de daha hayırlı olandır. Ve buradaki karar noktasında bu arada Icardi biliyoruz eşyalarını topladı zaten. Icardi çok yüksek bir ihtimal takımdan ayrılacak. Vedasını da muhtemelen gerçekleştirecek. Bu saatten sonra kalacağını yani ben tekrardan eşyalarımı getiriyorum diyeceğini de zannetmiyorum. Yani Icardi ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Ve bu dakikadan sonra da ben doğru olanı bu olduğu kanısında çünkü oyuncunun bir de baba kimliğinin verdiği bir üstünde sorumluluklardan dolayı sık sık ülkesine gitmek zorunda kaldığı gerçeği var. Sezonda kendini geliştirebileceği en iyi aralarda mecburen Arjantin'e çocukların yanına gitmek zorunda kalıyor. Onu görebilecek kısıtlı aralar yüzünden.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir durumda olan oyuncuya da şu teklifi sunmak lazım. Ailesiyle birlikte olup Arjantin'de futbol kariyerini devam ettirme isteği bence oyuncu da daha fazla da olabilir. Çocuklarına daha yakın bir yerde. Çünkü fiziken gelişmeye ihtiyacı var. Bu antrenmanları daha fazla ekstra yapacağı dönemlerde İstanbul'da olamadığının da üstünde bir eleştirisi var. Bugün şampiyon oldunuz. Hikayeyi tersi çevirelim. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu noktada bugün Icardi tırnak içinde sosyal medyada linç ediliyor olacaktı.
2: Icardi'ye gelene kadar çok ilinçler çok fazla.

0: Durdu.
1: Ekranlarda bile konuşuldu. Çalışması gereken zamanda çalışmadı, ülkesine gitti, tatil yaptı, uçak fotoğrafları, o jet fotoğrafları bile sosyal medyada konuşuldu. Konuşulur. Şu an şampiyon olduğu için konuşulmuyor Galatasaray. Şampiyonluk gelmeseydi Icardi de konuşuldu, konuşulurdu, İlkay konuşulurdu, Sanchez konuşulurdu, hepsi konuşulurdu. Bekler konuşulurdu, Singo, Sasha Boy konuşulurdu. Şu an şampiyonluk geldiği için her şey güllük gülistanlık. Galatasaray'ın bu yüzden gelecek sezon için ayağı tam olarak yere basan, fiziksel anlamda hatta Osimhen'le belki de rekabet edebilecek kalibrede zor bir durum bu. Evet, tabii. Katılıyorum. Ama
2: yani o Manchester şu, de yok.
1: Zihinde şu olmaması lazım. Eminim Okan Hoca'nın zihninde şu oluşuyordur. Osimhen'in yokluğunda, bakın Osimhen 3 hafta daha olmasaydı Galatasaray bugün şampiyon değildi muhtemelen. Ya da Şampiyonlar Ligi'nde sen bir tur daha atsaydın Icardi ile çıkacaktın. Osimhen yoktu çünkü.
3: Evet.
1: Onda ne yapacaktın?
3: Hatta bir şey söyleyeyim mi? 88. dakikaya kadar Galatasaray şampiyon değildi Antalya evet. Spor maçında.
1: Evet.
3: Ve Kasımpaşa deplasmanı Osimhen'sizdi.
1: Evet.
3: Sarı kart cezası sebebiyle. Yani aslında biz şu an bu programda Galatasaray ligde kalma korkusu yaşayan Kasımpaşa karşısında Osimhen'i arayabilir miyi
1: konuşabilirdik
3: yani böyle. Şimdi bir
1: bunu konuşma
3: vardı.
1: İhtimalimizin olduğu bir senaryo doğuyorsa Icardi ile yollar ayrılması lazım zaten.
2: Icardi'nin ama bu ne kadar Icardi'den lazım. Dolayı o benim kafamdaki soru işareti orada. Çünkü Icardi'nin ben fiziksel probleminden daha çok Osimhen odaklı oyunun Icardi'yi geriye götürdüğünü düşünüyorum.
3: Hı hı.
2: Yani özellikle Osimhen'e alışması çok kolay çünkü tek kişilik dev kadro. Üçüncü bölgede her şeyi kendi başına
3: topu
2: yapıyor.
3: Topu ona doğru vurman ha. Yeterli. Yani ona atman değil yani. Ona doğru vurman.
2: Yani her şeyle uğraşıyor. Rakiple uğraşıyor, evet. Hakemle uğraşıyor, topla uğraşıyor. Yani çok acayip bir oyuncu.
4: Icardi ile ilgili de bir şey ekleyeyim. Hı. Şimdi hani ben antrenör refleksiyle bir yorum yaptım ama şunu da söyleyeyim, hakkını vereyim. Icardi, ben 42 yaşındayım. Benim gördüğüm Türkiye Süper Ligi'ne gelen en teknik, en sanatçı santrafor. En sanatçı 9 numara. Bir 10 numara, o eski Güney Amerikalı 10 numara tekniğine sahip. Müthiş ayak içi olan, muazzam bir oyuncu. Bunu söyleyeyim, hakkını vereyim. İnanılmaz.
2: Kafa vuruşları da müthiş.
4: İnanılmaz bir oyuncu.
2: Müthiş.
4: Yani o oyun zekası bir de inanılmaz hocam. Ya o derine inmesi, o ara pasları görmesi. Yani mesela Osimhen hayatı boyunca öyle ara pas atamaz.
3: Evet.
4: Yani rüyasında atamaz. İnanılmaz bir oyuncu. Hakkını da vereyim. Bir de şunu söyleyeyim. İki şey ekleyeceğim müsaadenle. Bir Allah gördüğünden geri koymasın diye bir söz var. Hı. Bu adam Galatasaray'ın efsanesi oldu 2 yılda. Son ikinci şampiyonlukta yanılmıyorsam son 6 haftada 1-1 attı ve şampiyon oldu Galatasaray. Tüm golleri o attı. Şimdi oradan şu an öyle ya da böyle yani arka plana düştü. Anlatabiliyor muyum? Osimhen'in arka planına düştü. Bu çok kolay bir şey değil. Bu kadar yüksek egolu, bu kadar nasıl söyleyeyim duygusal insanların çok kaldırabileceği bir şey değil. Bunu söyleyelim. Onun için böyle hani top trip falan konuştuk. O antrenör refleksiydi. Bir de bir insani olarak da baktığında çünkü bunlar robot değil. Evet. Böyle bir gerçek var. İkincisi de şu hocam. Adam ailevi çok ciddi problemler yaşadı. Tamam mı? 2 tane çocuğu var değil mi? 2 mi? Evet. 3 mü? Ha, çocuklarından ayrıldı, hanımından ayrıldı. Bunlar çok kolay sınavlar değil. Onun için bunu da söyleyip Icardi'nin de hakkına girmeyeyim. Teşekkür ediyorum.
3: Eyvallah. Mesafe de uzak. Kolay değil
4: çok
3: yani.
4: Zor, çok zor, çok zor hocam.
3: Yani idare edebilmek.
4: Hakkını yemeyeyim.
3: Bakalım ne olacak Galatasaray'da Icardi bilmecesi. Onu göreceğiz. Biraz Okan Buruk özelinde konuşalım isterim. Az sonra bu arada bazı istatistikleri de sezona dair ekrana taşırız. Hatta Galatasaray'dan bahsederken Antalya Spor maçı özeline döndüğümüzde Burçin Hoca hakem performansı ile ilgili de konuşacak ki bazı tartışmalı pozisyonlar da vardı. Mücadelede hocanın da ne diyeceğini fazlasıyla merak ediyorum. Okan Buruk'u nereye koyuyorsun Galatasaray tarihinde?
5: Zor soru.
3: Ya Galatasaray yani tarihinin teknik direktörü artı futbolcu olarak en çok kupa kazanan insanı. Tabii. Bu arada.
1: Doğru. Yani burada Fatih Hoca'nı şu an önüne koyamıyorum.
3: Hı hı.
1: Öyle söyleyeyim. Ama aday olarak düşünmekte fayda var. Fatih Hoca'nın önüne koyamamamın en büyük sebebi de tabii ki bunu biraz da Avrupa'da da taşlandırırsa hoca işin rengi biraz daha değişebilir. Ama şu anda Galatasaray tarihinin teknik direktör olarak ilk ikisi. Yani 3-2 öyle bir yerde gidiyorum. Yani o yüzden de az önceki nokta gibi kimsenin de hakkına geçmemesi.

0: demek lazım. Kolay bir dönemde değil ama hocanın bence en büyük şansı da şu. Görev yaptığı bütün dönemlerde Beşiktaş neredeyse hep dalgalı denizdeydi. Hiç yarışın içinde olamadı. Trabzonspor keza bir dönem dışında çok dalgalı gitti. Fenerbahçe zaten hep kendi yarışın dışına kendi itti diyebiliriz ama tabii ki Galatasaray'ın da çok iyi oyunları ve bu istikrarı yakalaması, hocanın bu oyunu ve kadroyu koruyabiliyor olması. Geçen gün Hürriyet gazetesinde yanılmıyorsam Mehmet Aya'nın yazısının başlığıydı Kaprisi yönetimi diye. Aha. Kaprisi yönetmekte çok usta bir isim durumuna gelmiş olması ve kadroda kriz yaratan isimlerden oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun vazgeçmekten hiç çekinmiyor olması. İşte Zaha'yı buna bir örnek verebiliriz ya da buna benzer isimler. İhtiyacı bile olsa Hakim Ziyech gibi, Zaha gibi, Sergio gibi ihtiyacı var hocanın ama takımda başka oyuncuların da dengesini bozacağını düşündüğü oyunculardan vazgeçmekte hiç çekinmedi. Yönetim de burada hocanın yanında olması kıymetliydi. Çünkü gidenin boşluğunda yönetim de olurdu. Bu da başka bir artı. Yani kriz yönetimini iyi sağlayan bir teknik direktör, yönetim de bunun destekçisi, yani bu yönetim tarzının destekçisi olduğu zaman sorun kalmıyor. Evet. Dursun Özbek eğer ki burada role giren, Okan Hoca'dan rol almaya çalışan bir görüntü çizseydi, açıklamalarında sahaya giren ifadelerde bulunsaydı, kötü giden bazı oyunlardan sonra basının karşısına çıkıp da tırnak içinde hocayı ultimatum verdik tarzında ifadelerde bulunsaydı Galatasaray 4 tane şampiyonluk elde edemezdi.
1: Bu arada Okan Hoca teknik direktörler arasında Süper Lig kazanmış hocalardan bahsediyorum. Nasıl bir yerde? Bununla ilgili arkadaşlarımızın bir çalışması oldu. Hemen arka tarafa yansıtacaklar ve üstüne konuşma fırsatını da bulacağız sevgili seyirciler. Okan Hoca'nın Galatasaray tarihinde nasıl bir yeri vardır diye Taner Karaman'a sordum ama Burak Hoca'ya da Burçin Hoca'ya da dönerken Türk futbol tarihinde nasıl bir yeri var? Artık bu soruyu da biraz konuşmamız gerekiyor hocanın hakkını verebilmek adına. Fatih Terim'in şampiyonlukları görüntüde 8 şampiyonluk. 97, 98, 99, 2000, 2012, 2013, 2018, 2019. Fatih Hoca da şampiyon olursa üst üste oluyor. Böyle bir geleneği de var. Yani ara vermiyor. Bir olursa 4 de olabilir. 2 banko olur gibi bir durumu var. Okan Hoca, Başakşehir 2020 ve Galatasaray 23, 24, 25, 26 toplam 5 şampiyonluk. Ahmet Suat Özyazıcı tamamı Trabzonspor'la birlikte olmak üzere 4 şampiyonluğu var. 76, 77, 80 ve 84 yıllar arasında. Christoph Daum'un 95'te Beşiktaş'la 2004 ve 2005'te Fenerbahçe ile şampiyonlukları var. Mustafa Denizli listedeki en enteresan isim. 3 takımla birer şampiyonluğu var. 1988 Galatasaray, 2001 Fenerbahçe, 2009 Beşiktaş. Gordon Min, Beşiktaş efsanesi, 1990-91-92'deki üçlemenin mimarı Gordon Min Hoca ve Brian Birch, o da bir Galatasaray efsanesi, 1971-72-73, o da 3 sezon üst üste sarı kırmızılı takımı şampiyonluğa taşımış. Okan Hoca, Türk futbol tarihinin en fazla şampiyon olan ikinci teknik direktörü artık.
2: Evet. Okan Hoca tabii

0: Bu anlamda baktığında bu kadar değerli hocaların içerisinde en üst yerlerde kendini buldu. Burada Okan Hoca ile ilgili de birkaç şey müsaadenle söylemek istiyorum.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Okan Hoca'yı bence en üst seviyeye getiren, yani bu seviyeye getiren birinci husus gerçekten adam yönetimi diye düşünüyorum. İçerideki o yedek kalanları, efendime söyleyeyim işte kaprisli oyuncuları, yüksek egolu oyuncular diyelim ona. Yüksek egolu oyuncuları yönetmek gerçekten başlı başına bir iş. Herkesin çok fazla yapamadığı bir iş. İşte bunu Zidane yapıyor, Ancelotti yapıyor. Çok az teknik adam yapabiliyor bunu Avrupa çapında. Farklı sporlarda da yapan çok efsane isimler var. Mesela Phil Jackson. Yani onunla ilgili kitabı var adamın, yani ego nasıl yönetilir. Dolayısıyla baktığında Okan Buruk'un da en önemli noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Ama oyunun şöyle bir şey söyleyeyim, pozitif bir nokta. Bir de en büyük şansının da çok büyük krizlerin olmaması. Okan Buruk hep iyi gitti. Hep iyi takımlar kuruldu. İyi gitti ve kırılma maçlarını hep kazandı. Çok büyük krizlerle mücadele etme durumuna düşmedi. Bu da yine Okan Hoca'nın en büyük şansıydı diye düşünüyorum, ama oyunun daha güçlü olması gerekiyor Kerem. Yani 4 sezon üst üste hemen hemen aynı oyuncularla oynayan bir takımın oyununun kesinlikle çok daha kırıcı, çok daha güçlü bir oyun olması gerekiyordu.
1: Şimdilik 5 şampiyonluğu var hocanın.
2: Şimdilik.
1: Evet. Fatih Hoca'yı geçebilme ihtimalini açık görüyor musunuz?
2: Daha çok genç yani, Okan Hoca.
1: Evet, çok
2: yani,
1: genç.
2: Çok genç. Eğer...
1: Bu arada önümüzdeki sezon, yani Galatasaray'daysa ki Galatasaray'dadır. O 5-6 da olabilir yani. Bu da vallahi çok ciddi bir olasılık. Yani
3: şu anda gitse
1: çok,
3: de geri çok gelir çok hoca bu arada.
1: Evet.
3: Yani daha kariyeri ikinci dönemi Galatasaray olur hocanın.
2: Olur. Bence de olur. Bence zaten bu daha önce başarılmış bir şey olsaydı 5. şampiyonluk, bu sezon belki ara vermeyi de isteyebilirdi Okan Hoca. Ama çok çok büyük bir hedef var önünde şu anda.
1: Doğru.
2: O yüzden ben çok iyi anlayabiliyorum yani. Muhtemelen yurt dışını bile bir sene sonraya planlamak istiyordur kendisi de. Şimdi Phil Jackson deyince aklıma bir hikayesi geldi. Onu anlatayım size. Şimdi Los Angeles Lakers Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'i aldıktan sonra koçu değiştiriyor sezon başı Lakers'ın sahibi. Ondan sonra röportaj yapmaya gidiyorlar ya. Diyorlar ki ya, benim koçum NBA'nin en iyi koçu diyordunuz geçen sezon. Niye değiştirdiniz diyor. Adam diyor ki geçen sene benim en iyi koça ihtiyacım vardı diyor. Benim artık en iyi koça ihtiyacım yok. Benim en iyi ego yöneten koça ihtiyacım var deyip Phil Jackson'ı getiriyor. Ve Phil Jackson ve Lakers efsanesi ondan sonra başlıyor. Yani hatta bir antrenmanda artistik yapıyorlar böyle Kobe ile Shaq. Ondan sonra diyor ki ya kaç tane şampiyonluk yüzünüz var diyor. İşte bir, iki, bak bende diyor 6 tane var. Ama beni dinleyin, beni geçin diyor adam. Bunlar evet, işte bu seviyelerde çok fark yaratıyor. Tabii. Ve Okan Buruk bence yani Phil Jackson gibi bu işin kitabını yazabilecek seviyede bir mentor olduğunu kanıtladı. Özellikle ego yönetimi konusunda. Ve ben bunun çok büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama 5. yıl ve takımın şu içinde olduğu auranın birazcık değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray açısından. Çünkü dediğim gibi o çok güvenilen Lemina Torreira, Davinson Sanchez, Abdülkerim biraz SOS verdi.
1: Sanki Davinson, Abdülkerim ikilisi Davinson'dan dolayı sanki bana SOS verdi gibi geldi Abdülkerim'den ziyade.
2: Doğru.
1: Bilmiyorum, doğru. Katılır mısınız?
2: Ki ben Davinson'un da çok anormal iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Yani
1: evet.
2: O hızıyla, zamanlamasıyla, ama yavaş yavaş onda da bence zihinsel düşüşler başladı.
1: Ne dersin?
0: Ya şöyle, Davinson çok özel bir oyuncu hocam. Şimdi günümüz futbolunda olay biliyorsun atletizme döndü. Stoperin çabuksa çok büyük avantajın var. Çünkü neden? Özellikle büyük takımdaysan çok önde kuruyorsun savunmayı. Sana kim nasıl geliyorlar? Avrupa'da biraz farklı olabilir ama Avrupa'da bile San Giulio, işte Bodo, yani senin kadro olarak daha altındaki takımlar da sana yine öyle oynuyor. Baktığında günün sonunda onu kovalıyorlar. Ama ligde özellikle kendi liginde hep arkaya top yiyeceksin. Arkaya top yediğinde de mesela Abdülkerim Şikrinyar olsa bak bakalım neler olur.
1: Tabii daha sıkıntı olabilir.
0: Tabii ki. Onun için orada işte Sanchez'in oluyor olması o kadar büyük bir şey getiriyor ki Galatasaray, konfor getiriyor ki adam bir şekilde süpürüyor orayı ya. Yetişiyor bak. İlk topu alsa da rakip yetişiyor yani uzun mesafede de yetişiyor oraya. Bir de o atletizme rağmen ayakları da kötü değil, tamam mı? Yani o da var. Mesela

0: Dani Nonku vardı. Hep o örneği veririm. O da inanılmaz atletti. Ama o kadar büyük basit hata eğilimi vardı ki oyuncunun.
1: O çok sağlıklı.
0: Ayakları aynen. Evet. Çünkü çabuk stoperlerin en büyük dezavantajı odur zaten. Hem çabuk hem oyun bilgisi yüksek sayılı stoper vardır dünyada. Ama Sanchez'de bir kırılmalar oldu.
2: Evet.
0: Yani bir gerçek var, kırılmalar oldu. Yani şimdi Abdülkerim'le Sanchez mi? Tabii ki Sanchez daha farklı seviye bir stoper,
2: evet,
0: ama
2: evet.
0: Abdülkerim çok daha şey kaldı son haftalar, daha böyle soğukkanlı kaldı.
2: Daha istikrarlı. Bravo. Çizgisi var. Yani ben aynen. Abdülkerim işte Sanchez'den çok daha iyi stoperdir demiyorum. Yani yeryüzündeki en iyi Türk stoperdir, o ayrı bir konu ama Davinson kendi çizgisinin altına sanki indiği için biraz orada problem göründü sanki.
3: %100. Ya oradaki durum aslında biraz daha Davinson'un şanssızlığı diyeceğim. Şimdi sağ bekteki ritmi yakalayamaman, sağ merkez oyuncunda da Lemina ve tandemlerin dönem dönem denemiş olman.
2: Aha.
3: Mecburen.
2: Değişmelerin
3: yani değişmelerin
2: olması.
3: Çok fazla olması doğal olarak sağ stoperinin performansını etkiliyor. Abdülkerim'in en büyük şansı neydi? Çok iyi bir sezon geçiren bir sol bek ve istikrarlı diye tabir edebileceğim bir Torreira oyunu. Torreira'da da vardı 2-3 maç ama büyük oranda iyiydi. Yani üçgenleri karşılaştırdığımız zaman oyunun sağ üçgeniyle sol üçgeni arasında Davinson'un üstüne binen yükle Abdülkerim'in üstüne binen yük arasında çok büyük farklar vardı. Şimdi bir tarafta sol bek kademesine giren bir Torreira desteği görürken diğer tarafta sağ bek kademesine giren dönem dönem Lemina desteğini Lemina olmadığı için göremedin. İlkay'ı oynattığın zaman da İlkay zaten savunma performansıyla sorun yaşadı. Oraya ne yaptın? Mecburen Lemina yetiş sağ beke. Lemina yetiş kademeye, yetiş merkeze Sanchez. Sanchez'in biraz overuse diye tabir ettiğimiz fazla kullanımın verdiği bir aşınmaya sebebiyet verdi. Yani Abdülkerim'in oyun içindeki konfor alanıyla Sanchez'in konfor alanı farklıydı. Abdülkerim çok iyi bir merkez, çok iyi bir bekle oynadı. Sanchez ise bence çok iyi bir sağ bek performans Şalay dışında göremedi. Ve çok iyi bir merkez istikrarını da görememesinin bence sezon dezavantajını yaşadı.
2: Kendi böyle kafasındaki hani oyuna bakış açısıyla ilgili söylüyorum bunu. Sanchez large bir oyuncudur. Tamam mı? Tamam. Yani geçmişte de öyleydi.
3: Doğru.
2: Tottenham döneminde de öyleydi. Hataya açık bir oyuncudur.
3: Doğru.
2: Lakin Galatasaray'da Tottenham'daki kadar da büyük hatalar yapmadı. Yani onu da söyleyeyim.
3: Hı hı.
2: Onun kendi mantalitesinde de bir problem olabilir mi? Ya da biraz böyle aşırı rahat hissediyor olabilir mi kendini? 1,5 dakikamız var.
3: Ya şöyle, bu rahatlığı hissediyor olabilir. Ama bu rahatlığı da dizginleyen bir Okan Buruk olduğunu düşünüyorum.
2: Hı hı.
3: Yani ben o large'lığı sezon içerisinde çok da fazla oyunda göremedim. Aksine disiplinli bir şekilde hareket ettiği kanısındayım. Onun üstündeki yükten dolayı. Yani şimdi takımdaki bek ve merkez tandeminde çok iyi bir istikrar yakalasan ve yüz üstünden 90'lık bir verimlilikle bu oyuncular oynasa evet bu large'lığı hissedersin ama şimdi stoperin sırtında bekin ve merkezin randımansız oyunu olduğu için o large'lığı sezon içerisinde ben Sanchez'de görmedim. Aksine biraz daha üstündeki yükten dolayı daha disiplinli oynamak zorunda olduğunu hisseden ve geçmişten gelen deneyimiyle birlikte bunu sergileyen bir Sanchez vardı. Bunun üstüne bir de iyi bir Uğurcan performansı eklendiği zaman da zaten daha da iyi noktaya gittik. Yani biraz ayrışıyorum yani bu fikirde. Evet, bu large'lık var Abdülkerim'e göre de bence biraz daha dediğin mantıkta biraz daha geniş oynamaya çalışıyor. Biraz daha rahat oynuyor. Ama bu sezonun nezdinde ben dediğim gibi mecburdu iyi oynamaya. Şey gibi düşünün yani abi kardeş ilişkisi gibi. Birileri ne toplamak zorundasınızdır. Bence Sanchez orayı topladı.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Süper Lig analiz sürecek ve üstüne konuşacağımız istatistiklerimiz var. Bir yere ayrılmayın.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: yollara yürü.
1: Bulacağız 1990'dan bu yana neler oldu, bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlarımız istatistikleri teker teker ekrana getirmeye başlayacaklar. Bizim de üstüne konuşma fırsatımız olacak. Aslında sezon istatistiklerine takımlar bazında göz atacağımızı söyleyelim. 33. hafta ile ilgili konuşurken de biraz daha hakem odaklı konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Burçin Hoca'ya da bu noktada söz vereceğim. Özellikle Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde çok fazla tartışılan an, çok fazla tartışılan pozisyon vardı. Bunları da ayrıca değerlendireceğimizi belirtelim. Günler geçmesine rağmen hala aslında üstüne konuşulabilen bazı anlar da var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hazır mı acaba sezon istatistikleri? Az sonra ekranlara getiririz sevgili seyirciler. En çok gol atan takımdan bir başlayabiliriz. En çok gol atan takım ekrana gelecek. Kademe kademe gideceğiz. Galatasaray 77, Fenerbahçe 74, Trabzonspor 61, Beşiktaş 57, Başakşehir 56. Bu yılın en çok gol atan takımları. Burada Taner, evet, çok yakın aslında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gol sayıları. Doğru. Neye bağlamak gerekir? En çok gol atan takım Galatasaray şu an itibariyle.
2: Şöyle, Fenerbahçe biraz daha orta saha oyuncularının çektiği yüklerle skor bulurken Galatasaray daha çok son adam ağırlıklı, Icardi ve Osimhen ağırlıklı skorlar buldu. Galatasaray bitiricilikleriyle öne çıktı. Fenerbahçe orta sahada ki oyuncu profilleriyle. Şimdi buradaki farkı aslında biraz da Trabzonspor'dan okumak lazım. Trabzonspor'un bu yarışın içerisinde bence son 4-5 haftaya kadar kalabiliyor olması, hikayesini devam ettirememesinin belki de baş sebeplerinden bir tanesi de bu tablo olabilir. Yani Fenerbahçe ile 13 gollük bir fark yaşamış olmak, skor farkı yaşamış olmak.
3: Ona açıyor rağmen
2: bence çok kritik bir nokta ve Trabzonspor'un belki de önümüzdeki sezon için çıkarım yapacağı noktalardan biri olması lazım. Şampiyonluk hedefleyecekseniz skor bareminizin nereye gelmesi gerektiği zaten bu tabloda yazıyor ve 70 gol barajını hemen hemen aşmanız gerekiyor. Trabzonspor'da bu anlamda biraz yarışın son haftalarda dışında kalmasının sebebi de bu tablo.
1: Burak Hocam, bu tablo ne anlatır?
4: Şöyle, aslında zirvede hemen hemen aynı. 3 gollük farkın çok fazla bir önemi olmaz. Ancak burada şu var. Günün sonunda bu iki takımdan sonra birazcık bir hafif kırılma var arka tarafta. Zaten bu iki takımda çok ciddi, belki puan anlamında geçtiğimiz seneler kadar fark oluşturmasalar da sezonun içerisinde ciddi fark oluşturdular. Tabii Trabzonspor'un son dönem kırılması da buna ve ilk dönemde belli bir ara kırılması da buna tabii ne diyelim çanak tuttu. Ama geleceğiz biraz sonra. Hani gol atmak maç kazandırır. Az yani gol yememek şampiyonluk diyorlar ya.
1: Evet.
4: Son yıllara da baktığında bir Beşiktaş'ın bir yılı var. Onun haricinde hep en az gol yiyen takım şampiyon oluyor.
1: Az sonra bakacağız.
4: Evet, ona da gireceğiz yani burada.
1: Hocam, Salt Galatasaray ile ilgili değil, 4 takımın skor yükünü nasıl çektiği ile ilgili konuşacak olursak, nasıl bir noktaya geldiği ile ilgili
3: şöyle
1: konuşacak olursak,
3: Kerem, bence büyük bir ironi var bu tabloda. Yani forveti yok diye ağır eleştirilen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sadece 3 gol gerisinde kalması bence ilginç bir istatistik. Yani biliyorsun yerden yere vuruldu özellikle Saadettin Saran yönetimi devre arasında bir forvet transferi yapmadıkları için. Ama bu tablo aslında demek ki bir takım çözümler üretmiş Tedesco demek. Onun dışında ben Başakşehir'in 56 golünün çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Şomurodov'un da evet, Şomurodov, var.
3: Selke, Bertu, yani Nuri Şahin'e burada bir parantez açmak lazım bence. Hakikaten yavaş yavaş kafasındaki oyunu empoze etmeye başladı Başakşehir'e. Merakla bekliyorum zaten son hafta Avrupa

0: yarışını kim kazanacak? Tabii bu Trabzonspor'un kupayı alması şartına bağlı.
1: Evet.
0: Ondan sonra da onu beklemek gerekecek. Ama dediğim gibi yani aslında forvetsiz Fenerbahçe'nin 74 gol atması bence birazcık ironik.
1: En çok şut çeken takıma bakalım. En çok gol atan takım Galatasaray. Ama Fenerbahçe ile arada çok büyük bir fark yok. 77'ye 74. En çok şut çeken Fenerbahçe. 566 şut. Beşiktaş 551 şut. Galatasaray 546 şut. Trabzonspor 498 şut. Göztepe 459 şut. Önümüzdeki hafta oyuncu istatistiklerinde de gireriz ama ben burada bir detay aktarayım. Fenerbahçe'nin en çok şut çeken takım olmasının sebebi Anderson Talisca'nın istatistiklere gelecek hafta daha detaylı bakacağız. Ayağına gelen her topta kaleyi düşünmesi. Yani o ciddi anlamda burada kendi başına bir fark yaratıyor. Ve isabetli şut oranının da Brezilyalı'nın epey düşük olduğunu da ifade etmek şart. Peki en çok isabetli şut çeken takıma bakacak olursak Fenerbahçe 206, Beşiktaş 202, Galatasaray 189, Trabzonspor 173, Başakşehir 159. Taner ne diyorsun?
2: Şöyle az önce bahsettiğim skordaki tablonun aslında başka bir yansıması. Fenerbahçe'de birçok oyuncu rakip kaleyi denerken Galatasaray'da birçok oyuncu rakip kaleyi denemedi. Galatasaray'da daha çok oyun organizasyonu öne çıkarken ve bu organizasyondaki temel amaç da Osimhen ve Icardi üstüne kurulu olduğu için bu senaryoda evet yani şut ve isabetli şut değerlerinde Galatasaray geride kaldı. Fakat bitiricilik noktasına geldiğimiz zaman Galatasaray şutları gole çevirme yüzdesinde ya da isabetli şutları gole çevirme yüzdelerinde iyi noktalarda. Çok devasa farklar olmadı. Yani 3 değerde çok büyük farklar yok. Burada biraz daha Galatasaray'ın orta sahasında oynayan oyuncuların profiline bakmak lazım. Belki oyunda Mertens tarzında bir oyuncu olsaydı ya da Yunus Akgün sezon başında kadroda olsaydı bu listede Galatasaray belki de ilk sırada olabilirdi. Biraz daha oyunu kurmaya çalışan bir görüntüde olduğu için Galatasaray ve Fenerbahçe'de biraz daha oyuncuların neredeyse 4-5 adamla rakip kaleye gördüğü yerden vurmak gibi diye tabir edebilirim. Hı hı. Çok fazla rakip kaleyi zorlayan oyuncu profillerine sahip olması da Fenerbahçe ilk sıraya yetiyor. Beşiktaş kendini sorgulaması lazım. Yani bu kadar fazla ki şu data bilmiyorum ekranda elimizde hazır mı? Üçüncü bölgeye girme değerleri, üçüncü bölgede topla buluşma değerleri. Hatırladığım kadarıyla Beşiktaş burada da çok gerilerde değil. Hı hı. Yani Beşiktaş buna rağmen performans olarak bu denli sorgulanıyor olması ve yarışın gerisinde kalmış olmasının en büyük sebebi de aslında savunma ve kale performansıyla ilintili gibi gözüküyor.
1: Burak Hocam.
3: Bu aslında şunu çok net gösteriyor. Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığının sebeplerinden biri de. Fenerbahçe evet skora yaptı da o kadar kritik maçlarda o kadar skor yapamadığından dolayı olayın dışında kaldı ki. Mesela Kasımpaşa maçı en ufak örnek buna baktığınızda.
0: Çaykur Rize maçı, Karagümrük maçı
3: çok,
0: değil mi?
3: Aynen bravo. Çok teşekkür ediyorum bu katkın için. Fenerbahçe bitirmekte sorun yaşıyor hocam. Şut atıyor, giriyor bir defa ama bitirmekte sorun yaşıyor. Geçen sene de aynı sorun yaşadı. Ceko inanılmaz goller. Müthiş bir oyuncu bu arada ama çok gol kaçırıyordu. Bu sene de zaten santrafor, striker yok takımın. Çok normal. Ama öbür tarafta Galatasaray verimli hocam. Girdiğimiz zaman gol yapıyor.
1: Evet.
3: İsabet yakalıyor, gol yapıyor. Beşiktaş'ın şut sayısı çok yüksekti. İsabetli şut sayısı bu ilk 5'e girememiş. Bu da Beşiktaş'ın çok daha genelde uzaktan şut attığını
1: yok,
3: gösteriyor.
1: İkinci sırada Beşiktaş şimdi.
3: Ha pardon.
1: Fenerbahçe, Beşiktaş, okay. Galatasaray.
3: Okey. Gözlüğü çıkardım ya görmemiş.
1: Eyvallah.
3: Şimdi dolayısıyla Beşiktaş'ta da özellikle orada da en önemli bence noktalardan bir tanesi Talisca'ya benzer bir şey Orkun Kökçü'nün olması. İnanılmaz bir şutör. O da birçok noktada gördüğü noktada kaleye top attığı için bu rakam da biraz daha yukarıda.
1: İlk yarıda Temi Abraham'da çok gol kaçırmıştı bu arada.
3: Evet. Abraham.
1: O da isabetli şut.
3: Bravo.
1: Ve şut istatistiğinde belki Beşiktaş'a yardımcı olmuştur ama gol konusunda siyah beyazlar aşağıda kaldı. Hocam ne anlatır size şut ve isabetli şutta Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ın önünde olması?
0: Çok sağlam forvetlerinin olmadığını anlatır. Bak dikkat et. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da çok güçlü forvet oyuncuları yok. O nedenle daha çok şutlanıyorlar. Başakşehir'in şutu niye düşük? Çünkü çok iyi bir hücum hattı var. Galatasaray'ın niye düşük? Çok iyi bir hücum hattı var. Trabzon'un niye düşük? Onarçu var. Yani

0: çok daha iyi ve verimli forvet hattınız olmadığında daha fazla şut deniyorsunuz. Bu 2 kere 2 4. Bunun göstergesi ve Fenerbahçe'nin, katılıyorum buraya, bu tabloyu değiştirmesi lazım.
1: Ya şutu çok denemek değil, şutu kimin çok denemesini sağladığınız burada biraz daha belirleyici olabiliyor.
2: Çok güzel bir katkı. Müsaadenle ufak bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi burada rakip kaleye gittiğinde de efektiflikten bahsediyoruz ya, isabetli şut da çok şut atma noktasında, giremediğinde de çok şut atarsın Kerem. Yani rakip ceza sahasına giremediğinde, kapalı savunmaları aşamadığında da çok şut atarsın. Dolayısıyla çok şut denemek çok pozitif bir şey midir? Uzun uzadıya tartışılabilir.
1: O zaman iki tane üst üste istatistik söyleyeceğim. Ben de Burak Hoca'yı destekleyeceğim. Önce en çok isabetli pas yapan takıma bakalım. Sonra da en çok ceza alanına giriş yapan takıma bakalım. Galatasaray en fazla isabetli pas yapan takım 14.479. Fenerbahçe 13.525. Trabzonspor 12.536. Beşiktaş 12.288. Başakşehir 12.139. En çok isabetli pas yapan takım Galatasaray ve açık ara yapmış bunu sarı kırmızı da ekip. Buradan da en fazla rakip ceza sahasına giren takım kim? Galatasaray.
3: Bu işte aslında.
1: Evet. 966. Fenerbahçe 900. Beşiktaş 881. Başakşehir 745. Samsun Spor 741. Seni destekledi sanki bu istatistik.
2: Kesinlikle doğru. Kesinlikle yani doğru.
3: Burada bu arada pas sayısını ceza sahasında topla buluşmaya böleceksin. Birincisi önemli bir parametre bu. İkincisi de ceza sahasında topla buluşma ile şutu ya da pası yine şutla orantıladığın zaman Galatasaray'ın verimliliği zaten orada ortaya çıkıyor. Yani az önce bahsettiğimiz, deniyorsun ama nereden deniyorsun?
1: Kimle deniyorsun?
3: Kimle deniyorsun? Niye deniyorsun? Bunların hepsini sorguladığımız zaman burada aslında verimlilik puanı diye bir endeksimiz olsa Galatasaray muhtemelen zaten orada ilk sırada yer alır.
2: Ya şu anlamda bir de şu var ya, şimdi kalite diye bir şey var ya hocam, yani bir tarafta Osimhen tamam birinci sınıf bitirici değil de atıyor adam ya. Çok da klas goller attı.
1: Evet.
2: Fenerbahçe maçı.
1: Olmayacak goller attı.
2: Hocam yani şey gitti penaltıyı aldı son Antalya maçında.
1: Evet.
2: Yani çok önemli işler yapıyor.
0: Yuroşata ile gol atmadı mı?
1: Yani attı.
2: Müthiş bir golü vardı.
1: Müthiş.
2: Bir de şey var, Barış Alper de çok büyük iş yaptı.
1: Evet.
2: Bu sezonun en değerli, yani işte Uğurcan, işte Osimhen Uğurcan dersin. Tabii tartışılabilir ama İşte üçe de Uğurcan'ı koyarsın. Barış Alper'i koyarsın. Ondan sonra Sané var. O da çok kaliteli bir oyuncu. Yani o Yunus Akgün öyle. Yani o taraftaki bitiricilere bak bir lütfen. Bir de rakiplerdeki bitiricilere bakar mısın? Kalite anlamında bahsediyorum. Bu o son tamam, diğerleri de şu atletik oyuncular falan, Musaba falan çok uçuyor kaçıyor ama bitiricilik ve soğukkanlılık endeksi gole çevirmeden ne önemli Kerem? İşte bu futbol, yani bir topsuz alan koşulları. İkincisi oradaki ilk temas, doğru mu hocam?
1: Doğru.
2: Üçüncüsü şut, o da bitiricilik yani, şut demeyelim, bitiricilik. Dördüncü soğukkanlılık hocam. Bu dört parametreyi topladığında Galatasaray'ın üçüncü bölge oyuncuları bir numara değil mi sence de?
1: Açık ara.
2: Tamam işte.
0: Ben açıkçası biraz daha farklı düşünüyorum. O da şöyle, hem toplam pasta hem ceza sahası içerisindeki topla buluşmada Galatasaray'ın bir numara olması şundan kaynaklanıyor. Çok daha organize. Üstüne koya koya gelen bir takım.
1: Set oyununu daha iyi oynayacak oyuncuları var.
0: Bu kadar basit. Yani bunun nedeni devamlı değişmeyen bir yapının olması. Yani dikkat edersen diğer takımların hemen hemen hepsi sil baştan. Ama Galatasaray üzerine koya koya bazı taşların yerini değiştirerekten çok daha organize. Çok daha oyuncular biliyor nereye gideceklerini, kimle ne zaman topu buluşturacaklarını. Barış Alper Yılmaz inanılmaz atletik. Osimhen öyle. Geriden devamlı Lemina ve Torreira zaten yükleniyor. Sané'yi söylemeye gerek yok. Ya bu
2: en bir de Lang geldi.
0: Evet. Destek bir de Lang geldi. Ya yani en anlaşılır istatistik bu bence.
2: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Lütfen.
2: Burçin'e destek olsun diye. Bir arada oynamadan bahsetti ya. Diğer istatistiklerde çok tepede olmayan Samsunspor burada 5'te.
1: Doğru.
2: Yıllardır bir arada oynayan bir takım.
0: Transfer doğru. Tahtası kapalı olduğu için de birazcık
1: oynadılar, sonra açıldı ama iyi takviyeler de yaptılar. Evet. Yardımcı oldu takıma. Peki en az gol yiyen takımlar kim? En az gol yiyen takımlara göz atacağız sevgili seyirciler şimdi.
3: 13 bu da gollük fark var bu arada.
1: Savunma yani performansı ile ilgili zaten
3: Başakşehir ile Samsun arasında
1: bize bir şeyler söyleyecek.

0: en çok ceza alanında topla buluşan takımın Galatasaray olduğunu söyledik. Hücum verimliliği açısından sarı kırmızılı takım iyi durumda. En az gol yiyen takım iki takım var. Göztepe ve Galatasaray. Göztepe'nin de sezon ikinci yarısında gol yiyen bir takım hüviyetine büründüğünde söyleyelim ilk devreye göre. Fenerbahçe ve Başakşehir 34'er gol yemiş. Trabzonspor'un yediği gol sayısı Taner Karaman 36.
1: Evet, yani bu tabloda Göztepe attığı gol sayısında da ligde 8. sırada. Belki de yeme oranında biraz daha ilk yarıdaki performansını sürdürebilseydi puan tablosundaki yeri açısından da onlar adına bence daha farklı bir senaryo olabilir. Çünkü 5. sırada bitirdiler.
0: Konferans ligi 4. olabilirler en kötü ihtimalle.
1: Muhtemelen kesin olurlardı. Çünkü 4 puanlık bir fark var. Konferans ligi elemelerini alırlardı. 4. sırada bitirerek. Yani garantilerlerdi. Bu ligi 4. sırada bitirememelerinin temel sebebi de sezonun ikinci yarısındaki o savunma performansının biraz daha dağılmış olması. Trabzonspor nezdinde Uğurcan'dan sonra bu tabloda 5. sırada olmak da aslında kolay bir iş değildi. Yani Uğurcan'ı gönderip böylesine önemli bir kaleciden çıkıp sonrasında tabloda ilk 5'te yer alabilmek ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, ki Fenerbahçe özelinde söyleyeyim, şampiyonluk hedefiyle sezona girmiş bir takımın sadece 2 gol gerisinde sezonu bitirebilmiş olmak da bence savunma anlamında da Trabzonspor'a artı yazar. Daha iyi olması lazım. Evet, olması lazım ki bu yarışta eğer şampiyonluk hedefliyorsanız mutlak suretle atılan golde nasıl 70 golün üstüne çıkmanız gerekiyorsa da yenilen golde de 30 gol bareminin altında kalmanız şart gözüküyor.
0: Peki bakmadan söyleyin. Burada ilk 5 var ama ligin en az gol yiyen 6. takımı sizce kimdir? Bu arada 6. 7. ve 8. arasında sadece birer gol var.
2: Yani ben cevap biliyorum da ben söylemeyeyim.
0: Sen söyleme. Senin zaten bildiğine
2: ben biliyorum.
0: Şey, ilkokula başlarsın ya böyle okumayı bilerek onun susması gerekir bu noktada.
3: Vallahi tabii o kadar az fark varsa zor soru bu.
0: Yani şöyle söyleyeyim. En az gol yiyen 7. takım 6. takım, özür diliyorum, Trabzonspor'dan bir gol fazla yemiş. 7. takım ondan bir gol, 8. takım ondan bir gol fazla yemiş. Yani birer gol fark var.
4: Yine Samsun vardır.
3: Yani, evet.
0: Samsun yok. Samsun 45 gol yemiş. Samsun averajı -2. Attığı 43, tamam. Yediği 45.
3: Konyaspor olabilir.
0: Konyaspor olamaz.
1: Ligin ikinci yarısının flaş takımı var.
0: Evet.
1: Kocaelispor.
0: İlk yarı performans sebebiyle Kocaelispor.
1: Kocaelispor, Alanya Spor.
0: Beşiktaş olmadığını zaten anladınız. Evet.
1: Kocaeli, Alanya, Beşiktaş, Samsun.
0: Kocaeli, sıralama. Beşiktaş, Alanya, Samsun.
1: Kocaeli, Beşiktaş, Alanya, Samsun.
0: Evet. Yani Kocaelispor Beşiktaş'tan daha az gol yemiş.
4: Evet.
0: Bu da enteresan bir istatistik olarak kenarda kalabilir. En az gol yiyen takımlar üstüne de konuşmuş olduk sevgili seyirciler. İstatistiklerle ilgili önümüzdeki hafta biraz daha detaylı mutlaka üstüne konuşacağız. Özellikle bireysel performanslarla ilgili konuklarımızın da çalışmaları olacak. Bizim de aynı şekilde. Burada istatistik bahsini kapatabiliriz. 33. haftadan kopup yeni dönem, belki sezon genelinde konuşmaya geçmeden önce de hakem performansıyla ilgili bir değerlendirmede bulunalım. Hocanın Galatasaray, Antalya Spor, Konya Spor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor mücadelelerine dair yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalarla ilgili de şimdi değerlendirmelerde bulunmamızın zamanı gelmiştir. Az sonra yeniden Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair bazı detaylar konuşacağız ve tarihsel bir konuyu da dile getireceğiz. Arkadaşlarımdan rica edeyim, Galatasaray ve Antalya Spor arasında oynanan mücadelenin önemli pozisyonlarının listesi üstüne konuşalım. Burçin Hoca'nın da aslında önünde var tabii ki. Hocam size burada sözü verebilirim aslında.
3: Şimdi şampiyonluk maçıydı bu, biliyorsun Kerem.
0: Evet.
3: Önce atamadan başlamak lazım. Merkez Hakem Kurulu Çağdaş Altay'ı maça atadı. Hep ne diye eleştirdik? Sezon başından beri aslında ödül ve ceza sisteminin iyi işletilmediğini, yani belli bir performansı yakalamış hakemlerin bu tip vitrin maçlara çıkması gerektiğini söyledik. Bunun söylememizin nedeni de bu evrensel doğrusu bu işin. Şimdi Çağdaş Altay benim de beraber hakemlik yaptığım nadir hakemlerden biridir. Çok da severim kendisini. Ama bu sezonun özellikle son bölümüne girdiğimizde performansı beklenenin altında kaldı. Neden öyle söylüyorum? Şimdi bak 26. haftada Trabzonspor Çaykur Rizespor maçını yönetti. Hatırlıyoruz. Beklentinin altında kaldı. Bir tane kırmızı kart var. Çok net kaçırıyor. VAR müdahalesi de olmuyor. Sonra 3 hafta dinleniyor. Sonra da Göztepe Kasımpaşa maçına atanıyor. O maçta 3-3 çok zevkli bir maç. Ama hatırlarsınız pozisyonları. Orada da daha maçın başında çok net bir sarı kart var. VAR müdahalesiyle verdiği bir penaltı var. Yani demem o ki sezonun en önemli maçlarından bir tanesine Çağdaş Altay'ı atamak çok riskliydi. Daha böyle biraz daha gelişimini tamamlamış, performansıyla oraya gelmiş veya kokart tecrübesiyle, FIFA kokartı olabilir. Daha eski bir hakem olur. Vermek daha mantıklı olabilirdi. Peki bunu niye söylüyorum? Çünkü maçtaki pozisyonlara baktığımızda, şimdi ben de açıyorum önümde.
0: 26. dakikada Canetti Osimhen hava topu mücadelesinde penaltı verilmeli miydi mesela?
3: Şimdi birinci pozisyonumuz bu. Şimdi bu haftaki hemen hemen bütün hakem programlarını da izledim. %60, %70 penaltı diyenler var bu pozisyona. Ama bu pozisyondaki en önemli nokta Giannetti'nin Osimhen'den daha önce yükselmesi. Yani aynı anda çıkıp basma yok. Giannetti zaten biraz daha erken sıçrıyor. Osimhen birazcık geç kalıyor. Kolunu koyuyor mu Osimhen'in kafasına biraz? Koyuyor ama Osimhen temasları abartmayı seven bir oyuncu. Orada da hakemin yanılmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Yani şiddeti anlayamıyorsunuz. O yüzden ben hakemin devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama hakem penaltı da verse mesela burada bir şey söyleyemezdik. O nedenle mesela bu pozisyonda böyle yorumladığımız zaman hakem kararına saygı duymak gerekir. Yani ilk teknik kararı doğru diyebiliriz Çağdaş Altay.
0: 43'te Antalya Spor kalecisi Abdullah Yiğiter ve Osimhen çatışmasında disiplin cezası uygulanmalı mıydı?
3: Şimdi bu 43. dakika çok önemli. Bence maçın en önemli pozisyonuydu Kerem. Şimdi Osimhen özellikle son haftalarda Galatasaray kadar, kendi takımı kadar rakip oyuncularla ve hakemle oynamaya başladı. O dakikada kaleci Abdullah Yiğiter topu saklıyor formasının içine ve Osimhen vurup alıyor topu. Tamam, kalecinin oyuncuyu zaman geçirmesini istemeyebilirsiniz. Ama bu ona vurup topu almanızı gerektirmez. Bu bir sportmenliğe aykırı davranıştır. İki oyuncuyu da çağırırsınız, sarı kartı çıkartırsınız. Bak bunu yapmadı Çağdaş Altay. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş maçın kontrolü elinden kaçtı. Skor da zor. Yani bir 3-4 olmadı, rahatlamadı. Onu da zaten daha önce söylemiştim. Bu aslında bu 43. dakika maçın en problemli dakikası. O yüzden burada mesela doğruyu yapmadığı için ikinci pozisyonumuza eksi verebiliriz Çağdaş Altay.
0: Lemina'nın golü öncesinde Osimhen'in Kenneth Palle mücadelesinde offside olduğunu iddia eden bir kalabalık var.
3: Doğru.
0: Katılır mısınız?
3: Osimhen offside ama offside'da olmak bir ihlal değildir.
0: Evet.
3: Şimdi onu offside olması için ne yapması gerekiyor? Osimhen'in topla oynaması gerekiyor. Topla oynamadı. Bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmesi gerekiyor. O da şöyle yani direkten dönse, kaleciden dönse, gol atsa yine offside olacak. Üçüncü nokta çok önemli burada. O da ne? Rakiple top için mücadeleye giriyor mu? Rakibin oynamasını etkiliyor mu? Orada da dikkat edersin, top geldiğinde Osimhen hafif hareketleniyor ama kesinlikle orada Kenneth Pali etkilemiyor. Zaten arkaya doğru Kenneth Pali, zaten Barış Alper Yılmaz çoktan çıkıp vurmuş kafayı yani. Müthiş bir asist bence Barış Alper Yılmaz'ın o dakikada Lemina'ya attığı. Ve o nedenle burada da hakem ekibinin kararı doğru. Offside yok. Gol temiz.
0: Antalyaspor'un ikinci golü öncesi Samuel Baye'nin şutu sonrası Torreira'ya elle oynama ihlali kararı doğru mu?
3: Bu maçı seyrederken pek anlayamamıştık Burak, hatırlıyorsun. Hani garip, evet, gitti top. Ben hatta acaba faulden dolayı mı düdük çaldı dedim. Sonra baktık. Şimdi Torreira çok

0: net bir şekilde kollarını açıyor. Genişliyorsun. Bariyer oluşturuyorsun. Doğru bir serbest vuruş verdi. Hatta daha önce bunlara sarı kart veriliyordu. 2-3 sene önce değişti kural. Serbest vuruşta da Soner müthiş bir serbest vuruş kullandı.
1: Evet.
0: Yani sezonun MVP'si Uğurcan'a öyle bir frikik atmak kolay değildi. İki gol de bu arada anormaldi bence. Kafa vuruşu da müthişti. O nedenle buradaki teknik karar da doğru.
1: En çok konuşulan pozisyon 64. dakikadaydı. Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyondan bahsediyorum. Sise'nin Osimhen'e hareketi penaltı kararını gerektirir miydi? Penaltı kararı geldi.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşınızda Osimhen varsa, bir kere bir de savunma oyuncusuysanız, hareketlerinize bir değil iki kere dikkat edeceksiniz. Çok iyi çevre kontrolü yapacaksınız.
1: Hele ki buna benzer 4-5 tane penaltı aldıysanız bir sezonda.
0: Kaleciler için de aynı şey mesela. Topa atlıyorlar ya, Osimhen varken iki kere düşüneceksin. Giriyor araya çünkü. Araya girdiği zaman da topla hele oynuyorsa bir ihlal oluşuyor. Şimdi buradaki pozisyondaki en önemli nokta, Osimhen ayağını soktuktan sonra topla oynuyor mu? Topla oynuyor. Ondan sonra da bir temas gerçekleşiyor. Bu sana göre küçüktür, bana göre değildir. Kolay penaltı diyebilirsin, demeyebilirsin ama bu temasa penaltı verilmesine kimse bir şey diyemez. Ha, Osimhen de penaltıyı alıyor mu? Alıyor. O darbeyi almasına rağmen devam edebilir mi? Edebilir. Ama o darbeyi aldıktan sonra güzel gösteriyor, hakem de veriyor. Hatta hakem vermeseydi VAR müdahalesinin bile olabileceğini düşünüyorum ben bunu. Çünkü o teması net yakalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama şiddetini ölçemiyorsunuz. Çünkü oyuncu da çok iyi bırakıyor kendini yere. O nedenle buradaki kararda da Çağdaş Altay bence haklıydı. O nedenle yanlış diyemem bunu.
1: Lemina Soner pozisyonu var. Sonrasında Yusuf yerde kalıyor.
0: Evet. Şimdi burada da bu yine yani 43. dakikadan sonraki ikinci büyük hatası, çok net bir atlayışı var Lemina'nın. İki ayağı yerden kesip ve görüyor da aslında Çağdaş Altay pozisyonu. Bu pozisyonda faul ve Lemina'ya sarı kart göstermemesini ben anlayamıyorum. Yani Çağdaş Altay tecrübesindeki bir hakemi hele hiç anlayamıyorum. Ondan sonra top dönüyor. Bariz gol şansı olabilir orada. Yunus'a. O pozisyonun da ben yine gri olduğunu düşünüyorum. Niye gri olduğunu düşünüyorum? Çünkü topla oynuyor. Giannetti.
1: Evet.
0: Topla oynadığı için, hadi yine hakemin inisiyatifinde bırakıyorum. Oradan Çağdaş Altay'a çok fazla kızmıyorum. Hakem kararı diyebiliriz o pozisyona da.
1: 77'de Osimhen Erdoğan çatışması var. Burada gösterilen sarı kartlar var.
0: Bu çok önemli pozisyon. Çünkü normalde aslında Osimhen'in 43. dakikada kaleciyle olan çatışmasından sonra bir sarı kart görmesi gerekiyordu. Burada da yine Osimhen çok gerdi ortamı. Hatta ikinci sarı kartı gerektirecek kadar gerdi. Çünkü orada sağlıkçı girmiş. Hakemle birazcık da hakemi zorlayabilirsiniz birazcık. Rahatsız da olabilirsiniz zaman geçirme hareketlerinden dolayı. Ama bu kadar abartmanızı gerektirmez. Erdoğan neden sarı kart gördüğünü anlayamadı zaten. Yani, Osimhen şikayet etti diye gördü gibi bir algı oluştu. Yani, o yüzden böyle ilginç bir pozisyon oldu. Daha iyi yönetebilirdi. Bu eksi yazar.
1: Son soru. Galatasaray'ın attığı 3. gol sonrası başlama vuruşu yapılmadan Noelang ve Canetti'ye gösterilen sarı kartlar doğru mu?
0: Doğru. Ama ondan sonra yine Osimhen'in teknik alana dönüp bir el kol hareketi var. Osimhen'in yani iki kere ikinci sarı kartı görmesi gereken bir maç oynadık. Yani bu açıkçası şimdi bu sezon artık bu merkez hakem kuruluyla bitecek. Ama hem bence Kulüpler Birliği'nin hem de futbol paydaşlarının düşünmesi lazım. Biz böyle bir hakem yönetimini kabul ediyor muyuz? Veya bu doğru mudur diye. Bir takım şeylerin değişmesi lazım. Yani hakemin sahadaki otoritesini, kişiliğini zora sokan hareketlere tahammül seviyesini biraz azaltmamız lazım Türk futbolunda.
1: Hocam onunla ilgili bir şey soracaktım. Aslında istisnai bazı pozisyonlardan da örnek vereceğim. Mesela Fenerbahçe Rize Spor mücadelesinde kaleciye yapılan Oğuz'un teması var. Kesinlikle faul değil. Yani kesinlikle. Bu bir temas. Ve Fenerbahçe'nin de maçı beraberlikle noktalamasına sebep oldu. Ama bu pozisyon benzerine dünyada faul vermeyecek kaç tane hakem vardır?
0: Yani çok fazla yoktur. Premier Lig'de falan da görüyoruz. Yani çalınıyor evet. Bunlar.
1: Yani bu, kaleci cezalının dışında işte son adam

0: karşısında.
1: Mesela 3. bölgede Kerem sen de çok seyrediyorsun. Hı. Penaltı vermeyecekleri faullerde defans oyuncularına hafif dokunmaları falan çalıyorlar. Şimdi bunlar hakemlikte birazcık kontrol altına alma pozisyonları derler buna. Şimdi o Fenerbahçe ama Fenerbahçe Rize maçında biraz daha ilginç bir pozisyonu. O pozisyonda çünkü
0: VAR devreye girdi.
1: Evet. Çünkü faul yoksa kaleci topu elle tutuyor ve o bariz gol şansı demek. Yani normal bir faulden birazcık daha önemli bir fauldü o. Orada zaten VAR hakeminin aslında sorumluluğu. Ben hakemden daha çok VAR hakemine kızarım orada. Çünkü sana katılıyorum. Orada eli gördüğün zaman sen
0: verirsin. Kaleci yerde kalmış.
1: Evet, verirsin. Zaten dediğim gibi 3. bölgede birazcık daha kolay faul çalarak.
0: Aynı konu Osimhen'e bence de %100 ikinci sarının çıkması lazım. Onunla ilgili bir tartışma yok. Lakin Türkiye'deki hakemler de kendilerine gösterilen saygısızlığı çok fazla sineye çekiyorlar. Evet. Ya da futbol kamuoyunda zaten hakemlere bakış açısı bayağı tuhaf bir seviyede. O yüzden ben onu da anlaşılır buluyorum. Çünkü Ederson dışında kimsenin atıldığını görmedik neredeyse.
1: Kerem Demirbay'ı
0: yani
1: gördük.
0: Kerem Demirbay'ı gördük. O da hani çok artık yani üstüne gitti. Çok yani istisnai olabilen bir durum. O yüzden orada da hocayı anlıyorum. Ederson'da da şu var. Ederson zaten kendini attırmak istedi. Normalde 20. dakika falan atılması lazım.
2: Şimdi Ederson burada sezonu kapatmaya çalıştı.
0: Evet. Yani burada Ederson konusu artık yani bir zahmet attı yani hakem. Evet.
1: Burada bizim bir karar vermemiz lazım. Futbol paydaşları olarak. Biz neyi hak ediyoruz, neyi istiyoruz? Biz oyuncuların temasları abartmasını ve kolay penaltı alıp maç kazanmayı istiyor muyuz?
0: Bayılıyoruz buna.
1: Bayılıyor muyuz? O zaman tabii devam edelim. Veya hakemin otoritesinin çok önemli oyuncular için, çok önemli oyuncular oynuyor ligimizde, çok daha önemli oyuncular da gelecek. Onlar tarafından zedelenmesini bizi rahatsız etmiyor mu?
0: Umurumuzda bile değil.
1: bunu çözmezsen
0: yani, kendi adıma söylemiyorum yani. Beni çok rahatsız ediyor.
2: Hocam orada
0: kolay penaltıdan nefret ediyorum.
2: Orada çok ince bir nüans var bu arada.
0: Yani genel bakış açısını anlatmaya çalıştım.
2: Hakem otoritesinin dozunu kaçırdığımız zaman sahanın ortasında parmak sallayan hakemler görmeye başlıyoruz. Bundan 4-5 sene öncesinde yardımcı hakemini bile saldıran hocalar gördük. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Şimdi burada sahada bir asker gibi sağa sola böyle parmak sallayan, hatta mikrofon kayıtlarından sonrasında öğrendiğimiz söylemler bence hakemlik camiasında olmaması lazım. Bundan 4-5 sene öncesi çok değil. Bunlara çok şahit olduk. Şimdiki jenerasyon olabildiğince tolere ediyor evet. Fakat sahada da bir polis gibi ya da bir hani ifade meslek belirtmeyeyim ama bir şekilde orada gidip bir adalet böyle bir parmak sallayandan ziyade biraz daha uzlaşmacı bir hakem yönetimi var sahada.
1: Şimdi
2: en azından oradaki çok özür dilerim hocam. Dilin buraya gittiğini düşünüyorum ben. Daha yapıcı bir dile doğru gidiyoruz. Çünkü bundan 4-5 sene önce bir duvar var. Hatta mikrofon kayıtlarından da dediğim gibi duyduğumuz bayağı da sert ifadeler, söylemler, parmak sallamalar, el kol hareketleri yapan hakemler görüyorduk sahada. Doğru mu?
1: Doğru.
2: İşte bu dil yumuşadı. Buna ihtiyacımız vardı. Oyuncuyla, teknik heyetle hakem aynı çizgide olması lazım. Hakem burada kendini üst perdede gördüğü anda bu sefer parmak sallamalar başlıyor. Birincisi bu. Yine sallayan olursa bence ceza alması lazım. Dinlendirilmesi lazım. Ne yapıyorsun denmesi lazım. İkincisi sezonun en büyük tartışmaları, sezon geneline bahsediyorum. Futbol kamuoyunun sınıfta kaldığını düşünüyorum. Kural kitabını bilmemekten. Kural kitabını bilmemekten kaynaklı olarak futbol kamuoyunun 2 kere 2'nin 4 olduğu şeylere bile 5 dediğini gördük.
0: O futbol kamuoyuyla ilgili değil Taner, ne biliyor musun? O futbol kurallarını bilmeyen ya da biliyor olmasına rağmen bilmiyor gibi davranan, işine göre konuşan yöneticiler ve kulüplerden kaynaklanıyor.
2: Onlar da medyayı yönlendiriyor.
0: Çünkü bak, medyayı da yönlendiriyorlar. Onlar da insanları delirttiler yani bak o kadar söylüyorum.
2: Onlar da şöyle yönlendiriyorlar. Sosyal medyayı yönlendiriyorlar. Ne yazık ki dijital medyada da bazıları bu işle çanak tuttuğu için oradan bir yangın başlıyor. Yani herkes kendi kitabına göre bakıyor konuya.
0: Evet.
2: Kendine göre bakıyor. Hakemlik camiasıyla alakalı benim bakış açım bu. Kural kitabını bilmeyen çok fazla kişi biliyormuş gibi yorum yapıyor.
0: Tabii.
2: Ve o yüzden de herkes bence böyle, sence böyle, bence böyle, sence böyle konuşuyor. Arkadaş bencesi sencesi yok. Kural kural. Nedir kural? Ne söylüyor? Ona bir bak. Ona göre söyle bu adam. Kitabı da açıp bakmıyor. Birbirine de sormuyor. Telefon açıp Burçin hocam ya bu nedir de demiyor. Çıkıyor diyor ki ya bence böyle. Arkadaş sence böyle dediğin anda milyonlara ulaşıyorsun. Bencesi sencesi yok. Bir öğren, öyle aktar konuyu. Sezonun en büyük yangınları kural kitabını bilmediği için sağa sola pozisyonları çekip tartışma çıkartanlar yüzünden oldu. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Hakemlik camiasıyla alakalı. Ve Sayın Başkan çok net bir şekilde ifade ediyor yani. Bu yöneticilerin başarısızlıklarını bu şekilde bir şekilde kapatmaya çalışmaya bağladığı söylemleri var. Hakikaten de böyle.
0: Öyle.
2: Öyle yani. O yüzden de bu pozisyonlarla alakalı sezonun geriye dönüp bakalım. Emin olun çok büyük yangın çıkartan dijital medyada, sosyal medyada ya da bir şekilde etki mekanizması çok büyük olan pozisyonlarda çoğunlukla İFAB kurallarına göre hakem haklı.
0: Yani bütün kamuoyunun hatta kulüplerin açıklama yaptığı bir pozisyon var. Birkaç kez üstüne
2: konuştum ama. Fenerbahçe Beşiktaş maçının son dakika penaltı pozisyonu.
0: Fenerbahçe Beşiktaş maçı değil aslında burada benim söylediğim. O gene orada yine bazı böyle tartışılabilecek konu var ama Burak Hoca da bir önceki saatte o pozisyondan bahsetmişti belki hatırlamaz. Galatasaray Samsun Kazımcan pozisyonu penaltıyla alakası bile olmayan bir pozisyon için her gün gördüğümüz ve penaltı hiçbirine çalınmayan bir pozisyon için bütün kulüpler açıklama yaptı. Yani o yüzden
1: şimdi şöyle
0: olabiliyor.
1: Şöyle toparlayayım.
0: Toparlayalım sonra hocaya döneceğim ama bambaşka bir konuyla.
1: Taner'in söylediği konu özellikle o sert hakemlik konusunun çok boyutu var. Hı hı. Şimdi bir kere değişmeyen tek şey değişim. Hakemlik zaten son yıllarda çok büyük bir değişim içerisinde. Yani eskiden Anders Frisikler işte yapılı çok daha iri hakemler varken onların kol sallaması, bağırıp çağırması bile şimdi bazı insana da yakışır.
3: Böyle bir vücut olsa bunlar da yapar diyorsun.
1: Yani şimdi bazılarına yakışır. Sonra Collina UEFA Hakem Komitesi ve FIFA Hakem Komitesi Başkanı olduktan sonra zaten atlet hakem dönemi başladı. Şimdi bu arkadaşlar zaten genç, daha hızlı koşuyorlar, daha çok koşuyorlar ama tabii ki de o karizmadan ve o yöneticilik kabiliyetinden uzaklar. Şimdi zaten jenerasyon o senin dediğin gibi parmak sallamadan veya çok dominant hakemlikten uzaklaştı. Ama burada bir şeyin ipinin ucunu kaçırmamamız lazım. Hakemler gençleşti ama bence saygının bu kadar ayaklar altına almaması lazım. Evet. Yani ne Galatasaray stadyumunda ne Fenerbahçe stadyumunda ne Beşiktaş stadyumunda o takımın simge isimleri bu kadar hakem otoritesini sarsmamalılar. Ve bizim bundan rahatsızlık duymamız lazım. Aynı şekilde o takımların oyuncularının da kendilerini kolay bırakması, kolay penaltı almasının o takımları rahatsız etmemesi lazım. Neden? Çünkü sonra Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde alamıyorsun o penaltıları.
0: Doğru.
1: Sonra eleniyorsun. Niye? Çünkü burada hazırlanmamışsın. Burada çünkü alışmışsın. Benim demek istediğim bu. Bizim futbol paydaşlarımızın, özellikle Kulüpler Birliği'nin buna karar vermesi lazım. Buna karar verdikten sonra Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun yönlendirmesi lazım. Demesi lazım ki ben kolay penaltı istemiyorum. Benim oyuncum kendini yere atıyorsa hafif temas verse de vermeyin kardeşim.
0: Gibi.
1: Başka evet. Türlü olmaz bu.
0: Son bölüme doğru gidiyoruz. Biraz daha böyle tarihsel bir bakış açısı.

0: 1996'dan bu yana Galatasaray'ın 4 yıllık üst üste şampiyonluk serisinin başladığı yıl olan 96'dan bu yana nasıl gelişmiş ona bakacağız. Son 30 yıl ve nereye doğru gidiyor olabilir? Belki bunda tartışılması gerekiyor. 1996 yılında Fenerbahçe'nin 13, Galatasaray'ın 10, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu var. Tablo bu. Fenerbahçe 3 şampiyonluk önde. Sonra Galatasaray üst üste 4 şampiyonlukla Fenerbahçe'nin önüne geçiyor. 2000-2001 sezonundaysa Sarı Lacivertliler Mustafa Denizli ile zirvede tamamlayarak o dönemi Galatasaray'la sayıları 14'te eşitliyor. Beşiktaş'ın 9 şampiyonlukta, Trabzonspor'un 6 şampiyonlukta kaldığını görüyoruz. 2006'ya gelindiğinde özellikle Beşiktaş'tan burada bahsedelim. Beşiktaş bir şampiyonluk kazanıyor ama sonra geçmişe dönük 2 şampiyonluk hakkı, siyah beyazlı kulübe Avrupa kupalarında ülkeyi temsil etme hakkı kazandığı için o dönemlerde teslim ediliyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu 12 oluyor, sebebi bu. 2006-2005-2006 sezonunun sonu itibariyle, ki Süper Lig tarihinin en efsane sezonlarından biri, 16'şar şampiyonluk Galatasaray-Fenerbahçe, Trabzonspor 6 şampiyonlukta. 2011'de Fenerbahçe Galatasaray'ın önüne geçiyor, 18-17. 2016'ya geldiğimizde Galatasaray'ın bir kez daha Sarı Lacivertleri geçtiğini görüyoruz, 20'ye 19 şampiyonluk. 2021 Galatasaray 22, Fenerbahçe 19 şampiyonluk. 2026 Galatasaray 26, Fenerbahçe 19 şampiyonluk şeklinde devam ediyor. Nereye doğru gidiyor bu tablo?
1: Nereye doğru gidiyor tablo? Eğer bu şekilde devam ederse Bayern Münih tadında bir tabloya doğru gidiyor. Zaten son 30 yılda baktığında Fenerbahçe'ye 6 tane şampiyonluk görüyorsun. Galatasaray işte 16 şampiyonluk görüyorsun. Bu da ne demek oluyor aslında? Her iki yılda bir Galatasaray'ın şampiyon olduğunu görüyorsun. Çok ciddi anlamda da serileri var Galatasaray'ın. İki tane üst üste 4 yıllık seri zaten olayı başka bir boyuta taşıyor. Bir de son dönemde Şampiyonlar Ligi'nin son 2 yıldır direkt katılım olayı da çok kritik gelir anlamında Kerem. Ciddi bir makas açıyor baktığında. Her ne kadar sağ dönüşleri zor olsa da maddi anlamda da seni rahatlatıyor. Oyuncu getirme anlamında da rahatlatıyor. Sana direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynamasaydın gelir miydi bilemiyorum. Onları da konuşmak lazım böyle baktığında. Ama gidişat, bir de şöyle bir son dönemlerde özellikle rakipler de, mesela bir Beşiktaş bayağı bir ortadan kaybolmuş durumda son yıllarda. Hı-hı. Son 10 yılda. Yani bu çok ciddi derecede diğer rakiplerin de işini kolaylaştıran bir noktada. Son yıllarda Fenerbahçe hep kafayı oynasa da, hep ikinciliklerde olsa da, herhalde son 5 yıldır Fenerbahçe ikinci. Ama bir türlü son dönemi, son dönemici alamadığını görüyoruz. Eğer bu iş böyle devam ederse Galatasaray yine mesela ikonik transferler yapması konuşuluyor. Bugünün konusu olmasa da yine işi farklı bir boyuta götürebilir. Sanki Galatasaray'da böyle bir işler bir şekilde karışırsa ancak ve rakipler çok düzgün bir şekilde yollarına giderse bu seri bozulurmuş gibi ya da ekstrem bir kez de bozulurmuş gibi gözüküyor.
0: Taner?
2: Yani şöyle, ben biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne bağlıyorum. Bir kere doğru yönetim. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyon olup şampiyonlar gruplarında kaldıktan sonra elde ettiği 56-60 milyon euro bandındaki paralar doğru yönetilseydi ve bir sonraki sezonda şampiyonluk gelip bir ritim yakalansaydı, Beşiktaş muhtemelen o çizgisini değiştirebilirdi. Ama Beşiktaş'ta aksine bu o dönemde yapılan transferler çok büyük karavanalar ve sonrasında geriye doğru bir gidiş olmuştu. Galatasaray ne yaptı? Şampiyon oluyor. Üstüne koyuyor 1-2 oyuncuyla, 3 oyuncuyla. Yeni sezon yine şampiyonluk, ciddi bir ayak bastı parası, yayın geliri derken bu sizin finansal dengelerinizi yukarıya çekmenize ve Osimhen transferi yapabilecek boyutlara gelmenizi sağlıyor. Icardi Osimhen'i getirdikten sonra da bir şekilde seviye atlamış oluyorsunuz. Ve buna benzer. Yani Uğurcan Çakır'a 30 milyon euro bandında paralar harcayabilecek seviyelerde bir ekonomik durum oluşmanın da temelinde Şampiyonlar Ligi skalasında bu kadar üst seviyede uzun süre kalabilmek yatıyor. Kaldıktan sonra da eğer iyi de yönetiliyorsanız, o zaman zaten bir şekilde o Bayern Münih gibi ya da buna benzer Paris Saint Germain tarzında ambargo lige koyabilen bir duruma geliyorsunuz. Ama bir diğer taraftan bu iş bence yönetimde bitiyor. İstediğiniz kadar bir sene şampiyonluk elde edin. Bunun sürekliliğini arz etmek için

0: ne kadar iyi bir teknik direktörünüz olsa bile onu destekleyecek transferleri ya da alsat dengesini sağlayamazsanız, hocanıza Osimhen fırsatını sunamıyorsanız, hocanıza Icardi fırsatını sunamıyorsanız ya da Uğurcan'a gidip 30 milyon euro üstü bir bonservis verecek cesareti gösteremiyorsanız ya da gidip de ben 30 yaş üstü X adamını getireyim deyip de aslında kariyerinin son düzlüğünde olan oyunculara hatta yer yer sakat sakat transferler yapıyorsanız bu işte yönetimde bitiyor. Galatasaray bu hataları yapmadı. Fenerbahçe yaptı. Fenerbahçe bazen sakat oyuncu bile transfer etti. Sonradan öğrendik bunları.
1: Evet.
0: Oyuncunun aslında sakatlık problemi olduğunu sonradan itiraf etti Fenerbahçe. Ya böyleymiş dedendi. Fenerbahçe yönetimsel anlamda problemler yaşanmasının bir sonucunu yaşarken Galatasaray yönetimsel anlamda çok istikrarlı bir düzlemde iyi işler yapmasının da sonucunu yaşadı.
1: 4 dakikamız mı var arkadaşlarıma sorayım Burçin Hoca'ya dönerken? Hocam tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Hakikaten de 4 dakikamız mı?
2: Yani katılıyorum ben de arkadaşlarımıza. En önemli nokta burada Galatasaray'ın çok daha iyi yönetilmesi, çok daha iyi futbol akıllarıyla yola devam etmesi. Bu da zaten hemen yansıyor. Yani sil baştan çok yapmadı Galatasaray. Üzerine koya koya gitmesini çok daha iyi bildi. Bir oyuncudan ne zaman çıkması gerektiğini daha iyi tespit etti.
0: Bir de sahada kaldı hocam.
2: Bu kadar basit. Evet. Yani iyi yönetilirseniz, iyi futbol aklınız olursa, sahada kalırsanız başarı geliyor. Hı hı. Özellikle bu kadar büyük camialara sahipseniz. Bak hep aynı problemler. Nerede çok fazla değişim var, orada problem var. Hatta ben bazen işte mesela Sergen Yalçın nezdinde çok fazla negatif yorumlar okuyorum yani Beşiktaş camiasında. Ya bir devam gerekiyor bence. Şimdi takım olmayla ilgili bak.
1: Onunla ilgili biz önümüzdeki hafta ayrıca konuşuruz. Bak, o da çok önemli bir
2: bak,
1: konu.
2: Takım olmakla, takım olmanın 4 evresi varmış Kerem. Okuduğum kitapların hepsinde hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Diyor ki 1 diyor kurulum. 2 diyor alışma. 3 çalışma. 4 performans. Şimdi Beşiktaş devre arası kuruldu. Yani hemen performans adımına geçemiyorsunuz. Fenerbahçe her sezon
1: yeniden
2: kuruluyor. O zaman siz performansa çok geç geçiyorsunuz. Şimdi Galatasaray ne yapıyor ama? Galatasaray genelde zaten çalışmadan başlıyor. Çalışmadan başlıyor. O zaman 4. evreye performansa hocam, kolay geçiyor.
1: Burak Hoca'ya dönerken şunu soracağım. Evet, Fenerbahçe yeniden kuruluyor. Galatasaray son sezonlarda 4 sezon üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe 5 sezon üst üste ikinci oldu. Evet. Bu şu anda çok erken olabilir ama yeni dönemde de Galatasaray'ın şampiyonluğun ilk favorisi olması herhalde olağan. Çok farklı şeyler görebiliriz. Bu ayrı bir konu. Fenerbahçe'nin de ilk 2'de ligi bitirmesi olağan. Şampiyonluğunda yani ilk şüphelisi Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra. Kağıt üstünde böyle ama Trabzonspor, Beşiktaş ne yapacaklar? Onu mutlaka görmemiz gerekiyor. Fenerbahçe ile ilgili belki şunu sorarak kapatalım isterim. Evet. Her sene Fenerbahçe yeniden kuruluyor diyoruz. Her sene bir takımın yeniden kurulmasının sebebi de iyi bir takım ya da doğru bir yapılanmayla kurmuş olamamanız. Çok bu doğru. Da şampiyon olamamanızın en önemli sebebi oluyor. Çok ben gelecek sezona ışık tutacak bir soru soracağım. Fenerbahçe bu sezon iyi kuruldu mu?
3: Kesinlikle iyi kurulmadı.
1: O zaman önümüzdeki sezon da Fenerbahçe için kolay geçmeyebilir.
3: Tabii ki kolay geçmeyecek. Bir defa seçim var. Başkan, yönetim.
2: Bileri kaldırabilirsin hatta.
1: 30 saniyemiz varmış.
3: Hemen bağlayayım. Yeni hoca, kadro da yenilenecek. Kadro çok net zaten. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine direkt 5-6 oyuncu lazım. Ki beni biliyorsun, ben yeni sürekli transferden evet. yana bir insan değilim ama en az 5-6 oyuncu ihtiyaç var.
1: Ve neler getirecek bu yeni süreç takımlara onu da bilmiyoruz. Taner Karaman teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Burak Hocam, Burçin Hocam ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Süper Lig analize noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar, mutlu geceler. Hoşçakalın.

yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. O gün Şahinoğlu ve Emre Kaplan stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz o gün?
2: İyi diyelim. İyi olalım. Çok şükür. Sezonu kapatmaya çalışıyoruz işte.
0: Kapattık gibi bir şey yani. Yani
2: sayılır. İşte bundan sonra kısa bir aranın ardından milli takımlarda görüşürüz.
0: Emre Kaplan, yanmışsın.
3: Gerçekten bu arada çalışmaktan yandık yani.
0: Yani doğru değil mi?
3: Ya tatil yapabileceğimiz bir zaman olmadığı için.
0: Doğru ama bir yanık.
3: Antalya maçı günü yandım bu arada, çok net olarak söyleyebilirim.
0: Havalar artık ısındı, evet.
3: Stadın orada çok güneşli bir hava vardı, orada yayın yapıyorduk. O gün biraz bronzlaştık.
0: Tatil değil.
3: Cuma günü de şampiyonluk kutlaması var. Pazar günü Kasımpaşa maçı. Yavaş yavaş sezonu artık kapatacağız gibi duruyor. Ya biraz rutine bindi açıkçası yani bu. Bu süreçleri biraz rutin olarak yaşamaya başladık.
2: Şimdi, ne güzel dertlerim var.
0: Şampiyonluk kutluyoruz biz de canım ya diyor Emre Kaplan'ın. Mesaisi bu olacak.
2: Falan.
0: Yani.
2: Geçtiğimiz yıl böyle çok enteresan bir röportaj konsepti vardı Galatasaray'da.
0: Evet.
2: Bütün terasta futbolcular.
3: Ben gerçekten bu arada Kemerburgaz tesisi de yeni yapıldı ya. O balkonun ne kadar insanı kaldırabileceğini çok kestiremediğim için hakikaten çöker mi diye korktum. Geçen sene çok kalabalıktı. Aynı anda 30 kuruma falan röportaj verildi. Hı. Yanı sıra misafirler de vardı tabii ki, işte şampiyonluk heyecanıyla futbolcuları görmek isteyen insanlar da vardı. Tahmin ediyorum ki cuma günü kutlama yapılacak. Cumartesi günü de bir röportaj organizasyonu olacağını temenni ediyoruz. Buradan Galatasaray iletişim ekibine de mesajımızı göndermiş olalım.
0: Röportaj istiyoruz, röportaj bekliyoruz.
2: Şimdi ben diyorum. Sonuçta ikimiz de muhabiriz.
0: Evet.
2: Biliyorum, pas atıyorum orada.
0: Ya yani, tabii canım, ya insan ellerini ovuşturuyor böyle durumlarda. Acaba bana kim gelecek, kimle röportaj yapacağım diye.
3: Ya açıkçası şunu da söyleyeyim. Yani birkaç senedir Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumdan ötürü artık sene başından ben onu biraz planlamaya başlıyorum. Yani sene sonunda
0: aldın
3: acaba kim
0: alırız? Aldın mı sözünü Emre?
3: Yok, hayır, sözünü alma anlamında değil. En azından kafamda tasarlama anlamında sene başında düşünmeye başladığımız bir durum oluşuyor açıkçası.
0: Beklentiler yükseldi.
3: Bu sürekli arada mi? Şundan da çok mutluyum. Yani Melike, zaten seninle yayın yapmak çok keyifli ama o gün de sahada benim mesai yapmaktan çok keyif aldığım bir arkadaşım.
2: Sen de öyle.
3: Bugün birlikte olmak beni çok,
2: evet,
3: mutlu etti.
2: Evet, son sayfada buluşacağımızı bilmiyordum. Yani muhabir masası vesaire, transfer raporu buralarda programlar yaptık ama
3: bu üçlü olarak ilk defa bir aradayız.
2: Son sayfa ilk değil mi?
3: Son sayfada ilk defa birlikteyiz.
0: Ama son sayfa bir kere daha geldin. Hatta birkaç kere geldin. Ben bir kere denk geldim sana. Ya da iki, belki hatırlamıyor olabilirim.
3: Bir öncesinde ben bunu sormuştum hatta. Senle daha önce son sayfa yapmış mıydık diye, yaptığımızı sen bana anımsatmıştın.
0: Evet evet, yapmışızdır. Birkaç kere, bir iki kere yapmışızdır. Daha sık yaparız. Ama şimdi mesainiz de bitmiyor bu arada. Orada o gün de kulağıma yönetmenimiz o gün ben de yandım diyor Antalya maçı günü diye eklemiş. Sıcaklar başladı artık. Dışarıdaki mesailerde güneş yanı olabilir. Tatil zannetmeyin. Onu da söyleyelim. Ama mesainiz böyle de bitmiyor tabii. Hemen arkasından artık işte seçimler, transfer çalışmaları. Hatta arkasından da değil. Şimdiden başladı. Kim gidecek, kim gelecek? Bugün 3 saat birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bol bol bunları konuşacağız. Şampiyonluk kutlamasının detayları. Diğer takımlarda neler oluyor? Seçim gündemleri. Gidişat nereye gidiyor, ne planlanıyor, zirveler var, toplantılar var. Özellikle şu son hafta maçlarından sonra neler olacak, neler, onların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı var. Onu da tabii ki konuşacağız uzun uzun. Acaba finalin adı ne olacak diye. Şimdi bir Galatasaray'la başlayalım. Hep son iki sezondur özellikle çok sık dile getirilen bir ifade. Bu Bayern benzetmesi yapılıyor Galatasaray'a. Çünkü Bundesliga'da öyle bir

0: bir gerçek var. Hep fark yaratan bir takım oldu Bayern tek başına diye vurgulanarak. Galatasaray'da son 4 sezona baktığımızda performans olarak da aldığı sonuçlar olarak da damga vurdu ve bu benzetme çok yapılıyor. Şimdi bir haberimizi izleyelim, 2000'li yıllarda Galatasaray, sonra konuşacağız.
1: Galatasaray 2000'li yıllardaki şampiyonluk sayısıyla Avrupa'da ilk 5'e girdi.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buldu. Osman topu! Victor Osimhen! Attı yine!
1: 4 sezondur Süper Lig'i domine eden Sarı Kırmızılar son 27 sezonda 13 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray bu performansıyla 2000'den itibaren Avrupa'nın ilk 10 liginde en fazla kupa kazanan ikinci ekip oldu. Bu dönemde Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında en fazla şampiyonluğa Bayern Münih ulaştı. Bayern 2000'li yıllarda Almanya Bundesliga'da 20 kez mutlu sona ulaştı. Alman devini Galatasaray'la birlikte Barcelona, Porto ve PSV takip ediyor. Sarı Kırmızılıların 13 kez ipi göğüslediği son 26 sezonda İspanya'da Barcelona, Portekiz'de Porto, Hollanda'da PSV'de aynı sayıda şampiyonluk kazandı. Avrupa'da 2000'den itibaren en fazla şampiyonluk yaşayan ilk 5 takım bu sezonu da zirvede bitirdi. 2000'li yıllarda Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.
0: Son 27 sezonda 13 şampiyonluk. Emre, kaçına şahitsin meslek hayatında, öyle başlayayım.
3: Meslek hayatımda şampiyonluk sayısını tam olarak bilmiyorum ama geçen total kupayı bir hesapladık. Bu seneki şampiyonlukla 15 oldu. Yani
0: Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Lig Kupası olarak.
3: Yani stajyer olduğum falan dönemleri dahil etmiyorum. Adaletsizlik olmaması adına, ama direkt olarak takip ettiğim süreçte hakikaten Galatasaray'ın 15. kupası. Şampiyonluk da 8 oldu galiba takip ettiğim dönemde. İşte aralarda şöyle söyleyeyim, ilk takip ettiğim maç Kayseri'deki Drogba'nın gol attığı Süper Kupa mücadelesi Fenerbahçe'ye karşı. 2012-13 sezonunun finalinde 13-14'ün öncesindeki Süper Kupa maçıydı. Drogba gol atmıştı. Orada Kayseri'de Galatasaray Süper Kupa'yı almış. Yani ilk kupam orasıydı. Şu anda 15 oldu. Ama ben bu Bayern benzetmesine çok katılmıyorum açıkçası. Yani bu sene çok konuşuldu. Galatasaray özellikle 4. yılda şampiyonluğa giderken rakipleriyle biraz farkı açıyor gibi, en azından şampiyonluk sayısı anlamında görünürken bu Bayern benzetmesi çok yapıldı ama ben buna çok katılmıyorum. Yani Türkiye'deki yapı çok daha farklı. İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un bulunduğu noktalar farklı. Yani Almanya'da Bayern Münih çok başka bir noktada. Onun takipçileri, rakipleri çok başka noktadalar ama bizim sosyal anlamda da, kültürel anlamda da çok öyle bir yapımız yok. Galatasaray son dönemde daha doğru işler yapıyor, daha doğru kadrolar kuruyor, daha doğru yatırımlar yapıyor, daha başarılı gidiyor ama o çok Bayern benzetmesinde ben açıkçası yokum. Çünkü bu sene baktığımız zaman işte Bayern Münih'in farkı yarattığı nokta şurası. Borussia Dortmund son dönemdeki en yakın rakibi.
0: Evet.
3: En büyük oyuncusunu, işte son yıllarda Robert Lewandowski de bunu yapabildiler ya da farklı oyuncularda Mario Götze de bunu yapabildiler. Rahatlıkla parasını verip alabiliyor. Tabii, ama
4: en son Hummels'i de almışlardı.
3: Hummels'i de almışlardı ama
4: Marco Reus dışında hepsini aldılar.
3: Ya Türkiye'de işte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunu parasını verip alabileceği ya da Beşiktaş'ın en iyi oyuncusunu parasını verip alabileceği böyle bir finansal anlamda arada bir fark yok. Yani o yüzden o Bayern benzetmesi bence çok doğru değil. Türkiye'de çok daha farklı bir yapı var bu konuda. İşte Galatasaray'ın belli sayıda taraftarı varsa Fenerbahçe'nin de var, Beşiktaş'ın da var, Trabzonspor'un da var. Sadece son yıllarda, hatta yani işte bizim haberimiz de 2000'li yıllara damga vurdu şeklinde ama aslında 90'lı yılların başından itibaren Galatasaray'ın kendi içerisinde geliştirdiği bir zihniyet devrimi var. İşte Derviş'lerle başlayan bir oluşum var ve onun devamında da son yıllarda çok daha başarılı bir Galatasaray görüyoruz. Ama bir kez daha söyleyeyim, Bayern benzetmesine çok katılmıyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun bu Bayern benzetmesiyle ilgili?
4: Yani Emre birçok noktada doğru yeri işaret ediyor elbette. Yani çok daha farklı iklim. Yani orada Emre güzel örnekler verdi. Yani arada Bayern'in ardındaki takımla uçurum var yani. Evet. Hem kadro açısından, ekonomi açısından, zamanında Bayern Dortmund'a destek olarak ayakta tuttu rakibini. Böyle bir iklim var orada. Bizde buna müsait bir ortam yok. Ve yani Fenerbahçe'nin ekonomisi mesela Galatasaray'ın ardında kalan bir ekonomi değil çok.
3: Harcama olarak bakarsak çok da farklı değiller yani.
4: İşte yani Beşiktaş belki biraz daha son yıllardaki geliri rakipleriyle biraz burada fark açılmış noktada. O da harcamaya başladı dikkat ederseniz. Biraz ben şeye benzetiyorum açıkçası. Yani sanki daha doğru geliyor. Biraz üzerine düşünmek gerekiyor elbette ama İtalya'da Juventus, Inter, Milan. Hani onlar da çok dönüşüm. Juventus da peş peşe şampiyonluklar aldı. Sonra bir başkası başladı. Inter dönemi başladı. Milan'ın çok iyi olduğu dönem vardı. Dönemsel değişebiliyor. Ama Galatasaray şu an velhasıl yani birine benzetmektense Galatasaray şu an kendisini buldu
0: herhangi
4: diyebiliriz.
0: Herhangi bir takıma benzetmeye gerek yok.
4: Tabii yani 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra artık yani Galatasaray'ın hedeflediği noktaların da ne kadar daha ileriye gittiğini biz sezon sonu şampiyonluk geldiğine dair bazı ufak tefek tartışmalarda görebiliyoruz yani. O da işte Avrupa'ya dair bir beklentinin yansıması bence. Yani Okan Hoca'nın oyunu 4 yıl şampiyon oldu. Tartışılıyor, konuşuluyor mesela değil mi? Bazen eleştiriler alınabiliyor. Normalde bir kulüpte düşünün 4 yıl şampiyon olacaksınız. Herhalde duymazsınız böyle çatlak sesler ama duyabiliyorsunuz ara sıra. İşte Galatasaray da orada bir rakiplerine göre fark oluşturuyor ama. Yani başarı kıstası çok farklı. Yani ya başarılısınız, kalırsınız Galatasaray'da. Yönetim, başkan, işte futbolcu veya teknik direktör olarak ya da başarısızsınız. Artık Galatasaray'a fayda sağlayamıyorsunuz, gidersiniz. Ya 2 yıl şampiyon yapın Galatasaray'ı futbolcu olarak. Ama 1,5 yıl böyle bir sendeleyin. Ondan sonra yolun açık olsun diyebilirsiniz. Ama başka kulüplerde mesela biz uzun yıllar aynı futbolcuların böyle idare edildiğini de gördük. Biraz daha farklı işliyor. O da Galatasaray'ın kendine has bir yapısı.
0: Biraz izleyicilerimizin de yorumlarına bakıyorum. Avrupa'da bu tarz üst üste şampiyonluk yaşayan bir başka takım da Fransa'nın Lyon takımı. Evet. 7 sezon üst üste şampiyon olmuştu. Bizim ligimizde böyle bir şey yaşanır mı?
3: Yani tabii bunu bugünden öngörebilmek çok kolay değil. Ama Galatasaray'ın bu konuda şöyle bir avantajı var Melike, onu söyleyebilirim. Yani Galatasaray bir önceki 96-2000 dönemi 4 sene üst üste şampiyon oldu ve orada Avrupa'da da bunu taçlandırdı. İşte UEFA kupasını aldı, sonrasında Süper Kupa ile devam etti ama maddi anlamda bu kadar profesyonel yönetilen bir yapıda değildi. Yani ben bunu çok net o döneme tanık olan, o dönemin başrolündeki insanlarla da konuştuğum için biliyorum. Hatta net olarak söyleyeyim yani Fatih Hoca ile çok yakın zamanda bir araya geldiğimizde şunu söyledi. Biz 2000'de şampiyon olduk, UEFA kupasını aldık. Bir sezon boyunca o dönem maaşımızı alamamıştık dedi. Yani 13 ay Galatasaray takımı UEFA kupasını kazandığı tarihin en başarılı döneminde maaş ödeyemeyecek durumdaydı. Ve sonrasında da zaten o 4 yıllık şampiyonluğun ardından Aziz Yıldırım'ın yaptığı önemli yatırımlarla Fenerbahçe aradaki farkı kapattı. Maddi anlamda arada bir boşluk kalmadığı için sonrasında biraz daha Fenerbahçe'nin en azından maddi anlamda egemen olduğu günlere geçtik. Ama 96-2000'den farklı olarak bugün Galatasaray maddi anlamda da rakiplerinin önünde yaptığı projelerle işte Dursun Başkan göreve geldiğinde hatta bir önceki göreve geldiği dönemde işte Riva projesini başlattı, Flora ile ilgili bazı adımlar atmıştı ve bunların yanı sıra tabii ki başarının da yanında gelen bazı şeyler var. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şu an yani son 4 senedir birebir rekabet ettikleri için Fenerbahçe örneğini veriyorum. Hiçbir zaman forma satışı anlamında işte stadyum geliri anlamında bu kadar net bir fark oluşmamıştı. Bu sene bakıyoruz işte Galatasaray yaklaşık 1 milyon forma satarken Fenerbahçe bunun yarısı kadar forma satıyor. Stadyum geliri olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 katına çıkmış vaziyette. En yakın evet. rakibi olduğu için söylüyorum ki yani Beşiktaş kıyaslarsak da
4: biraz daha da farklı.
3: Benzer rakamlar ortaya çıkıyor. Yani bir tık daha aşağısında kalabilir belki Beşiktaş.
4: Beşiktaş, Fenerbahçe ya gelir anlamında baktığımız zaman Beşiktaş orada da üçüncü.
3: Ya o da tabii ki işte birkaç senedir sportif anlamda çok erken yarışlardan koptuğu için taraftarının desteğini erken kaybediyor. Maddi anlamdaki desteğini erken kaybediyor. O yüzden yani o 96-2000'den farklı olan kısmı burası. Galatasaray adına yani bu 7 sene, 8 sene, 10 sene neyse böyle bir dominasyon olabilir mi? İşte Galatasaray'ın da bu şampiyonluk sonrasındaki sloganı hep dominasyondu. Daha öncekinden yani o 2000'deki süreçten Galatasaray bunu uzatmaya daha yakın.

0: çünkü daha temelli bir şekilde gidiyor. Yani bu maddi anlamda böyle ama Türkiye'de de gerçekten futbolda bu işler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yani bunlarla ilgili çok iddialı şeyler söylememek gerektiğini düşünüyorum. Bir anda dengelerin çok hızlı değişebildiğine de tanıklık edebiliyoruz.
1: Şimdi mesajlar geliyor. Tabii kadroyu ne kadar koruduğuna ya da kadroyu ne kadar güçlendirdiğine ve rakiplerinin ne durumda olduğuna da bağlı olarak değişecek. Sezonun senaryosunu zaten daha çok konuşacağız. Evet. Selim Demir demiş ki abla demiş bana. 2005'liyim. Evet, abla demen çok normal. 10. şampiyonluk oldu diyor gördüğüm. Daha mutlu bir olay olamaz diyor. Daha nicelerine ve Avrupa'da da görürüm umarım diye eklemiş. Galatasaray Avrupa başarıları aynı seviyede olmasa da 96-2000 dönemine göre çok daha başarılı yönetiliyor. Engin Bey'in yorumu da bu şekilde.
0: Yönetimsel anlamda kesinlikle katılıyorum bu arada. Ya o dönem bu arada tabii dönemin şartlarını da biraz göz önünde bulundurmak lazım.
2: Bugünle hiç alakası olmayan zamanlar. Oranın zorlukları da çok farklı.
0: Ya işte Galatasaray o zaman Ali Sami Yen'de oynuyordu. 18 bin kişi, 20 bin kişi kapasitesi olan bir stadyum.
2: Ekonomi sınırlı. Ya oyuncu getirme şeyin de sınırlı.
0: Ya oyuncu getirmenin ötesinde bunu paraya çevirebileceğin, bu kadar futbolun ticarete döndüğü bir dönem de yok falan. Yani tabii ki çok kıyaslamak doğru olmayabilir ama bugün dönemin bugünün şartları itibariyle Galatasaray gerçekten iyi yönetilen bir kulüp haline geldi.
2: Ya hatta şöyle yani şimdi o dönem neydi konu? İşte takımda iki tane yıldız varsa zaten uf ne transfer yaptık oluyordu. Bir tane iki tane böyle değil mi? Ya 2000'lerin ilk dönemlerini baz alalım ya da 90'ların sonu itibariyle. Ama şimdi nerede değişti? Biri de artık yani 30 yaş üstü oyuncular oluyordu genelde. Öyleydi bizim transfer iklimimiz. Yıldız geliyordu ama 34'ünde geliyordu, 33'ünde geliyordu. Çok nadir örnekler vardı yani 30'un altına gelen. Sonra 2000'lerin yani biraz bu 2010'ları geç devirdikten sonra yavaş yavaş değişmeye başladı aslında. Yani gelebilecek olduklarını gördükten sonra tabii bu nasıl oluyor? Ekonomini geliştirirsen gelebilecek olduklarını görüyorsun. Biraz parayla ilişkili. Hatta Galatasaray Schneider'i 27 yaşında getirdi işte değil mi?
0: Bence evet. Yani mesela yaş dönem itibariyle Türkiye'nin en iyi transferi olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, 27 yaşında gelmişti. Ya yani hep şeye alıştık.
0: Osimhen'e gelene kadar bence en iyi transfer oydu.
1: Osimhen'in gelişine kadar bence de.
2: Yaş olarak yani bilmiyorum
0: 28 yaşındaydı Schneider.
2: Quaresma'nın da keza ilk Beşiktaş'a geldiği dönem çok
0: yaş itibariyle biraz öyleydi. Daha gençti.
2: Ama yani performans olarak da hala oynadığı dönemde getiriyor olma farklı tabii futbolcuları. Şimdi
0: Schneider
2: bu değişti
0: Türkiye'ye
2: yani.
0: Geldiğinde bir sene önce Ballon d'Or'daki 3 adaydan biriydi. Hı-hı. Yani ilk 3'e kalmıştı. Hatta bence hakkı yenmişti yani orada.
2: Bir önceki sezonda yani 2 sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni almıştı. İşte
0: 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni aldı. 12-13 sezonunun devre arasında geldi.
2: Evet.
1: Şimdi tabii bunları hep konuşuyoruz, konuşacağız. Biraz realite, gerçeklik, şu kutlamaların detaylarını konuşalım. Sonra başka haberlerim var Galatasaray'dan. Biliyorum merak ediyorsunuz kim gelecek, kimin gelmesi olası, kim gidecek. Oralara sonra geleceğim. 3 saatiz, uzunuz. Her takımı da böyle her saat diliminde konuşmak istiyorum. Şimdi Cuma günü dedik. Detaylar ne kutlamaya dair? Bir ona bakalım. Şu an elimdeki bilgilere bakıyorum. 19.05 Rams Park'ta buluşulacak. Satışa sunulan biletler 4 kategori. 190.5 ila 19.050 lira arasında değişiyormuş ücretler. Futbolcular da artık bir gelenek tabii Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Biraz detayları senden dinleyelim Emre.
0: Melike şöyle, aslında normalde bu kutlama çarşamba günü için planlanıyordu.
1: Evet.
0: Biraz aslında bu işte bilet satışı, Galatasaray'ın bunu nasıl gelire çevireceğiyle ilgili detayları düşünme adına zaman kazanmak için Cuma'ya ertelendi. Onu söyleyeyim. Yoksa zaten çok ekstra bir durum olmayacak kutlamalarda. Geçen sene çok daha farklı bir yöntem belirlemişti Galatasaray. İşte yeni kapıda daha fazla taraftar gelsin, çok geniş katılımlı bir kutlama olsun düşüncesiyle yola çıkıldı. Orada da biraz hava durumunun azizliğine uğradı diyelim Galatasaray. Ve o anlamda bazı eleştiriler oldu ama şu anda net olan şey Galatasaray Cuma günü bu kutlamayı stadyumda gerçekleştirecek. Bu son dönemde
1: havalar nasıl Cuma günü? Baktın mı?
0: Havalar güzel. Güzel gözüküyor. Nazar değmesin. Yani bakayım. Geçen sene de yeni kapıya bakılırken
1: bak çarşamba, perşembe yağmurlu ama Cuma güneşli.
0: Geçen sene de bu arada yeni kapı kutlaması günü birkaç gün öncesinde güneşli gözüküyordu. Zaten planlama ona göre yapılmıştı.
1: Sonra bir baktık.
0: Bir anda sürpriz oldu biraz yani öğle saat.

0: itibariyle hava değişti. Oradaki düşünce şu. Birincisi, şimdi geçen seneyle biraz kıyaslayarak gideceğim. O yeni kapı süreci bence çok iyi niyetli bir yaklaşımdı. Bunun da sebebi ne? Yeni kapıda normalde Galatasaray'da 41 bin tane kombine var Melike. Ve hep aynı insanlar stadyumda maçı izliyorlar. Ya Galatasaray'ın çok geniş kitlelere ulaşan bir taraftar topluluğu var. Yani 30 milyon diyebilirsin, 35 milyon. Bunu farklı şekilde söyleyebiliriz. Bu insanların büyük bölümü bu takıma dokunamıyorlar. Yani canlı olarak o futbolcularla herhangi bir etkileşim kurabilme şansları yok. Geçen sene yeni kapı düşüncesinin altında yatan sebep buydu. Yani olabildiğince fazla insan gelsin, o ana canlı tanıklık etsin ve o deneyimi canlı olarak yaşasın.
1: Ama sanki bak geçen programda söyledim, sana da sorayım.
0: Lütfen.
1: Sen orada da gözlemlediğin için. Şimdi sayıyı düşününce ne olursa olsun o platforma ne kadar hani çıkılırsa çıkılsın tribün ortamından görebildiğinle o kalabalıklar içinden görebilmen arasında ciddi bir fark var ve bence yine bu zevke varabilen taraftar sayısı tribündeki kapasiteyi çok geçemedi.
0: Melike,
1: yetişemediler yani.
0: Şöyle sana itiraz edeyim. Sağ ortasına platform kurulduğunda da oyuncular sadece tek bir tribüne dönük oluyorlar.
1: Ha, orada da sen haklısın.
0: Yani
1: evet.
0: 55 bin kişi ise
1: tribünün etrafında dönsün.
0: Ya öyle bir durum, öyle bir gerçeklik de yok. Yani 55 bin kişi ise doğru, o anda batı tribününe dönükse oyuncuların bulunduğu platform,
1: evet,
0: yaklaşık 15 bin kişi onu çok net olarak görüyor. Stadın 1/4'ü yine çok fazla görmüyor. Yani oradaki aslında strateji, yani düşünce bence çok iyi niyetli bir düşünceydi ama o kapsamda bir organizasyonu yapmak da, yani şimdi hani böyle çok büyük konserler falan organize etmiş bu tecrübeye sahip insanlar için bile çok kolay değil. Yani 1 milyon kişinin olduğu bir organizasyon, bunun bir sürü lojistik boyutu var. İşte yani affedersin tuvaletinden, evet, o insanların oraya içeriye girişi çıkışı falan
1: filan. Bir mağduriyet
0: falan
1: oldu orada.
0: Organize edilebilecek çok fazla şey var ve Galatasaray yönetimi bir daha bu riske girmek istemedi. Geçen seneye kıyasla bir diğer değişiklik de şu. Geçen sene çok fazla sanatçı davet edilmişti.
1: Süper.
0: Çünkü erken saatler itibariyle oradaki insanların biraz vakit geçirebilmesi için. Bu sefer şunu düşündüler. Bu kutlama evet tabii ki taraftar için çok önemli ama futbolcular için de çok önemli ve oranın ana aktörü futbolcular olması gerekiyor. Yani sene içerisinde o emeği verdiler, o şampiyonluğu elde ettiler. Futbolcular şarkılarını seçsinler, sahneye çıksınlar ve zaten Galatasaray'la çok özdeşleşmiş, Galatasaray taraftarlarını da çok yakından tanıdığı Suat Ateş Dağlı geçsin mikserin başına, istedikleri şarkıları çalsın, taraftarlar da onunla eğlensin. Yani konsept tamamen bu.
1: Yani Dua Lipa gelmiyorsa hiçbir şeye gerek yok diyor. Yani.
0: Dua Lipa konusuna da geleyim istiyorsan. Onunla ilgili de açıklama yapabilirim. Yani geçen sene de konuşuldu bu arada böyle çok üst düzey sanatçılar ama.
1: Evet.
0: Şimdi işin şöyle bir realitesi var. Bu seviyedeki sanatçıların zaten programları bir sene önceden, tabii, falan belli oluyor. Yani öyle biz, evet, cumartesi Antalya maçında şampiyon olduk, verelim bir 2 milyon dolar cuma bize gelir misin diye bir gerçeklik zaten hiçbir zaman olmamıştı. Öyle bir şey yok. Belki birkaç tane böyle sürpriz Galatasaray taraftarının seveceği ya da oyuncuların seveceği sanatçı birkaç tane çok istisnai çıkabilir. Onun dışında daha çok futbolcuların ön planda olacağı. Sen de az önce söyledin. Saha içerisinde Galatasaray belli işte izleyiciler için bir yer ayıracak. Saha içerisinden de takip edilebilecek. Onlar biraz daha yüksek fiyatla satılacak.
1: Hmm.
0: Kombine bilet sahiplerinin bir bu konuda
1: ayrıcalığı olacak. Önceliği.
0: Önceliği var. Onların da bu konuda bir isyanı var. Anlayabiliyorum. Kombinem olsaydı muhtemelen ben de bu konuda isyan edebilirdim. Çünkü bütün sene maçları izlemişim. Önemli bir para vermişim. Buraya yeniden para verip niye geliyorum diye düşünebilirim ama az önce söylediğim konuya geri döneceğim. Yani Galatasaray'da mümkün olduğunca daha fazla insana dokunmak, daha fazla insanın o anı canlı deneyimlemesini istiyor açıkçası. Bu sadece maddi gelirle alakalı değil. Orada 30-40 milyon TL, 50 milyon TL neyse bir gelir elde edilecek ama ondan öte ya, sene içerisinde o takımı görmeyen, bak, onları canlı izlemeyen insanları görmesini istiyorlar.
2: Kendi Galatasaraylı arkadaşlarımdan biliyorum. Kombinelisi olanlar bir statü sahibi oldu Galatasaray'da. Çünkü her yıl yeniliyorlar.
0: Devam ediyorlar.
2: Yeniliyorsunuz.
0: Değiştirebilmek de kolay değil.
2: Başkasına geçemiyor. O insanlar sezon içerisinde bilet bulup zaten maça gidemiyor.
1: Evet, onlar için de bir şey olsun yani.
2: bahsettiğimiz konu bu. Yani benim mesela çok arkadaşım var, kombine soruyor.

0: Yok yani ben zaten hani çok Galatasaray'ın içerisinde biri değilim, çok hakim değilim ama soruyorum. İşte Emre'ye soruyorum, Serhan abiye soruyorum, Savaş abiye soruyorum vesaire. Hep herkesten aynı cümle duyuyorum Galatasaray'a dair. Kombine yok Galatasaray'da.
1: Bilet yok, kombine yok.
0: Tabii şimdi dolayısıyla hani sezon içerisinde zaten maça gidip görmek isteyen vesaire o insanların erişimi böyle anlarda olabiliyor. Kombine sahip olanlar Galatasaray'da biraz şey oldu artık yani o bir stütü gibi oldu. Ve o onu korumaya çalışıyorlar.
2: O dönem
0: orada.
2: Bir yani o işte Galatasaray o sene 13. oldu. Orada o sene alanlar, kombine alanlar biraz böyle yani milli piyangoyu yakalamış gibi oldular. Şey,
0: mesela Dortmund'da falan da öyle ya, listeye yazılıyorsun mesela.
2: Ölünce her yıl falan tabii. Onun yerine biri geçiyor.
0: Her mesela. Yıl yenileniyor. Yani zaten kombine bulamıyorsun. İngiltere'de de birçok takımda var. Listeye yazılıyorsun gerçekten o şekilde.
1: Şimdi tabii bu detaylar böyle. Daha konuşacağız. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum şampiyonluk kutlamaları ile ilgili. Bir kenara aldım Galatasaray'da gündemi. Dediğim gibi daha transfer, kim gidecek, kim kalacak, Icardi konusu, hepsini konuşacağız. Bir Fenerbahçe'yi seçimine geçmek istiyorum müsaadenizle. Fenerbahçe'de 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listeleri teslim edilecek başkan adayları tarafından. Diğer detaylar ne? Bir bakalım.
3: Fenerbahçe'de seçim takvimi netleşti. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Fenerbahçe'de başkan adayları 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim etmek zorunda. Listeler genel kurul toplantısı başlangıç saatinden en fazla 72 saat öncesine kadar değiştirilebilecek. Ancak listelere yazılan adaylardan herhangi birinin vefat etmesi halinde seçimin yapılacağı gün saat 9'a kadar da değişiklik yapılabilecek. Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca bütçe oylanacak. İkinci günse başkanlık seçimi yapılacak.
1: Evet, Fenerbahçe'de artık sezonun bittiği ve seçime odaklanıldığı bir dönemdeyiz. Yani son maç oynanacak ama asıl şu anda gündemde hem biraz da zor bir şey. Kimler gidecek, kimler kalacak ama daha başkan belli değil, hoca belli değil. Yani bir kulüp için en zorlu süreç diye düşünüyorum. O belirsizlik. O yüzden hani bir an önce seçimi bitirip o neticenin devamında planlamaya dönüşmesi gerekiyor. O gün iki adaylı şu anda bir seçim yolculuğu var Fenerbahçe'nin.
0: Evet, daha da fazlası olacak gibi durmuyor açıkçası Fenerbahçe'de. Sanki Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin yarışacağı bir seçim olacak. Çünkü bir şey de konuşuluyordu yani hani yeni bir aday çıkar mı? Hadi yeni adayın çıkmasının dışında bir birleşim çağrıları vardı ama Hakan Safi'nin de bu konuda tavrı ve tutumu net. İki adaylı bir seçime gidecek yine Fenerbahçe. Hayırlısı olsun. Şöyle yani erken yapılması olumlu. Yani hemen tarih atamalarına bazen şimdi bırakan yönetimler böyle 45 gün, 2 ay sonrasına falan da örneklerini görmüşüzdür. Yani 2,5 ay sonrasına ben kongre örneği gördüm. Hatta geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'deki
2: Eylül'de yaptı.
0: Yanlış bir karar oldu. Sonradan evet. Görüldü mesela. Eylül'de seçim
1: çok
0: yapıldı.
1: Transfer
2: baştan bitti. Baştan da belliydi aslında bu arada.
0: Tabii yanlış transfer oldu. Bitirildi. Ondan sonra seçim yapıldı. Dolayısıyla hani erkenden yapılması mevcut gelecek olan başkana bir avantaj. Bu noktada yani Haziran'ın ilk haftası itibariyle çünkü önünde artık çok uzun bir vadede çalışma periyodu olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu da çok problemli bir kadro değil bence yani abartıldığı anlatıldığı kadar böyle devir daim yapılacak bir kadro değil. Sadece belli başlı noktalarda doğru oyuncu profilleriyle doğru eklemeler yapılması gereken bir kadro olduğunu düşünüyorum. Performans alınamayan oyuncuların daha önceki dönemlerinde farklı kulüplerde ama ya da Fenerbahçe'de performanslar ürettiğini biz birçok kez gördük. Mevcutta bu sezon üretememiş olabilir. Onu ondan çıkarabilecek doğru bir teknik adam profiliyle birlikte sorunun ne Fenerbahçe'nin? Santrafor. Değil mi? Bek, stoper, kalede bir Ederson'la bir uyum da olmadı açıkçası. Hani çok fazla mesela orta saha problemi var mı Fenerbahçe'de? Herhalde
1: hiç
0: daha orta saha olmaz. Yok. İşte yani aslında lig yarışında stoperin bir tarafı ve sağ bekiniz var. İşte ne bileyim kanatlarda zaten çok fazla kanat oyuncusu var. Orada yeni bir oyuncu eklemesi olabilir. Ya böyle şimdi sezon bitti öyle bir hava oldu ki sanki Fenerbahçe'de kadronun 15'inin gitmesi lazım. Bir 15'te oyuncu gelmesi lazım. Birkaç sezonu bence Fenerbahçe zaten bu transfer politikasıyla kaybetti. iyi bitirdiği sezonların sonrasında çok fazla oyuncuyu gönderip çok fazla oyuncu denemesi yaparak harcadı. Bu İsmail Hoca'nın bıraktığı takım da en büyük örneğidir mesela. Ya üzerine kaç tane oyuncu gerekiyordu o takımın? Ama Silvaç'tan yapıldı. Dolayısıyla ben net oyuncularla birlikte Fenerbahçe'nin işte anlatıldığı gibi 10, 12, 13 oyuncuya falan da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Sen ne düşünüyorsun? Birazdan Emre'ye de sorayım. Birazdan haberimiz de var aslında bazı oyuncularla ilgili. Onları da konuşacağız.
2: Ya şöyle tabii dönecek oyuncular var Fenerbahçe'de. Biraz problemi oluşturacak kısım orası ama o güne şöyle katılıyorum. Zaten yani Fenerbahçe'nin eksiği olan yerler devre arasında belliydi. Yani devre arasında yapılmayan hamleler şu an Fenerbahçe'yi idari anlamda buraya getirdi. Yani belki iyi bir forvet idare edebilecek. Yani en azından sıradan bir forvet, Fenerbahçe'ye gol katkı sağlayacak bir forvet ve bir sol stoper takviyesi yapılmış olsaydı bugün Fenerbahçe bu haftaya girerken şu an Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlamalarını değil son hafta hangi takımın şampiyon olacağını konuşuyor olabilirdik. Yani o seviyeye getirmişti takımın durumunu. Ama onun dışında şimdi her şey değişirken işte teknik direktör ayrıldı. Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. İyi miydi kötü müydü? Herkesin kendine göre bir fikri olabilir. Ben bir döneme kadar işi iyi götürdüğünü ama Tedesco'nun da yani çok fazla Fenerbahçe'nin geleceğine emanet edeceği bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. O ışığı vermedi bence. Yani farklı düşünen olabilir. Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü de bu konuda farklı düşünüyor olabilir ama ben çok önümüzdeki sezona Tedesco ile başlamanın mantıklı olacağı tarafında değilim. Bir de şimdi iki tane çok iddialı aday var. Aziz Yıldırım, Türk futbol tarihinin en kült karakterlerinden bir tanesi. Yani sadece Fenerbahçe için değil,
1: evet,
2: Türk futbol tarihi için çok iz bırakmış bir isim. Bir yandan da Hakan Safi, belki hayatımıza çok daha yeni girmiş bir isim. İşte Sayın Ali Koç'un yönetimindeydi.
1: Ali Koç yönetiminde vardı.
2: Orada kamuoyunun daha çok tanıdığı ama çok da iddialı olduğunu gördüğümüz bir isim. Yani seçim çalışmaları itibariyle de yapmak istediklerini, en azından şu ana kadar anlattıklarıyla çok iddialı şeyler yapmak istediğini gördüğümüz isimler. Bu noktaya geldikten sonra yani bilmiyorum, ben 6 Haziran'da seçim olacak Fenerbahçe'de, 7 Haziran'da işte hoca kim olacak, bu kadar çok oyuncu geri dönüyor. İşte bugün Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu mesela bence çok kritik bir şey söyledi. Yabancı sınırıyla ilgili bir açıklama yaptı. 10+4 bütün takımları çok yakından ilgilendiren bir durum. Özellikle Fenerbahçe'nin şu anda yani kiradan döneceklerle 20 tane falan yabancı oyuncusu oluyor.
0: Bayağı var, 19
2: ya da 20 bildiğim kadarıyla.
0: Öyle bir şey.
2: Yani bunları yönetebilmek çok kolay değil ve her sene seçime giden bir Fenerbahçe var. Bence yani o günün az önce başladığı yerde ben bitireyim. Geçen sene Sayın Ali Koç biraz da kendi iktidarının devamını düşünerek seçimi Eylül'e alarak Fenerbahçe'nin bu senesini de çok fazla riske attı. Çünkü ben iyi oyuncular getiririm, Eylül'de 2 galibiyet alır, seçimi kazanırım diye o seçime gitti. Hiç de planladığı gibi olmadı. Seçimin olduğu esnada Alanyaspor'dan Fenerbahçe puan kaybıyla Ali Koç'a seçimi kaybettirdi. Bu sene de yeniden başlayacak bir sil baştan bir yapı olacak gibi duruyor.
1: Yani büyük ölçüde bir değişiklik olabilir. Peki biraz Ederson'u da konuşalım. Bu arada Ederson ülkesine gitmiş. Dünya Kupası hazırlıklarını da orada sürdürecekmiş. Bir haberimizi izleyelim önce.
4: Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson ligin son düzlüğünde ortaya koyduğu performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı eldivene Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 3 maç ceza vermişti. Aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson teknik heyetten izin istedi ve bu talebinin kabul görmesi sonrası Brezilya'ya gitti. Deneyimli kalecinin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek 32 yaşındaki kaleciyle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği Ederson'un 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe sezon başında 32 yaşındaki kaleciyi Manchester City'den 11 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ederson sarı lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada kalesinde 35 gol görürken 13 maçta rakiplerine geçiş izni vermedi.
1: Derbi geliyor akıllara. Kartlar, aldığı ceza, Ederson'a tepkiler. Hı hı. Bir de Ederson'un aslında Fenerbahçe transfer hikayesi.

0: öncesinde Galatasaray'ın da oyuncu üzerindeki ilgisi. Enteresan bir öykü oluştu gerçekten o gün. Ama bu geldiğimiz noktada Ederson'dan razı olmayan bir Fenerbahçeliler.
1: Evet, son maçlarda hem hatası hem derbideki öncesinde bir de Rizespor maçı.
0: Evet.
2: Kırılmağını orası zaten.
1: Evet, hem oradaki büyük hatası hem de derbideki hal ve hareketlerinden sonra yani bir anda zaten gündemin ana maddesi olmuştu o aralarda. Bir uyum problemi, bu hissedilen bir şey bence dışarıdan ve mental olarak çok burada yokmuş havası. Yani özellikle bir takımın kalesini koruyan futbolcunun, oyuncunun mentali çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani başta bir mevki söyleyecekseniz burası. Yani hiç konsantrasyon kaybına tahammül edemeyeceğiniz yerdir orası. Ederson kötü bir kaleci değil. Yani Ederson'a kötü kaleci demek için herhalde geçmişini falan unutmak gerekiyor. Böyle hafıza kaybına gitmemiz gerekiyor.
0: Tabii ki canım.
1: Bir anda şey oldu yani, çünkü Ederson'la ilgili ya zaten iyi kaleci değildi geldiğinde de, yani hangi Ederson'dan bahsediyoruz? Evet, yani bari tabii ki çok iyi noktalarının yanı sıra yani biraz daha zayıf kaldığı yönleri olabilir. Bu her futbolcuda geçerli. Lakin yani uyum da önemli bir yerde. Takıma uyum, bulunduğu yere uyum. Yer derken sadece futbol anlamında söylemiyorum. Oturduğunuz her yere yani. Evet. Buraya ait olma. Ya onu çok hissettiremedi gibi. Mesela başka oyunculardan örnek versek. Gendüzü devre arası geldi.
0: Bence o uydu.
1: Çok daha fazla
0: yani
1: Fenerbahçe.
0: Sanki takımın lideri gibi oldu ya.
1: Şimdi o mesela ben onu söylüyorum. Gendüzü mesela skora isyan eden oyuncuydu. Yani izlediğim maçlarda Fenerbahçe'yi. İşler kötü gidiyor. Gendüzü'yü hep görüyorsunuz ön planda. Takım kaptanı mı? Değil. Hakeme itirazlı olsun. Oyuna itirazlı, takım arkadaşlarına. Devre arası geldi. Ama daha fazla sanki mesela o istek ve arzuyu taşıyor. Yani biraz çünkü şampiyonluk isteyen de bir oyuncu olduğu için, çok kariyerini açıp bakarsak yani yok. Çok fazla. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu tarz ruha sahip oyuncularda edinmesi gerekiyor. Kötü kaleci değil. Seneye kalsa mesela çok iyi performansla tekrar üretebilir. Mental olarak kendini toparlarsa, ama çok olmayacak işte baştan belli olur ya. Ederson, Fenerbahçe, tribün ilişkisi çok yürüyecek gibi durmuyor. Muhtemelen kalede bir değişim olur.
0: Şimdi taraftar gözünde, Emre sana gelmeden şunu sorarak gelmek istiyorum. İzleyicilerimiz de yazsınlar düşüncelerini bu konuda. Taraftar gözünde hani kredisi en çabuk tükenecek mevkilerden bir kale. Altay neler yaşadı? Özellikle Fenerbahçe'nin şu anda bulunduğu durumda, bu kadar yıl gelmeyen şampiyonluk. Hani gol atamayan, gol kaçıran golcü yine aynı şekilde, ama özellikle hatayla bir de gol yiyorsa. Ya gördük işte Günay'da neler yaşadı, bu kadar başarılı giden bir takımda dahi. Ya kaleci olduğunuz zaman size tahammül çok az oluyor. O camianın çocuğu da olsanız Ersin neler yaşadı. Yani tahammülün en düşük olduğu mevki
1: tabii
0: bence.
1: Tabii Muslera bir yarım dönemde birkaç maçta hemen, şey yaptı diye
0: yani,
1: neler yaşamıştı.
0: Kalecilere yazık gerçekten.
2: Dün hep de, yalnız adam denir
0: evet,
2: kaleci. Evet
0: öyle.
2: Çok doğru. Klişe ama doğru bir tabir yani.
0: Kesinlikle öyle. Çok zor bir şey. Böyle bir gidişte, hani gidiş dediğim işte gitti ülkesine bir hazırlanacak falan. Çok zor. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben bitti gibi geliyor bana Fenerbahçe hikayesi.
2: Yani taraftarla bağ koptuktan sonra onu geri sağlayabilmek çok kolay değil işte. Sen mesela az önce çok güzel bir örnek verdin. Ersin tabii ki yani işte taraftarın protesto ettiği bir oyuncuydu, ama Ersin'in bir background'u var. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. İyi hatıraları var yine Beşiktaş'ta ve işte evet, altyapıdan gelmiş falan. İşler biraz iyi gittiğinde o bağı kurabileceği bir en azından background'u var. Ederson için bu geçerli değil. Yani o günün söylediği şu kısım doğru. Yani Ederson'a hiç kimse kötü kaleci zaten diyemez. Kariyeri ortada, ama Ederson Türkiye'ye gelirken formsuz bir kaleciydi. Hı hı. Yani Galatasaray'da çok yakından ilgilendiği, aylarca ilgilendiği için ben de o sürece hakimim. Ederson geçtiğimiz sene Manchester City kalesini Ortega'ya kaptırmıştı çok büyük bölümünde. Ki Guardiola'nın özellikle isteyip transfer ettiği bir oyuncu olmasına rağmen. Yani performansı zaten çok iyi seviyede değildi. Fenerbahçe'ye geldi. İstihbarat anlamında birkaç tane detay söyleyeyim. Galatasaray son olarak Ederson için bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon euro maaşa çıkmıştı. Çok farklı rakamlar söyleniyor ama çok net söyleyeyim. Galatasaray 6,5 milyon euro artı işte bonuslarla birlikte 9 milyon euro maaşa çıktı. Fenerbahçe'nin işte 11 deniyor, 12 deniyor, 13 deniyor falan, ama Ederson için yıllık Fenerbahçe'nin ödediği rakam 15 milyon euro.

0: istihbaratı yine şöyle söyleyeyim. Son ana kadar Galatasaray Ederson'la işte o 9 milyon eurolara kadar geldi. Dursun Özbey'in önüne getirildi. Hep bu rakamı indirin dedi. Ama bunun da sebebi yani Ederson'un rakamını indirmek değil de gönlünde Uğurcan'ın olmasıydı. Hatta orada Sayın Başkan'ın kardeşi Mehmet Özbek daha önce de Sportif AŞ'de de yer almıştı. Çok da eleştirilen bir isimdi. Direkt olarak onun da bir yönlendirmesi olduğu bilgisi var. Ederson'dan biz vazgeçelim. Biz bildiğimiz adamı Uğurcan'ı alalım şeklinde bir yaklaşım olduğunu biliyorum ki yani bu sezonun da kırılma hikayelerinden bir tanesi oldu. Çünkü şunu hatırlıyorum. Galatasaray Osimhen'e imza attırırken, bonservisini almış ve imza attırırken o görkemli anda Galatasaray taraftarı tribünlerde taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor diye tezahürat yapıyordu ki sonrasında da Fenerbahçe Ederson'u aldığında buna gönderme yaptı. O açıklama videosunu haklı olarak tabii
1: doğru,
0: ki o süreci düşündüğümüzde.
1: Doğru, o da alıştığımız bir şey.
0: Ama yani gelinen noktada işte şu söyleniyor. Bizim de haberimizde vardı. Suudi Arabistan'dan teklifler var. İşte menajeri teklif getirecek. Evet getirebilir ama şu an Fenerbahçe'den bu aldığı rakamı dünya üzerinde başka hangi takım verir? Ben açıkçası bundan çok emin değilim. Ederson konusu Fenerbahçe adına gerçekten çözülmesi zor bir denklem gibi gözüküyor. Bağ koptu çünkü. Bağın koptuğunu
2: yani
0: çok
2: bir de şu da çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Soyunma odası krizleri konuşulurken Ederson'un da adı o krizlerde anıldı. Hatırlarsınız yani.
0: Abi Galatasaray maçında çok net attırdı kendini.
1: İzlerken bunu çok net attırdı kendini yani. İspatlayamayız ama gözlemleriz. Yani Ederson resmen hani atılmak için orada
0: 30. Dakikada attırmaya uğraştı kendini. Hakem atmadı. Sonrasında ilk penaltı pozisyonunda attırdı kendini yani. Çok uğraşarak attırdı bu arada.
2: Tedesco ile ilişkisi de konuşuldu aynı şekilde. O soyunma odaları vesaire. Yani bunlar artık konuşulduğu noktada çok fazla geriye o motivasyon dönmez bence. Yani Fenerbahçe'de ben net görüyorum ya. Gelecek sezon bir kaleci değişimi olur yani. Çok ikna edici olmadı bu sezon. Özellikle son yani kötü maçlar çıkarabilirsiniz. Bunlar apayrı şeyler. Yani yani performans inişli çıkışlı olabilir. Sizin kalitenize bir yatırım yapılır. Ama işin mental kısmında hiç burada olmamış isimler gibi hani oraya adınızı yazdırıyorsanız yani kusura bakmayın geçmişinizde de çok fazla bakılmaz buralarda. Yani Gendüz'ü dediğim örneğin benim net Fenerbahçe'de Gendüz'üdür. Ben izlediğim maçta Gendüz'ü oyuna itiraz ediyor. Gendüz'ü skora itiraz ediyor. Fenerbahçe'deki geri kalan oyuncuların hepsi duruyordu mesela son maçlarda. Rize
0: adam
2: Spor
0: geldi 36 saat sonra Süper Kupa'da Galatasaray'a gol attı mesela. Yani buraya iner inmez Olimpiyat stadına gitti Galatasaray'a gol attı. Yani katkıyı verecek adam veriyor zaten.
2: Derbide de öyle. Mesela çok Fenerbahçe derbide
1: en istekli, en hırslı.
2: Ya şey değil miydi? Ben mi yanlış gözlemliyorum onu? Yani çok normal bir sonuç Fenerbahçe'den. Hadi tamam bir maç yaptık ve bitti gitti havası değil miydi? Ya normalde bu yani final değil mi sizin için? Final. Ama havası Fenerbahçeli oyuncularda pek o şekilde değildi. İş kötü giderken onu tersine çevirmek için mesela yani sahada gerekiyorsa yani kendinizi de motive etmek, yükseltmek için bir tartışırsınız, bir şeye girersiniz, bir yükselirsiniz değil mi? Yok çok sakin, normal bir şeymiş gibi karşılandı saha içerisinde. Buna itiraz eden oyuncu sayısı çok azdı işte. Biraz saha içi asker mi dersiniz, lider karakterli mi dersiniz, ne derseniz deyin işte. Biraz savaşçı oyuncu tarzı, oyuna, skora, bir şeylere itiraz eden oyuncuya da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Başarılı olduğu kadroları açın bakın bu sayı çok fazlaydı o kadroların içerisinde.
1: Fenerbahçe devre arası neden forvet bulamadı? Çünkü Galatasaray devre arasında bir forvetle anlaşmak üzere değildi. Yani burada da bir ironi yapıyor Yavuz Bey. Şunu söylüyor, ben mesajı öyle anladım. Yani Fenerbahçe transfer politikasını rakibine göre mi şekillendiriyor gibi bir düşüncesi var.
0: Melike,
1: Fenerbahçelilerin de var bu arada böyle.
0: Çok açık şunu
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok takıldılar Galatasaray'ın transferlerine gibi.
0: Sadece transfer değil yani birçok konuda Fenerbahçe'nin yani işte 13 sene oldu şampiyon olamadığı seri ki ben yani işte benzer yaşlardayız o gün. Çocukluğumuzda hiç tahmin edebileceğimiz bir şey değildi Fenerbahçe'nin 13 sene şampiyon olamayacağı bir serinin yaşanacağı. Burada özellikle son 7-8 senedir Fenerbahçe'nin düştüğü en büyük hata çok fazla yörüngesini Galatasaray'a çevirmiş olması. Olumlu olumsuz anlamda. Yani Galatasaray şunu yapıyor, biz de onu yapalım. Galatasaray şu oyuncuya işte Ederson transferi mesela bu şekilde gerçekleşti. Fenerbahçe'nin o derece bir Ederson gündemi yoktu son güne kadar. Ya da bence en kritik olanı yani geçen sene Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi şu var. Biz

0: Galatasaray'ın elinden bir oyuncu alalım ya da Galatasaray'ı rencide edecek bir transfer yapalım düşüncesi Fenerbahçe'yi çok fazla yanlışa sürükledi bu süreçte ve bundan hiçbir zaman da ders alınmadı. Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe 25 milyon euro bonservis ödedi, 30 milyon euroya yakın bir rakam. Ya bu akıl alır bir şey değil.
1: Beşiktaş da istedi ama çıkmadı mesela o rakamları, hatırlarsın.
0: Abi Kerem'in, çok açık söylüyorum, ben Kerem'i de severim, Galatasaray'da olduğu dönemde de iletişimim olduğu için. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan aşağı yukarı bonuslarla 13 milyon euroya gitti. Kerem Aktürkoğlu'ndan maksimum ödenecek rakam 15 milyon euroydu bonservis için. Ve Galatasaray'da 1 milyon euroya oynarken Kerem şu anda Fenerbahçe'de 7 milyon euroya oynuyor. Yani bu akıl alır bir şey değil. Yani siz sadece işte Galatasaray'da oynamış geçmiş bir oyuncuyu kadromuza katalım diye siz 7 milyon euro bir oyuncuya veremezsiniz. Ve yaptığınız transferlerin büyük ölçüde motivasyonu bu. E böyle olunca da başarısızlık kaçınılmaz oluyor zaten. Yani bir kendi planı ve kendi programı doğrultusunda hareket ettiği takdirde Fenerbahçe belki daha başarılı bir noktaya gelecek. Bunda yani bilmiyorum buna ne zaman döner Fenerbahçe ama.
1: Bir şey
0: ama
1: söyleyeceğim, şu an aklıma geldi. Yani bu sadece takıma yapılan transferlerde yok ki, seçim yarışlarında bile var. Mourinho örneği yok mu?
2: Aa var, doğru.
1: Rakibine çalım atmak için teknik direktör fikrinde değişiklik. Yani ne deniliyordu? İsmail Kartal'la yeni sezonu başlıyor Fenerbahçe aslında plan. Ana plan.
0: Bu o dönem Beşiktaş'ın Mourinho gündemi olmuştu.
1: Evet evet.
0: Sayın Hüseyin Yücel.
1: Sonra Sayın Aziz Yıldırım açıklama yaptı. Aslında o güne kadar biz hiç Ali Koç ve yanındaki herhangi bir kişiden duymamıştık bunu. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Sonra bir anda mesela o tarafta da bir Mourinho dillendirilmeye başlandı. Bak seçim yarışının içerisinde dahi birbirlerine
2: umarım
1: adaylar.
2: Umarım Galatasaray'da yapıyor. Bu şekilde üstünlük Beşiktaş'ta yapıyor. Yapıyor. Yani bütün takımların birbirine yaptığı ana bir gerçek.
0: Ana motivasyon bu Melike. Fenerbahçe'deki ana motivasyon işte Kerem Aktürkoğlu'nu alalım, Galatasaray'da bir yara açalım, gelsin işte iç sahada gol atsın ve Galatasaray dağılsın.
2: Konuşacağız hepsini. Transferde acaba nasıl bir politika izleyecek bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş hepsini, Trabzonspor düşme hattını da konuşacağız. Bir araya gidiyoruz. Araya giderken de bir Barcelona Real Madrid yapalım. Şampiyon oldu Barcelona biliyorsunuz, El Clasico sonrası. O özet sonra aranın ardından beraberiz.
3: Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti. Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada.

0: UEFA'da ikinci dilime girdik bile. Ders sonu konuşuyorduk. Bunun haricinde Fenerbahçe'nin kadrosu üzerine de sizin de yorumlarınızla birlikte önümüzdeki sezon ne olmalı, nasıl olmalı bunu değerlendiriyorduk. Şimdi yönetim değişecek, hoca yeni hoca gelecek. Bu belirsizliklerle bir kere başkan adayının benim hocam bu demesi mi ona artı yoksa eksi mi yazar? Biz bunu da konuşuyoruz birkaç gündür. Şimdi ben olsam hocayı belirlerim diyorum ama işte seçimde oy bölebilir görüşü de hakim. Ama biz şunu da çok gördük. Hoca belli değilken yapılan transferler, özellikle Fenerbahçe bunu yaşadı. Yapıyorsun transferi, getiriyorsun hocanı, hocanın oyuncu oynatmıyor. Evet. Bu da risk yani. Nasıl olacak o gün seninle devam edelim.
1: Şimdi zaten transfere başlanacak dönemler değil. İlk önce teknik direktör, yani başkan adayları şu anda zaten hali hazırda muhakkak teknik direktörünü ilk önce belirlemeye çalışıyordur. Belli görüşmeler yapıp ardından seçim bittikten sonra ilk açıklayacağı şey futbolcudan ziyade teknik direktör olacaktır ki. Çünkü şu an zaten Sayın Aziz Yıldırım çok tecrübeli. Sayın Hakan Safi de Fenerbahçe yönetiminde bulunduğu dönemde bence olumlu ya da olumsuz işleri tecrübe edindi o noktada. Her ne kadar ikisi arasında dağlar kadar bir tecrübe farkı olsa da. Dolayısıyla bu hamleyi yapmazlar artık. Yani çünkü Fenerbahçe'de olumsuz bir örnek. Hoca belli olmadan transfer yapmak çok olumsuz bir örnek. Bunu yapacak bir başkan adayı ya da başkan çıkmaz artık zannetmiyorum. Şimdi şöyle, teknik direktörünü açıklamak, eğer teknik direktörün çok popülist, sana oy kazandıracak, ismi böyle alvenisi yüksek, beklenti oluşturacak bir teknik direktörse sana bu oyu getirir. Yani Mourinho getirmedi mi? Yani Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminde. Yani seçimin kaderini tayin eden unsurlardan bir tanesiydi. Şimdi dolayısıyla böyle çok yüksek profilli olarak adlandırılan teknik direktörle bir başkan anlaşırsa bunu muhtemelen açıklar. Yani çok saklayamaz o durumu. Belki resmen kendisi açıklamasa da bir şekilde medyaya intikal eder. Oradan duyurulur. Ama çok böyle aslında taraftarın çok arzu ettiği profilde değil de biraz daha gerçekçi yaklaşım üzerine yoğunlaşır bir başkan adayı açıklamaktan imtina edebilir. Şu an yerli de konuşuluyor, yabancı da konuşuluyor.
0: Aykut Hoca konuşuluyor mesela, Aziz Yıldırım.
1: Yani mesela geri durabilirsiniz belki. Bir düşünürsünüz artısını, eksisini. Bu yerli bir hocaya daha başlamadan zaten seçim süreçlerinde zarar vermesin diye de bunu düşünürsünüz. Yabancı da bu çok işlemez belki ama yerli de bu işler mesela. Dolayısıyla orada bir geri adım atabilirsiniz. Bir de sonuçta Sayın Aziz Yıldırım daha önceki seçimde ilk kendisi açıkladı aslında.
2: Mourinho ile görüştük diye.
1: Ve oradan bir gol yemiş oldu bir şekilde. Oradan da bir tecrübe edindi. Aziz Yıldırım tecrübesi çok fazla.
0: Evet, dolayısıyla daha yönetime gelmeden.
1: Bu seçim sürecinde daha temkinli yaşadı. Mesela bu konularda oyuncu isimleri konusunda, teknik adam konusunda daha temkinli davranıyor. Hakan Safi de tabii ki biraz daha öne çıkabilmek için bu yarışın içerisinde yıldız isimler, işte İtalya seferleri, işte teknik direktör adayları konuşuluyor böyle bakıyorum Fenerbahçe medyasında. Dolayısıyla hani bu isimlerle, bu beklentilerle, beklentileri yükselterek öne geçmeye çalışıyor. Bu da ben iki tarafı böyle bir düşündüğüm zaman iki tarafın politikası da kendi cephesinde doğru politika bence.
0: Şimdi biraz izleyicilerimizin yorumlarına bakmak istiyorum. Üzerine yine konuşuruz, devam ederiz. Bu transfer çalımlarına da dikkat çekmişler iki takım arasında gidip gelen oyunculara. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la transfer yarışına girip aldığı oyuncular Samat'a yazmış. Pedro, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci bir sürü isim yazmış buna örnek verirken. Bayağı uzun bir liste, şimdi hepsini okumayacağım. Bunu yanlış olarak vurgulamış ama Kerem transferi yanlış değildi yazmış mesela Uğur Bey. Sadece zamanlaması yanlış oldu. Daha önce olmalıydı. Şampiyonlar Ligi'nden elemeden önce demiş. O da ayrı bir tartışma konusu.
2: Bu arada ilk bölümde yani Kerem'in maliyetiyle ilgili biraz eleştiride bulundum ama Kerem kötü bir profil değil. Yani Kerem gerçekten çok üst düzey bir oyuncu ama hem izleyicimizin dediği gibi zamanlama olarak yani o kadar kötü oldu ki Benfica ile eşleşti Fenerbahçe.
1: Golü o attı.
2: Fenerbahçe'yi eledi. Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Bir 30 milyon eurodan etti, üstüne bir 30 milyon euro daha ödediniz.
0: Ve ya, kendi adına biraz üzücü bir hikaye o kısmı. Bunu nasıl telafi edebilir? Tabii ki ekstra performansla hala telafi edebilir Fenerbahçe'de. Öyle bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Niye böyle konuşuyorum? Yani milli futbolcumuz da olduğu için biraz daha pozitif konuşmamız da gerekiyor bir yandan. O yüzden oyuncuyu da korumamız lazım. Hangi takımda olursa olsun. Burak Bey demiş ki Aziz Yıldırım son seçimde Ali Koç'a Mourinho kartını çıkardı. Bu seçimde bence yine A+ yardımcı yabancı hoca getirecek. Niye bilmiyorum ama motivasyonunu kaybetmiş. Klopp bu 13 yıllık seriyi bozmak için heyecanlandırabilir diye düşünüyorum demiş. Klopp ismi yine konuşuluyor, evet.
1: Yani Jürgen Klopp herkesi heyecanlandırır elbette. Yani şöyle düşünelim, son 15 yılın teknik adamlarını Guardiola, Jürgen Klopp olarak biliyoruz değil mi? Luis Enrique işte şimdi son 2 sezona mesela domine etmeye başladı. Yani herkes heyecanlanır ama Klopp'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Gitti 3 tane takımı var. Köln, Dortmund, Liverpool.
0: Evet.
1: Hepsinde belli bir periyodun ardından açılan ve o takımı iyileştirip başarı elde eden bir teknik adam. Şimdi Fenerbahçe mesela Mourinho geldi buraya. Değil mi? İsim olarak bakarsak bunu geldi ama mesela orada çok erken başlamıştı eleştiriler. Jürgen Klopp çok son dönemi, yani 2010'lardan bu tarafa bakarsak Mourinho'na çok daha başarılı zaten. Mourinho 2000 ile 2010 arasındaki dönem.
0: Bir süredir bir düşüşü vardı zaten
1: Şimdi ilk yılında, yani arada böyle kayıplar olsa mesela Mourinho Klopp'a da herkes yükselir. Biraz bu işlerde artık istikrara da kavuşturması gerekiyor. Fenerbahçe. Tedesco giderken mesela çok kişi uğurladı. Gördük yani, inanamadık, hiçbirimiz inanamadık, öyle değil mi? Havalimanında.
0: Ben inanamadım.
1: Yani şimdi şöyle, yani organize konusu
2: bana
1: da
2: çok
1: var.
2: Çok organik gelmedi o gün bu arada, yani çok ya açık ve samimiyetle söyleyeyim.
1: Şunu söyleyeceğim ben orada. Organize konusu
0: ben
1: var ama.
0: Ben hatta sordum, çok özür dilerim o gün. Ben hatta sordum, yine sorayım son sayfa izleyicisine. Oraya giden eşiniz, dostunuz, tanıdığınız vardır. Siz gitmiş. Biz gittik ya, evet organize olduk. Ben böyle bir gruba da rastlamadım. Bana sosyal medyadan yazın hani dedim. Son sayfa etiketine yazın. Yani merak ediyorum çünkü gerçekten hangi motivasyonla gidildi? Kimler geldi buraya? Kimler gitti? Bence Slaven Bilic Beşiktaş'ta çok daha büyük bir hikaye yazdı. Kesinlikle. İki sezon boyunca ve çok sevildi. Slaven Bilic bile böyle gitmedi. Yine güzel gitti ama böyle gitmedi yani. Bu bana çok ekstra geldi.
1: Şimdi orada şöyle, yani organize denilen bir konu var da. Yani şimdi mesela 10-20 kişi olsa, 30 kişi olsun hadi. Ya 50 kişi olsun tamam diyeceğim. Ya havalimanı çok kalabalıktı.
2: O gün organize diyemem ama organik olduğunu düşünmüyorum. Domenico Tedesco'yu Fenerbahçe taraftarı de ki bana şunu yaptı işte, şöyle bir iz bıraktı ve önümüzdeki sezon kalsaydı onun üstüne bir şey inşa edecekti. Var mı böyle bir şey? Yok yani, en kritik anlarda, hatta Beşiktaş derbisi, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisi. Beşiktaş 2-0 önde, Orkun gidip aşırı motivasyonla kırmızı kart görmese Beşiktaş muhtemelen o maçı kazanacaktı. O maç sonunda Tedesco ile yollar ayrılacaktı. Kimse de havaalanından falan uğurlamayacaktı yani sezon içerisinde. De ki bana işte Süper Kupa belki denebilir. O da biraz Galatasaray'ın düşük motivasyonla çıktığı bir maçtı. Onun dışında da Tedesco şu izi bırakacaktı. Şunu inşa etti. İşte yazın transfer yaptırsaydık şunu yapacaktı. Hiç öyle bir iz bırakmadı. Zaten 10 tane beraberliği var. Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon olmamış olabilir muhtemelen.
1: Yani özellikle Fenerbahçe, yani ilk devre ile ikinci devre birbirinden biraz ayırmak gerekiyor. Yani o devre arası hikayesi, ne olduysa o arada, o devre arasında ne yaşandıysa son döneminde, Fenerbahçe'de ikinci devreye daha güçlü başladı diyemiyoruz. Yani transferler yaptı ama daha iyi, daha motive, daha güçlü vesaire girdiğini söylemiyor. Bu saat içerisinde oyuncuların tutumuyla, reaksiyonuyla da belli eden bir şeydi. Yani belki yine soyunma odasını kaybetti ki bu çok konuşuldu. John Duran da konuşuldu daha öncesinde zaten. Biraz hikayenin devamında da yani
2: Tedesco'nun kariyerinde de ilk defa olan bir şeydi işte. Belçika milli takımında örneğiydi. Da yani kaybetti soyunma odasını,
1: zaten
2: gönderildi.
1: Zaten ilk devre itibariyle bak geldi Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci kenarda bıraktı. Kritik bir karardı. Öyle değil mi? Yani kritik bir karardı. Özellikle İrfan Can mesela milli takım oyuncusu olarak hala devam ediyordu. Alternatif olarak oynattığınız maçlarda sonradan oyuna girip katkı verebiliyordu vesaire. Sonuç itibariyle bir de yerli. bir takımda yerli oyuncuları bir grup olarak kenarda bırakmak da kolay değildir.

0: bu kararı aldı.
1: Dedik ki yani Belçika'da olumsuz örnekler yaşadı. Belki hani orayı herhalde ele almaya çalışıyor ama ikinci devre çok ele almış gibi durmuyordu. Sürekli konuşulan konular soyunma odası konuları oluyordu vesaire. Şimdi Fenerbahçe'de şu var. Evet, şampiyon olamayan her teknik adama başarısız denildi. Ama yani oyun olarak bir sonraki sezona başlamaya hak eden teknik adamlar da vardı bu süreçlerde. Ama istikrarı bence sağlanmadı. Kartal
2: yani bir tane söyleyeceksek bence de İsmail Kartal.
1: Bir numara söyleyeceksek
3: bence
1: İsmail Kartal.
3: Emre Hoca da o averajlı sezonda şansı başlangıçta hak ediyordu.
1: Şimdi şu var yani sürekli olarak bir değişim dönüşüm deniliyor. Tamam teknik adam değişim dönüşüme uğruyor da teknik adam uğrarken Fenerbahçe'nin kadrosu da uğruyor. Ya bak tekrar ediyorum ben. Ben fikrimin de arkasındayım. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu çok böyle çift taneli rakamlarda transfer isteyen bir kadro olduğunu düşünmüyorum.
3: Ben de düşünmüyorum.
1: Galatasaray geçtiğimiz yaz 4-5 oyuncu aldı değil mi?
2: 5 oyuncu aldı.
1: 5 oyuncu aldı geçtiğimiz yaz. Bir iskelet oluşturdu çünkü. Oraya bazı eklemeler yaptı. Hepsinden de verim alamadı bu arada. Fenerbahçe'nin kadrosu da bence gösteriyor kendisini nereye ihtiyaç var. Ama yine hocaya göre değişim olacağı sinyalleri veriliyor.
3: Veriyor tabii ki. Jorge Jesus ismi neden gündeme gelmiyor? Hep Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerine konuşuyoruz. Madem eskiye döneceğiz, Jesus bir şansı daha hak etmiyor mu?
2: Melike şöyle söyleyeyim. 4 sezonluk işte bu yakın dönemdeki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde bence Fenerbahçe adına en iyi futbolu oynatan teknik adamım ben Jorge Jesus olduğunu düşünüyorum ki sonrasında eklemeler yapıldı. İsmail Hoca daha fazla puan kazandı. İşte 99 puan aldığı bir sezon var ama Jorge Jesus biraz o geçiş sürecinde kendi sistemine uygun ama daha düşük profil diyebileceğimiz oyuncularla yola çıktı. Sonrasında orada bir güncelleme yapıldı Fenerbahçe'de. Yani her şeyi denedi aslında Fenerbahçe. Üst düzey bir teknik direktör getirelim. Jorge Jesus da bunu yaptı ama kadro
3: olmadı
2: buna çok karşılık vermedi. Bir sene sonra kadroyu yükseltelim dediler.
3: Hoca karşılık.
2: İsmail Hoca yani karşılık vermedi diyemem. Yani hakkını yemek istemem ama 99 puan toplamış bir teknik direktöre bunu diyemeyiz. Ama orada bir eksik kaldı. Sonrasında yani o ilk bölümde dediğim işte.
3: Orada belki golcü konusu eksik kaldı belki de İsmail Hoca için bilmiyorum.
2: Ama Ceko vardı o sezonda.
3: Yani Ceko'nun yaşı itibariyle onu tamamlayacak oyuncu profili belki yetersiz kaldı bilmiyorum.
2: Ya yani. İşte o dönemde de bazı şeyler konuşuldu tabii oyuncu itibariyle ama hep böyle upgrade ede de gitti kadroyu Fenerbahçe. Ama hep yanlış yapılan şey şu ilk bölümde dediğim o işte Galatasaray çok fazla oraya doğru bakarak her şeyini yapıyor Fenerbahçe düşüncesinin. Bir diğer tezahürü de şu. Fenerbahçe çok popülist hamleler yapıyor. Transferlerle ilgili de, hocayla ilgili de, işte oyuncularla ilgili de çok fazla popülizm içeren hamleler yapıyor ve bunların hiçbir zaman futbolda karşılığı yok. Yani işte sosyal medyada genel olarak talep ne? Biz bunu yapalım ve bu şekilde başarılı olacağız. Ben son dönemde Türk futbolunda başarılı olan iki tane örnek var. Bir tanesi Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek. Kulağını tamamen sosyal medyaya tıkamış bir insan. Zaten çok fazla sosyal medyayla falan da ilgisi yok. Oradaki kararları yani oradaki daha doğrusu düşünceleri çok fazla göz önünde bulundurmayan bir insan. İkincisi de A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella. Forvetsiz oynuyor deniyor işte. Samet Akaydın'ın neden oynatıyor deniyor.
3: Evet.
2: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Aslanlar gibi Dünya Kupası'na da gitti. Milli takımımızın en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor. Fenerbahçe çok fazla bu popülizmin esiri olmuş durumda son yıllarda kararları verirken. O Tedesco konusunda şöyle de bir ek yapayım hatta sadece Tedesco değil. Bir yapı vardı Fenerbahçe'de sene başında. Sayın Ali Koç işte Devin Özek sportif direktör olarak getirdi. Devin Özek'le ilgili inanılmaz bir PR var. Sen daha öncesinde Beşiktaş'la adı anıldığında da biliyorsun o PR sürecini. Yani Devin Özek işte Leverkusen'i Leverkusen yapan adam falan gibi bazı yakıştırmalarla buraya geldi ama yani Leverkusen'de muhtemelen transfer belgeleri belli olduğunda onu fax makinesine kağıda koyan insandı Devin Özek. Yani biraz gerçekçi olmakta fayda var. Buraya geldikten sonra da inanılmaz bir PR'ı yapıldı işte böyle dağıtmakta falan.
1: Rolfes'in yardımcısı denildi de yardımcısı başka bir anlam, yardımcılarından biri başka bir anlam ifade ediyor. O yardımcılarından biriydi.
2: İdari yardımcılarından bir tanesiydi tabii, muhtemelen.
1: Yardımcılarından işte biriydi.
2: Faksı.
1: Üç faks, tane yardımcısı
2: faksa vardı. Faksa kağıdı takan insanlardan bir tanesi Devin Özek orada. Buraya geldikten sonra da yaptığı tercihlerle bunu gördük işte. Nene transferi. 22 milyon euroya falan aldı Fenerbahçe Nene'yi. Evet. Sıdıkı Şerif'e zorunlu opsiyonu var. 25 milyon euro gibi bir rakam ödeyecek. Yani bunlar gerçekten akıl alır.

0: rakamlar değil bu arada. Fenerbahçe'nin aldığı katkı itibariyle de. Yani Domenico Tedesco çok Devin Özek'ten bağımsız olarak değerlendirilebilecek bir süreç değil bence.
1: Sana şöyle döneyim o gün. Bu arada sosyal medyada bir haber var. Biraz tatsız bir haber. Biraz o yüzden dikkatim dağıldı. Emre sana da mesaj attım hatta.
0: Sordum ben, yani bir teyit alabilirsek bakacağız.
1: Teyit alabilirsek bakacağız. Yani tatsız bir haber olduğu için hiç tatla kaçırmak istemiyorum. Siz de yazıyorsunuz son sayfa etiketine. Lucas Torreira ile ilgili bir saldırıya uğradığına dair başka detaylar da var. Yolda arabasına binecekken olduğuna dair, hatta saldırganın yakalandığına dair teyit edersek paylaşacağız sizinle de, konuşacağız o konuyu inşallah. Doğru değildir tabii ki, çok üzücü. Burak Bey diyor ki o gün,
2: evet,
1: İsmail Hoca'nın eksiği oyununun Fred'e odaklı olmasıydı. Bütün puan kayıpları Fred'in olmadığı maçlardı o sezon demiş. Evet, o dönemde çok Fred'sizlik konuşuldu. Evet.
2: Fred'e de top oynattı ama yani. Şimdi sonra ondan sonra bir Fred'i düşünüyorum.
1: Tedesco'yla da Fred kayboldu bir anda.
0: İsmail Hoca'dan sonra bir daha göremedik zaten bu arada Fred'i.
2: İsmail Hoca'nın oyun sisteminde yani başka oyuncular da kendi, ya İrfan Can Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın döneminde futbol oynadı yani. En iyi dönemini orada yaşadı. Birkaç oyuncu var böyle sayabileceğimiz. Yani ama konu şu. O sezon bittiğinde Fenerbahçe'nin kadrosu bence o kadar değişim dönüşüm ihtiyacı hissedecek bir kadro değildi. Şimdi tamam, çok iyi oyuncular alalım, şuraya da alalım, buraya da alalım, onu da alalım. Ya tamam, alın da bu oyuncular bir araya geldiğinde bunların bir uyum süreci olacak, birbirlerini tanıma süreci olacak. Geçtiğimiz sezon iyi oynayan oyuncuyu bir anda yedek kulübesine atıp mesela çok iyi performans veriyor, yerine bir isim getiriyorsunuz, kulübeye atıyorsunuz ve daha sonra onun motivasyonu biraz daha düşük kaldığında, performansı oynamadıkça gerilediğinde bu kez o oyuncuyu sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu arada oynayarak açılan oyuncular da vardır. Ya mesela İsmail Hoca'nın döneminde bunları yaşadık biz. Oynayarak açılan oyuncuları da çok gördük. Az sayıda transferle, yani az ve öz işle bir sonraki sezona Fenerbahçe başlasaydı
1: ben olsam getirirdi. Orta saha zaten tamam Fenerbahçe'de.
2: Şu an mevcudu mu konuşuyor?
1: Evet.
2: Ben kendi şahsi fikrimi söyleyebilirim.
1: Söyle.
2: Kale zaten Ederson'la hikaye belli. Sol bek.
1: Kaleci.
2: Sol stoper. Kaleci, sol bek, sol stoper. 3. Bir kanat. Bir de santrafor.
1: Kaleci, sol bek, sol stoper, kanat, sana 5 transfer.
2: Oyuncu. Geri kalan transfer olur, teklif gelir, gider, yerine alırsınız vesaire. Şimdi santrafor alırsanız ikinci santraforunuz var kulübede. Hatta 3 var. Talişka'yı da orada değerlendiriyorsunuz. Öyle değil mi? Sağ kanat aldınız. İşte Musaba rotasyonda bir tarafta, bir tarafta Nene var. Bu arada Oğuz Aydın'ı bak sayamıyoruz. Önceki sezon
0: denklemden çıktı, aslında çok iyi bir oyuncu.
1: Evet.
2: Asensio'yu aldınız, merkeze koydunuz. Arkada 3 tane oyuncunuz var. İsmail Kante, Genduzi, değil mi? Bak Fred'i orada da denk. Fred'in sözleşmesi devam ediyor mu?
1: Bakmam.
0: 2028 diye hatırlıyorum.
2: Ediyor değil mi? Fred'i yine saymıyoruz denklemde. Stoperde bir sıkıntısı var bence Fenerbahçe'nin. Bir de sol beke daha net profil ihtiyacı var. Yani çok, yani rotasyonda zaten çok fazla oyuncusu var. Rotasyon olabilecek. Ana plana bence o kadar çok fazla transfer ihtiyacı yok. Yani bazen görüyorum çünkü şunun yerine de sağ bekede, sol kanada da, sağ kanada da, 10 numaraya da, yani bu kadar değişim dönüşüm Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağına inanmıyorum.
1: Devam edeceğiz bunu da konuşmaya. Şimdi bir Beşiktaş'a geçiş yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta da Elbilal Ture'nin zaten bonservisinin alınmak istendiği uzun zamandan beri konuşuluyordu. Onun da geleceği Rize Spor maçı sonrası netleşecek. Bir detaylara haberimizde bakalım.
3: Beşiktaş'ta Elbilal Ture'nin durumu kısa süre içinde belli olacak.
4: Şimdi Çerna aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Elbilal Ture.
3: Siyah beyazlı yönetim Atalanta'dan kiralanan Malili futbolcunun geleceğini Rizespor karşılaşmasının ardından masaya yatıracak. 24 yaşındaki futbolcu 7 gol 4 asistlik performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Yönetim de Elbilal Ture ile devam etmek istiyor. Yetenekli futbolcu 15 gole ulaşsaydı 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti. Elbilal Ture'nin bu sayının altında kalmasını

0: nedeniyle satın alma zorunluluğu da aynı bedelle opsiyona döndü. Yine de Malili futbolcu için 15 milyon euro ödemek istemeyen Beşiktaş, Atalanta ile görüşüp bu bedeli düşürmeye çalışacak.
1: Taylan orta şansı yaptı, ortasını kafa, topalarda gol! El Bilal Ture!
0: Siyah beyazlar yeniden kiralama seçeneğini de gündemde tutuyor. Beşiktaş, El Bilal Ture ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
2: Tabii Fenerbahçe'nin aksine Beşiktaş'ta çok ciddi kadroda değişiklik ve revizyonlar bekleniyor o gün. El Bilal Ture ile ilgili ne düşünüyorsun?
3: Yani çok olumlu bakılıyordu aslında belli bir döneme kadar. Özellikle sakatlık dönemine kadar. Ama sonrasında çok istenilen gibi dönmedi. Opsiyonu da açıkçası yani fena da bir opsiyon değil. 15 milyon euro az buz para değil sonuç itibariyle. Bir düşündürttü. Evet, ilk etapta bir bonservisi aşağıya çekip eğer çekebiliyorsa, yani buna da Atalanta'nın olumlu yanıt vermesi gerekiyor. Opsiyondaki rakamı aşağıya çekip alma fikri vardı ama ben son maçlardan sonra biraz daha bekleme taraftarıyım. Beşiktaş'ta biraz böyle aradaki oyuncuların hikayesi Rize Spor maçından sonra Sayın Serdar Adalı ile Sergen Hoca'nın yapacağı toplantının ardından belli olacağını düşünüyorum. Olumlu bakılan oyuncular belki devam etmeyelim olacak. Dolayısıyla hani Bilal Ture ile ilgili söyleyeceğim. Yani düne kadar evet çok olumlu bakılıyordu. Bonservisini düşürelim alalım fikri vardı. Ama şu an Beşiktaş bir kanat arıyor. Kanat ihtiyacı zaten evet. Malum yıllardır var. Yani dolayısıyla hani oraya ayıracağı bütçeyi başka bir oyuncuya da ayırabilir. Bunun kararında tamamen teknik ekibin raporun doğrultusunda Rize Spor maçından sonra net bir ifadeyle aktarabiliriz.
2: Bak mesela izleyicimiz demiş ki Bilal'in durumu değil de öncelikle Sergen Yalçın'ın durumunun belli olması gerekiyor.
3: Yani biraz o da var tabii. Yani şu an çok değişim havası yok açıkçası.
2: Sanki devam hocaydı. Ha?
3: Şu an için en azından böyle bir değişim havası yok. Evet konuşuluyor, hocalar konuşuluyor vesaire, ben de görüyorum, takip ediyorum. Ama yani Sergen Hoca devam edeceğini ifade ediyor. Yani basın toplantısında söyledi ya, görevim devam ediyor dedi.
2: Ama acaba görevim bir maç kaldı, bu süreçte devam ediyor mu demek istiyor?
3: Yok, görevim devam ediyor. Gelecek sezona dair de mesajlar var elbette. Yönetim tarafından baktığımız zaman zaten devam etmek isteyen yönetici sayısı da fazla. Elbette farklı fikirlerde oluştu, konuşuldu. Trabzonspor maçının ardından yaklaşık 1,5 saat bir lojada toplantı vardı. Ben de ayrılmadım stattan, takip ettim. Başkan çok açıklama yapmadı. Rize Spor maçı sonrası bir araya gelip ondan sonra net fikirlerin ortaya döküleceği bir toplantı, kararlar alınacak ve bir takım değişim olacak ama bu hangi kadrolarda olur şu an net bir şey söylemek imkansız. Dediğim gibi Sayın Başkan'la Hoca bir araya gelecek Rize Spor maçının ardından. Burada A'dan Z'ye teknik ekip konusu, diğer idari konular, takım konusu hepsi masaya yatırılıp görüşülecek. Taraftarın tepkisi vardı maçın içerisinde, maçın sonunda, Trabzonspor maçının, keza Konyaspor maçında da oldu. Bunlar artık doğal yani bu tarz tepkiler. Tabii işlerinde yani şu var, yani şişe olayı var bir tane mesela, bu kim olursa olsun hoş bir görüntü değil. Çok sevdiğiniz insanlara da bunu yapmanız hoş değil. Niye söylüyorum bunu? İki maç öncesinde Sergen Hoca tribünlere çağrılıyordu. Aynı tribün iki maç önce çağırıyordu mesela, öyle değil mi? Alkışladılar, gözümüzle gördük. Evet. Buraya geliş hikayesini hatırlıyoruz. Evet, yani iyi bir dönem geçirmedi. Yani beklentilerin uzağında kalmış bir Beşiktaş var. Yani Sergen Hoca'nın geliş sürecinde beklenti sezon sonu itibariyle daha farklıydı. Daha olumlu, daha pozitifti. Hatta bu arada bunu biraz da ikinci devreye başlangıç oluşturdu. Transferlerin geldiği süreçten sonra Beşiktaş aslında biraz hareketlendi. Yani yeni transferlerin takıma pozitif etkisi, işte onların evet, katkı vermesiyle sonuçların biraz iyileşmesi, hücumun iyileşmesi, savunmanın biraz toparlanması derken insanlar umutlandı. Şimdi 2 ay böyle geçen sürecin sonunda Nisan ayı itibariyle 1,5 aylık süreçte kötü

0: geçince geri sarıyorsun ve tekrar aynı noktaya geliyorsun. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Yani şimdi olması gereken benim kendi kanaatim, eğer devam edilecekse Sergen Hoca ve ekibi tamamen mental olarak yani toparlanmış bir şekilde, yani son dönemde çünkü o peş peşe verilen tepkiler, kim olursa olsun, bu Sergen Hoca olsun, Şenol Hoca olsun, işte Rıza Hoca olsun, kim olursa olsun etkiler yani. Bunları geride bırakarak yeni sezonu Beşiktaş'ın teknik direktörü başlamalı. Yönetim, hoca, transferi yapan ekipler, kim olursa olsun, eğer bu kulüpte devam edeceklerse böyle bir motivasyonu da ortaya koymak zorundalar. Ve en büyük yanılgı şu olur: eleştirileri dikkate almamak. Eleştirileri dikkate alın. Alınması gerekiyor. Yani yok saymak, bundan önceki bazı başkanlara kaybettirdi mesela. Yok sayarak. İşte
1: ulan çıkamayacaksın.
0: Hayır. Yani çünkü iyiyi de görebiliyoruz. Olumsuzunu da görebiliyoruz. Yani kendileri de görüyorlar bu arada ama işte bazen politikadır. Yani görüyorsunuz aldığınız oyuncunun aslında verim vermediğini ama ne diyeceksin yani, öyle değil mi?
1: Cengiz'i şekilde isteyip Çerni'yi küstürdü. 20 milyon euro verildi stopere, o aldırdı. Hala saçma goller, saçma defans anlayışı var demiş Davut Bey. Sabır kalmadı artık. Sergen Hoca kalacaksa A kalitesi transfer şart demiş.
0: Yani Sergen Hoca geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği bir şey var. 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var dedi. Bir tane geçirdi. Aslında yani mesela takım kadrosuyla ilgili söylediği şey boşa çıkmış değil. Yani 2-3 transfer dönemi, en az 2-3 transfer dönemine ihtiyacı olduğu söyledi. Ama bunu ben de şunu söyleyeyim. Bunu Giovanni Van Bronckhorst da söyledi. Solskjaer de söyledi. Yani öncesindeki diğer teknik adamlar da söyledi. Şimdi burada asıl hikaye biraz transferden ziyade, hani Sergen Hoca ilk şampiyon olduğu sezonu hatırlıyoruz. Öncesinde Ocak ayında geldi. İkinci devre Beşiktaş'ta bir gelişim oldu. Oyun böyle bir iyileşmeye başladı değil mi? Orada belli başlı noktalarda Beşiktaş'a katkı sağladı ve bir takım kritik değişiklikler yaptı. Dedi ki Sergen Hoca da konuşuyor. Karius gitti, Ersin'e devam etti. Caner Erkin vardı, Rıdvan'la oynadı sezonun devamını. Hatırlayın o süreci. Bir sonraki sezona dair bazı ümitler verdi. Çok zorlu bir şampiyonluk yaşadı bu arada. Şimdi bu sezon acaba şöyle düşünelim. Sezon sonu geldi. Beşiktaş taraftarı hangi ümide sarılacak? Gelecek sezona dair. Hani neye motive olacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Çünkü 5 ay 6 ay Türkiye Kupası konuşuldu. Zaten son yıllar hep böyle geçiyor. Eylül-Ekim'den sonra Beşiktaş'ı göremiyorsunuz. Sezonun geri kalanında farklı motivasyon arıyorsunuz kendinize. Nedir? İşte Türkiye Kupası ve sonraki sezona dair işte ikinci ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle ikinci devreyi iyi geçirip yeni sezonu umut ışığı vermek taraftarına. Şimdi ikinci bu sezon bu da olmadı. Son 1,5 ayda alınan sonuçlarla.
1: Evet.
0: Aslında Şubat ve Mart dönemi iyi başladı. Öyle devam etseydi bugün bu tartışmalar olmazdı. Beşiktaş'ta son 5 yılda 70'den fazla futbolcu transferi gerçekleşti. 10 kez teknik direktörlük koltuğu değişti. Yani Beşiktaş'ın başında 10 farklı isim sahada, sağ kenarında takımı yönetti. 5 yılda. 3 başkan gördü Beşiktaş bu süreçte. 4 tane ama sportif direktör değil ama futbol koordinatörü gördü. Yani yöneticileri falan eklemiyorum. 200 milyondan fazla da bonservis harcaması yaptı. Geldiğimiz noktada tekrar Beşiktaş'ın kadrosundaki çok sayıda eksiği konuşuyoruz.
1: Evet, yani kaleden santrfora kadar.
0: İstikrarsızlık Beşiktaş'a işlemiş vaziyette. Bak 5 yılın özeti tablosu bu. Ne var burada? İstikrarsız bir başarısız ve başarısızlığın getirdiği bir istikrarsızlık var. Dolayısıyla Beşiktaş artık doğru kurguyu inşa etmeli. Yani bir kemik kadrosunu oluşturmalı. Teknik ekibi de aynı şekilde inşa etmeli ve Beşiktaş bundan sonra her sezonu 15 gitsin 20 gelsin de yürütmemeli. Ya bu bir başarı getirmiyor ve getirmez de. Şu anki mevcut kadro içinde aynı şeyi konuşuyoruz. Beşiktaş'ın acilen her alanında, bak A'dan Z'ye, bunu sadece yani sağ kenarı ya da sağ içi olarak söylemiyorum. Beşiktaş'ın tepeden tırnağa her noktasında istikrarlı kadrolara ihtiyacı var.
1: Şimdi kaleci

0: edelim. Lucas Torreira'ya ve yanında da asistanı vardı Eray Saylan, ona da geçmiş olsun diyelim.
1: Geçmiş olsun çok geçmiş diyelim. Olsun. Ya şimdi iki türlü durum var. Hani her insanın da başına gelebilecek, gelmesi çok üzücü olan, hani şu an sokakta yürürken hepimiz bir tedirginiz yani maalesef, şiddet her yerde. Hani bir saldırı konusu var, bir de şey ihtimali de var, hani bir renk çatışması Torreira'ya karşı kişisel bir şeyse de çok üzücü. Bu arada iki türlüsü de çok üzücü.
0: Ya tabii o detayını bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz yani.
0: Olayın motivasyonunu bilmiyoruz. Çok da yani böyle bilmediğimiz bir detayla ilgili de tabii yorum yapmak istemem.
1: Aynen öyle. Hani
0: işte yani farklı bir takım biraz, taraftarım bunu yaptı
1: evet,
0: falan filan gibi provoke etmeye de gerek yok.
1: Şu an öyle bir durum
0: yok.
1: Söz konusu mu bilmiyoruz. Yazmışlar çünkü bize de son sayfa etiketine niye konuşmuyorsunuz diye. Hani şu an saldırganın ne sebeple saldırdığına dair bir bilgimiz yok.
0: Bilmiyoruz ama emniyette şu anda ifadesinde herhalde motivasyonuyla ilgili. Yani tabii ki bunun bir motivasyonu olmaz ama neden böyle bir şey yaptığına dair herhalde bir ifadede bulunur. Tatsız bir durum. Yani bu arada yani işte Lucas Torreira ya da Türkiye'de gelen yabancı oyuncular genel itibariyle biraz daha böyle izole yaşamayı
1: yaşıyorlar,
0: tercih ediyorlar.
1: Ne kadar bu durumda da haklı olduklarını görüyoruz.
0: Yani Torreira biraz bunun istisnası bir oyuncu. Hatta şunu da söyleyeyim. Bugün mesela Dries Mertens Galatasaray'da efsane isimlerden bir tanesi. Bugün Nişantaşı'nda eşiyle çocuğuyla
1: her
0: birlikte.
1: Her yerde görebiliriz yani.
0: Öğle saatlerinde bugün mesela kahvaltı yapıyordu ayağında terliğiyle. Yani o izolasyondan koptuğu zaman yani güzel bir şey bu. Ama
1: evet,
0: bu tipte maalesef durumlarla karşılaşabiliyorlar.
1: İşte Fabrizio semt kuaföründe tıraş oluyordu, saçını kestiriyordu Beşiktaş'ta. Mertens zaten Nişantaşı'nı çok seviyordu.
2: Roje
1: Galatasaray'da oynarken de hep orada.
0: Noel Enk Çeliktepe'de börekçideydi dün akşam falan
1: gerçekten
0: mesela. Gerçekten.
1: Ya ama işte ben mesela ya denk gelirsiniz ya, denk geldiklerimden ötürü söylüyorum. Seviyorlar aslında insan içine karışmayı.
2: Tabii.
1: Bu çok doğal bir hakları, fotoğraf çektirmeyi, ilgiyi de seviyorlar ama işte böyle riskler de var. Tabii bu dediğim gibi saldırının sebebini bilmiyoruz ama her ne sebeple olursa olsun çok tatsız. Lucas Torreira da bir saldırıya uğramış bu akşam saatlerinde ama işin sevindirici yanı Emre Kaplan'ın
0: çok
1: daha
0: çok ciddi bir durum yok. Geçmiş olsun diyelim. Yani bunun yaşanması bile
1: kutlayacak ya iki gün sonra.
0: Yaşanması bile tabii ki gayet tatsız bir durum ama neyse ki sevindirici olan kısmı ciddi bir durumun olması. Yani çok fiziksel anlamda zarar görmediği bir süreçte sonuçlanmış.
2: Bu çok durum, geçmiş olsun tekrar.
1: Tekrar geçmiş olsun. Bu durum renk yüzünden olduysa başka olaylara sebep olur. İnşallah öyle bir şey yoktur. Hiç gerek yok demiş izleyicimiz Mehmet Bey. İnşallah tabii ki yani sebebi ne olursa olsun çok çirkin tabii ki ama umarım bir daha böyle bir şey hiçbir futbolcu ya da hiç kimse diyelim yani yaşamaz. Ama işte şey de oluyor ya bazen de bu yüzden de ülkemize gelmekten imtina edenler zamanında çok tatsız terör saldırıları yaşadık vesaire. Son dönemde de çok fazla kamusal alanda şiddet haberleri var. O yüzden üzücü gerçekten. Umarım bir daha tekrarı yaşanmaz.
2: Ya bunu renk şeyine de götürmenin alemi yok
1: hiç
2: yani.
1: Yok.
2: Niye söylüyorum bunu? Şimdi 20, 25, 30 milyon taraftara sahip kulüplerden bahsediyoruz. Ne olacak yani işlerinde bir kişinin bir futbolcuya, bir insana yaptığı yanlış, hatta kalkıp 20 milyon 30 milyon insanın rengine mi mal edilecek? Burada tamamen Lucas Torreira'nın yaşadığını yaşamaması için herhangi birinin, bu Lucas Torreira bugün yarın bir başkası, herhangi bir insan ya sen ben bir başkası bunu temenni edebilir ve geçmiş olsun
0: ya
2: diyeceğiz.
0: Şiddetin
2: yani
0: hiçbir türlü gerekçesi zaten olmaz yani.
1: Aynen.
2: Hayır, bunu renge çevirmenin de şeyi yok. Yani bu birbirini fişeklemek yani amiyane tabiri.
1: Tam tersi siz koruyacaksınız öyle bir şey olduğunda da renginiz ne olursa olsun. Ve işte yazmış Muslera'nın mirasını devam ettiren bir oyuncu Torreira dokunamaz kimse. Rövşan Bey böyle yazmış. Lucas'a kalkan eller kırılsın demiş Selman Bey de. Çok seviliyor bu arada Türkiye'de de Lucas Torreira. Galatasaraylar tarafından seviliyor ama genel olarak da böyle hani bazı futbolcular vardır ya bir antipati de duyulur diğer takım taraftarına, öyle bir durumu da yok yani Torreira'nın. Çok fazla sevilen, sempatik bulunan bir isim Lucas Torreira. Bir kez daha geçmiş
0: çok
1: olsun,
0: geçmiş olsun diyelim.
1: Torreira'ya yine bir gelişme olursa, durumuna dair haber gelirse zaten yayındayız, daha paylaşırız. Şimdi bu tatsız olayı unutmak adına bir ben kimim yapmayalım mı? Hadi yapalım.
2: Hadi yapalım.
1: Evet, ilk kez bir kadın atletin olimpiyat meşalesini yaktığı yıl dünyaya geldi.

0: Carlo Ancelotti ile kısa da olsa çalışma fırsatım oldu. John Carew ile antrenman biter çalışmaya devam ederdik. Milli takımda forma giyerken su taşıyıcısı lakabını almıştım. Her futbolcunun hayali olan o kupa ellerimde yükseldiği yıl kuzenim Nathalie Tuze Wimbledon'da adını finale yazdırdı.
1: Yani şu an Ertuğ bizi gözünde çok büyütmüş. Açıkçası önce onu söyleyeyim yani. Carlo Ancelotti ile çalışmış olan tahmin ediyorum ki 2000 tane falan futbolcu vardır orada.
2: Vardır. John Carew üzerinden yürüyeceğim
1: yani
2: ben.
1: Norveç mi diyeceğiz, o da kulüp kariyeri mi diyeceğiz?
2: Oradan Ancelotti'ye bağlayabileceğim biri var mı? Valencia'dan,
0: kuzeninden
2: Beşiktaş'tan.
0: De, ya kuzenini tanımak zorunda değilsiniz ama ülkesini belki oradan hani anlayabilirsiniz.
2: Ya, o da yok.
1: Yani o yok. Çok anlaşılabilecek bir isim kombinasyonu
0: değil bu. Fransızca olduğunu ben anlıyorum hani. Bosun'un o yüzden doğru okumamış olabilirim. Hani yutuyoruz tuzi mi artık? Hani o oradan anlayabilir. Fransız. Bu ipucu da vermiş oldum.
1: Trezeguet değildir değil mi?
0: Değil.
2: Milli takım.
1: Su taşıyıcısı.
0: Bugün bir teknik direktör kendisi.
2: Teknik direktör kendisi. Karevli antrenmanda Fransız.
0: Serdar Tümen ilk bilen izleyicimiz.
1: Su taşıyıcısı dendiğine göre herhalde çok fazla forma giymeyen bir oyuncu olması gerekiyor milli takımında.
2: Eduard Sisse.
0: Kim acaba?
1: Bu Fransa'nın hangi aldığı Dünya Kupası acaba? Onu şu anda...
0: Erkan Ortaç.
1: 98 Dünya Kupası
0: bildiğim,
1: desek.
0: Tebrik ediyorum.
1: Döşam değildir.
0: Döşam.
1: Döşam mı?
0: Evet, bravo. Meksika'da düzenlenen 1968 yaz olimpiyatlarında olimpiyat meşalesi Meksikalı engelli koşucu tarafından yakılmış. Basilio tarafından.
1: Şey, ama bu arada
0: Juventus'ta hocasıymış.
1: Doğru yerden ipucu verdin. Yani Wimbledon 2000'den sonrakileri aşağı yukarı hatırlıyorum. 98 Dünya Kupası'dır diye oradan yürüdüm.
0: Güzel.
2: Hiç aklıma gelmedi.
0: Carew Valencia'da
2: tebrik
0: takım
2: ediyorum.
0: Arkadaşıymış.
1: Allah razı olsun.
0: Fransa takım arkadaşı Eric Cantona su taşıyıcısı lakabını takmış. 98'de Dünya Kupası'nı kazandığı yılda kuzeni Wimbledon'da final oynamış Deschamps'ın. Güzel. İpucu vermiş de olsam bence çabuk buldunuz. Gözünde
2: evet,
0: o kadar...
2: Tebrik ediyorum. Vallahi iyi yakaladı.
0: Şimdi gözünde çok büyütmüş bizi dedin ama yine de iyi yakaladığınızı düşünüyorum ben. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kim
1: İpucu
0: bilmişti?
1: İpucu için teşekkür ederiz.
0: İzleyicimizi de söyleyeyim tekrar. Arada kaynamasın, doğrusunu söyleyelim. O bir sürü gelmiş şimdi ama ilk Didier Deschamps cevabı Serdar Tümen'den geldi kendisini.
1: Ancelotti ile nerede çalışıyor?
0: Onu da söyledim tekrar edeyim.
2: Juventus'ta.
0: Ancelotti ile Juventus'ta hocasıymış Carlo Ancelotti de.
1: Doğrudur gerçekten.
0: Evet, şimdi biraz izleyicilerimizin sorularıyla devam edeceğim. Kaleci konusunu konuşurken çünkü çok soru gelmişti ve yorum gelmişti. Onlarla biraz devam edelim. Beşiktaş yabancı hakkını yerli kaleciden dolayı kullanmalı diye bir yorum gelmiş. Az önce de konuştuğumuz konu. Tabii son dakikayı verince de biraz kaynamış oldu. O yüzden gelelim tekrar oraya. Yerli kaleci olmalı mı olmamalı mı diye. Burak Bey de diyor ki bir net forvet ve çalım atabilen kanatlar alınmalı. 2 Sergen Yalçın devam etmeli. 3 sol bek alınırsa hoş olur demiş. 4 bunlar yapılırsa Endidi'nin yetersiz olduğu daha net anlaşılır demiş. 5 bir takımın defansı forvet hattından başlar. Bizde forvet hattında ne pres var ne hücum demiş.
2: Forvet hattında ya yani santraforu söylüyorsak bence o
1: pres var ya.
2: Pres var.
0: Beğenmiyorum.
2: Geriye kalan her şeye katılıyorum. Yani bu arada sen okurken yani sanki Beşiktaş Futbol Komitesi ne bileyim transfer ekibi o mesaj atmış gibi hissettim.
0: Zaten Burak isimli bir izleyicimiz.
2: Aşağı yukarı kaleci dışındaki plan bu şekilde.
0: Yani planlamada bu şekilde diyorsun.
2: Yani sol beke transfer gelecek net. Kanat olarak sol kanada gelecek. Hatta sağ kanatta ben her iki kanada beklentim var. Onun dışında stoper, sol stoper, kaleci ve muhtemelen ki hem 6 hem 8 numara. Sadece 6 değil. Hem 6 hem 8. Bir de santrafor.
0: Vallahi bütün hepsini söylemiş zaten izleyicimiz Burak Bey de. Üçüncü Şenol Güneş olasılığı sizce kaçtır? Gökhan Bey de bunu yazmış.
2: Yani şu an için diyorum teknik direktör değişimi Beşiktaş'ta

0: öngörülmüyor. Son maçın ardından da yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Sergen Hoca ile Rizespor maçından bir sonra bir toplantı yapılacak. Burada gelecek sezonun motivasyonu ama kadrosu ama yapılabilecek idari ve teknik değişimler bunlar masaya yatırılacak. Rizespor maçından sonra Beşiktaş'ın sonraki günlerine dair biz çeteleri daha net bir şekilde tutup aktarabiliriz. Ama şu an Beşiktaş'ta Sergen Hoca ile alakalı olarak bir ayrılık vesaire gibi durum yok.
1: Yani önümüzdeki sezonda Sergen Yalçın'la devam öyle görünüyor. Beşiktaş'ta bir başkan, bir teknik direktör ve 11 futbolcu gerekli. Veli Bey'in de böyle bir yorumu var. Beşiktaş demiş, yerli kaleci olarak ya. Muhammed'i düşünmez. Bu arada Muhammed'e ilgi Galatasaray'da da var diye konuşuluyor.
2: Yani Galatasaray'ın bir yedek kaleci düşüncesi olacak muhtemelen ve bunda yerli olması düşüncesi var. Zaten orada yani birkaç tane doğal aday var. Onların etrafında dönüyor işte Muhammed, Deniz Ertaş ismi geçiyor yine Galatasaray için. Ama tabii orada şu da belirleyici olabilir. Bu biraz Günay'ın ayrılacağı senaryo üzerinden konuşuluyor. Günay ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Ben o kadar emin değilim açıkçası ayrılma konusundaki.
1: Ayrılmalı mı sence?
2: Bence biraz miadını doldurdu Günay ki ben gerçekten sene başında Uğurcan transferi yapılırken yani acaba Günay haksızlık ediliyor mu tarafında olan insanlardan biri olarak bunu söyleyeceğim. Çünkü yani Günay ile ilgili çok çok önemli bir karakter, iyi bir kaleci, işte soyunma odası için iyi bir karakter. Bu sene belki son dönemdeki performansı düşmüş olabilir ama orada Günay'ı kısıtlayan kısım şu. Şampiyonlar Ligi listesinde Günay yurt dışında doğmuş bir oyuncu olduğu için yabancı statüsünde yer alıyor. Yani Galatasaray'ın kadro bildiriminde biraz problem yaratıyor Günay'ın oradaki varlığı. O yüzden sanki bir güncellemeye gerek var gibi duruyor.
1: Bence bir yani Günay Güvenç'in kariyerinin bu döneminde sürekli oynayacağı bir takımda güzel bir hikaye yazabilir yine. Yani o yaşı da buna müsait.
2: Ya
1: yani.
2: Düşünce olarak bence Günay Galatasaray'da devam etmek istiyor. Hatta şöyle söyleyeyim yani benim düşüncem dediğim gibi şu an itibariyle yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama Fernando Muslera Galatasaray'da 14 sezon geçirdi. Fernando Muslera'nın en iyi yedeği Günay'dı Galatasaray'da. Yani o konuda çok fazla arayış oldu. Çünkü bu kadar efsane bir kalecinin arkasına yedek bulabilmek kolay değil. İşte Muslera'nın arkasında senede 5 tane maç ya oynarsın ya oynamazsın. Motive olabilmek çok kolay değil. Oradaki süreci bence çok iyi geçirdi. Geçen sene işte kupayı Galatasaray'a alırken Günay'ın önemli katkıları oldu. Bu sene başında Uğurcan transfer edilmeden önce yine sezonun ilk birkaç maçında iyi performanslar oldu ama sanki orada artık biraz dediğim gibi biraz da o Şampiyonlar Ligi planlamasını da düşünürsek miadı doldu gibi gözüküyor Günay'ın.
1: Yine soru cevap gidelim biraz. Devre arasında 50 milyon euro harcayan bir takım nasıl transfer yapabilir ki? Beşiktaş yönetenler takımı felakete sürüklüyor. Mustafa Kemal Aladağ söylemiş o gün.
0: Bir an şeyi hesaplıyordum. 50 milyon euroyu. Agba'da 18 harcandı. Evet. Bonservis olarak söylüyoruz bu arada. Maaşlar hiç konuşmuyoruz. Bu işin hikayesinde bir de maaşlar var. Bazen bir önce çok düşük bonservis ücreti veya imza parası da altında alabilirsiniz ama bir de verdiğiniz maaş vardır. Onu da değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş devre arası maaşı düşürdü. Burada maaş skalasını da düşürdü bu arada. Ama bonservis harcaması yaptı, evet. Tabii şunu da unutmayalım. Hani bu harcamayı yaparken bir de satışa çevirdiği oyuncular da oldu. Hani böyle bir tarafı da var bu işin. Yaz transfer döneminde yine harcayacak.
1: Evet, bir son dakikamız geldi bu arada. Hemen onu da paylaşalım. Zaten dün de biz sizinle paylaşmıştık yine son dakika olarak. Hull City'nin playoff finalindeki rakibi de belli oldu. Southampton Middlesbrough'u 2-1 mağlup etti ve finale çıktı. Southampton Hull City'nin rakibi oldu playoff'ta. Yolu, devamı, sonu Premier Lig olsun istiyoruz tabii ki. Bunu da son dakika olarak vermiş olalım.
0: Southampton geri dönüş yaptı. 1-0 gerideydi.
1: Evet.
0: Middlesbrough'a atmıştı ilk golü. Oradan geri döndü. Zaten aslında beklenti, maç önü beklentisi Southampton'ın finale kalmasıydı. Yani bölüm sonu canavarı şampiyonluk için. Öyle değil mi?
2: Hakikaten öyle.
0: bölüm sonu canavarı ama o site, yani Hull City'nin bu noktaya gelmesi çok büyük başarı bu arada.
1: Yani çok tarihi bir
0: hakikaten
1: şey olur.
0: Çok büyük başarı.
1: Bir de bunun sonrası sonu premierlik
0: çok olur. Daha fazla para harcayan ekonomi

0: ekonomisi çok daha geniş olan birçok kulüp var o Championship'te. Ya yani onun içerisinde Jakirović mesela çok özel bir işe imza attı adam olarak. Oyunculardan çok iyi performanslar aldı. Bu sezon baktığımız zaman mesela performansı geçtiğimiz sezon belki çok iyi olmayan oyuncuları bu sezon kendine getiren teknik adam dokunuşunu gördük.
1: Geçen sene neredeyse düşme hattındaydı bu arada aslında.
0: Evet.
1: Son haftalarda kurtuldu düşme hattında.
0: Tabii.
1: Bu sene playoff finalindeler.
0: Sezonun büyük bölümünde Amir Acametoviç de mesela düzenli olarak oynamıştı.
2: Sonra sakatlandı.
0: Sakatlık geçirdi. Mesela ondan da çok iyi katkı aldı. Yani güzel bir hikayenin son aşaması. Umarım yolun da sonu Premier Lig olur.
2: Wembley'de oynanacak bu arada maç. O da çok heyecanlı bence. Ne peki şansını ne görüyorsunuz Austin'in?
1: Ya tek maç, final maçı. Şu an tabii ki Southampton favori ama çok da böyle %70'e %30 falan diyemeyiz. Tek maç, final maçı. Dediğin gibi Wembley'de o bir İngiliz klasiği zaten. Önemli evet. Maçların, milli maçların, evet. Kupa finallerinin ya da bu tip finallerin oynanması. Yani %55 Southampton bir tık daha önde gözüküyor ama netice itibariyle bir final maçı. Yani orada şanslar yani biraz eşitleniyor.
2: Sezonda iki kere yenmiş Southampton'ı Hull City. Yani geliyor 300 milyon poundluk ödül diye de Ravşan Bey mesaj atmış bize son sayfa etiketine. Yani umutlu Hull City'ler.
0: Çok normal Millwall'u mağlup etti zaten.
2: En zoru aslında.
1: En zor deplasmanlardan biri
0: evet,
1: İngiltere'de.
0: Ben geçti. Niye Southampton bölüm sonu canavarı diyorum? Çok fazla bunu deneyimlediği için yani buradan çıkışları. Yani bir çıkıyor bir iniyor, bir çıkıyor bir iniyor. Yani Premier Lig ile Championship arasında geziyor yani turistik seyahat yapıyor orada. Hani bu deneyimi, o tecrübesi çok fazla olan kulüp olduğu için buradan yola çıkarak söylüyoruz ama Millwall'u elemiş olan Hull City tabii ki Southampton'da eler.
2: Umarız öyle olur. Tebrik edelim bir kez daha. Dün de etmiştik. Artık rakibi de belli oldu. Onu da sizinle paylaşmış olduk. Şimdi bir ara istiyoruz sizden. Aranın ardından bugün zaman çabuk geçiyor. Son dilimde yine birlikteyiz.
3: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Napoli-Bologna mücadelesi başlıyor. Antonio Conte, tecrübeli teknik adam. Eylül boyunca birçok başarıya imza attı. Şimdi sol tarafa Miranda. Tekrar Bernardeschi. Bernardeschi! Harika bir gol! Federico Bernardeschi! 10. dakika. Harika bir golle. Bologna öne geçiyor. Bologna'nın gol atamama serisini Bernardeschi süper bir golle bozuyor. Napoli 0, Bologna 1. Muhteşem gol. Şimdi Orsolini. Orsolini etkili şutları var onun da. Orsolini sıyrılmak istedi, sıyrılamadı. Atak sürdü Miranda. Direkten dönüyor. Miranda. Çok tehlikeli geldi yine Bologna. Miranda direğe takıldı. Bernardeschi içeriği düşündü. Harika bir pas geldi Miranda yerde. Gözler hakemde. Hayır diyor Piccinini. Hayır diyor maçın hakemi. Bologna'dılar. Penaltı bekliyor Miranda. Rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu tekrar izliyor, ekran başından izliyor. Marco Piccinini, Miranda ve Di Lorenzo arasında yaşananlar. Napoli'nin 22 numaralı futbolcusu bir faul yapıyor diyor ve beyaz noktayı gösteriyor Marco Piccinini. Orsolini geldi, Orsolini vurdu ve gol! Milinkovic-Savic'in müdahalesi yetersiz. Bologna farkı 2'ye çıkarıyor. Riccardo Orsolini. Kariyerinde Napoli'ye ilk kez gol atıyor Riccardo Orsolini. Politano çevirdi içeriye. Öylund dönmeye çalıştı. Savunma dokundu. Şimdi Di Lorenzo gol! Di Lorenzo! Affettiriyor kendini kaptan. Di Lorenzo 45+2 Napoli farkı 1'e indiriyor Di Lorenzo'yla. Bologna'nın penaltısına sebep olmuştu. Şimdi golünü atıyor Di Lorenzo. Aylar sonra sahalara döndü Di Lorenzo ve golle dönüyor. Napoli 1, Bologna 2. Di Lorenzo. gönderdi içeri doğru. Şimdi Höylund. Höylund döndü. Höylund pasını verdi. İyi

0: geçti Napoli. İkinci yarı başlar başlamaz skora denge getiriyorlar. Alisson Santos. Rowe, Jonathan Rowe bıraktı aradan. Castro yüzünü kaleye dönemedi. Şimdi çıkardı. Miranda. Miranda kaleyi düşündü. Milinkovic-Savic. Jonathan Rowe. Jonathan Rowe. Harika gol Jonathan Rowe. 96-1 süper bir gol. Jonathan Rowe. Bologna 3-2 önde. Napoli 2-0'dan 2-2 bulmuştu ama Jonathan Rowe'un söyleyecek sözü var. İngiliz futbolcu akrobatik bir vuruşla golünü atıyor. Bologna bir kez daha önde. Akrobatik, göz alıcı bir vuruş. Bologna öne geçiyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Napoli 2, Bologna 3.
1: Portekiz Premier Ligi'nde Rio Ave'nin konuğu Sporting. Rio Ave hücumu, hızlı gelişen atak, ceza sahası içinde vuruş Diego Bezerra'dan ve 1-0 öne geçiyor Rio Ave. Karşılaşmanın 33. dakikası, ceza sahası içinde Sporting hücumunda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Burada karar penaltı. Luis Suarez golü atan isim. 35'te skora denge getirdi Sporting. Luis Suarez golü attı. Ön alan baskısı var. Ters bir vuruş kaleye doğru gidiyor. Büyük anlaşmazlık ve inanılmaz bir gol. Gustavo Mancha kendi kalesine attı. Ama burada kaleci Mizza ile inanılmaz bir anlaşmazlıkları vardı. 2-1 önde Sporting. İkinci yarı izliyoruz. Sert bir müdahale. Petrasso karşılaşmanın hakemi kırmızı kartı gösteriyor. 10 kişi kaldırıyor ve Sporting 3. golü arıyor. Uzaklardan vuruş ve gol. Francisco Trincao. 66. dakika. Trincao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı Sporting Rio Ave deplasmanında. Rio Ave hızlı çıkmak istiyor. Ryan pası verdikten sonra bir müdahalesi var. Hakem düdüğünü çaldı. Hayır hayır diyor Ryan ama önce sarı kart, ardından kırmızı kart. Rio Ave 9 kişi kaldı. Son sözü Coenda söylüyor. Rio Ave 1, Sporting 4.
2: İlk düdüğünü çalıyor ve Millwall Hull City mücadelesi başlıyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum.
3: Femi Aziz, iki kişi kapattı onu. Femi Aziz baktı içeriye. Bir kez daha çekti. Şimdi en arkaya doğru orta. Neyli çevirdi. Pandur çevirdi içeriye çizgide müdahale. Ceza sahasında geçti. Miller çeviriyor Pandur. İki kişi kapatınca yeniden döndü Giles. Giles yaptı ortayı. McBurnie goleci çizgide. Çizgide çok kritik müdahale. Patterson. Çok kritik müdahale.
4: McBurnie. Yükseldi McBurnie, Slater aldı. Sağda büyük boşluk var. Crooks atabilirse oraya tehlike. Bellumi girdi ceza sahasına. Bellumi. Bellumi! Muhammed Bellumi! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Muhammed Bellumi ile final yolunda, Wembley yolunda 1-0 öne geçiyor Hull City. Karşısında 1-0 önde. Bellumi harika bir gol attı, harika. Bu takımın en yetenekli, en kaliteli oyuncularından birisi olduğunu söylemiştim. Bellumi'den baskı var. Jake Cooper, Bellumi aldı o topu, oyun alanında tuttu. Şimdi Crooks sağda, bomboş Bellumi. Aldı Bellumi, ceza sahasına doğru gidiyor. Bellumi en terse, iyi yere. Gelart. Wembley'e doğru gidiyor. Hull City Wembley'e doğru gidiyor. 2-0. Geçişte 2'yi buldu Hull City. Londra'da Millwall 0, Hull City 2. Çok büyük sevinç var Hull City taraftarında. Yakirovic'de, Acun Ulucalı'da. Çok büyük bir sevinç. 2-0. Yine bir geçiş hücumu şansı. Kumas Crooks'a baktı. Crooks'tan müthiş bir depar. Crooks herkesin arkasına geçti. Crooks 3'e gidiyor. Crooks inanılmaz. Son düdüğü bekliyor Hull City taraftarı. Hull City Championship playoff finalinde. Wembley'e Hull City gidiyor. Wembley'e Yakirovic'in öğrencileri gidiyor.

0: sayfada son dilime girdik bile. Şimdi biraz da hem kupayı konuşacağım. Kupa gününe de geldik çünkü yarı finali konuşacağız. Ama önce biraz da transfer konuşalım. Daha transfer dönemine var ama yine isimler gündeme gelmeye başladı. Şampiyon Galatasaray ile başlayacağım. Daha önce de konuşulan bir isimdi Van Dijk. Yine gündemde ve Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu takip ettiği bilgisi var. Önce bir haberimizi getirelim ekrana. Detaylara bakalım. Daha sonra sizin de sorularınızla beraber isimleri arttırırız, konuşuruz. Başka kimler var vesaire. Devam edeceğiz ama önce bir Van Dijk'la ilgili haberimizi ekrana getirelim.
1: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve sonrasını görmek isteyen Sarı Kırmızılılar, savunma, orta saha ve hücum bölgesi için birçok oyuncuyu gündemine aldı. Singo'nun bekleneni verememesi nedeniyle stoperde Sanchez ve Abdülkerim dışında alternatifi kalmayan Galatasaray, bu mevkiye kalitesi tartışılmayacak bir isim almayı düşünüyor. Sarı Kırmızılıların savunma takviyesi için Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'la ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği 35 yaşındaki oyuncu için Liverpool'un kapısını çalacağı kaydedildi. 8,5 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Van Dijk bu sezon 53 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'ın 23 Mayıs'taki başkanlık seçiminin ardından Van Dijk ve diğer oyuncuların transferi için çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
0: Şimdi akıllara tabii ki en son eşleşme geliyor. Geldi, gördü, sevdi mi, sempatimi duydu. Biraz bunları konuşalım bir taraftan da. Bir de bir Ömer Bayram arkadaşlığı var. Onu da biliyoruz zaten. Emre Kaplan, sana soralım.
2: Ya Ömer Bayram Galatasaray'a imza attığında ilk tebrik edenlerden biriydi Virgil van Dijk ki hakikaten birlikte büyümüşler. Yani böyle biraz insanlara dışarıdan alakasız geliyor olabilir ama çocukluk dönemlerinde bayağı aynı evde birlikte yemek yerek, hatta yani Ömer Bayram'ın evinde biliyorsunuz oradaki, evet, Türk misafirperverliğini Ömer'in annesi
0: çok tatlı bir anı ya.
2: Van Dijk'a bayağı kuru fasulye falan ikram ederek sokakta top oynadıkları dönemde öyle bir ilişkileri var. İşin temel noktası bu. Ya bu özellikle işte Batı Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da falan oynayan oyuncular, biz bunları çok buradan idrak edemiyoruz ama bu bağlar kuruluyor. Mesela işte Noah Lang için de benzer bir şey geçerli. Beşiktaş'ın altyapısında oynamıştı. Yani çok küçük

0: yaşlardayken. Evet. Babası burada olduğu için.
1: Kasımpaşa'da oynamıştı
0: babası. Kasımpaşa'da babası oynarken kendisi de Beşiktaş'ın altyapısındaydı falan. Yani o bağlar sağlanmış durumda. Bu işin biraz daha magazinsel kısmı, istihbarat kısmına gelecek olursak. Dediğin gibi hakikaten bu sene Galatasaray ile Liverpool arasında 3 maç oynandı. İkisi İstanbul'da. Ben yani hepsini yerinde takip ettik. Van Dijk'ın Galatasaray taraftarıyla pozitif bir iletişim kurduğunu gördüm. İşte ısınma esnasında taraftara duyduğu saygı, sonrasında burada hatta 1-0'lık maçtan sonra bizim de bir röportaj yapma imkanımız oldu. Oradaki yaklaşımı ki hakikaten Galatasaray Liverpool arasında biraz ipler gerildi yani özellikle rövanş maçından sonra, ama orada en saygılı davranan, en burada sempatik davranan isimlerden bir tanesi Van Dijk'tı. Galatasaray'ın Van Dijk için çok ciddi bir ilgisi var. Yani savunma hattında bir upgrade yapmak istiyor Galatasaray. Oraya çok üst düzey bir oyuncu katmak istiyor kadrosuna ki dünya üzerinde bu tanıma en çok uyan isimlerden bir tanesi Van Dijk.
2: Aklıma hep Klopp'un o sakatlandığında yaptığı açıklama geliyor. Ne kadar çok özlediğini vurguladığı bir açıklama vardı ya. Gerçekten çok kıymetli bir oyuncu.
0: Ya inanılmaz bir adam. Hakikaten hem başarılarıyla hem de karakteriyle de bunu çok fazlasıyla ortaya koyan bir isim. Galatasaray cephesindeki duruma gelecek olursak, Galatasaray devre arasından beri Van Dijk'ın durumunu takip ediyor. Birincisi, Van Dijk'ın sezon sonu sözleşmesi bitmiyor. Yani bir sene daha kontratı var. Ama bir ayrılık düşüncesi kafasında var. Bunu çok net olarak biliyorum. Galatasaray'ın da yani daha sonra daha fazla detaylandırabileceğim bazı bilgiler var elimde ama şimdilik söyleyebileceğim kısmı, bir dirsek teması var Van Dijk'la. Oyuncu da Galatasaray'la ilgili burayı tanıyan, burayı bilen insanlara bazı sorular soruyor. Bunu ben biraz geçen seneki Leroy Sané sürecine şöyle benzetiyorum. Leroy Sané Bayern Münih'te buraya deplasmana geldi. Buradaki atmosferi gördü. Geçen sene transfer sürecinde görüşmeler yapılırken ilk söylediği şeylerden bir tanesi, ben Galatasaray stadının atmosferinden çok etkilendim. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurulacaksa neden olmasın demişti. Oldu. Van Dijk için de şu an yaklaşım olarak benzer bir durum var. Sadece farklı olan kısım, sözleşmesi bitmiyor Van Dijk'ın. Evet. Bir sene daha var ama bir ayrılık düşüncesi var. Çünkü biraz alternatiflerini düşünüyor.
2: Ya ayrılık konusu daha önce de gündeme gelmişti Van Dijk'la ilgili. Hatta az önce de söyledim. Yani onların Klopp'la arasındaki bağ zaten tartışılmaz. Klopp'un ayrılığı sonrası da ayrılık gündeme gelmişti. Zaten Liverpool'u seçmesinde hep söylüyor Klopp'un etkisinin olduğunu. Şimdi benim aklıma başka şeyler geliyor. Şimdi Van Dijk geliyor Türkiye'ye, Süper Lig'e, Galatasaray'a. Acaba Klopp'un Süper Lig'e yolu düşer mi bugün? Çünkü Klopp'u da konuştuk. Yani enteresan bunları burada konuşmamız. Hatta yani Liverpool'dan bir tek ülkemizde Süper Lig'de adı anılan isim Van Dijk değil.
0: Sadece, hatta Galatasaray'la bile anılan tek isim Van Dijk değil ama şöyle tamamlayayım. Şimdi oyuncu ayrılık ihtimalini değerlendiriyor. Alternatiflerini değerlendiriyor ve şöyle bir düşüncesi yok. Artık işte ben 33-34 yaşına geldim. Hep bir artık doğal alternatif ya Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a gideyim, 20 milyon eurolar alayım falan gibi bir şey kafasında yok. Yani o vizyonda bir adam değil. Ben kariyerime üst düzeyde, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorum yaklaşımı var. Yani dediğim gibi daha fazla detaylar biliyorum aslında ama biraz daha olgunlaşması lazım bunları söyleyebilmek için.
2: Ne biliyorsun ya?
0: Galatasaray'ın, sadece şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın dirsek teması var. Van Dijk'ın
2: da favlusu var sanki.
0: Birazcık bir ilgi var. Yani dirsek temasının ötesinde bir ilgi var. Van Dijk'ın da Galatasaray'la ilgili biraz araştırma yaptığını biliyorum. Yani ne olabilir, nasıl olabilir, buradaki ortam nasıl olur gibi bazı araştırmalar yaptığını biliyorum.
2: Yapabileceği bir çevresi de olduğunu az önce söyledin.
0: Yani oradan mıdır değil midir bilmiyorum açıkçası ama elimdeki istihbarat Van Dijk'in Galatasaray ile ilgili bazı merak ettiği şeyleri burayı bilebilecek insanlara sordu. Yani bu Wesley Sneijder de olabilir çünkü Galatasaray'da yani Hollandalı bir efsane de daha önce
2: formülüydü. Sorabilir onlara da.
0: Şu anda aktif olarak milli takımdan arkadaşı Lang var ki milli takımda ne kadar yakın olduklarını gördük. Yani daha doğrusu Liverpool Galatasaray eşleşmesinde ne kadar yakın olduklarını gördük. O soruşturmayı yaptığını biliyorum Van Dijk'ın. Suudi Arabistan'ı kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray ile ilgili de düşüncesi dediğim gibi Sané ile çok benzer. Bu seneki kadrosunu koruyacak mı? Çünkü Galatasaray geçen sene iddialı bir giriş yaptı işte. Osimhen'i tuttu, üstüne Sané ekledi, İlkay Gündoğan aldı. İşte Singo tuttu tutmadı ayrı ama Şampiyonlar Ligi'nde bir hedef ortaya koydu. Bu sene benzer motivasyonla Galatasaray bu sezona hazırlanıyor.

0: inanıyor muyu? Van Dijk yakından takip ediyor. Orada bırakayım. İlerleyen günlerde daha fazla detayını anlatırız.
1: Bir yorumla sana döneceğim o gün. Fikrini merak ediyorum. Selman Bey demiş ki stadımıza hayran hayran bakıyordu. En son iç saha galibiyetimizde iki tane var çünkü diye de parantez içine eklemiş. Gel parçamız ol. Her gün o stat, o stadı gör. Van Dijk demiş Selman Bey.
2: Ya tabii şimdi Anfield'da çok özel bir stadyum, evet. Özel bir atmosfer ama buradaki atmosferler daha da bir başka oluyor. Yani oyuncuları ayrıca motivasyon, yani işini motive eden atmosferler buralar. Yani bu tarz oynama isteği olan oyuncular için söylüyorum. Şimdi 34-35 yaşına geldi bu arada. Temmuz ayında 35 yaşında olacak ama hiç önemi yok. Önemli olan şu, bu sezon kaç maça çıkabilmiş? Kaç dakika sahada yer almış? Hala belli bir seviyede bu futbolu icra ediyor mu? Bazı oyuncu vardır ki 28 yaşında fiziksel olarak düşüşe geçer. Ve yani sakatlıklar sık yaşar, artık o sezonda böyle bir oynar bir oynamaz. Kimisi vardır 35, 36, 37 fark etmiyor. Hala formunu ve sağlık seviyesini belli bir şekilde fiziksel durumunu koruyabiliyor ve 50 maça çıkıyor. Kaç maç dedin? 51 mi dedin? Ya 50'nin üzerinde maça çıkmış değil mi? Yanlışım yoksa öyle söylediniz. Şimdi dolayısıyla burada hiç yani konu Van Dijk kalitesinde bir oyuncuysa çok fazla yaşına takılmazsınız.
1: Mevki itibariyle de takılmam.
2: Yani şöyle dediğim gibi ben orada oyuncuların yaşlarına çok takılmıyorum. Bu seviyede, bu kalitede oyuncularda önemli olan mevcut fiziksel durumu, mevcut performansı. Buralarda ne kadar iyi olduğuna bakıyoruz. Van Dijk hala üst seviyede futbol oynayabiliyor. Ve dolayısıyla yani olursa çok acayip bir iş olur. Tabii şimdi orada Davinson Sanchez de var. O da geldiğinde çok önemli etki yaptı. Ama bu sezon bir inişli bir çıkışlı performansları oldu. Oraya eğer Van Dijk alabiliyorsanız hiç sorgulamazsınız yani elinde Davinson var diye. Belki sol stopere de sonradan bir hamle olabilir mi? Onu Emre daha iyi biliyor ama yani bu tarz oyuncular gelirken hiç elinde bu var, şu var çok fazla sorgulamıyorsunuz. Galatasaray o yüzden zaten Icardi varken Osimhen aldı.
1: Son şöyle bir şey gelmiş Ravşan Bey'den. Hollandalı oyuncular genelde tutuyor. Sneijder, Højdon, Kuyt, Van Persie. Evet. Çoğu hücum oyuncusu gelenlerin savunmayı da deneyimleriz. Ne güzel bu sezon diye de eklemiş.
2: Wout Weghorst gelmişti Beşiktaş'a da.
1: O da yarım dönem tutmuştu aslında.
2: Buradan Manchester'a transfer
1: yani. Kendi tercihiyle gitti.
0: Ya Van Dijk birçok standartın çok dışında bir oyuncu. Kendi mevkiinin. Tabii. Belki de en futbol iyisi. Tarihindeki en iyi 20 oyuncusundan biri falan yani hakikaten. Kesinlikle. Çok üst düzey bir oyuncu. Dediğim gibi karakteri de orada çok çok önemli. O meşhur Prens dizisinde bir şarkı vardı. Ne mutlu bizlere Kaptan Van Dijk
1: diyoruz dedi. Evet. Nereden geldi aklına?
0: Buraya
1: çok evet ya.
0: Buraya geldiği takdirde de Galatasaray taraftarlığının çok sık bir şekilde dillendireceği bir tezahürat olabilir ama tabii şu an itibariyle
1: çok güzel, evet.
0: Çok çok somut bir şey yok, onu söyleyeyim ama bir kez daha tekrarlayayım. Şöyle özetleyeceğim, yani iki cümleyle özetleyeceğim. Van Dijk Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünmüyor. Liverpool'dan ayrılık düşüncesi ve ihtimalleri değerlendirme durumu söz konusu. Ve Galatasaray'ın bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir hedefi olup olmayacağını çok yakından takip ediyor. Burada bırakayım Van Dijk'la ilgili konuyu.
1: Bu arada Giray Altınok'ta Galatasaray'la. Herhalde en çok o sevinir böyle bir şey olursa.
0: Zaten karakterin ismini de direkt olarak oyuncudan esinlenerek koyduğunu söylemişti daha önce.
1: Evet, zaten onu söylemişti bir röportajında. Birçok konu muhabbette de zaten hani futbolcu isimleriyle bir şeyler bulduklarından da bahsetmişti.
0: Onun devamı da Vahşi Kelebek diye devam ediyor. Onu da Barış Alper'e uyarlamışlardı. Belki takım arkadaşı olurlar sana.
1: Belki de. Gitmezse. Şimdi gitmezse demişken kimler gider, kimler kalır kısmına geçelim. Virgül koyup Van Dijk'a. Çok sözünü ettik, andık. Gelecek mi acaba bilmiyoruz. Daha şimdiden transfer hareketliliği başladı isimlerle de olsa. Kimlerin gitme ihtimali böyle en üst seviyede, biraz oralardan konuşalım ama Icardi'yi en sona bırak. Icardi ile ilgili bir, çünkü sokak röportajımıza ona sonra geleceğim.
0: Şöyle, yani şu an en gidebilecek, en makul isimlerden bir tanesi Gabriel Sara gibi gözüküyor Galatasaray'da. Çünkü İngiltere'den, Premier Lig'den birkaç kulübün teklifi var. Çünkü yani şundan dolayı söylüyorum bunu. Galatasaray aslında şu tartışılıyor. Sezonun özellikle son haftalarını düşündüğümüzde kadroda bir revizyona ihtiyaç var mı? İşte bir doymuşluk oldu mu? Bu oyuncuları değiştirmek gerekiyor mu yani yeni sezona başlarken gibi. bir soru işareti var ama eldeki imkanları itibariyle de çok çok büyük değişiklikler yapabilmek mümkün olmayacak. O yüzden daha makul kısımlara bakacak olursak Gabriel Sara birkaç kulübün ilgisi var. İşte Aston Villa'nın ilgisi var. Yine Premier Lig'den birkaç takım zaten buraya gelmeden İngiltere'de bilinen
1: 20 milyon euroya mı transfer edilmiş?
0: 20 milyon euro civarında bir rakam. Galatasaray'ın da beklentisi 30 milyon euro ve üstü. İşte Brezilya milli takımının da en azından hazırlık maçlarında kadrosuna dahil edildi. Şu anda yine geniş kadroda yer alıyor. Dünya Kupası'na çağrılır çağrılmaz. Biraz zor gözüküyor bence bu arada Dünya Kupası kadrosuna yer bulması ama birçok işte Şampiyonlar Ligi performansıyla falan Galatasaray 30 milyon euroluk bir etiket belirledi. Bu rakam gelirse Galatasaray Sara'yı gönderir. En net söyleyeceğim kısım bu. İkinci bölüm Barış Alper Yılmaz. Barış geçen sene başlarken biliyorsun işte o ekran karartma falan filan gibi süreçler yaşandı. Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir yıllık maaş teklifi almıştı. O dönem o süreç çözülürken yani tatlıya bağlanırken ki şöyle tatlıya bağlandı. Bence bu sezon ligde özellikle Galatasaray'ın MVP'si Barış Alper Yılmaz oldu.
1: Çok iyi bir sezon geçirdi.
0: Uğurcan Şampiyonlar Ligi'nde çok daha öne çıktı ama ligdeki istikrar anlamında bence bir tane MVP seçecek olursam Barış Alper'i seçerim. Öyle tatlıya bağlandı ve o süreç yaşanırken direkt olarak başkan devreye girmişti. Başkanın da söylediği şey şu: sen önümüzdeki sezon bize daha uygun bir zamanda, çünkü Suudi Arabistan'daki teklif transferin bitmesine çok kısa bir zaman kala gelmişti, uygun bir zamanda bize seni de mutlu edecek bir teklif getirirsen bu sefer sana yardımcı olacağız gibi bir yaklaşımı oldu başkanın. Yani o söz verildi geçen sene Barış Alper'e. Ama Barış Alper'i tatmin edecek bir takım ve aynı zamanda maaş teklifi gelecek mi gelmeyecek mi onu göreceğiz. Son dönemde işte Arsenal'la adı çok fazla anılıyor. Barış'ı fazlasıyla tatmin eder yani şu an mevcut.
1: Kaç milyon eurolar olur ama?
0: Galatasaray'ı orada 30-35 civarında yine bir rakam minimum tatmin edecektir. Biraz dediğim gibi orada Barış'a da verilen geçtiğimiz sezondan bir söz olduğu için belki biraz kolaylık sağlanabilir ama 30'dan 35'ten aşağı Galatasaray Barış Alper'i göndermez. İşte Mario Lemina gider mi gitmez mi konuşuluyordu. Kontratı yenilendi. Yeni sezonda Mario Lemina ile Galatasaray devam edecek. Kiralıktan dönecek oyuncuları çok saymıyorum. Onların hepsi gidecekler zaten. İşte Nicolo Zaniolo için Udinese bir anlaşma zemini sağlanacak, gidecek. Yelert muhtemelen kiralanır. Onun dışında kim vardı hatırlamıyorum şu an ama yani kiralıktan döneceklerin hepsi dışarıda kalacaklar. Davinson Sanchez'in son dönemdeki performansı ile ilgili bazı soru işaretleri vardı ama Davinson 5 milyon euro maaş alıyor. İstanbul'da, Türkiye'de çok mutlu.
1: Çok zor.
0: Çok da bir yere gideceğini zannetmiyorum.
1: Sasha Boye.
0: Sasha Boye'nin de opsiyonunun kullanılacağını çok zannetmiyorum. Çok bekleneni veremedi. Yani birkaç maç Galatasaray iyi faydalandı ama 15 milyon euro şu anda opsiyonu. O parayı vermez Galatasaray. Kiralıklardan yine Noah Lang'dan devam edeyim. Hı. Noah Lang'dan aslında Galatasaray memnun. Oyuncu da buradan çok memnun. Yani İstanbul'da kalmak çok istiyor ama oradaki opsiyon çok yüksek. 30 milyon euro Galatasaray Noah Lang için vermez. Muhtemeldir ki bir
1: Barış
0: tek...
1: Barış gider vesaire bir...
0: Barış gitse dahi 30 milyon Noah Lang'a vermez Galatasaray. Daha farklı adaylar var çünkü. Yani olası bir Barış ayrılığı halinde alternatifler var. Hı. Onlardan biri Noah Lang değil ama şunu söyleyeyim. Napoli ile masaya oturulur. Bu çok kolay bir şey değil. Yani Napoli başkanının nasıl bir karakterde olduğunu pazarlık anlamında geçen sene Galatasaray taraftarı da Türk futbol kamuoyuna yakından
1: delirdi
0: gördüm.
1: Burada Galatasaraylılar artık yani yeter diye.
2: Ben de Beşiktaş cephesinden biliyorum yani. Özellikle Napoli ve Sassuolo. Mümkünse şu Sassuolo'dan biriyle ilgilenmeyene biz de zorlanıyoruz. Yani her yıl Sassuolo.
0: Ticaret,
2: yani
0: ticaret transfer, yapılacak adamlar değil yani.
1: Ama transfer dediğim daha hep İtalyan kulüpleri yani. Hep.
2: Sonlarında... Ya yok, Milan'la Inter'le o kadar zor değil bu iş.
1: Evet,
2: ama
1: doğru.
2: Yani
1: onlar ya kesin vermiyor.
2: Napoli ve Sassuolo ya benim deneyimlediğim özellikle
0: doğru,
2: ikisi.
0: Doğru. Çok doğru iki örnek.
2: Üçede Atalanta'yı biraz ekleyebilirim ama Napoli ve Sassuolo'ya yaklaşamaz hiçbiri.
0: O yüzden yani Galatasaray'ın muhtemelen şöyle bir yaklaşımı olacaktır. Biraz daha makul bir yerde el sıkışabilirsek olur. Yani işte daha böyle onlar 15'lere verirse alırız gibi bir durum olabilir. Ama ona da Napoli ne kadar yanaşır açıkçası çok emin değilim.
1: Rövşen Bey şey yazmış. Zaniolo'yu kiralaya Mbappe parası kazanacağız galiba.
0: Hani şöyle bir şey var ya, ev alırken işte kaç senede kendi parasını çıkarır gibi hesaplar yapılıyor. Zaniolo o parayı çıkardı ama bu sene artık gidecek. Yani Udinese ile iki farklı opsiyon var. 10 milyon euro bonservis ya da 5 milyon euroya %50'si gibi bir durum var. Zaniolo da çok memnun. Yani biraz kendini yeniden buldu orada. Hatta İtalya Dünya Kupası'na gidebilsin.

0: belki o kadroda da yer alacaktı. O yüzden Zaniolo bay bay artık yani.
1: Evet, bayağı detaylı bir gidebilecekler raporu aldık Emre Kaplan'dan. Bir yandan da tabii Van Dijk konuşurken yanında o gün bir sistemler, bir tepkiler veriyordu tabii ki. Bu arada işte makas açılıyor diye gelen yorumlar da, şimdi Salah falan yazıyorlar. Fenerbahçe'nin ilgilendiği de konuşuluyor Muhammed Salah'la, biliyorsunuz. Daha ne isimler var? Yani kulüplerin ilgilendiği oyuncular. Bunların hepsinin geldiğini düşünemiyorum bile Süper Lig'e. Yine bir transferde para harcama rekoru kırılır mı o gün?
2: Tabii tabii, bu sezonda belli hikaye. Hikayenin gidişatı belli.
1: Artık işler...
2: Biri başlayacak, diğeri devam edecek. Günün sonunda bir takım kazanacak ama herkes birbirini bir şekilde taklit edecek. Yani şurada iki sezon öncesine dönsek, bugün konuştuğumuz ücretler bize hayal gibi gelirdi. Artık çok doğal, hayatın akışı içerisinde çok normal karşıladığımız bonservis rakamları, maaşlar, ne bileyim ödemeler oldu. Yani bana şurada iki sezon öncesinin yazına dönsek, daha transfer dönemi başlamadan, deseydiniz ki işte bir oyuncu 20 milyon, 15 milyon, 7 milyon. 7 milyon da hadi 15-20'yi de geçtim ya. 7,5 milyon, 10 milyon bonservis şey verecek maaş. Çok normal karşılamazdım.
0: Bugün Sara Galatasaray'ın 2 sene önce yaptığı bir transfer. Galatasaray tarihinin en yüksek bonservisiydi.
1: Doğru.
0: Onun üstüne
1: Singo.
0: Osimhen geldi. Bir de Singo geldi.
2: Beşiktaş'ta şöyle başladı hatırlayın. 10 milyon euroya Muçi'ydi. Ertesi günü 11'e Musrati oldu. Şimdi mesela işte
0: Orkun'dur muhtemelen.
2: Orkun şu an Agbado alındı, Oho alındı, onun üzerine. Yani bunların hepsi kısa dönemler işte. Galatasaray için de keza öyle. Yani geldiğimiz noktada 75 milyon euro bonservis parası verebiliyor artık.
0: Kırılma biraz orada Icardi'nin maaşı oldu.
2: Icardi'nin
0: 10 milyon euro maaş.
2: Evet, Icardi'nin maaşı özellikle.
0: Psikolojik eşiği biraz kırdı ondan sonrasında.
1: Hani şey olur ya böyle, bilmiyorum sizde oluyor mu? Böyle para harcama konusunda belli bir eşiği açtıktan sonra az geliyor. Yani hani bunu şey anlamda söylemiyorum, şımarık bir yerden, hani doğru bir şey değil bu. Ama normalde ya çok para dediğin şey...
0: Böyle... Fiyat algın bozuluyor, evet, bir yerden sonra.
1: Verilebilir yani. Verilebilir bir para gibi geliyor. İşte öyle öyle.
2: Şu an mesela ben soruyorum. 3 milyon euro alıyor bir futbolcu. Az mı çok mu?
1: Az, yani az geliyor. Nereye
0: şu
1: geldik ya?
0: Biraz Galatasaray'da şey oldu.
1: Eskiden şöyle
0: açlık sınırı oldu.
1: 3 milyon euro falandık eskiden böyle burada. Maaş için söylüyorsun.
2: Evet.
1: Böyle diyorduk
2: İki
1: yani.
2: 2 sezon önce Abubakar Beşiktaş'taydı hatırlarsınız. Yani bu geçen sezon değil, ondan önceki sezona dönelim. Beşiktaş'ın en yüksek maaşlı oyuncusuydu. 3 milyon 150 bin euro maaşı vardı.
1: Nereden nereye?
2: Galatasaray'da her yıl Muslera'nın 2,5 milyon eurosu vardı.
0: Tavan ücret Muslera.
1: Ya neler diyordu?
2: Her yıl aynı. Bak hep o vardı. Gelen Muslera'dan fazla almayacak. 2,5 milyon euro. Hep böyleydi. İşte Icardi transferiyle birlikte değişti.
0: Şu an Osimhen 21 milyon euro alıyor mesela.
1: Bonserviste de öyle. 8-10 milyon euro. Ya verilir mi 8 milyon euro? Ne 8'i? İşte Icardi kalsın gitsin mi? Verilir mi 10 milyon euro falan denir.
0: Doğru, bonserviste konuşuldu mesela. 10 milyon euroydu bonservis,
1: evet,
0: o dönem. O bile çok,
1: çok
0: böyle
1: çok
0: yüksek geliyordu insanlara.
1: Evet, 8 milyon eurolar, 10 milyon eurolar Türkiye standartlarında. Bunu böyle kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yani çok görülüyordu bunlar. Şimdi 80 yani 90 artık.
2: Bakalım buraları, nereye kadar gidecek.
1: Şey, satarken, keşke satarken de çok, ama satarken de artık şuraya geldik yani. Hani 12-13 milyonun altına olmaz. İşte Emre Kaplan 30-35 civarı falan. Hani bir zahmet.
0: Ama yani, bir görelim onları yani. Şu an sadece işte, telaffuz ediyoruz.
2: Şimdi ürettiğin yerde bunu yapıyorsan tamam dersiniz. Yani o dengeyi sağlayabilmek önemli. Ama siz işte hasbelkader senede belki bir tane oyuncuyu 15 milyon euroya sattınız. Çok anlamı yok yani. Ben burada üretiyorum diyemezsin. Bak işte şu oyuncuyu ben gönderim. Hayır. Ya bu çok işlevsel bir durum ortaya çıkarmaz. Bakalım nereye kadar gidecek yani. Kulüp başkanları, yöneticileri, idarecileri ileride inşallah yine ne bileyim bu en son 3-4 yıl önce yapılan anlaşmalar gibi çırpınmazlar.
1: Şimdi gelelim Icardi'ye. Icardi dedik. İşte 10 milyon euro maaş, bonservis vesaire. Bir sokağa çıktık. Gitmeli mi? Kalmalı mı? Gitsin mi kalsın mı? Gidecek mi kalacak mı? Daha ziyade ne düşünüyor sokakta taraftar? Bir bakalım.

Mauro Icardi, aşkın olayım la taraftarın sevgilisi oldu. Attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. Ama son dönemde hem performansı hem de geleceği soru işaret. Peki taraftar ne düşünüyor? Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Taraftara sorduk.

0: Merhaba, hangi takımlısın?
1: Her zaman her yerde Galatasaray.
0: Mauro Icardi taraftarların gönlünü fethetti. 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu sene ise performansında biraz düşüklükler oldu, sakatlıklar yaşadı. Sizce gelecek sezon Mauro Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi?
1: 4 sene emeği var. Onun arası öyle bir demotive insan. Sakatlıklar oldu. Onun şeyler olabilir ama bence kalmalı. Belki aynı olmayabilir ama yine büyük katkısı olacaktır. Varlığı yeter değil. Gitmeli artık.
0: Neden?
1: Bitti artık onun. Yeni bir tane daha alması ve Osimhen yanına daha iyi olur.
2: Icardi bence kalmalı ya. Icardi takımın başrol oyuncusu. Yani kötü olduğu zamanlar da oldu ama klas diye bir şey var. Icardi bu işi yapıyor. Gerekirse 100 kilo olsun. Gene Icardi.
3: Gitmeli. Bugüne kadar görevini yaptı. Parasını aldı. Görevini yapmıştır. Galatasaray'a para kazandırarak gitmesi gayet normaldir. Artık kendini başka bir takım araması lazım. Görevini yapmıştır. Her şeyin bir sonu vardır. Icardi'nin de sonu vardır. Ama Icardi'ye Galatasaray çok şey borçludur. Onun sayesinde 3 tane şampiyon olmuştur. Bu sene oynamamasına rağmen gol kralıdır. Bir de oynasaydı ne olurdu çok merak ediyorum.
4: Ya kalsın, şu an sakatlığı vardı. Sakatlıktan dolayı pek hani performans gösteremedi. Bir de Osimhen formda olduğu zaman Icardi biraz kesildi. Arka planda kaldı. O yüzden Icardi yani sakatlığı düzeldi, toparladı, biraz kalması lazım yani.
5: Gitmeli.
0: Neden?
5: Artık miadını doldurdu, yeter. Her şeyin bir zamanı var, bitti yani. Onun için gitmesini istiyorum.
1: Bence kalmalı.
0: Neden?
1: Şimdi Osimhen'in de bir yedeğe veyahut da ikinci bir forvet gerekli yani. Galatasaray artık büyük oynuyor artık. Onun için gerekli. Bir Osimhen yokken bir kardı vardı. Çok da iyiydi. Şimdi Osimhen'in şeyinde gölgesinde kalınca biraz geride kaldı yani.
6: Kendini toparlarsa bir dönem daha oynayabilir diye düşünüyorum. Ama özel hayatı daha çok gündeme geliyor. Ama biraz daha kendini mesleğine adasa daha iyi olur.
0: Merhaba, Icardi gitsin mi kalsın mı yoksa gelecek sezon? Yeme. Gitsin diyor şu anda. Merhabalar, hangi takımlısınız?
7: Kim bu?
0: Mauro Icardi. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmalı mı yoksa artık yollar ayrılmalı mı?
7: Kalmalı.
0: Neden?
7: Galatasaray'a lazım. Galatasaray'ı da tanıyor artık. Takıma da alıştı. Bence kalmalı.
1: Kalmalı.
0: Neden?
1: Birçok kişiyi Galatasaraylı yaptı. Son iki senedirin çok fazla oynaması bile ne olursa olsun bir ağırlığı var takımda ve camiada. En önemlisi çok seviyoruz. Para her şey değil bazen.
0: Merhaba, hangi takımlısın?
8: Galatasaray.
0: Icardi'yi seviyor musun?
8: Seviyorum.
0: Icardi önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
8: Bence kalmalı. 4 yıllık şampiyonluk yaşadı. Taraftarı bayağı bir heyecanlandırdı. Bana göre benim seçimim kalsın. Evet, bayağı eleştirildi. Yani çok bir şey yapamadık belki de bu sezon ama yine de kalbimizi yıkadı.
2: Kesinlikle kalmalı. Sakatlık sürecinden yeni geldi. Daha takıma fazla ayak uyduramadı. Yeni transferleri de geldi mi? Osimhen'le beraber güzel işler yapacağını düşünüyorum. Bugün neredeyse Icardi sayesinde bugünlere geldik. Icardi ana kuruculardan biri diyebilirim bu takımın. Güzel işler yaptı. Onun sayesinde güzel transferler yapabildik. Bence güzel. Kesinlikle kalması gerekiyor.
9: Kesinlikle kalmalı. Yani bize olan emekleri paha biçilemez. Benim çocuğumun adı Aslan. Mesela 2,5 yaşında 3 tane şampiyonluk gördü. Icardi sayesinde biz 4. şampiyonluğu gördük. Yani şu an 4-4'lük giderken yani Icardi'yi kaybetmemeli. Yani Icardi şu an yeni doğan çocuklara bakarsanız hepsi Galatasaraylı oldu onun sayesinde. Sempatik,

0: takım ruhunu oluşturan bir kişi.
1: Yani bir sevgi tartışmasız var. Artık hani bitmiş, zamanı dolmuş, miadı dolmuş diyen de var ama büyük ölçüde de o katkısını unutamamış ve birkaç tane de kendini toparlarsa iyi olabilir diyen taraftar da vardı. Ama tabii farklı görüşler var. Siz de yazın X hesaplarınızdan son sayfa etiketine. O günle başlayıp Emre'ye öyle döneceğim. Çünkü Emre'den belki bilgi de alırız.
2: Noktayı Emre koyarsa daha mutlu.
1: O gün sen ne düşünüyorsun?
2: Yani bu sezon baktığımız zaman aslında gol sayısı gayet iyi yani. 16-17 gol atmış bir Icardi'den bahsediyoruz ama şu da var. Osimhen'in sakatlık süreci vardı ya son dönemdeki. Orada mesela Icardi'ye iş düştü. Bir maç oynadı. Ertesi maç dedi mi yedek kaldı hemen. Bir maç sabredilebildi yani.
3: Öyle Trabzon'da klasmanına başladı. Yani. Sonra Göztepe'de yedek başladı.
2: Evet öyle oldu iş. Yani oyununu Galatasaray'ın ileriye taşıyan ya da aynı seviyede tutan bir oyuncu olmaktan artık çok uzak. Yani Icardi ile Osimhen birbirinden bağımsız. İki farklı futbolcu. Santrafor'una göre oyunu olan bir Okan Buruk var bence ortada. Ve Icardi'nin 11'de başladığı maçlarda Galatasaray'ın ritim bulmakta zorlandığını gördük. Dolayısıyla hani orada biraz daha belki Icardi kadar çok bitiricilik yönü kaliteli bir oyuncu bulamayabilirsiniz. Ama en azından hani oyunun ritmini, temposunu ayakta tutabilecek bir oyuncu bulursunuz. Ya bu size Şampiyonlar Ligi'nde de geri sağlıyor. İşte ligde de artık yani baktığınız zaman bu mücadeleler, bu tempolar artmaya başladı. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim yine kötü, yani baktığınız zaman rotasyondan gelen bir oyuncu olarak kötü bir sezon değil. Ama Icardi standartlarında olmadığı için bu yorumlar ikiye bölünmüş vaziyette. Ben de Galatasaray'ın...
1: Evet, standartını bildiği için.
2: Galatasaray'ın farklı bir değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Önce fikrini söyleyecek misin? Gitmeli mi, kalmalı mı? Gidecek mi, kalacak mı?
3: Ben istihbaratı söyleyeyim, bilgiyi söyleyeyim. Ama değerlendiririm, çok kısa tabii, değerlendiririm tabii. Yani mevcut durumu. Şöyle yani Mauro Icardi bireysel yani tek başına gerçekten ligde çok büyük bir kırılma yarattı. Yani Mauro Icardi 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasaydı belki bu dominasyonu Galatasaray'ın sağlama imkanı olmayacaktı. Çünkü ilk sezonda bireysel anlamda gerçekten inanılmaz işler yaptı. Benim yani Türkiye'de tek başına bir takımı alıp bir noktadan bir noktaya götürme anlamında gördüğüm en etkileyici performanslardan bir tanesi ve sevgi bağı olarak da ben Türkiye'de herhangi bir futbolcuyla herhangi bir taraftar arasında böyle bir bağ görmedim. Buna en yakını, bunu hep söylüyorum, Ricardo Quaresma ile Beşiktaş taraftarı evet. arasındaydı. Yani toksik bir ilişkiye de döndü bir noktadan sonra. Yani Quaresma'nın performans göstermediği noktada.
1: İlk gelişinde bile.
3: İlk gelişinde de öyleydi özellikle. İşte. Yani gerçekten inanılmaz performansları vardı ama yani performansından öte inanılmaz bir duygusal bağ vardı Ricardo Quaresma ile Beşiktaş taraftarı arasında. İkinci gelişinde ben havaalanındaydım. Böyle birkaç saniye ayaklarımın yerden kesildiğini falan hatırlıyorum. Böyle camlar mamlar kırıldı havaalanında. İnanılmaz bir şeydi. Ama ben Mauro Icardi'nin onun ötesine geçtiğini düşünüyorum. Taraftarla kurduğu bağ itibariyle. İşte o sembol olmuş şarkısı falan. Bunları söylemeye çok fazla gerek yok. Ama gelinen nokta itibariyle şimdi son maçtan sonra işte o saha içerisinde biraz Mauro Icardi de aslında taraftara veda etti.
1: Hem konuşamadı ya. Yayıncı konuşur mikrofonuna. Ben orada çok duygulandım. Şu an dedi konuşamayacağım. Yani o kadar gerçekti ki.
3: Gerçekti bu arada. Yani gözleri yani gülmeye çalışıyor. Taraftara yine pozitif bir enerji saçmaya çalışıyor ama duygulandığını çok net gördük. Onun öncesinde zaten Fenerbahçe derbisi kazanıldıktan sonra da adım adım ben Mauro Icardi'nin veda ettiğini görüyorum. Galatasaray yönetiminin de şimdi sezon başından beri bunu konuşuyoruz. İnişler çıkışlar oldu Mauro Icardi konusunda. Fikirler olumluya olumsuza gitti geldi. Taraftar nezdinde de öyle yeni sezona dair ama Galatasaray yönetiminin hep düşüncesi şuydu. Mauro Icardi bizim kıymetlimiz. Galatasaray tarihi için bir efsane haline gelmiş bir oyuncu. Ayrılacaksak da kırmadan dökmeden bir saygı içerisinde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Galatasaray bence bu süreci iyi yönetti. Bugüne kadar iyi getirdi. Şimdi Mauro Icardi'nin menajeri İstanbul'a çağrıldı.

0: zorla kendini buraya tabiri caizse yamayacak bir adam değil.
1: Yaklaşık İstemeniz lazım diyor yani.
0: Karşılıklı herkes bu durumun farkında açıkçası. Ve önümüzdeki hafta bir görüşme olacaktır. Galatasaray işte 4,5-5 milyon euroluk bir yıllık ücret teklif edecek. Mauro Icardi'nin de ben teşekkür edip güzel bir veda ile buradan ayrılacağını düşünüyorum. Yani bu sene Mauro Icardi'nin son senesi olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen hem şampiyonluk kutlamasında Cuma günü hem de sonrasında Kasımpaşa maçından sonra tabii Galatasaray taraftarı ne ölçüde olur bilmiyorum ama şampiyonluk kutlamasında da hani çok böyle spesifik bir şey yok dedik ya. Muhtemelen Mauro Icardi kısmı o şampiyonluk kutlamasının en spesifik bölümü olacak.
1: En özel bölümü, en duygusal bölümü olacak herhalde. İzleyicilerimiz ne düşünüyor? Şimdi sokak röportajına baktık. Orayla doğru orantılı mı merak ediyorum. İstihbaratı da dinledik yani. Elveda diyor Emre Kaplan büyük ölçüde. Icardi tadında bırakmalı demiş Ezel Bey. Hacı ve Mustera'dan sonra Rams Park önüme heykeli dikilmeli şeklinde yazmış. Icardi gitmeli mi denildi? Biz taraftar olarak kabul etmiyoruz. Selman Bey de öyle yazmış.
0: Ben gitmeli demiyorum bu arada. O topa giremem yani. Gitmeli hakikaten diyemem.
2: Orada ben rahat konuşabiliyorum.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ı takip ettiğim için. Mesela tam tersi olsa Emre rahat konuşur, ben konuşamam.
0: Ha yok, gerçekten samimiyetle öyle olduğunu düşünsem söylerim ama yani bir şey diyemiyorum ama olacak olan senaryo biraz böyle şekilde.
1: Elbette kalmalı ancak Icardi'den Osimhen gibi dribbling yapmasını, top çalmasını bekleyemezsin. Icardi'yi topla buluştur, ceza sahasına gol atsın. Tüm eleştiriler Osimhen performansı beklendiği için oluyor. Top geldi de ceza sahasında gol mü atamadı? Besleyemezsen olmaz. Eren Özler de böyle yazmış.
0: Çok seviliyor işte yani, evet. Her türlü bir olumlu bir tarafı bulunuyor Icardi'nin ama Melike özür dilerim.
1: Söyle.
0: Çok kısa bir şeyle tamamlayacağım. Buradaki düşüncemi de söylemiş olayım. Icardi'nin bu sene performansından öte, yani bu adam çok büyük bir süperstar haline geldi ya burada.
1: Evet.
0: Sahnenin, ana sahnenin sahibi oydu. Osimhen geldikten sonra orada biraz daha geri plana düştü ve bunu çok kabul edemedi. Bu da çok insani. Yani ben buna bir eleştiride bulunamam. Ve takımın kaptanlarından bir tanesi, bir sezon daha bu şekilde çok idare edilebileceğini düşünmüyorum ben Mauro Icardi'nin.
1: Levent Tüzemen'e sevgiler buradan, bizi izliyor.
0: Saygılar.
1: İzleyicimiz olarak da diyor ki Icardi kalmalı diyorum. Tahminimde bir yıl daha kalır diye yorumunu eklemiş. Levent Tüzemen'e buradan selamlar, sevgiler. Senin selamlar. Gibi düşünen Levent. Sevgili Levent Tüzemen, çok iyi Galatasaraylı izleyicimiz var. Neler yazmışlar, neler. Son maç Icardi konusunda duygular tavan yaptı demiş Okan isimli bir izleyicimiz. Haklı bir duyguydu, bize çok şey kattı gerçekten. Neredeyse 7'den 70'e herkes ağladı. Fakat artık güzel bir şekilde vedalaşmalıyız. Önceki güzel vedalaştıklarımız gibi güzel hatırlamak istiyoruz. Fenerbahçe maçlarına da gelir seneye diye yazmış. Cemil Bey, golcü kimliği sadece istatistik değil, maç çözücü, evet, etkisi yaratıyor. Büyük maçlarda sorumluluk alan oyuncu sayısı azdır. Icardi kötü oynanan maçta bile tek pozisyonla sonucu değiştirebiliyor. Evet, böyle bir özelliği var gerçekten.
0: Bir de yabancı sınırı var Melike, 10+4. Orası da bence biraz Mauro Icardi konusunu olumsuz çeviriyor.
2: Ben küçük bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii.
2: Osimhen'in sakatlandığı dönem atıyor. Bir buçuk ay önce değil mi? Bir buçuk ay öncesine geri dönelim o maçların olduğu dönemlere. Bu soruyu sorsak bu kadar dengeli bir yanıt mı olurdu?
0: O kadar geri gitme. 10 gün öncesine git, bu kadar dengeli bir yanıt olmazdı. Yani son maçtaki yaptığı asist bence %50-50'ye getirdi. Belki %20-80'di gitsin kalsın.
2: İşte
0: olumsuz anlamda.
2: Bence anlık yaşıyoruz.
1: Ha, tabii.
0: Son maçtaki asisti ve Fenerbahçe maçı sonrasındaki o saha içindeki görüntüsü olayları eşit.
1: Şu mesajı da okuyayım mı? 37 yaşındaki Mertens'i bile aradık bu sene. Icardi gibi bir bitiriciyi oyun aklını 33 yaşında aramayacağımızı düşünmek saçmalık olur demiş Fatih Bey de. Bakalım.
2: Golcülüğünden bir şey.
0: Hangi Icardi'yi arayacağız ama? Yani 20 sene sonra da Galatasaray taraftarı Icardi'yi arayacak ama.
1: Her zaman arayacak. O da demişti ya, özlersiniz. İyi izleyin, özlersiniz demişti. Bir asist yaptı. Belki gol bekleniyordu ondan. O da istedi belki ama asistiyle o maçta bir kapanış yaptı Mauro Icardi de. Şimdi bir süremiz azaldı ama bir kupa yarı finalini konuşalım sizinle istiyorum. Haberimizi de paylaşarak artık finalin adı belli olacak. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç günündeyiz, hemen maçın notlarını bir ekranlarınıza getirelim.

0: İkinci yarı final eşleşmesinde başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak ve 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'un rakibi olacak. Süper Lig'i 3. sırada bitirecek Trabzonspor Türkiye Kupası'nı taraftarına armağan etmek istiyor. Son 2 yılın finalisti Bordo Maviler kupayı sonuncusu 2020'de olmak üzere 9 kez kazandı. Karadeniz ekibinde Savic, Batago ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençler Birliği ise kupada Galatasaray'dan sonra bir güçlü rakibini daha elemeyi hedefliyor. ...1987 ve 2001'de Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Kırmızı Siyahlılar 2003 ve 2004'te finalde Trabzonspor'a yenilmişti. Gençler Birliği 2008'de de finalde Kayserispor'a kaybetmişti. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Evet, ne düşünüyorsunuz? Sürprizlerle dolu bir Ziraat Türkiye Kupası sezonu geçiriyoruz.
2: Evet.
1: Gençler Birliği Galatasaray'ı eledi, Konyaspor. Önce Fenerbahçe'yi, sonra Beşiktaş'ı eledi. Ya böyle bütün zorlukları aştı. Bu Hikmet Karaman'ın yaptığı bir şeydi, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bütün takımları elemişti böyle, büyük takımları. Şimdi benzer bir durum oluştu Konyaspor adına. Sırada şu anda bir yarı final var. Bir tarafta Gençler Birliği, diğer tarafta Trabzonspor. O gün seninle başlayayım.
2: Yani Gençler Birliği'nin hafta sonu da Trabzonspor'la oynayacağını da hatırlatalım bu arada. Galatasaray eşleşmesinde de benzer bir durum vardı. Öncelik sonra kupaydı orada.
3: Buradaki sıralama değişti sadece.
2: Sıralama değişti. Çok kritik bir maça çıkacaklar hafta sonu. Yani aşağıda 4 takım kümede kalma mücadelesi içerisinde olacak. Dolayısıyla bu maçta evet finale bir adım uzaktı ama akıllar daha ağırlıklı ya da teknik taktik her şey bence oraya yönelik olur. Bu sadece öngörüm. Trabzonspor iyi bir sezon geçirdi aslında. Evet, ligde 3. İyi bir sezon geçirdi dediğimiz noktada bunu da taçlandırmak isteyecektir. Tamam, oyunu konuştuk, güzel oyun, işte dar kadroyla ortaya çıkan, biraz da kısıtlı bütçeyle ortaya çıkan iyi işler, işte scouting transferleri vesaire. Bunlara bir vitrine bir şey koymak istersiniz hatırlanması adına bu dönemi. Yoksa mesela bundan 5 yıl sonra belki hatırlayan sayısı azalır bu sezon, öyle değil mi Trabzonspor adına? Ama o kupayı müzeye taşırsanız taşlandırmış olursunuz. Yani kupanın sürprizleri bol, o yüzden favori söylemek zor olsa da ben Trabzonspor'u tek odağının artık kupa olduğunu düşünerek Trabzonspor'un önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Emre.
3: Trabzon beklentilerin çok ötesine geçti yani sezon başlangıcı itibariyle. Trabzonspor taraftarları belki bu seviyede olmayı beklemiyordu. Zaman zaman yani belli dönemlerde birkaç hafta önceye kadar hala şampiyonluk iddiasını da kovalıyordu Trabzonspor. Ve yani belki bunu sezon başında beklemiyorlardı ama sonrasında üçüncülüğe gerilemek zaman zaman hayal kırıklığı yarattı. Yani kendi oluşturduğu çıtayı biraz altında kaldı Fatih Hoca. Sadece kendi oluşturduğu çıtayı, onun dışında bence bu sezon şampiyon olduğu için tabii ki sezonun teknik direktörü Okan Buruk derim ama onun dışında elindeki imkanlar ölçeğinde de en iyi
1: çok
3: işi
1: başarılı
3: yapan teknik direktör Fatih Tekke. Onu da yani kupada tabii ki taçlandırmak isteyebilir. Aslında çok farklı şeyler söylemeyeceğim çünkü Gençler Birliği'nin durumu ortada ama Galatasaray maçından da yani bir önceki turda Galatasaray maçına çıkarken de benzer durumdaydı Gençler Birliği. Uzun süredir işte gol atamıyorlardı Galatasaray'la ligde oynadıkları maça kadar. O zaman Volkan Hoca vardı ayrılmadan önce ve yani ilk defa oynayan oyuncularla falan sahaya çıktı. Farklı bir motivasyonla sahaya çıktılar. Yani kupada artık yarı finaldesiniz. Şöyle bir hatta espri yapılmış. Gençler Birliği seneye işte Chelsea ile de aynı kupada olabilir. Aynı ligde olabilir. Batman Petrolspor'la da aynı klasmanda olabilir diye. Hakikaten çok keskin bir durumun içerisinde. Ama yani bu artık bir adım kalmışken final, onların da motivasyonun az olacağını düşünmüyorum.
1: Vallahi gerçekten bu sezon hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Aa işte lig önemli, küme düşme hattında aman ona dikkat edecek, kupayı önemsemeyecek derken Gençler Birliği eledi Galatasaray'ı. O yüzden belirsiz yani. Çok rahat hani bir iddiası yok denilen takımlar ne sonuçlar aldılar. O yüzden her sonuca gebe ama bir tarafta da tabii Trabzonspor'un ciddi bir kupa motivasyonu olduğunu Beşiktaş maçında çıktığı kadroyla da gördük.
2: Evet yani o maçta mesela birçok oyuncusunu kullanmadı Fatih Hoca. Zaten savunma hattındaki çoğu oyuncusu
3: eksiği
2: yoktu.
3: De var zaten.
2: Hücum hattından da kullanmadığı ona aşı başta olmak üzere oyuncuları vardı evet. Sonuçta ama o maçı da kazandı mesela. Gençler Birliği Galatasaray maçına çıkarken ideal 11 ile çıkmadı ki.
3: 7 oyuncu falan değişikti.
2: Yani o da rotasyonlu bir kadroyla çıktı ama işte o yani kupa hata kabul etmiyor. Böyle anlar bazen işte bir kırmızı kart, bir penaltı, bir duran top çok belirleyici olabiliyor. Ama yani kağıt üzerinde konuşuyoruz bu oyunu. Trabzonspor'un sadece odağı şu an Türkiye Kupası. Hafta sonu oynanacak lig maçına yönelik çok bir odağı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Gençler Birliği futbolcularının aklının bir tarafı hafta sonu oynanacak maçta olur. Çünkü yani dört takımın mücadelesini görüyoruz alt sıralarda. Hakikaten yani bu arada biz az önce işte ligin yukarısını konuşuyorduk ama aşağısı da alev alev.
1: Evet.
2: Son maça kaldı dört takımın kaderi. Dolayısıyla Trabzonspor mental olarak bence burada önde.
1: Peki çok hızlı bir ben kimim yapalım mı?
2: Yapalım.
1: Sonra da golü koklayıp veda ederiz diye düşünüyorum. Evet,
2: üzüldüm.
1: Süremiz kalmadı.
2: Logomuz
1: yoğun
2: yok, üzüldüm.
1: Yoğun bir gündem vardı.
2: Hemen bilelim, logoya geçelim.
1: Evet ve geldi ekrana da 1995-1996 sezonunda Lig 1'in zirvesinde yer almak rüya gibiydi. Dünya Kupası tarihindeki ilk altın golü kaydettim. Kariyerimi Michel Mezzi'ye borçluyum. Luis Enrique inanılmaz lider özelliklere sahipti. Onunla aynı forma altında mücadele etmek çok özeldi. Bir sezonda 11 kez rakip fileleri havalandırarak başkan lakabını alacağım aklımın ucundan geçmezdi.
3: Yine Fransız bir oyuncu herhalde.
1: Böyle bir bu şeyimiz, konseptimiz var bugün.
3: Wiltord olabilir mi?
1: Hayır.
3: Yok, bu tarihindeki.
2: Dözele olabilir mi?
1: Hayır.
3: Kaptan o ya, başkan değil.
1: İsmini söylemek de çok keyifli bu ismin adını söylemek. Yok, bu
3: tarihindeki ilk altın gol.
2: Lizarazu.
1: Hayır ama o da güzel.
3: Bu da 98 Dünya Kupası mı acaba?
2: Lig 1'in zirvesi.

0: Olmuyor.
1: Olsun, sağlık olsun. Meksika'da atıyor.
2: Sonrasında bir penaltı itirazı var ama devamını görsek yani belki bir şey.
1: Belki penaltı kullan.
0: Son pozisyondayız.
1: Ertuğ memleketinden Nis'te. Gol.
0: Ertuğ Nisli misin?
2: Buna ben de gol diyorum ya.
0: Evet.
1: Gol dedim ben de.
0: İzliyoruz. Golle, golle kapanışı yaptık. Evet, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok güzel, keyifli bir yayındı. Bugün kupa günü artık. Finalin adı belli olacak. Gün boyu Aspor ekranından ayrılmayın sevgili izleyicilerimiz. Maça dair tüm gelişmeler yine bu ekranda olacak. Son sayfayı noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeteler'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta, Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor Ansgar Nauf ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanına yöneldi. Dakika 14.

Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi. Hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor. Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta, pas savunma arkasına, Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top, Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90 artı 4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu, pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané. Roland Şalay. Yerde kaldı Şalay. Oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu. Defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané. Sara. Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara ile gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandığı Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promise'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sané. Barış Alper. Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kart

0: dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibinin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu sol kanattan gelişen atak. Ruggeri ortaya yaptı. Kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top. Abdülkerim gole izin vermiyor.

0: İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hatayı savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Bayena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika, Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu, dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi Gabriel Sara, Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu, Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün. Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Koop Meiners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında gözler

Kaleciler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika McKennie'den pas, Coop Miner sert vurdu, Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu, kaleciden sekti, Noah Lang tamamladı, durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de golde payı çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor. Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde, Kelly'nin müdahalesiyle pozisyon ekranda Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada buldu.

bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu, Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... Gabriel Sara'dan pas... Konate'den hata geldi... Noah Lang kareye girdi... Konate'den sekti top... Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... pozisyon başlangıcında... Barış Alper Yılmaz için... offside kararı var... Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde, karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas. Hugo Ekitike. Durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız... Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top... Gravenberg farkı 3'e çıkardı...

Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor.

0: ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlarda. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top, Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak faul kararı var. Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan. Finalde tüm Osan Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu?
2: Gol pozisyonu ve gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek.
2: Gol pozisyonu, toplarda gol!
1: Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
2: Bakayım, gol!
1: Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
4: Edward Trajanovski iki kez düşürdü rakibini, Michele Di Rocco'yu. Şimdi dördüncü rounddayız. İşler iyi gitmiyor İtalyan boksör için. Şu anda rakibini süzüyor Trajanovski. Daha hareketli şu dakikalarda, şu saniyelerde İtalyan boksör. Rakibinin boşluğunu arıyor Di Rocco. Şimdi köşeye sıkıştırdı Trajanovski İtalyan boksörü. Bir yumruk arayışı içerisinde Di Rocco. Bir sol bir sağ gönderiyor İtalyan. Trajanovski rakibini açmaya çalışıyor. Bu knockdown değil. Ayağı kaydı, düştü diyor. Sol geliyor Trajanovski. Bir sol daha Trajanovski.
5: Bırakacak herhalde rakip. İtalyan biraz sersemledi.
4: Trajanovski hazır ve bir sağ geldi ve düştü artık. Çam ağacı gibi yıkılıyor Michele Di Rocco. Üçüncü kez yere düşüyor İtalyan boksör.
6: Are you okay? Are you ready to fight?
4: Hakem diyor ki, tamam mısın? Dövüşebilir misin diyor ama bırakmıyor Michele Di Rocco. Sıkıntı yok diyor ama sersemlemiş durumda İtalyan şu anda. Bu sefer bitiyor. Bu sefer bitiyor. Michele Di Rocco'nun fişini çekti Edward Trajanovski. Hakikaten inanılmaz bir nakavta sahne oluyor karşılaşma. Edward Trajanovski Michele Di Rocco'yu 3 kere düşürmüştü. Dördüncüsünde öyle bir vurdu ki Michele Di Rocco kendinden geçiyor. Edward Trajanovski Julius Indongo mağlubiyetini

0: ağzından bu zaferle unutuyor. Nasıl acaba Michele Di Rocco? Bakın öyle bir yumruk attı ki Balyoz, Balyoz. Şöyle bir sersemledikten sonra en sonunda öyle bir yere vuruyor ki Michele Di Rocco kalkamıyor. Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Tribünlerden Kudrashov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudrashov. Uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dimitri Kudrashov. Rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudrashov.
1: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dimitri Kudrashov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kuruşa girişimi var yine Kudrashov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibinin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
0: Bakın bir Güney Amerikalı sağ boksör çıkarttı Dimitri Kudrashov. Üstüne üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk var. Bir solda yıkıldı. Yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik. O boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dimitri Kudrashov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kore ikinci knockout.
1: Ya keşke
0: neler
1: biraz,
0: oluyor?
1: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dimitri Kudrashov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dimitri
0: Kudrashov. İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar. Bu muhteşem gecenin ilk karşılaşması. Kırmızı şortuyla Arif Magomedov, beyaz şortuyla Luis Arias ringde. Bir sol çıkartıyor Arif Magomedov. Sanki ilk roundlara nazaran birazcık daha toparlanmış gibi Arif.
2: Yani şöyle, Arif Magomedov kondisyon olarak hazırlanmış. Tek eksiği sürekli düz mücadele etmesi. Bakın. Direkleri genelde aparkatları kırışıyor. Bakın çok yumruk alıyor bazen. Gövdeye özellikle.
0: Evet, yine aldı orada gövdeye. Bakın, bakın sağ, sağ geldi. Bir sağ daha geldi. Bir sağ daha ve düşürdü. Arka arkaya evet. Vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
2: Çünkü hiçbir eskiv yok, bir fend yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra belki kendini getirmeyecektir.
0: Çenesi sağlam, çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler.
3: Atal!
0: Birol hocam senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabii sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. Yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mandalay Bay Arena'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
2: Kubalıların genelde çoğu ters kartlı olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında. Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
2: Guillermo çok rahat bakın. Rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin gelmesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın sol kroşeyle.
0: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var ya, Rigendo'de.
2: Cezaları almış bir sürü çalışma cezası.
0: Tabii canım domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da bakın, gözler, Fidel Castro'dan aldı Rigendo. Çok
2: her yumruğu görüyor. Çok iyi görüyor soğukkanlılığı.
0: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
2: Bakın o sol gelecek birazdan.
0: Yani bu şekilde devam ederse o El Çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
2: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak mı?
0: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında. Boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk roundun son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı. IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor bakın işte biraz önce söylediğimiz gibi. Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarsı düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
2: Hakem göremedi.
0: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz. Bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mandalay Bay Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti. Ne yapıyor diye baktı. Tam round'un sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini. Ve knockout ediyor Rigendo.
2: O sol Rigendo'nun...
0: Kalkamıyor.
2: Kalkamaz.
0: Kalkamıyor Moises. Bakın.
2: Bakın.
0: Boşa giden yumruklarından sonra... İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya yani gelen nakavtlar.
2: Biraz eskiden tutmuş bir iki tane.
0: Bir kere tutmuş orada da.
2: Çakal normal.
0: Evet, o yüzden zaten El Çakal. Zlatan İlçani'nin Mikey Garcia mücadelesinde 3. round'dayız. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan İlçani'nin. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan İlçani'nde gözüküyor aslında değil mi?
2: Ya ringi tabii baskıyı sürekli o uyguluyor ama oyununu zaten Mikey baktığımız zaman Garcia oyunu zaten kendisi üzerime gelsin ben vuruşlarımı yapayım ortaya alayım. Yani mecbur zaten baskı kurmak zorunda çünkü uzanma mesafesi kısa.
0: Şimdi sağ sol çıkartıyor Mikey Garcia. Bir direk denemesi daha Mikey Garcia'dan bir direk denemesi daha.
2: Solunu çok iyi kullanıyor bir kere. Yani solunu sert de vuruyor öyle yumuşak da değil.
0: bize buradan yumuşak gibi geliyor ama bakın, bakın Dejan Zlatichani'nin o alnında deformasyonlar başladı.
2: Kesinlikle. Yani Karadağlı boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor iki boksör de.
0: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar Dejan Zlatichani.
2: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gövdeye bir de ters kart olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama uzanma özellikle sağ elle daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
0: Boşa gitti Zlatichani'nin. Bir direkt çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
2: Çok güzel
0: ama güzel. Evet. Burada şimdi yıktı. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatichani'nin yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatichani'nin gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler nasıl bir yumruk o?
2: Yan çevirmeleri lazım. Yan çevirmeleri lazım.
0: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatichani'nin. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatichani'nin yüzüne. Zlatichani'nin şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
2: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurur kontrol.
0: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatichani'nin boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatichani'ne.
1: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörünü boşaltmasını bekliyorum şahsen.
0: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler. Sağlı sollu yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den. Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer post damda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
1: En büyük hayaliydi Roma'da 10.000 kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
0: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun.
1: Alman da Tyron Zoyge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyron Zoyge Giovanni De Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üst

0: olan taraf o maçta da Tyrone Zeuge'ydi. Ve Tyrone Zeuge bu sefer affetmiyor.
1: 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horoz Siklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. İşte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz, her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi? Saydı hakem. Tam son anda Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk. Bekliyorduk böyle bir yumruk ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet. Dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. Evet. Hayır. Yandan. Beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı. Antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin. Ve Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
2: Round 11.
1: 11. round için boksörler ringde. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar. Gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor. Devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta. Bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta. Şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı çamacı. Halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor. İşlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor. Bitti. Hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağı da geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua. Kendi seyircisi önünde. Wembley'de. Bakın bu round'dan. Nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler ama. Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü. Bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini, krake olmuşken.

0: artık dayanamadı Vladimir Klitschko da, dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
1: Touch clubs.
2: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama boks demesiyle ve başlayacak. İlk boks maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali, Joe Frazier mücadelesi. Ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor, yokluyor. Ve Mark DeMori son derece dikkatli ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir. Dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol sağ aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde benim adım Kidney Puncher diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun unvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark DeMori kapalı kutu belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçı. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı sevgili seyirciler ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler, çok güzel bir uppercut. Harika bir uppercut, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kızarttı rakibinin. Dikkat et Mark DeMori, sol sağ aşağıdan uppercut tutturamıyor, iyi kapandı. İyi kapandı Mark ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın dikkat edin. Sağ sol, sağ sol. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Ve bitti karşılaşma.
2: Son derece zor. Evet, son derece zor. Sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala Mike Tyson gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde göreceksiniz. Sağlar, sollar, aparkatlar ve kazanılan muhteşem bir zafer. Çok kısa sürüyor işte bazı şeyler ama bu da bir başka zevk, bu da bir başka tat. Ondan önce güzel maçlar anlattın sen sevgili Koray kardeşim. Güzel mücadeleler anlattın. Bu da bak hala herhalde şimdi biraz sonra hastaneye götürülür. Koray bak işte bak sağa sol sağa sağa. Orada biraz önce bunun başında da bir aparkat olacak da. Onu ben söyledim. Şimdi bu sağ yukarıdan aşağıdan. Evet işte sol aparkat aşağıdan geldi. Tam tutturamadı ama. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Burada anatomiyle ilgili bilgiler son derece önemli. Öyle yere vuruyor ki. Çenesiyle sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol bir sağ daha tam beynin arkasına. Artık diğerleri ıska.

0: kulak zaten kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemi yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
1: That's all.
2: Yani tabii müsabaka Almanya'da Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç rounddan oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak? Rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala o bitti o bitti diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. Bir sağ bir sol.